0: Oh, geçmiş olsun şefim.
1: Hocam elinize sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz sizin verdiğiniz dersler sayesinde.
1: Çok teşekkür ederim. Buyurun yerinize. Bak bakalım kime kaç puan vermişsin?
2: 1912. Gelin.
0: 1912 kimi verdim kendime ya?
3: Bir bakın.
2: Matematiğiniz çok iyi. Tebrik ediyorum.
4: Ben kendi puanımdan sonra yarışma bitti dedim. Çok teşekkür ederim.
0: Ne
4: tekrar beni heyecana ortak etti.
0: Bana verdiğinizi geri
4: gerçekten
0: verdim size.
4: Gerçekten çok teşekkür ederim.
0: Bana verdiğinizi geri verdim.
4: Aynen.
0: Size. Hediyem olsun. Sefasın.
4: Ben size, siz bana. Ya vallahi çok teşekkür ederim.
0: Olsun. Şu iki gerçekten puan bakın bütün dengeleri şimdi değiştirecek.
4: Ya var ya, ben hayatımın şokunu yaşadım.
2: Ben de şokunu
4: ben
2: yaşadım.
4: Ben bitmiştim yani. Hayatta her şey kısmet gerçekten. Asla pes etmeyeceksin. Ben kendimi sıfıra basınca Ayten geçmiş olsun dedim.
3: Ne kadar da bonkör bir gıda mühendisi bir bey.
0: Ben gerçekten dedim ben bugün sıfır yok. Bugün dedim Ayten abla bak sana
4: o
0: konuştum en son.
4: Çok güzel.
0: Dedim ki ben sana yine de vereceğim dedim.
4: Bir
0: hakikaten
4: de
0: vermişim.
4: Bir çok teşekkür ederim. Ayrıca yemeğimi çok övdün.
0: Doğrudu güzeldi ama.
4: Yani 9 verdi.
0: Bilmiyorum dediysem güzeldi.
4: Çok
0: hakikaten
4: teşekkür ederim. Bu sonucu yani
0: da iyiydi.
4: Sakızla alakası olsaydı.
0: Sonucu da iyiydi. O da
4: bu kadar
0: iyiydi
4: övmezdi. Gıda mühendisi.
1: Peki.
4: Gıdanın dibini anlıyor.
0: Sonuncu da iyiydi o da iyiydi.
4: Çok
1: şimdi
4: teşekkürler.
0: İşler değişti.
1: İşler.
4: Hakikaten.
1: Nasıl değişecek ben de bilmiyorum.
4: Şefime bağlı artık.
1: Tadım sırası. Tabii ki ben de tamam. Başlayalım.
5: Benim yemeğim.
1: Evet benim yemeğimde kader anı. Dondurma nerede? Yemem.
2: Ama şef o tabağın.
1: Her zaman söylediğim gibi tabak bir sahne. İnanılmaz güzel. Oyunculara değer ver. Oyuncular hepsi önemlidir.
4: Bunları sizden duymak çok güzel.
1: Mücadelenden vazgeçme.
0: Çok sağ olun şefim.
1: Ancak sana puanım. 3. 10 bin liranın sahibi
5: benim yemeğim.
1: Evet benim yemeğimde kader anı 10 bin liranın sahibi şimdi belli olacak. İlk tadımı Deniz senle yapmak istiyorum. Dondurma nerede?
2: Şef birazcık dondu dondurma.
1: Donmadı dondurma nerede?
2: Dondurma...
1: Dondurma nerede?
2: Dondurma ben koydum ama yemişiz herhalde hep beraber.
1: Vallahi herkesin dondurması duruyor.
2: Şef benimkinden acaba fazla mı yedi arkadaşlar?
4: Bak.
1: Yine stratejilere başladık.
2: Asla.
1: Ben
4: eşit veriyor.
1: Yemem.
4: Şef eşit veriyor.
2: Ama şef o tabağın...
1: Sana dedim ki dondurmayı dedim muhallebi kıvamına getirdin. Onu açman lazım dedim. Doğru mu?
2: Evet.
1: Sen aldın bir daha ocağa koydun. O ne oldu?
2: Dondu.
1: Muhallebi oldu.
2: Evet.
1: O muhallebi yoğunluğunda bakın. Dondurmanın içerisinde sakız var. Mahlep var. Bu kaynadıkça muhallebi kıvamına döner. Ben izlediyseniz dondurmayı kaynatmadım. Ocağa koydum, sıcaklığı aldı tava ve çektim. Ve arkadaşları seni uyarırken de seni uyardığımı duydular ve hepsi ocaktan kaldırdılar. Üçünün de tabağında dondurma var.
2: Şef işte önce beni uyardınız, onlar uyanıklık
4: aynı
2: etti.
1: Ama
4: anda,
1: ilk önce
4: aynı
1: bir saniye. İlk önce sen yaptığın için tabii ki seni uyaracağım.
2: Yani, şef işte başarılı
1: kulağına
2: olmanın,
1: mı fısıldasaydım?
2: Doğru başarılı olmanın da dezavantajını
1: i̇şte,
2: burada görüyorum.
1: İşte o zaman izleyecektiniz baş tarafta ilk önce beni izlerken ne yapıyordum? Ben bakacaktınız. Bakalım. Çok iyi bir incir püresi sadece. Bu kadar. Keşke sos olsaydı. Dondurmayla sos
2: olsun
1: şey şöyle. Ama çok güzel bir harç.
2: Afiyet olsun.
1: Harcı muhteşem. Sana puan. 3. Geçelim. Ayten Hanım'a.
4: Buyurun şefim.

0: İnanılmaz güzel.
1: Şefim.
0: İnanılmaz güzel, çok güzel. Çok lezzetli. Ancak...
1: Bunları sizden duymak çok güzel benim için. Teşekkür ederim. Aşırı güzel hem de.

0: Ayten Hanım, size puanım. Yedi.
1: Çok teşekkür ederim şefim. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim.
0: Şimdi sırada... Emir.
2: Buyurun şef.
0: Bu tabağın etrafına sıkmış olduğun kremalar.
2: Evet şef.
0: Keşke daha böyle...
2: Özenli olabilirdi
0: şef. ...öze hitap etseydi.
2: Çok haklısınız.
0: Bir tabak... Öncelikle ve öncelikle göze hitap etmeli. Bir, göze hitap etmeli. İki, duyulara hitap etmeli. Üç, lezzet, damağa hitap etmeli. Beş, duyuya hitap etmelisin. Burada benim gördüğüm sadece bir sunum var.
2: Haklısınız şef.
0: Sunumdan sınıfta kaldım. Ama lezzette... Her şey değişebilir.

0: Keşke. Şu lezzeti de tabağa yansıtsaydın.
1: Haklısın.
0: Efsanesin. Mücadelenden vazgeçme. Sen parmağını da doğrasan çok pozitif, çok enerji, sürekli pozitif enerji yayan etrafına çok değerli bir kardeşimsin.
1: Sağ olun şef.
0: Seni tanıdığıma çok mutlu oldum.
1: Ben de çok mutlu oldum.
0: Seni yarışmadan sonra yanımda bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Bana seve pozitif seve adamlar lazım. Ben çok sevdim seni.
1: Ben de sizi çok sevdim şefim. Çok teşekkür
0: ederim. Bize renk kattın.
1: Çok teşekkürler. Böyle düşünmenize gerçekten çok sevindim.
0: Çok
1: ve bunu ekranlardaki tüm izleyicilere yansıtabildiysem gerçekten hepsine çok çok teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum.
0: Annene de bir selam gönderir misin?
1: Anneme de. Hello mother. Dur kalp yapayım şöyle.
0: Şimdi gelelim sana vereceğim puana. Evet Emir, hazırsan puanın geliyor. Sana vermiş olduğum puan 5.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Rica ederim. Gelelim hocamıza.
1: Estağfurullah şefim.
0: Hocamız ne kadar hijyensiz çalışsa da kalbi pırıl pırıl, tertemiz. Bu ülkenin senin gibi kalbi temiz, pırıl pırıl hocalara ihtiyacı var.
1: Çok sağ olun şefim.
0: Hijyen hariç her şeyinde çok takdire şayan çalışmalarım var.

0: dondurmasından da alalım şöyle. Nanesinden ve dondurmasından. Wow. Aklında bulunsun. Her zaman söylediğim gibi tabak bir sahne. Üzerindekiler sadece birer oyuncu. Oyuncuları yerleştirirken oyunculara haksızlık etme. Hepsine eşit davran. Biri küçük, biri büyük, biri minnak, biri orta boy, biri sekizgen. O yüzden oyunculara değer ver. Oyuncuların hepsi önemlidir.
1: Haklısın şefim.
0: Bu güzel lezzet için sana vermiş olduğum puan. Yedi. Şimdi gelelim 10.000 liranın sahibini bulmaya. Tek tek puanlarınızı açıklayacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırız şef.
0: İşte bu. Haftanın dördüncüsü 44 puanla Deniz. Dördüncü olarak yarışmayı tamamladın. Eline emeğine sağlık.
3: Teşekkürler şef. Dördüncü olmak önemli değil benim için. Önemli olan burada yarıştım. Güzel işler çıkardım. Şefin de gözüne girdiğimi düşünüyorum.
0: Haftanın üçüncüsü 53 puanla Ayten Hanım.
4: Teşekkür ederim şefim.
0: Rica ederim. Elinize, emeğinize sağlık.
4: Yapacak bir şey yok.
0: Çarşamba gününe kadar liderliği kovaladınız. Çarşamba günü...
4: Bol bol daha.
3: Benim yanıma geldi.
1: Çarşamba Ayten berabereydik.
4: Tabii ki iyi hissetmiyorum. Bir bardak su içtim. Alana da hayırlı olsun. Nasip onunmuş. Diyecek bir şey yok.
0: Şimdi şampiyonu açıklayacağım. 10.000 liranın sahibini açıklayacağım. Hazırsak. Emir Bey, dualarınız bittiyse.
1: Şef, dua değil, kalbim var. Yerinden çıkacak şu anda yani. Çıkacak, böyle yürüyüp hop ayaklanacak o derece.
0: Şöyle yapmak istiyorum ben ya. Oğulcan'la Emir'i bir adım öne alabilir miyim?
1: Gelelim.
0: Yan yana gelin hatta.
1: Bu arada helal olsun.
0: 10.000 liranın sahibi acaba Oğulcan mı olacak? Yoksa Emir mi olacak? 10.000 lira ödülü açıklamadın önce. Bu arada ikinci, üçüncü, dördüncü olana da benim özel hediyem. 6 kişilik bir porselen yemek takımı hediye ediyorum sizlere.
3: Teşekkürler şef.
1: Teşekkür ederiz şef. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi final anı. Haftanın birincisi, şampiyonu 10.000 liranın sahibi 61 puanla Oğulcan.
5: Evet be. Şefim işte bu. Şefim. Yes be.
1: Tebrik ederim dostum.
0: Hediye vereyim ben size.
1: Of. Çok sevindim senden.
0: Hanımefendiler hemen.
4: Tebrikler. Çok teşekkür ederim. İçten tebrik ediyorum. Vallahi.
5: Bir kusurum olursa kusura bakmayın lütfen.
4: Olur mu? Güle güle kullan.
5: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Sen tebrik ediyorum.
5: Bir kusurum olursa
3: harcadıkça bizi hatırlarsın Oğulcan.
5: Çok sağ olun hocam.
4: Oğulcan bize bir yemek ısmarlarsın artık.
0: Elinize emeğinize sağlık.
5: Mutlaka. Lütfen gidelim birlikte. Süper hissediyorum. Çok mutluyum tabii ki. Burası benim yemeğim yarışması. Adı üstünde güzel yemek yarışması değil. Buna rağmen çok güzel yaptım bugün de yemeğimi. Rafet şefimden de en yüksek puanı yine aldım. Arkadaşlarımı da geçtim ve birinci oldum.
0: Emir 57 puanla ikinci oldun. Bir kez daha hatırlatıyorum. Ayten Hanım, Emir Bey ve Deniz Hanım ve Oğulcan, 6 kişilik benden size güzel bir porselen yemek takımı.
3: Teşekkürler şef.
1: Çok teşekkürler şef.
0: Güle güle kullanın.

Evin genel temasını ve yaşanılabilirliğini oluşturabilmek için herkesin kendisinin ayrı zaman geçirebildiği bir alan yapmak istiyordum. Mobilyaları seçerken bahçe mobilyalarını tamamen yine eski olmasına ve kullanılmış olması benim için çok önemliydi. Hani böyle o sporun o kasvetli havasından dönüp baktığımda evet ben yine kendi şatomdayım izlenimi veren bir alan, bir köşe oluşturdum.

0: Metrekare'de bu bölüm Fethiye Kayaköy'de Fransız Provence stilinin hakim olduğu bir eve konuk oluyoruz. Her detayı özenle planlanarak antika parçalarla dekore edilmiş bu tasarım harikası evi Tuğba Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhaba, ismim Tuğba. Burası Fethiye'de bulunan tarihi bir köy. Kayaköy'deyiz. Kayaköy'ün bende yeri çok farklı. Kendimi bildim bileli diyeyim. Yani gençliğimden beri buranın bana farklı duygular yaşatmasından dolayı bir ev restore etme gibi hayalim vardı. Ancak tarihi bir evi burada edinebilmek çok kolay olmadığı için ben de bu araziyi buldum. Bu araziyi bulduğumda arazi çok kötü durumdaydı. İçinde hiçbir şekilde büyük ağaçlar hariç hiçbir yeşillik yoktu, yapı yoktu. Tarihi dokusuna zarar vermemek adına da nasıl bir şey yapabilirim den yola çıkarak biraz Fransız, Provence tarzı bir yol izlemeyi tercih ettim. Burada tabii bayağı inşası bayağı uzun sürdü. Burada yapı yapmak sanıldığı kadar kolay değil çünkü. Yapıya başladığım zaman ilk yaptığım şey bir salkım söğüt ağacı dikmekti. O ağacı diktiğim zaman yaklaşık benim boyumdan bile daha kısaydı. Ama şimdi kocaman oldu. Hatta onun anısını taşıyan bir yüzüğüm bile var. Bu hayali gerçekleştirdiğim evi umarım siz de beğenirsiniz. Buyurun birlikte gezelim.

Bu evi yapmaya öncelikle inşaatla başlamadım. Bahçeye gelip bayağı günde 3 defa geliyordum. Fethiye'den burası bir yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. Sabah geliyordum, öğlen geliyordum, akşam geliyordum ki güneşin geliş açısına göre nereye ne dikebilirim, nasıl görülebilir, işte yatak odasından çıktığım zaman ne görmek istiyorum dan yola çıkıp bir dosya hazırladım ve görselleri biriktirdim. Yapmış olduğum evin aslında yeni ama restore edilmiş bir ev olmasını çok istiyordum. Bunun için de eski malzeme kullanmam gerekiyordu. Eskitilmiş değil, gerçekten eski bir malzeme kullanmam gerekiyordu. Burada kullanılan malzemelerin hepsinin bir yaşanmışlığı var aslında, hikayesi var. Bu benim için çok önemli. Çünkü yapı gereği çok hayalperest bir insanım. Yani tamamen hayalleri doğrultusunda yaşamayı seçen, kararlarını hayallerine göre veren, aşırı duygusal bir insanım diyebilirim. Şöyle, bütün eski malzemeler toplandı. Buradaki eski malzemelerin yerleri belirlendi. Ağaçlar zaten 150-200 yıllık ağaçlar kullanıldı. Amaca hizmet etti çünkü gelen hiç kimse bu binanın yeni bir bina olduğunu düşünmüyor aslında. Eski bir bina olarak görüyorlar. Benim de tam olarak istediğim yorum evle ilgili buydu. Geldiklerinde restore edilmiş bir ev izlenimiydi. Kayaköy çok tarihi ve mistik bir havası olan bir köy. Mesela işte Fethiye'de yaşarken iş stresinden kaçmak istediğinizde, buraya geldiğinizde çok farklı bir enerjisi var ve o enerji size aşırı derecede iyi geliyor. Bu evde resmen benim yaralarımı iyileştirdi diyelim. Böyle evde yaşarken, bunu hep anlatırım arkadaşlarım, yakın çevrem çok iyi bilir, kendimi bir film karesinde, birileri beni çekiyor ve ben o filmin içinde oynuyormuşum gibi bir his veriyor bana. Tamamen aslında şöyle söyleyebilirim, tarzı Provence bir tarz. Ona göre ürünler seçildi. Eski kullanıldı çünkü evin belli bir süre sonra zaten karakteri oturdu ve karakteri oturan evlere siz ne koyarsanız koyun, o kendi karakterine uygun olmayan hiçbir parçayı kabul etmiyor. Biz de onun dilini dinlemeye başladık aslında. Yani o bize söyledi ne istediğini bir süre sonra ve onun istediği her şeyi ona verdik ve buradan bir yaşam çıkarttık. Yani bir bina değil aslında, bir hayaller yeri gibi, işte herkesin anısı olan, anıların biriktirildiği, farklı şeyler yaşayabildiğiniz bir ev inşa ettik.

Burası evin veranda kısmı. Burayı yaparken istediğim tek şey kalabalık arkadaşlarımla, ailemle birlikte yemek yiyebileceğim bir long table'dı tamamen. Tabii kendi doğası zaten çok eski olduğu için evin. Ben de o malzemeleri kullanarak böyle büyük bir ağaçtan masa yaptırdım. Şu meşe ağacı yaklaşık ben buraya geldiği zaman 250 yıllık bir meşe ağacıydı. O da bana Kenan'ın hediyesiydi. Çünkü T harfini, baş harfimi simgelediği için bana hediye etmişti. Bahçeyi oluştururken yine peyzaj mimarıyla çalışmadım. Tamamen kendi hayal ettiğim bitkileri, hayal ettiğim yerde oluşturarak böyle çok enteresan böyle ablalarla falan günlük yemeye çalışan ablalarla birlikte diktik. Babamın emeği çok fazladır bahçede özellikle. Aslında bahçenin bu hale gelmesinin yegane mimarı kendisidir. O çok fazla emek verdi. Ağaçlarda meyve ağaçları, zeytin ağaçları vesaire. Ama buraya geldiğim zaman zaten burada arsanın etrafında çevrili çitlenmik ağaçları vardı çok büyük. O buraya en büyük havayı o katıyordu. Zaten bu araziye aşık olmamın temel sebebi o çitlenmik ağaçlarıydı. İlk benim sadece salkım söğüt ağacına karşı aşırı bir ilgim var. Bunun neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum. O yüzden salkım söğüt fidanı alıp dikmiştim. Ve bu kadar büyüyeceğini düşünmüyordum bu zamana kadar ama bayağı büyüdü. Arazinin tam ortasında yer alıyor o da. Bahçe bu şekilde. Bir de burada bahçe yaz dönemi çok uzun oluyor. Fethiye çünkü çok sıcak bir yer. Kayaköy Fethiye'ye göre biraz daha derece anlamında daha iyi ama sıcak oluyor. Biz de günümüzün çoğunu bahçede geçirdiğimiz için dış mutfak alanı oluşturmak istedik. Dış mutfağı oluştururken de yine o Fransa'daki eski tarihi köylerden yola çıkarak döküm lavabolar, işte eskitme bataryalar, ahşap kapaklar ve bir ocaklık aslında. Şömine değil, ocaklık çok istedik. Çünkü orada annem saç börekleri yapıyor. Kimi zaman misafirlerimizi ağırlıyoruz. İşte tandır. Bizde böyle siyah tava yani kara diyan derler. Onda böyle kızartmalar yapılır ve ikram edilir. Dış mutfağı yapmamdaki amaç tamamen aslında onlara yönelik diye ailemle birlikte güzel yemekler yapmak, yemek, paylaşmak. O fikirden yola çıktık. Bahçede bulunan ahşap evde çocuklarım için dizayn ettiğim minik bir evdi. Çünkü onlar da orada kendi hayal dünyalarını inşa etsinler istedim. Ve içini tamamen kendileri dekore ettiler. Onlar için de çok anlamlı bir hediye oldu. Sürpriz olarak gördüler zaten. Evin bahçesi

Bu şekilde. Mobilyaları seçerken bahçe mobilyalarını tamamen yine eski olmasına ve kullanılmış olması benim için çok önemliydi. Burada elektrik sistemini çok fazla kullanmak istemedim. Köy çünkü ve gece karanlık olduğunda yıldızlar müthiş görünüyor. O yüzden bu yemek masasının üzerindeki aydınlatmayı mumluk olarak tercih ettim. Onların hepsi mumluk. Onları orada kullandım. Duvarların taş yapılmasının amacı tamamen yine buranın tarihi dokusuna uygun olmasını istediğim için. Çünkü tarihi evlerin hepsi taştan oluşuyor. Sıva kullanmak istemedim. Bahçede yer alan tren raylarından sökülen traversleri yürüme yolu olarak kullandık. Ortada onun da hikayesi farklı. Ortada yer alan bitkinin ve portakal ağacının olduğu şey aslında çok sevdiğim bir abimin beton firması var. Ondan elde ettiği yuvarlak bir büst getirdi ve biz onu saksıya çevirdik. Evin havuzunu, yani eve havuz yapıp yapmama noktasında çok kararsızdım. Çünkü dediğim gibi tarihi dokuyu bozmak istemediğim için. Fakat tabii böyle bir evde yaşarken çocuklar için de bir havuz yapmam gerekiyordu. Ama bu havuzu nasıl farklı yapabilirim? Yine buranın doğasıyla nasıl uyumlu olabilir diye düşünürken çaydan topladığımız doğal taşlarla bu havuzu inşa ettik. Havuzun doğal görüntüsünü bu şekilde elde etmiş olduk. Ve gayet keyifli olduğunu düşünüyorum ben. Tabii burada dış alanda herkesin kendi bir alanı, sosyal bir alanı olması için farklı yerler konumlandırdık. Bir tane sedir yaptık, işte orada da oturulsun. İşte burada birileri yemeğini yerken bir taraftan diğerleri orada oturup kahvesini içsin, kitabını okusun gibi bir keyif alanı inşa ettik. O da zaten çok böyle zorlamadı çünkü tamamen sıvadan, tuğladan oluşan bir yapı, minderlerle süslediğimiz. Gayet keyifli oldu. Çok güzel zamanlar geçiriyoruz orada da.

Burası evin salonu. Aslında yaşam alanı diyebilirim. Salonu yaparken yüksek tavan olması en büyük hayalimdi. Çünkü han gibi olmasını istiyordum. Ve önce aslında han şeklinde inşa edip daha sonra salonun içerisindeki malzemeleri tek tek seçtik. Bu tabii aslında normalde bina önce yapılıp eşya sonra seçilir. Ama burada eşyalar önce seçildi ve eşyaya göre ev tamamen dizayn edildi ve kullanılan malzemeler ona göre seçildi. Yine eski olması çok önemliydi. Yerlerde kullanmış olduğumuz ahşaplar eski meşe ağacı. Yine onlar da tarihi ağaçlar böyle. Onları zemine yaptıktan sonra onlarla uyumlu mobilyalar tercih ettik. Ve mobilyaların dokusunda da ketenin hakim olduğu ve ahşabın, eskitme, patinaj boyaların olduğu dokuları tercih ettim. Yüksek tavan olmasından kaynaklı zaten metrekare olarak çok büyük olmasa da bir büyüklük algısı var. Ev aslında 280 metrekarelik bir tabana oturuyor. Objeleri hemen değil, yine dediğim gibi farklı gitmiş olduğum şehirlerde işte yaşanmışlıkları olan objeleri tercih edip onların yerlerini belirleyerek seçtim. Tek tek anlatmam mümkün değil ama benim için en özellikle olanlardan bahsetmek gerekirse şömine 17. yüzyıla ait, Fransa'dan geldi. O da yine sağ olsun Kenan'ımın destekleriyle bayağı 8 ay bekledim şöminenin gelmesini ve sırf o şömineye uyum sağlaması için mermerleri 3 kere değiştirdik ve en son yeşil renk en iyi şekilde ona uyum sağladı ve şömine benim için çok anlamlı. Yani bu evin en değer verdiğim köşelerinden bir tanesi. Avizeler de yine eski pirinçlerden oluşuyor. O da bir iş dolayısıyla gittiğim Adana'da bir mağazaya denk geldim. Kapanmak üzereydi ve pirinç avizeleri vardı, elinde kalmıştı. Satmayı düşünüyordu ama alacağımı düşünmüyordu. Ben hepsini topladım tabii. Onlar da Adana'dan geldiler. Salonda bulunan yemek alanının tavanı tamamen benim o sırada doğaçlama ortaya çıkartmış olduğum bir dizayn oldu. Ve sağ olsun ustalar da orada her dediğimi yaparak bu şekilde ateş tuğlasından oluşan bir tavan dizayn ettik. Orada da yemek yerken oraya bakmak da bana çok ayrı bir keyif veriyor. Çünkü yapılış aşaması gerçekten çok enteresan geçmişti. Çünkü çok farklı malzemeler ve bu burada olsun, şu şurada olsun diye. Yani hiçbir şekilde profesyonel diyemeyeceğim bir şekilde çalıştık bu evde. Dediğim gibi hani burada durup mesela tamam işte burada şu malzemeyi kullanalım, şuraya şu objeyi koyalım diye yola çıktık. Hepsi doğal malzemelerden oluşuyor. Tamamen hiçbir şekilde yapay, yeni bir malzeme kullanmadık.

Yemek masasını yine ahşap olması, ağaç olması benim için çok önemliydi. Onda da dikdörtgen uzun bir masa tercih ettim. Sandalyeleri yine çok kullanılmış, eski, hatta dışarıda buldum ve patene edilmiş sandalyelerdi. Hazeranlı modeli tercih ettim. Çünkü Hazeran da bu evi en iyi yansıtabilecek bir malzemeydi ve sandalye seçimimde Hazeranlı olmasına dikkat ettim. Şöminenin üzerindeki aynayı bulmak çok zamanımı aldı. Çünkü duvar taş ve yüksek tavan olduğu için oraya çok büyük bir ayna gerekiyordu. Ama yine bir iş gezimde bir yerde, bir mağazada eskitme dokusu olan, birazcık dökümde olan ama eski olmayan, sadece eski gibi görünen bu devasa aynayı buldum. O da yerine çok yakıştı gerçekten. Vitrinde de benim annemin çok sevdiğim çeyizlikleri vardı. Kız çocuğuyken, küçükken onun o çeyizleriyle ben çok fazla evcilik oynardım ve onlara gözüm gibi bakıyordum ve onun için bir köşe oluşturdum. Annemin o eski çeyizlik malzemelerini sergilemek için bir vitrin yaptırdık. Yine orada da eski ağaç kullandık ve annemin o eski küçüklüğümde oynadığım eşyalarını sergileme fırsatı buldum. Burada tabii yine yemek yerken misafirlerimize servisin kolay olabilmesi için eski bir ağaçtan bir dresuar bulundurdum. Yemek masasının orada hem servisi kolaylaştırıyor ve bu kadar büyük olduğu için çalışma ortamımı da açıkçası çok bu ortamdan ayırmak istemedim. Eski Amerikan çalışma masası denk geldi yine bir antikacıda ve onu satın aldım. Onun üzerindeki okuma lambası da aslında benim değil, Kenan'ın okuma lambası. Ama tabii her zaman yaptığım gibi onun o eşyasını ben kendim buraya getirdim, koydum. Bir gün veririm diye ama hiçbir zaman öyle olmadı. Evin içinde her yerin taş olması bir soğukluk katacağı için bazı yerlerde yine ateş tuğlası kullanmayı tercih ettim. Zaten benim yaptığım mekanlarda ateş tuğlasını birçok yerde görebilirsiniz. O çok vazgeçemediğim bir parça maalesef. En büyük problemim bu evde perde kısmıydı. Çünkü çok yani belli yerlerde yüksek tavan, 7 metreye yakın bir tavan yüksekliği olduğu için o kadar uzun perdenin özel dikim olması gerekiyordu. Ama burada özel dikimden daha ziyade ben Fransız danteli ve ketenin karışımı olan bir perde görmüştüm bir dekorasyon dergisinde. Ama tabii bunu nereden alacağımı bilmiyordum. Uzun araştırmalarım sonucunda İstanbul'da bu sadece Fransız Provence ürünlerinin satıldığı bir mağaza buldum ve oraya gittim. Hatta şöyle, orada çok fırsatım yoktu. İnşaatta da o sırada hiç kimse yoktu ve perdenin ölçüsünü tamamen kendi yani hani tahmin ederek verdim ve ortaya böyle güzel dört kanatlı dantel bir perde çıktı. O da bu evin vazgeçilmez parçalarından birisi benim için de, gelen misafirlerimizin de çok beğendiği eski perdeler. Evin genel temasını ve yaşanılabilirliğini oluşturabilmek için herkesin kendisinin ayrı zaman geçirebildiği bir alan yapmak istiyordum. Çünkü işte çocuklar dışarıda oynuyor.

Oynarken işte ben bir kitap okuma köşem olsun diye de vitrinin önündeki bir köşeyi oluşturdum. Orada da sehpa yine doğal ağaçtan oluşan bir malzemeden yapıldı ve koltuk da bir zamanlar çok sevdiğim bir markanın ürünü, eski Hazeranlı bir koltuk. Orada kendime tamamen bir okuma köşesi oluşturdum. Koltuğun Hazeranlı olması ve kumaşının kadife olması çok ilgimi çekti. Çünkü okuma alanlarında kadifenin o sıcak tonu sizi içine çekiyor tamamen ve o dünyaya ait oluyorsunuz. Dış dünyaya kapatıyorsunuz kendinizi ve kitabınızı güzel bir şekilde okuyorsunuz.

dinlerken tamamen aslında mutfakta yemek yaparken o bana hissettirdikleriyle çok ilgilendim ve beyaz olmasını tercih ettim aydınlık olması açısından. Yemeği hazırladığımda salonla da bütünleşmesi için ortada bir ada yaptırdım. Altındaki mobilyası tamamen yine meşe ağacından oluşan özel tasarım bir ada. Üzerine de çimston malzemeden bir tezgah yaptırdım. Çünkü genelde oradaki malzemenin leke tutup tutmama durumuna ve satıh olmasına dikkat ediyorum. Bir yerde bir şey kullanırken çok fazla renkten ziyade doğal bir ürünle daha yalın malzemeleri tercih ediyorum. Bu yüzden tezgahlarda çimston malzemeyi kullandım ve açık renk olmasına özen gösterdim. Çünkü üzerine koyduğunuz her ürünü çok fazla ortaya çıkartıyor. Yine ahşap tercihim olduğu için adanın altına yapmış olduğumuz kapaklı dolapları da eski ahşaptan tercih ettik ve adanın üzerinde malzemelerin sergilendiği bir raf sistemi kurdum. Onu da demir ayaklarla birbirine bağlayıp ortada da bir aydınlık oluşturmak için ona ampuller taktık. O da tamamen o anda işte buradan şöyle olsa böyle mi olur diye ortaya çıktı. Yani hiçbir daha öncesinde dediğim gibi bir projelendirilmiş değil de o anda ortaya çıktı.

Mutfakta en çok dikkat ettiğim şey bulaşıklarla ilgilenirken hep dışarıyı izlemek çok hoşuma gitmiştir. O yüzden lavabonun önünde minik bir pencere oluşturduk ve bunu ahşap doğramadan yaptık. O da çok keyifli oldu çünkü dışarıda tamamen yeşilliklerle, bahçeyle birebir olan bir yapı ortaya çıktı. Diğer mutfak dolaplarında ham MDF kullandık ve mat boya tercih ettik. Beyaz eşyaları seçerken tabii yine bunun da rustik olması çok önemliydi. Biraz daha eski görünümlü ve pirinç tutma yerleri olan ankastre takımını tercih ettik. Buzdolabında bu şekilde çok da büyük bir seçeneğimiz olamadığı için rengine ve dokusuna uygun olan gri bir buzdolabı tercih ettik. Mutfak zeminleri en sıkıntılı zeminlerdir. Ahşap olması biraz bakteri üretimine sebebiyet vereceği için seramik olması gerekiyordu ama seramiklerin de o yapay görüntüsü beni çok rahatsız ediyordu. Yine bir gün Bodrum seyahatimde bu seramikler dışarıya atılmış vaziyette, çoğu da kırılmıştı ve küçük bir metrekare olduğu için Bodrum'dan aldığım o seramikleri zeminde kullandım ve güzel de bir renk kattı oraya diye düşünüyorum. Çünkü ben yeşili çok severim. Zaten evden de anlaşılacağı üzere yeşil birçok yerde görebilirsiniz. Mutfak zeminlerinde de yine o sevmiş olduğum eskitme patine boyalı yeşili tercih ettim.

Ev yüksek tavan ve galerili bir ev olmasını istememin temel sebebi üst alanda da tamamen bana ait, yani benim kendime ait bir yaşam alanı oluşturmaktı. Burada tabii bu evin dışı açılan büyük bir terası vardı ve bu terasa bir şekilde bir yol oluşturmam gerekiyordu ve ben de bunu kütüphane olarak kullanmaya

tercih ettim ve bu şekilde bir demirden oluşan ve eski paslı hale getirdiğimiz köprü yaptık ve köprüde kullanmış olduğumuz malzemeler yine eski

etmek adına nişlerin içerisine ahşap rafları yerleştirdik. Ve oradaki akşam aydınlatmayı sağlayabilmek için hafif rustik görünümlü bir çok da böyle eski değil, normal seçmiş olduğum aydınlatmaları koyduk. Burası benim keyif alanım. Burada çok vakit geçiriyorum. Çok sportif görünmesem de spor yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden küçük bir stüdyo alanı oluşturdum. Ve o alanı oluştururken, spor da yaparken sıkılmayayım diye evin her alanına hakim olmasını çok istedim. Ve ortada, galeride bu şekilde spor malzemelerinden oluşan, sabahları kalkıp kendi kendime sporumu yapmış olduğum bir alan oluşturdum. Orada yer alan siyah dresuar da tamamen ateş tuğlasından oluşan o köşede eski apliklerin yer aldığı, pirinç apliklerin yer aldığı ve çok yıllar öncesinde yapılmış kristallerden oluşan apliklerle dizayn etmiş olduğum, hani böyle o sporun o kasvetli havasından dönüp baktığımda evet ben yine kendi şatomdayım izlenimi veren bir alan, bir köşe oluşturdum. Merdivenleri inşa ederken zeminin, yani evin geneline hitap eden zeminde kullanmış olduğumuz malzemenin aynısını merdivenlerde de kullandık. Çünkü biz burada çok yalın ayak dolaşıyoruz. İçeride çok fazla bir şey kullanmıyoruz. Çocuklarım için de çok önemliydi. Yalın ayak, o ağacın kendi dokusuna basmaları benim için çok önemliydi. O yüzden merdivende de doğal ağaç tercih ettik ve korkuluklarını buradaki korkuluklarla tamamladık. Sadece eski balkonlar vardır yalılardan ve onları tutan payandalar vardır döküm demirden ve o payanda bir tane elimde yedek kalmıştı. Merdiven korkuluğunda payandayı oraya ekleyerek orada da farklı bir konsept oluşturmuş olduk.

Yatak odasını dekore ederken yine binanın genel yapısında kullanmış olduğum zemin ve tavandaki doğal ağaçları tercih ettim ve yatak odasında tabii benim için vazgeçilmez olan bir giyinme odası inşa etmem gerekiyordu. Giyinme odasını da yine ham MDF malzeme kullandım, mat beyazdan. Ortada bir ada kurdum. Orada tamamen takıların ve diğer aksesuarları yerleştirmiş olduğum ada ve benim için çok kullanışlı günlük hayatta da. Buranın benim için vazgeçilmez parçası da aplikler ve avize. Onlar da eski, tarihi tamamen ve pirinçten oluşuyor ve melekler var üzerinde. Burada uyandıktan sonra gözünüzü açtığınızda ilk şeyin o manzara olması, yeşillik bahçeye açılması için minik bir cumba, bir balkon inşa edildi ve balkonda kullanılan malzemeler de tamamen eski, kullanılmış, daha önceden başkaları tarafından yaşanmışlıkları olan malzemeler kullanıldı ve döküm, eski yalıdan sökülen döküm korkuluklardan ve üzerindeki ahşap tutma yerlerine kadar, zemine kadar ahşap kullanıldı. Balkonda yer alan masa sandalyeler de tamamen Fransız tarzı burada dizaynda kullandım. Perdede yine keten tercih ettim. Giyinme odasında ahşap panjur sistemini tercih ettim çünkü o daha kullanışlıydı. Bazı yerlerde yeni malzemeleri de kullanmak mecburiyetinde kaldım. Bu yüzden ahşap panjuru giyinme odasında kullandım. Çok büyük bir tuvaleti ve lavabosu yok, kullanımlılık kadar ve makyaj alanını aydınlığın vurduğu yere koydum. O makyaj masası da Aşk-ı Memnu dizisinden geliyor tamamen. Bihter'in makyaj masasının aynısını istiyordum ve bir ustayla anlaştım. O da bana daha güzelini yaptı, sağ olsun. Ben takım mobilya kullanmayı sevmiyorum. Evin genel durumundan da anlaşılacağı üzere farklı parçaların bir araya getirilmiş uyumları çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden yatak odasında da hani bir yatak takımı almak yerine yine eski döküm demirden oluşan bir karyola tercih ettim. Komodinin bir tanesi yine eskiciden aldığım eskitme bir ahşap, bir belki komodin bile değil bilmiyorum ama ben onu komodin yaptım. Aynı şekilde yine eski boyası dökülmüş panjurları da

giyinme odası ve yatak kısmının ayrılması için tamamen ara bölmede bir ayırıcı olarak kullandım. O da görsel açıdan manzara ortaya çıkardı. Çünkü dediğim gibi hani eskiyle yeninin harmanlandığı ama eskinin de o kadar fazla içimizi sıkmasını istemediğimiz şekilde konumlandırılması gerekiyordu. Bu yüzden genelde ben de bu ürünleri tercih ederek böyle bir yatak odası oluşturdum. Çocuk odalarını inşa ederken tamamen onların iç dünyasını düşünerek, kendimi onların yerine koyarak, işte ben çocuk olsaydım odamda ne isterdim fikrinden yola çıkarak, küçüğün odasında bir kara tahta, hatta kendim boyadım duvara, ev şeklinde bir kara tahta yaptırdım. Orada kendine göre yazılarını yazıyor, resmini yapıyor, kendisi anılarını biriktiriyor ve yine elbise dolabı ve yataktan ve kitaplıktan oluşan bir çocuk odası inşa ettim. Evin genel alanına yayılan o genel ahşabın orada da bize kendisini gösterdiği zemin ve tavanda kullandım. Diğer büyük oğlumun yatak odasında da tabii o daha büyük olduğu için ve artık 10 yaşına geldiğinden dolayı onunkini biraz daha yetişkin konseptinde tasarlamaya dikkat ettim. O kısım da tamamen öyle.

Bu tarihi köyde tarihin dokusuna çok onun dışına çıkmadan bir ev inşa etmeye çalıştım ve tamamen hayal dünyamın ürünü olarak bu evi tasarladım. Ben size evimi tanıtmaktan çok keyif aldım. Tabii çok da heyecanlandım aynı zamanda. Umarım benim içinde severek yaşadığım, hayallerimi gerçekleştirdiğim, anılarımı biriktirdiğim bu evi siz de çok beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum, birden duruyor kalem, bir görüntü ak kağıtlarda, ev ev, sokak sokak, yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. ...1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sancan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

bir anne, bir öğretmen ve nefesiyle sınırları aşan bir rekortmen. Birgül Erken. Rekorların, madalyaların ve sessizliğin ötesinde gençlere ilham olan, hayallere yol açan bir yolculuk onun ki. Bugün Çanakkale'nin kıyılarından dünyanın en derin mavilerine uzanan bir başarı hikayesine tanıklık ediyoruz.

0: Merhaba, ben Birgül Erken. Serbest dalış branşında dünya rekortmeni milli sporcuyum. Çanakkale'de doğdum, büyüdüm. Aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim. Edebiyat öğretmenliği benim için çok çok güzel bir tercihti gençlik yıllarımda. Ancak spor hep hayatımda vardı. Çok okuyan bir çocuktum çocukluğumda. Tam da kendine göre bir iş buldum dediler. Çok güzel bir bölüm. Edebiyatı çok severek okudum. İyi ki de öyle olmuş. Beni derinleştirdi. Ancak alt akıntıda sürekli spor vardı. Voleybolcuydum. Ateşli silahlarda atıcıydım mesela. Çocukluğumda Çanakkale'de birçok sporu denedim ama böyle lisanslı olarak namalup takım sporlarını da yaptım. Su altına ilk scuba dalışla başladık. Zaten deniz çocuğuyuz, dalıyoruz, oyunlarımız denizin içinde. Scuba dediğimiz aletli dalış, tüplü dalışla su altı fotoğrafçılığına evrildi yolumuz. Çünkü fotoğraf da bir tutku haline geldi günün birinde. Bu ikisini birleştirdiğimde bambaşka bir şey çıktı. Çünkü ustaları görüyordum, işte onların makinelerine bakıyordum. Bir gün ben de fotoğraf makinemi suyun altına indirebilir miyim diye düşünüyordum. O zamanlar tüplü dalıyorduk. Çanakkale'nin sporcularıydık ve bir yandan da su altı fotoğrafçılığı da bir tutku haline geldi zaman içinde. Tam da burada spor hep hayatımda vardı zaten, sedanter olarak yüzüyordum, fitness yapıyordum, pilates yapıyordum ama serbest dalış diye bir şey geldi Türkiye'ye. Hocamız da dedi ki, Mehmet hocamız Çanakkale'de, Birgül sen bunu yaparsın. Hocam nasıl yapacağız? İşte takım tamamlamak için gel, sen orada bakarsın nasıl yapıyorlarsa öyle yaparsın gibi bir şey oldu. Burada ilk yarışmada da gerçekten çok inanılmaz bir yetenek ortaya çıktı. Herkes de şaşırdı. Bu heyecanı ailem de paylaştı ve destekledi. Oradan alıp yürümeye başladım ben. Çünkü yani serbest dalış benim ruhuma da uygun geldi bir yandan. Ayhan abi günaydın.
1: Günaydın, hoş geldin.
0: Nasılsın? İyidir, sağ ol. Sen nasılsın?
1: İyidir. 2013'tü sanırım. 2013 ve 2012 yılında yine Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu serbest dalış antrenörlük kursunda Birgül Hanım'la tanıştık. Çok iştahlı, hevesli, gerçekten hem sporu yapan, alaylı hem de eğitimini almak için gelen birisiydi. O gün bugündür beraberiz. Yarışmalarını takip ediyorum. Dönem dönem yapmış olduğu yarışmalarda destek veriyorum. Antrenörlüğünü yapıyorum. Serbest dalış gerçekten zor bir spor. Yani doğayla savaşıyorsun. Karşındaki rakibin doğa. Kolay bir iş değil. Disiplinli çalışmak lazım. Disiplinli çalışmak için de belli bir kurallara, kaidelere uymak lazım. Güzel bir sporcu, idealist. Hem öğrenen, hem öğreten, gerçekten hem bu işi yapan çok güzel, başarılı bir sporcu. Kendini tebrik ediyorum.
0: Okuldaki öğretmenlerim bana sakin güç diyorlardı. Çok enteresan. Bu serbest dalışın da özünde olan bir şey. Yani hani meditatif bir alandasın serbest dalışta ve oksijeni az tüketmek için, yani böyle daha sakin, daha efektif kullanmamız gerekiyor palet vuruşlarınızı. Kendime uygun bir spor bulduğum için, tabii ki diğer sporları da çok seviyordum ama o tutkunun peşinden gitmeye başladım.

Öğretmenliği bırakmadın, öğretmenlik devam ediyor. Yani bu bir fedakarlık da aslında. 4'te çıkıyorsam bir saat dinleniyordum evde. Ondan sonra işte bazen 7-8 havuzu tercih ediyordum. Yani havuzdaki antrenmanlarımı aksatmadan sürdürüyordum. Önce havuzda başladı rekorlar. 5 branş varsa 5 altın geliyordu. Tabii havuzdan sonra deniz çocuğuyum bir yandan. Havuzdaki parametreler denize aktarılıyor. Bir yandan da hani öyle bir şey var. Türkiye'de serbest dalış çok yeniydi, gelişmekteydi. Derinlik branşlarında yarışma da yapılmıyordu ama yarışmalar yapılmaya başladıktan sonra denizi, derinliği daha çok sevdim. Dalıştan önce biraz ısınmamız gerekiyor. Göğüs kafesimizi açmamız gerekiyor. İnterkostal kasları esnetecek bazı hareketler yapıyoruz. Sonuçta günün sonunda ciğerlerimizi rahatlatmamız gerekiyor. Kasılmalar, nefes alma dürtüsünü geciktirmek için elastikiyetimizi artırmamız gerekiyor. Bunun dışında bazı nefes teknikleri kullanarak kendimizi daha böyle sedasyona sokmaya çalışıyoruz. Bir de mental antrenmanlar var. Düşüncelerimizi bir şekilde düzene sokuyoruz dalmadan önce.

0: suyun altından korkuyor değilim. Endişelerim sadece bazı sıkışmalar olabiliyor. Basınçla ilgili endişelerim oluyor. Onları da minimuma indirmek için çok güvenli dalışlar yapıyorum. Yoksa hani suyun altındaki canlılardan korkmuyorum. Çünkü onların doğal alanları orası. Onlara zarar vermediğimiz sürece onlar da bize bir şey yapmıyorlar. Yani hani işte daldım da köpek balığı bana saldırır mı falan gibi bir şey yok bende.
1: Adım Ali Ege Erken, uçak mühendisiyim. Kendisinin 27 senedir oğluyum. Annemin karşılaşmalarını, yarışmalarını izlerken genelde heyecan hissediyoruz. Genelde bizi sonunda sevince boğuyor ama yaptığı sporun rekabetinden gelen bir heyecan var. Her zaman belirsizlik içerisinde izliyoruz ama üzüldüğümüz nadir oluyor diyebilirim yani. Ya bir şey olur mu korkusu kesinlikle derinlere daldığında var. Annem dalışları yaptığında endişelendiğimiz oluyor, evet. Çünkü bu sporun sınırları zorlaması gerektiği yerleri var. Genelde bu sınırları zorlar. O yüzden birazcık endişeli olduğumuz zamanlar oluyor. Doğrudur yani.
0: Su benim ikinci evim gibi. Birinci de olabilir. Çok iyi hissediyorum suyun içinde. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Benim en iyi dalışlarım pandemide oldu. Ve pandemide Bahamalar'da çok büyük bir yarışma vardı. Hiç kimse hani oraya böyle kolay gidemiyor. Liste var. O listede, bekleme listesinde, yedeklerde bekliyorsunuz. Başvuruyu yaptım. Hiçbir şey belli değil. Oraya gidebildim ve orada 4 ulusal rekor kırdım. 9 gün yarışırken aklımda hep şu vardı. Hani karşıya görebileceğim bir yere de asmıştım. Topla kendini yazmıştım İngilizce. Pull yourself together. Ve ona baktık.

oldukça her gün yeni bir deklarasyon vermeniz gerekiyor. Ertesi günün derecesini, yani kaç metreye dalacağınızı. İyi beslenmeniz gerekiyor. Recovery yapmanız, yani toparlanmanız gerekiyor. İyi dinlenmeniz gerekiyor, uyumanız gerekiyor. Bunlar böyle peş peşe 9 gün düşünün. Beslenme, dinlenme, performans şeklinde. Beni motive eden, yani bütün hayatım boyunca da aslında inadım oldu galiba. İnat, hani bu kuru bir inat değil. İnandığım şeylerle ilgili inat ediyorum.

0: Anne olarak bu tempoda kalmak evet yorucuydu. Ama şu da var. Anne olarak çocuğunuza rol model oluyorsunuz. Benim oğlum da basketbolcu. Ve profesyonel olarak basketbol oynadı. Çok da başarılı oldu. Bence evet zorlanıyor anneler belki böyle hani bu kariyeri sürdürmekte ama çocuklarının da bunu anladığını düşünüyorum. Yani annemin bir hayatı var ve tercihleri var. Ben de hayatımı işte bu şekilde seçebilirim. Yani bir şey oluyorsunuz, önünde bir şey gösteriyorsunuz. Bu da yapılabilir. Seçer ya da seçmez onun tercihi ama evet bu sıkışıklık sonuçta bir şeye yol açıyor. Gençlere de örnek oluyorsunuz. Kendi çocuğunuza da örnek olabiliyorsunuz. Ben de bu anlamda doğru bir şey yaptığımı hani aynı çizgide ilerlemeye çalıştım hep. Öğrencilerim de bundan çok ilham aldılar ve bunu söylediler. Zaman zaman karşıma çıkıp hocam biz de senin gibi, sizin gibi milli sporcu olduk, şimdi sporcu yetiştiriyoruz şeklinde dönüşler de geldi. Dolayısıyla evet zor olabiliyor ama ödülü bunun da çok büyük bence.
1: Annemin en çok sevdiğim özelliği, ya hayran kaldığım diyeyim, hırsı. Hiçbir zaman bırakmadı diyelim. Çünkü karşısına çıkan zorluklar yıldırırdı yani. Normal biri olsaydı, bu kadar hırslı olmasaydı kendisi, çok uzun süre önce bırakmıştı diye düşünüyorum. Ama hırsıyla bugünlere kadar geldi. Çok uzun bir yolculuktu.
0: İlk Türkiye rekorunu kırdığım an çok heyecan vericiydi gerçekten. Bu rekor erkek derecelerinin 40 metre ötesindeydi ve çok zor bir branşta. Hala o branşta bu rekor orada duruyor yani.
1: İlk gururlu anımız dünya üçüncülüğünün geldiği andı. Ondan sonra zaten dominatör etkisi oldu.
0: Dünya rekorunda destekçilerim, arkadaşlarımın heyecanı bana da bulaştı. Bisikletle bir suyun altında dünya rekoru denememiz oldu. Bu çok uzun denemeler, uzun Ar-Ge'ler sonucunda ortaya çıktı. Çok yorulduk ekip olarak. Ama ekibin tamamı günün sonunda çok mutlu olduk. Hani bir de suyun altına ses verdiler. Hadi Birgül, çok az kaldı falan diye. O da heyecan vericiydi. Bisikletle su altında rekor kırıyorsunuz. Bir de hani bambaşka bir şey. Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdik bu rekorla, dünya rekoruyla. Beni örnek alan kadınları ya da beni örnek alan gençleri düşündüğümde onlara tabii ki vazgeçmeme öğüdünü vereceğim. Çünkü yol bazen çetin ve uzun, çetrefil olabiliyor. Ancak bu yol, bu yolculuk onların içsel yolculuğu aynı zamanda. Kendine doğru bir yolculuk. Özellikle serbest dalışta yaptığımız yolculuk hani çevreye bakmıyorsunuz, kendi iç dünyanıza dönüyorsunuz ve kendinizi tanıyorsunuz. Kendi sınırlarınızı çizerken bir yandan da yeni rekorlarla insanlığa bir şey sunuyorsunuz. Hani bedeninizi bir laboratuvar gibi kullanıp bakın ben bunu yaptım siz de yapabilirsiniz diyorsunuz. Önce oluyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. İşin oralarında olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ben bu yolculuğa çıkan herkese azimle ve kararlılıkla, sebatla yollarından ayrılmadan yürümelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten bambaşka bir enerji ortaya çıkıyor çünkü sonuçta. Benim için her dalış kendi derinliklerime bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu da kendini tanıma yolculuğunun bir parçası bence. Hiç bilmediğim bir branşta gelişmeye çalışıyorum mesela. Orada rekor kırmaya çalışıyorum. Birçok branş var. Paletli, paletsiz, işte ip destekli gibi birçok branş. Hiç bilmediğim alanlarda gelişmek de beni heyecanlandırıyor. Yeniden başlıyorum diyebilirim. Serbest dalış benim için yalnızca bir spor değil. Sessizliğin içinde kendini bulduğun bir yer. Çünkü onun bir derinliği var. Kendine doğru bir yolculuk serbest dalış diyebilirim.

Benim hikayem edebiyatla başladı. Sonra spora evrildi. Zaten hani spor, sporculuk vardı. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Anne karnında nasıl hissediyorsunuz güvende? Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde. Bu çizdiğim yolda, bu çizgide ilerlemek beni gerçekten mutlu hissettiriyor. Yani doyumlu hissettiriyor. Yani kendini tamamlamak anlamında, kendini gerçekleştirmek anlamında doğru bir yolda olduğumu düşünüyorum.

0: Herkese merhaba. Yeni bir Gelecek Geliyor bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok ilginç, değişik bir konumuz var. Sinema konuşacağız. Sinema konuşmayı seviyoruz. Konuğumuz akademisyen, doçent doktor Rıfat Becerikli. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Değerli seyircilerimiz, biz bu programımızda Türk sinemasını konuşacağız. Yeşilçam sinemasını konuşacağız. Ve bunu 3 arkadaş filmi üzerinden yapmaya çalışacağız. 3 arkadaş filmi hepimizin bildiği efsane bir filmdir. Bizim kanalımızda da belirli aralıklarla gösterilir. Bir kilometre taşıdır. Değil mi hocam? Melodram sinemasının en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Önce ama sizi biraz tanıyalım. Sonra şu filmi masaya yatıralım. Türk sinemasını konuşalım. Yeşilçam'ı konuşalım. Yeşilçam terimini konuşalım. Çünkü Metin Erksan bunu sevmemişti rahmetli. Değil mi?
1: Evet.
0: İstememişti. Bu karşı itiraz etmişti Yeşilçam denmesi. Hepsini konuşalım ama önce sizi bir tanıyalım. Sonra da bir yerden bir girelim bakalım. Neresinden? Kolay değil yani 45 dakikada Yeşilçam'ı nasıl konuşacağız? Ancak bir film konuşabiliriz.
1: Aynen öyle bir
0: melodram olacak. Konuşabiliriz ama buyurun hocam, siz kimsiniz?
1: Ben doçent doktor Rıfat Becerikli. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akademisyenim. Aynı zamanda Türk sineması üzerinden de çeşitli çalışmalarım var. Ve Yeşilçam'ı savunmak gerektiğini, Yeşilçam'ı korumak gerektiğini düşünen kişilerdenim. Çünkü Yeşilçam dendiğinde biraz tırnak içinde tukaka tarzında böyle bir tavır içine giriliyoruz sinema olarak.
0: Çok doğru bir yerden girdiniz. Ben de tamamen sizinle aynı fikirdeyim. Ben bir de şöyle diyorum hatta, hepimizin Yeşilçam'a borcu var.
1: Çok borcu var.
0: Çok borcumuz var. Benim şahsen ya bilinçli ya da bilinç dışında biz hepimiz o kültürle büyüdük. Bir şey ürettiysek de Yeşilçam kültürüyle ürettik. Hatta şu anda Türk dizileri 150 ülkeye ihraç ediliyor. Yaklaşık 1 milyar insan şu anda bizim Türk dizilerimizi seyrediyorsa da bu ihracatın Yeşilçam'a borcu vardır.
1: Kesinlikle.
0: Buradan başlayalım. Neden bunu böyle söyledim?

0: dedik. Şimdi Yeşilçam dediğimiz bir kültür. Bazı yerlerde alt tür olarak geliyor ve melodramın bir alt türü olarak giriyor ama Yeşilçam bence kendisi bir tür. Yani Yeşilçam geleneksel melodram kalıplarının da dışına çıkan.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Geleneksel melodram kalıpları tabii ki şarkılı.
1: O zaman bir dakika hocam. Bizim program zor program. Melodram nedir?
0: Melodram aslında melo kavramı şarkılı.
1: Şunu söyleyelim değerli seyircilerimiz. Yeşilçam filmlerinin büyük bir çoğunluğu melodram olarak kategorize edilir genel olarak.
0: Doğru.
1: Hocamız bu bir, ama her genelleme yanlıştır.
0: Eksiktir diyelim. Yanlış demeyelim.
1: Eksiktir. Daha güzel oldu. Evet. Her genelleme eksiktir. Biz hem melodramı tanımlayalım hem de Yeşilçam'da melodramın yerini konuşalım.
0: Melodram daha ağlamaklı bir sinemadır. Melodram daha ağrılı, acılı bir sinemadır. Ama bizim sinemamızda yani Yeşilçam'da aynı zamanda komedi de vardır. Dramla komedi birliktedir ve melos da vardır, şarkı da vardır. Yani üçünün bir arada geldiği bir melez türdür aslında Yeşilçam. Aynı zamanda Doğu anlatı geleneklerinden de yansımasıdır. Ses olgusu. Şimdi biraz sonra filmde de söyleyeceğiz. Tamamen ses ve konuşma üzerine olan bir sinemadır ki dizilerde bunun devamını görüyoruz.
1: Tabii ben bir röportajımda şey demiştim. Türk insanı kulağıyla seyreder filmleri. Yani başka bir işle uğraşırken de kopmaz hikayeden. Çok önemlidir. Senaristlerin büyük bir başarısıdır aslında o.
0: Hem senaristin başarısı hem de buranın anlatı geleneği öyle. Nereden geliyor? Masaldan geliyor, Meddah'tan geliyor, Karagöz'den geliyor, Orta Oyun'dan geliyor. Bunlar birebir gerçeği değil, temsili olan sanatlar. Türk geleneksel sanatları bunlar ve söze dayalı sanatlar. Ve biz konuşmayı da, sözü de çok seviyoruz.
1: Evet.
0: Yeşilçam'da melodramdan buradan ayrılıyor. Melodramın temel yapısında birçok olay olur. Ama Yeşilçam'da çok olay olmaz yani. Neden sonuç ilişkisine göre giden çok olay olmaz ama çok konuşma olur. Çok müzik olur, melodramda da müzik olur. Ama komedi unsuru melodramda azdır aslında. Ağlatma yönelik bir sinemadır.
1: Peki melodramı ne melodram değildir? Nasıl ayırt ederiz?
0: Aynı zamanda gülme ögeleri varsa ve sonunda bizim hep mutlu sona doğru gitme bir ögelerimiz varsa melodramdan biz farklılaşırız orada. Melodram tamamen bir ezici bir sinemadır. Ağlamak üzerine ezici bir sinemadır. Ama bizim sinemamız aynı zamanda gülen, güldüren, komedi de yanında yer alan bir sinemadır. Son baktığımızda ilk 25 filme, 2000'li yıllar sonrasında izlenen 25 filme bakalım. Dram, komedi. Bir de şeyler var, savaş filmleri, son zamanda yükselenler var. Türk sineması bunları izliyor zaten. Hem dramı görmek istiyor, hem komediyi görmek istiyor. Hem gülmek istiyor, hem bir yandan da ağlamak istiyor. Ve bütün bu duyguları, o demin söylediğimiz arttırılmış duyguları birlikte star oyunculardan ele almak istiyor. Bunun en temel, bizim için en temel özelliği, aslında star sistemi tabii ki biz Amerikan sinemasından ithal ettik ama onlardan daha öne çıkan Türkan Şoray filmleri, Edison filmleri, Kadir İnanır filmleri haline getirdi.
1: Cüneyt Arkın
0: filmleri.
1: Ne isim alınca eksik olur o yüzden.
0: Hepsi büyük ustalar.
1: Hepsi muhteşem. Yani ben de şöyle bir şey oluyor. Ben Yeşilçam filmleri, eskileri seyrettiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Neden?
0: Çünkü Yeşilçam duygunuzu harekete geçirdiği zaman iyi bir insanı görmek istediğiniz bir film. Ben şöyle değerlendiriyorum. Benim derslerde de yaptığım bir insan sınıflandırması var. Amatör insanlar ve profesyonel insanlar. Yeşilçam amatör insanları anlatıyor. O amatör tarafımızı anlatıyor. Ama şu anda bizden beklenen ne? Profesyonel insanlık. Yeşilçam'ın bütün filmlerinde amatör insanlarla profesyonel insanlar arasında bir kavga vardır, bir çekişme vardır. Ve amatör insanlar, burada tabii ki tırnak içinde, o amatör ruhlu insanlar onu kazandığı zaman biz de mağdurdan yana oluruz. Ama Doğu anlatı geleneğinin bütün hepsinde zaten mağdurdan yana olmak vardır.
1: Peki bu mesela Yeşilçam sineması diyelim ya da melodram diyelim. Burada gri karakterler yoktur.
0: Doğru.
1: İyiler çok iyidir, 24 saat iyidir, kötüler çok kötüdür. Hep kötüdür.
0: Birol Bey.
1: Hiç tartışmasız kötüdür, tartışmasız iyidir.
0: Orada da itirazım var. Kötüler çok kötü değildir. Kötüler...
1: Hele birazdan konuşacağımız filmin kötüsü yok.
0: Kötüsü yok. Kötüler iyileşmeye doğru dönen tiplerdir. Yani nasıl kötüler? Yani biraz Amerikan sinemasına örnek verelim. Bir Hannibal Lecter yoktur yani burada. Yani kötünün en kötüsü yoktur. Ve kötü en son ne yapar? Af diler. İhanet ettim der, yalan söyledim der. kötülük yaptım der ve beni affedin der.
1: Ha, siz Yeşilçam'da kötünün dönüştüğünü düşünüyorsunuz.
0: Kötü filmin sonunda muhakkak iyiye doğru döner. O kötü saf bir kötü, böyle sert bir kötü değildir.
1: Ama aynı oyuncu başka bir filmde yine kötü olarak karşı.

0: Kırmızı çıkar.
1: O da gene Doğu anlatı geleneğinin kanonik metinlerinden. Yani 150 rol garson oynayan oyuncu var.
0: Evet.
1: 200 rol manav oynayan oyuncu var. Seyirciyle empati kuruyor ve seyircinin o manavı artık içselleştiğini biliyor. Doğu anlatı geleneğinde de hiçbir şey değişmez Birol Bey. Her şey sabittir.
0: Seyirci şaşırmak istemiyor.
1: Yok, seyirci bildiği kalıplar üzerinde sadece olayı dinlemek istiyor. Ve ona katılım sağlamak istiyor ve oradan bir haz almak istiyor.
0: Peki, vaktimizi iyi kullanalım. Bunlar seyircimizde kopmasın. Biz bütün anlatacağımız her şeyi Memduh Ün'ün Üç Arkadaş filmi üzerinden anlatalım.
1: Doğru.
0: Tamam. Bu film ilginç bir film. 3 kere çekilmiş, doğru mu? Böyle bir önce bu künyesiyle ilgili bir bilgi verelim. Seyircilerimiz çok iyi biliyor bu filmi. Üç Arkadaş. Hocam, bu kanalda yayınlandı.
1: Evet. Bence direkt olarak izlemeye başlayalım ve üzerine konuşalım.
0: Peki, buyurun.
1: Çünkü filmler birebir aynı çekilmiş filmler. Yani hani değişmeyen o Doğu anlatı yapının değişmeyen şeyi yeniden uyarlama da remake dediğimiz bu filmde de farklı farklı çekilse de aynı şey ortaya
0: çıkıyor. Aynı film. O zaman biz tabii 1971 yılında Memduh Ün'ün yine kendisinin çektiği senaryosunda Metin Erksan da var.
1: Evet.
0: Memduh Ün var.
1: Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in oynadı.
0: Müşfik Kenter, Halit Ağabey, Halit Akçetepe var.
1: O versiyon üzerinden
0: bunun üzerinden konuşacağız.
1: Ve ilk sahnemiz giriyor. Bu ilk sahnemizde mesela Yeşilçam'ın biz parayla ilişkisini görüyoruz şu anda. Normalde işte o profesyonel insanlar dediğimiz paraya çok ihtiyaç duymasına rağmen oradaki kişinin parasını teslim eder. Parayla ilişki sınırlıdır Yeşilçam karakterlerinin. Paraya muhtaç olsa bile onu almaz, istemez. Ve parayı aldıktan sonra da ne yapar? Herkesle bölüşür. Herkesle paylaşır ve herkesle o paranın nimetlerini yayar. Çünkü bencil ya da bireyci bir sinema değildir.
0: Size bir şey söyleyeyim mi? Bazen böyle haberlerde izliyorum. Taksici arabasında bir para buldu ve götürdü bunu teslim etti falan diye haber oluyor. Bence bunun haber olması çok saçma. Ne yapacaktı ki o parayı?
1: Evet.
0: Ne yapacaktı o parayı? Yani niye biz bunu haber yapıyoruz artık? Bu bizim kültürümüzde tam da böyle olması gerekir. Ben o yüzden Yeşilçam'ı çok normal buluyorum bu hareketini.
1: Yeşilçam'ın bu hareketi kendi içinde normal ama günümüzde profesyonel insan için normal
0: günümüzde
1: değil.
0: Günümüzde çok yadırganıyor.
1: Günümüzdeki
0: tabii.
1: Kişi şunu söylüyor. Buldun o parayı niye almıyorsun diyor. Ki demin söylediğimiz Reha Erdem'in biliyorsunuz ona dair bir filmi de var. 10 milyon doları şeyde bulur, takside bulur ve o parayı almaya başlar. O parayı aldıktan sonra adam en son intihara doğru evrilen bir süreç yaşar. Yani o para, Reha Erdem ki bağımsız bir sanat sineması yönetmenidir ama onda bile Yeşilçam'ın bir takım kanonik unsurları devam eder. Parayı aldıktan sonra o yasaklı bir maddedir ve ondan sonra o kişinin hayatı düzelmez. Yani bunu çok iyi irdelememiz lazım.
0: Burada Halit Akçetepe cüzdanı buluyor ki para lazım.
1: Doğru.
0: Paraya çok ihtiyaçları var ama götürüp düşüren insana veriyor.
1: O gün iş yapmamışlar, paraları yok, karınları aç. Ona rağmen her şeyi bırakıyor ve aslında doğruluktan yana bir tavır sergiliyor. Demin söylediğimiz şey şurada doğru. İyiler çok iyi.
0: İyiler çok iyi.
1: İyiler çok iyi.
0: Bir de yönetmen hemen karakterinin iyi olduğunu göstermek istiyor. Filmin başında ona bir iyilik yaptırıyor.
1: Tabii ki. O,
0: ben biraz da senarist olarak baktığım için
1: yani
0: tasarlanmış bir kurmaca var orada.
1: Seyirciye karşı tarafta özdeşleşme en tabii. Duyguyu geçirmek için onun iyi bir insan ve biz de bu iyi insanın seyirci olarak tarafında olmamız lazım.
0: Tamam.
1: Yeşilçam aslında seyirciye iyinin tarafında olmayı da söyler. Onun için iyilik yapmak Yeşilçam'da sıradan bir şeydir. Ama profesyonel insan için sıradan bir şey değildir. Yeşilçam'ın aslında derdi modernleşme üzerine çok yazılır yani. Yeşilçam modernleşmeye karşı mıydı? Profesyonel insan aslında biraz modernleşmenin de bu unsuru. Daha çıkarcı, makyavelist bir insan. Ama aslında Yeşilçam'ın karşı olduğu temel noktalardan biri kapitalistleşmeydi ve şekilci modernleşmeydi. Şekilci modernleşme dediğimiz ne şey? Çatalla, bıçakla, işte giysiyle modernleştiğini zannetmekle ilgilendi. Yoksa Yeşilçam mesela eğitim konusunda, resmi nikah konusunda, yasalara uymak konusunda hep birebir aynısını uyguladı. Yani modernleşmenin yanındaydı aslında Yeşilçam. Ve bunu hiçbir zamanda vazgeçmedi bu unsurundan. Hani yasanın yanında olma unsurundan da vazgeçmedi. İşte polisleri görebiliyoruz, hakimi görebiliyoruz. Neredeyse bütün filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde polis vardır, hakim vardır.
0: Evet.
1: Bu bürokratik bir yasanın sonucudur. Ama nasıldır onlar? Babacan.
0: Evet.
1: Nasıldır onlar? Yasayı tam uygulamaz

0: Seni şu anlık affediyorum ama bunu
1: merhametlidir.
0: Aynen
1: öyle. Kudreti kullanmaz.
0: Otoritesini güç için kullanmaz. Karşı tarafı ezmek için kullanmaz. Ama modernitenin aslında o yasayı baskıcı bir unsur olarak kullanır. Yeşilçam'ı baskıcı bir unsur olarak kullanmaz. Evet sen şefkatli bir şekilde bak bunu böyle yap der. Ve orada
1: Hulusi
0: da
1: bize... Kentmen'dir o zaten.
0: Aynı şekilde Hulusi Kentmen hem baba rollerinde hem komiser rollerinde hem de hakim rollerinde o yasanın tatlı sert insanıdır. Yeşilçam da bunu desteklemiştir.
1: Tamam devam edelim. Bir sahnemiz, bir sonraki sahneye geçelim. Ne güzel program, böyle yapalım programı ya. Ha, burada... Evet, buyurun hocam.
0: Şimdi burada Yeşilçam'ın hastalıkla ilişkisini görüyoruz. Yeşilçam filmlerinde genelde bir hastalık olur.
1: Bir filmin özetini yapsanız hocam. Hikayeyi böyle birkaç cümleyle şimdi seyircimiz hatırlamıştır ama... üç fakir arkadaş bir kör bulurlar yolda.
0: Bir kör çiçekçi kızla tanışıyorlar.
1: Çiçekçi kız, evet.
0: Onunla, fakir üç arkadaş onu aslında kendilerinin olmayan ama... ne diyelim saray diye malikane diye tanıttıkları bir eve götürüyorlar ve orada ona ellerinde olmayan parayla iyi bir şekilde kendilerini zengin göstererek
1: muhteşem bir durum yani bu sitcom denen şey situation komedi durum komedisinin inanılmaz bir örneği yani Amerika'da da yoktur bu örnek o evi kör bir kadına bir şatoymuş gibi anlatıyorlar.
0: Biraz sonra o sahneyi de değerlendireceğiz.
1: Evet, muhteşem.
0: Bir
1: buyurun hocam.
0: Daha sonra bu kör kadının gözlerini açmak için varlarını yollarını satmaya çalışırlar. Gene başarılı olamazlar. Bu sefer pembe ya da beyaz bir kötülüğe doğru giderler. Bir yerden para bulurlar. Gözlerini açarlar. Ama onunla yüzleşmek istemezler. Çünkü kendilerini zengin olarak tanıtmışlardır. Ortadan kaybolurlar. Bir kader olgusu ortaya girer. Hülya Koçyiğit'in
1: kader ağlarını örer.
0: Değerli sanatçımızın gözleri açılır ve çok ünlü bir şarkıcı olur. Çok ünlü bir şarkıcı olunca o da kendine yardım eden bu insanları bulmaya çalışır ama bir türlü bulamaz ta ki filmin sonuna kadar.
1: Muhteşem bir amatörleşme ile de sona erer.
0: Aynen. Filmin sonunda da o son sahneyi alacağız. Orada da dikkat edersek Halit Akçatepe'nin sesinden tanır. Ses, evet. Konuşma, doğu anlatı geleneğinin ve Yeşilçam'ın en önemli özelliği olduğunu buradan görüyoruz. Görüntüyle tanımaz.
1: Bir sahnede ben eklettim. Buyurun. Kürkünü attı, kürkü de konuşalım.
0: Eyvallah.
1: Kürk imajına bir bakalım. Buyurun hocam, ben kesmeyeceğim. Kusura bakmayın, heyecanlanıyor insan Yeşilçam olunca. Söz sizin.
0: Burada Yeşilçam'daki hastalık olgusu bir dramatik unsur olarak karşımıza çıkar ama... ...buradaki hastalık olgusu genelde... telafi edilebilen, düzelebilen bir hastalıktır. Yeşilçam'ın ana karakteri hasta olduğunda muhakkak o bir şekilde hayatı yoluna girer. Ama oradan bir acı hikaye çıkar.
1: Belki o yüzden kendimizi iyi hissediyoruz.
0: Aynen o şekilde.
1: Mutlu son olacağını biliyoruz.
0: Aslında seyirci her şeyi biliyor. İşte o kanonik metin dediğimiz, evet. 150 garson dediğimiz her şeyi biliyor. Ve bu her şeyi bilmekten dolayı mutlu ve orada iyi karakterin kazanacağını da biliyor. Ve bir simgesel dünyada yani bizim real dünyadan başka filmsel evreninde onun kazanması en azından bizim gerçek hayatta da bir iyilerin kazanacağına doğru umudumuzu yeşertiyor. Burada karşılıksız bir iyilik sineması ve insanlar da diyor ki evet normal bu karşılıksız olarak bizim iyilik yapmamız lazım. Bir köre yardım etmemiz lazım. Öteki sahneye geçelim. Buradan evlerine götürecekler. Ve ellerine dikkat ederseniz işte bir şehriye ile bir ekmek var. İşte o burayı malikane olarak tanıttıkları.
1: Evet, muhteşem bir sahne bu.
0: Yeşilçam'ın...
1: Müthiş bir durum komedisi bu.
0: Yeşilçam'ın mekanla olan ilişkisi. Yeşilçam'ın birebir mekanı...
1: Çok güzel ya. Ya ne kadar güzel. Silerek gidiyor.
0: Silerek gidiyor, doldurarak gidiyor. Sonra o arkasından sandalyeleri birkaç kere oturtuyor. Daha sonra tabloyu çeşitli şekiller alıyor. Ve ötekisi de o koyduğu şeyi arkasından gene getiriyor. Yani... O küçük parçalardan büyük resmi oluşturuyorlar ve birebir gerçek yapmıyorlar.
1: Mesela, ve seyirciden hiçbir şey saklamıyorlar.
0: Hayır. Seyirci...
1: Seyirci en büyük sırdaş.
0: Yani şu vardı. Seyirci de zaten bütün Yeşilçam'da ve Doğu anlatı gelirdiğinde anlatıcıya inanır. Anlatıcı ona yalan söylemez. Mesela evet. Hollywood sinemasında size film yalan söyleyebilir. Ama Yeşilçam filminde yalan söylemez size.
1: Hollywood'u zaten ayrı konuşalım hocam. Hollywood'a söyleyeceğimiz çok sözümüz var. Önce bir Yeşilçam'ı.
0: Şimdi burada tabii ters düz ediyor. Bir maymun resmiyle bir insanı ikame ettirerek aslında bir komedi unsuru yaratıyor.
1: Evet.
0: Çok hüzünlü bir durum. Yani o sırada olmayan bir mekanda gözleri görmeyen bir kişiye olayları tanıtıyorlar ve diyor ki bu bizim babamız, bu uzaktan akrabamız. Birdenbire bir yandan gülmek istiyorsunuz, bir yandan da o yoksulluk içinde acıyorsunuz ve içiniz buruluyor. İşte demin söylediğim o iki duygu
1: çok doğru,
0: aynı anda.
1: Çok doğru tespit, evet. Muhteşem. Yani film, Türk sinemasının belki de en acıklı filmlerinden biri. Baştan sona gülüyorsun.
0: Gülüyorsunuz, şarkı söylüyorlar, evet, eğleniyorlar, evet. Mutlu oluyorlar. Niye? Çünkü karşılıksız bir sevgi sineması var. Seyirci de bunu biliyor. O üç tane yoksul kişinin her şeye rağmen o kör gözü açacağını biliyor. Peki şu ana geldiğimizde böyle bir film yapmak mümkün mü sorusuna ne cevap verebiliriz Birol Bey?
1: Mümkün değil. Şundan dolayı mümkün değil. Modern dünya, günümüz iyilik yap, iyilik bul. Yani bir sözleşmeli bir iyilik var günümüzde. Tam Amerikan kültürünün bize dayattığı bir şey bu. Yani biz şu anda iyilik yaparken ben bunun karşılığını alabilir miyim diye bir hesap kitap içindeyiz.
0: Aynen.
1: Mesela Yeşilçam'da siz de altını çizdiniz. Gerçekten bunun geri dönmeyeceğini öyle bir hesapları yok. Bir sözleşme imzalamıyorlar. Ben sana iyilik yaparım ama senin gözlerin açılınca da sen de bunu bana geri ödersin. Olmayan bir sinema bu. Belki de özlemimiz bu.
0: Evet.
1: Modern dünya böyle değil. Modern dünya diyor ki tamam diyor ben sana iyilik yapayım da benim çıkarım ne olacak bu işten diyor.
0: İşte o profesyonel insan.
1: Evet.
0: Bizden de profesyonel insan olmamızı bekleniyor. Yeşilçam onu istemiyordu ve Yeşilçam'ın izleyicisi de onu istemiyordu. O insanlar da o amatör ruhla hareket ediyorlardı. Ve kırık dökük eşyalarıyla o samanlık yeri bir saray haline getiriyorlardı ve kimse de bundan gocunmuyordu. Hatta memnun oluyordu. Öyle bir yer, evet, siz sevginizle orayı ne yapabilirdiniz? Bir saray haline getirebilirdiniz. Ve kadının en mutlu olduğu yer orası.
1: Evet.
0: Orası bir saray değil ama mutlu olduğu yer. Yeşilçam'ın esas özeti bu.
1: Bu film şeyi de söylüyor. Para mutluluk getirmiyor. Yu da çok güzel anlatıyor.
0: Birol Bey, para sahnesine geleceğiz. Yeşilçam'ın geneli zaten parayla o kapitalist sistemle zıtlığından dolayı hep sınırlı bir ilişkisi vardı. Parayla ilişkisi yoktur. Parayla ilişkisi olan zengin bir üst sınıf Edison diyelim bir mühendistir ama o ahçısıyla bahçıvanıyla beraber yer, beraber güler, hep beraber çocuklarıyla oynar. Sınıfsal bir ayrım bile yapmaz. O zengin olsa bile, parası olsa bile onlar üzerinde o parayı bir baskı otorite unsuru olarak kurmaz. Kesinlikle.
1: Onun en güzel örneği Acı Hayat'ta var. Ayhan Işık. Çok çok zengin olur ama kötü bir zengin olmaz.
0: Olmaz.
1: Kötü bir zengin
0: çünkü
1: olmaz.
0: Çünkü parayla kurdukları ilişki de Yeşilçam'ın ben bir muhtaçlık ilişkisi değildir. Parayı kendi içinde o her şeye kudretli ilişkisi değildir. Bu bize neyi de hatırlatıyor? Münir Özkul. Ne diyor patrona gidiyor?
1: Tabii.
0: Ben babayım baba diyor. Senin paran olsa ne olacak diyor. Ve burada en önemli şey aile. Yeşilçam'da...
1: Parayı amaç olarak kullanmıyor, araç olarak kullanıyor.
0: Araç da sadece
1: ama
0: zorunlu
1: şunu da,
0: hallerde.
1: Şunu da unutmamak lazım. Yeşilçam aşk ve parayı çok kullanıyor.
0: Kesinlikle.
1: Para olmasa, para meselesi olmasa belki Yeşilçam filmleri olmayacak. Ama ona tavrı dediğiniz gibi paraya yaklaşımı çok farklı.
0: Parayı sadece o engeli aşmak için kullanıyor. Ondan sonra para olmasa da olur. Gözleri açıldı, mutluyuz. Ondan sonra para olmasa da olur. Biz gene
1: evet.
0: O mekanı kendi içimizde mutlulukla devam ettiririz. Tarzında bir yaklaşımları var.
1: Tamam, devam edelim.
0: Bir sonraki
1: sahnemize arkadaşlar geçelim hocam. Evet.
0: Şimdi burada işte başta bu evin sahibi ve kira vermediği için görece en kötü karakter
1: evet.
0: Bu hanımefendi. Yani görece diyorum kötü bir karakter değil de yani görüp görebileceğiniz.
1: Keşke bütün ev sahipleri böyle olsa değil mi yani?
0: Ve ne yapıyor?
1: Yeşilçam'ın kötülerine razıyız şu anda.
0: Aynen öyle. Yeşilçam'ın diyorum ya en kötüsü bile aslında bir tarafında o iyiliği
1: bulan. Bu filmde kötü yok bence.
0: Yok. Bu, yani
1: diğer o kötüler de mizahçı. Her şeye gülmek için kötülük yapıyorlar falan.
0: Yani hani iyi kötü çatışması diyorlar ya Yeşilçam için. Doğru ama o da eksik. Yani.
1: Ya mesela bizde şöyle bir ön kabul vardır ya. Kötü olmadan film yapılmaz deriz ya. Aa, yapmış işte. Kötü olmadan film yapmış işte.
0: Yapmış doğru. Ben de o
1: hem de ne güzel yapmış.
0: Kötüyü
1: ya.
0: De en yakın kişi bu.
1: Evet ama değil, bence hiç kötü değil. Ben buna kötü demem.
0: Ama işte o bile değil. Demin
1: değil.
0: Söylüyorum ya size. kötüsü bile kötü değil bu sinemanın. Yani bu sinema çünkü kötülükten azade bir sinema. Sadece yapay bir kötülük var. Orada kirayı ödemediniz, benim tavuğuma kış dediniz diyen bir kötülük var. Ama o bile o kör kızın karşısında...
1: Kızın kör olduğunu anladığı anda bütün her şey değişiyor.
0: Değişiyor. İlk başta o da bir...
1: sert.

0: aşağı
1: ne kadar sıcak oynamış hepsi ya. Bunu bugün mümkün değil yani. Kusura bakmasın kimse de. Yani her biri ne kadar güzel oynamışlar.
0: Bir Kadir İnanır, bir Münir Özkul, bir Adile Naşit, evet, evet. bir Halit Akçatepe. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Hani Yeşilçam'ın savunmak gerekir dediğim
1: çok doğru.
0: nokta bu. Onlarla büyümüş, onları görmüş çocuklar. Biz hasbelkader kenarından gördük Adile Naşit'i. Ve ne kadar mutlu oluyorduk. Bize kuzucuklar dediğinde tabii, ne tabii. kadar seviniyorduk. Onunla kendimizi bambaşka bir boyuta geliyorduk. Şu anda bile o hissi alabiliyorum ben. Ama şu anda maalesef...
1: Tabii ama şimdi başka bir dünyadayız. Başka mecralar değişti. Burada sınırlı bir mecra var. Baksanıza 12 yılda bir bu filmi yapmışlar.
0: Doğru
1: ama şu anda yapamazsınız.
0: Ama işte ben orada biraz sizden...
1: Anakronik oluyor olmayalım diye söylüyorum. Şimdi bugünün dün değer yargılarıyla, bugünün dünya görüşüyle Yeşilçam'a
0: bakamayız
1: tabii.
0: Ama ben
1: kendi dünyasında değerlendirmek gerekiyor.
0: Şurada farklı düşünüyorum. Ben hala yapılabileceğini düşünüyorum. Yapıldığını düşünüyorum. Ucundan da kenarından da en büyük örneği Çağan Irmak filmlerinde görüyoruz
1: evet,
0: biz bunu.
1: Evet çok doğru.
0: Yani
1: babam ve oğlum.
0: Babam oğlum, Unutulsam Fısılda, Dedemin insanları.
1: Çok iyi bir Yeşilçam filmidir bence.
0: Yeşilçam kodlarını barındıran, Yeşilçam kodlarını üzerine temelini inşa eden, o duyguları oluşturan aynı film kalıbı. Gene geliyoruz Mucize diye bir film var. O da en çok izlenen filmlerde.
1: Evet,
0: gene Yeşilçam
1: evet.
0: kalıbı. Uzağa gitmeyelim. Yeni Türk sinemasının ana akımın başlangıcı Eşkıya filmi. Eşkıya
1: Tabii.
0: filmi de tamamen o Yeşilçam kodlarını hem de Şener Şen Büyük Usta üzerinde.
1: Yeşilçam kodlarının olmadığı film olur mu hocam Türkiye'de? Olmaz bence.
0: Çok zor.
1: Çok zor.
0: Bana bunu...
1: Ben daha başka bir şey söyleyeyim. Dizi de olmaz ki. Yeşilçam'ın kodlarının, izlerinin rastlanmadığı bir dizi... Türkiye'de olabileceğini düşünmüyorum.
0: Birol Bey bana hani bunu söylerken o zaman diyorlar ki sanat sineması ya da bağımsız sinemada var mı? Var diyorum. Orada da var. Nuri Bilge Ceylan filminde de var. O muhtarı biz tanıyoruz. O muhtarı
1: Tabii.
0: daha yılanların öcünden tanıyoruz. Oradaki komiseri tanıyoruz. Oradaki köylü kızını tanıyoruz biz. Hepsi onların kanun
1: Nuri Bilge Ceylan da Yeşilçam filmleriyle büyüdü.
0: Aynı
1: Hepimiz
0: şekilde.
1: Öyle büyüdük yani.
0: Ahlat Ağacı'ndaki karakterleri biz tanıyoruz. Onları biliyoruz. Zeki Demirkubuz'a gelelim. Zaten kendisi masumiyet... İtiraf,
1: tabii,
0: yazgı
1: tabii.
0: bunların hepsi aslında o Yeşilçam kodları da kendisi zaten Yeşilçam sinemasında Şerif Gören'in, Zeki tabii. Ökten'in yanında çalışmış birisi. Yani o
1: İlk, bence bu filmlerde iyi ki de Yeşilçam izleri var.
0: Keşke
1: ya
0: daha
1: bence
0: fazla.
1: Bence bunlar gurur duymamız gereken
0: Keşke
1: izler,
0: daha fazla hiç. Olsa. Yani.
1: Devam edelim mi sahnelere?
0: Hay hay.
1: Bitirelim film eksik kalmasın sonra zaten bir de dizilerle karşılaştıralım Eyvallah. Sonra.
0: Şimdi mutluluğu görüyoruz biz burada. Yani... Muhakkak bir mutluluk ve bir aşk. İki karakterden bir aşk çıkarması lazım. Ve doğanın kendi özgür alanında dans ederek, şarkı söyleyerek iki aşkı görüyoruz. Yeşilçam filmi aşksız olmaz. Onda
1: evet.
0: muhakkak bir aşk Tabii. olması lazım. Bu aşk imkansız olabilir, sonradan kavuşma olabilir, engeller olabilir. Ama muhakkak aşk olur ve sonunda da büyük olasılıkla
1: ve
0: da...
1: Büyük ihtimalle de böyle iki kişi arasında geçer.
0: Doğru.
1: Yan karakterler olsa bile ki onlar da çok önemlidir ama biz hep bir filmi raporlarken iki kişiden bahsederiz değil mi? Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit Tabii. filmi.
0: Ana erkek karakter ve ana kadın karakter.
1: O aşk beklenen sahnedir. Bunların aşık olmadan film bitmez.
0: Bitmez çünkü burada size aslında karakterin yürütücü bir unsuru da olması lazım. Senarist olarak bu karakter tam buna iyilik yapacak ama en fazla iyilik yapan da Kadir İnanır. Bunu yapmasının bir nedeni de aşk. Yani özverisini göstermesi.
1: Aşk var, engel var.
0: Tabii bir hem hastalık engel hem sınıfsal ve parasal farklılık engel. Ama Yeşilçam bunları da aşmasının yolunu biliyor. Ve burada bize aslında burada şunu da söylüyor. Bakın birisi kör, birisi fakir ama çok mutlular.
1: Evet.
0: Ve hayatlarından memnunlar. Onun da altyapısını yapan ve hani hep şunu söylüyorlar. Mutluluğun bir tarifi var mıdır diyorlar bana. Hı hı. Yeşilçam sineması diyorum yani. Bakıyorum.
1: Hocam ama şuna ne diyorsunuz? Yeşilçam sinemasında zenginler hep mutsuz. Zenginler mutsuz mudur?
0: Modern anlatı sinemasında da zenginler mutsuz. Hollywood sinemasında da zenginler mutsuz. Yani filmlerde zenginler mutsuz. Gerçek
1: evet.
0: hayatta bilmiyorum. Gerçek
1: Yeşilçam'da
0: hayatta...
1: bir de zenginler kötü.
0: Nispeten
1: Yeşilçam'da
0: kötü ama...
1: Yeşilçam'da bir kötü yapacaksak onu mutlaka zengin yaparız.
0: Zengin yaparız ama hani Hulusi
1: Kimse itiraz etmez ya
0: Doğru.
1: zengine.
0: Ama Hulusi Kentman Edison'un zengin olup iyi

0: örnek, şeyler de var.
1: Tabii istisnalar vardır ama genel olarak bir kötüye ihtiyacımız varsa o zengindir, fabrikatördür, belki köyde ağadır ama başka hiçbir meslek grubu kötü değildir.
0: Değildir. İşte parayla ilişkisini de burada kuruyoruz. Demin söyledim ya, kapitalizm ve parayla ilişkisi Yeşilçam'ın sınırlıdır. Sınırlı olduğu için kötülüğü paraya atfeder aslında.
1: 15 dakika kalmış, filmi bitirelim. Hızlanalım. Bizim program bitmeyecek. Biz devam edelim bir sonraki programda. Ama şu filmi bitirelim. Evet. Bu sahnede ne oluyordu?
0: Burada mahallenin kötüleri var. Onlarla dalga geçen kötüler var. Yani şunu söylemeye çalıştık. Bu parayı bulmaları için onları yanlış yönlendiriyorlar ve dalga geçiyorlar.
1: Kötüler de mizahçı.
0: Mizahçı ama daha sonra onlar da pişman oluyor kötülüklerinden. Evet. Bu da kavga ama ana karakter iyi de kavga eder. Yeşilçam'ın bir özelliği de bu. Yani Edison, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın iyi kavga ederler.
1: Hani, evet, her filmlerinde birkaç kişiyi dövüyorlar mutlaka. Ha,
0: yani cüsseleri ne olursa olsun. Mesela melodram kalıbında bunlar yok. Ama Yeşilçam'ın bu bir tür olarak özelliğidir Birol Bey. Onlar iyi kavga ederler.
1: Öyle mi? Melodramda yok mu?
0: Melodramda bu kadar kavga, gürültü şey yok yani.
1: Melodram deyince rakip ülkemiz hangisi?
0: Ya Mısır'dan almış, Arap şeylerinden almış. Şimdi de Hintliler devam ediyorlar. Ama
1: Brezilya tarafında.
0: Onlar 80'lerde dizilerle
1: melodram
0: dizi şey yaptılar. Hala onlar Telenova olarak devam ediyor.
1: Casablanca falan?
0: Casablanca yani ona gireriz ama o çok katmanlı bir yani evet, Eko'nun onun üzerine bir tanımlaması var. Çok katmanlı bir film.
1: Melodram örneği olarak kabul edilir mi Casablanca? Yok. Kabul edilmez. Peki. Geri alıyorum sözümü. Buyurun.
0: Burada kötüler bir anlamda pişman olmaları için bir dayak yeme sahnesi ve bu dayak yeme sahnesini çok net olarak biz Yeşilçam filmlerinde görürüz. Burada yanlış yönlendiriyorlar. Ve şu ilişkiyi yaşıyoruz. Teke tek. Bakın hiç kimse karışmasın. Hesap onların, onlar kavga etsin. Hiçbir zaman orantısızlık yoktur. Adaleti sağlarlar. Orada bir de adaleti sağlarlar. Bakın iyi taraftaki kişiler de...
1: Böyle düşünmemiştim.
0: İyi taraftaki kişiler de gidip hepsi birden saldırmaz. Kötü taraftaki kişiler de gelmez.
1: Ama çoğu zaman kahramanımız eğer dayak yiyecekse kalabalık bir gruptan gelir. Evet. 5-10 kişi girerler
0: o
1: falan.
0: O saf kötülüktür artık. Orada eşitsiz bir ilişki kurulan her yerde Yeşilçam orayı iyice kötüleştirir. Ama normalde ana kötüyle ana erkek kahramanımız birebir kavga ederler. Ve kötü karakter nispeten adaletsiz olarak orada bulduğu silahı ya da bir cam parçası falan kullanır. Yani o da aslında o kötünün bir araçsal aklını ortaya çıkarır.
1: Tamam, devam edelim.
0: Burada yaptığı Kadir İnanır'ın pembe bir kötülük var. Hani parayı bir araç olarak kullanmak bu. Zengin birisi var. Bu zengin birisi kumarla, içkiyle parayı harcıyor. Ben senin diyor ki hepsine ihtiyacım yok. Hepsini almıyor paranın. Sadece 3 bin liraya değer.
1: Altan abi de rahmetli ne kadar iyi bir kötüdür. Evet, değil mi?
0: Allah rahmet.
1: Biz çalışma fırsatımız da oldu. Mekanı cennet olsun.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok iyi bir insandır. Çok iyi bir insandır ve kötü oynar. Kötü karakterler oynar.
0: Yani Erol Taş için de onu tabii, söylerler. Tabii. Yani inanılmaz iyi ama taşlanmadık, iş yeri kalmamış, dışarıda dayak atılmadık.
1: İyi insan, iyi oyuncu.
0: Evet.
1: Kötü karakter.
0: Burada ihtiyacı olan kadar para alır. Hiçbir fazla para almaz.
1: Evet, çok güzel.
0: Ve
1: evet,
0: diğer paraları da verir. Çünkü parayı kullanması sadece o aracı halletmek kadardır. Yani hepsini de alabilir mi? Adam veriyor bakın. Ama o almıyor. 3 bin lirayı sadece gözünü açtıracağı 3 bin lirayı alıyor ve gidiyor onu ameliyat ettiriyor.
1: Müthiş bir ilişki var parayla. Çok net.
0: Net. Ve bunu karakterin konuşmasından yaptıklarından hepsine sirayet etmiş. Ve başka filmlerde de biz bunu görüyoruz zaten. Yani mesela Satın Alınan Koca var. Gene 360 evet, TV'de yayınlanıyor. O da gelip...
1: O da birkaç kere çekilmiş. Cüneyt Arkın, Fatma Girik. Ama daha önce Ayhan Işık değil mi?
0: Versiyonu var. O da parayı yüzüne atar. Parayı yüzüne atar babanın. Yani ve o da profesyonel olarak bir sözleşmeye dayalıdır. Profesyonel insanı orada Cüneyt Arkın kabul etmez orada da. Ve para ilişkisi ne yapar? Hastalığı olan bir kızı vardı. Evet. Sadece onu ameliyat ettirmek için alır.
1: O neden, bir neden buluyor.
0: Aynen.
1: Devam edelim.
0: Burada klasik olmazsa olmaz bir ameliyat sahnemiz var bizim. Muhakkak bu gözler görürken açılır ve çıktığı zaman oradaki ilk gözlerin açılmasında dünyayı hafif böyle görme görmeme anı vardır. Bu dünyayı görme görmeme

0: Anda filmin devamını anlatayım. Dışarı çıkar ve çiçekle bekleyen Müşfik Kenter'i görmez.
1: Görmez.
0: Arabası olan zengin bir adama yönelir ve bu durum diğer kişilerin içini acıtır.
1: Muhteşem senaryo. Çünkü acıtır. Onlar yaptı onu.
0: Evet.
1: Onlar öyle kendilerini öyle sundular. Burada Hülya Koç'u tanımamakta haklı.
0: Çok haklı. Zaten burada Hülya Koçit'e hiçbir şey demiyorlar. Biz yaptık bunu diyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: Ve
1: tabii.
0: O bizi onun kurduğu, Hülya Koçit'in kurduğu dünyaya zarar vermezler. O dünyada kalsın, bizi zengin bilsin, biz o dünyadan ayrılalım
1: evet.
0: Artık.
1: Süper.
0: Derler. Diğer
1: sahne. Bir sonraki sahneye geçebilir miyiz değerli sevgili yönetmenimiz?
0: Şimdi bu dünya sinemasında da gördüğümüz bir durum. Ünlü kişiyle yani yukarı doğru çıkan kişiyle İlk karşılaşma anı. Yeşilçam bunu şarkıcılık, özellikle şarkıcı konusu burada önemli. Neden? Melos'un o şarkılı dramanın yapması için bir şarkı lazım ve şarkıcı olmayı en kolay yön olarak duruyor. Afiş asmak daha İtalyan yeni gerçekçiliğinden itibaren bile gördüğümüz bir durum.
1: Burada karakterimiz yükselmiş ve burada da yüksek bir yere asıyor onu.
0: Tabii.
1: Kadir İnanır değil mi? Öyle bir görsel bir anlatım
0: var,
1: da var.
0: Var. Kendisi de bir alt açıyla oraya bakıyor.
1: Müthiş.
0: Ve ilk sefer hiçbir yerden öğrenmeden kendi astığı, kendi burada onun gerçeğine sahipken ancak afişini asabilecek bir duruma gelmiş. Onun da bir acısı var.
1: Normalde, ve hala aşağıda.
0: Evet. Normalde onunla mutlu olabilecek bir durumdaydı. Onunla gülüyordu, eğleniyordu. Şimdi sadece afişine uzaktan bakabiliyor. Kurduğu bir ilişki de bu.
1: Ne güzel çözümler bulmuşlar. Acı hayatta da vardır ya, hiç unutmam o sahneyi. Türkan Şoray asansörle inerken Ayhan evet, Işık aynı anda yükselir. Yukarı. Müthiş.
0: Yani işte diyorlar ki biçimci ya da anlatı geleneği yok. İşte var.
1: Süper. Bu çok güzel bir sahne. Devam edelim. Vaktimiz de doluyor. Bu filmi bitirelim.
0: Evet, ve yine şarkıcı olmak, şarkıcı olmanın o ışıklı, parıltılı, göz kamaştırıcı hali. Işığa baktığınızda göremezsiniz. Onlar uzakta. Artık o göz kamaştırıcı ışığın, sahnenin birinci
1: ve yıldızıdır. Başarıyı tabii. Temsil ediyor.
0: Tabii. Ve gücü temsil ediyor aslında. Ulaşılmaz olanı temsil ediyor ve onlar da ulaşamıyorlar zaten. O sahne ışıklarına, o mikrofona, konuşmaya ve uzaktan izleyebiliyorlar. Hatta izleyemiyorlar bile, kendilerini saklamak
1: evet,
0: zorunda kalıyorlar.
1: Giremiyorlar içeri.
0: Yani o...
1: Devam edelim mi? Bir sonraki sahnemiz.
0: Ha. Burada işte...
1: Ses, yine ses sahnesi değil mi?
0: Evet, bu hem para atma var burada. Siz beni karşılamadınız, ben size şimdi zengin oldum. Ve şekilsel bir zenginlik vardır. Kürk, şapka, Hülya Koçyiğit'in. Aynı zamanda karşı tarafta da sanatçı bir... Ressam var. Sanatı ve sanatçıyı Yeşilçam sever aslında. Ve onunla kurduğu ilişki burada pozitif bir ilişki var. Çünkü neden? Ressamı eleştiriyor ama daha sonra da af diliyor. Ya siz değilsiniz diyor ve
1: onu da sesinden tanıyor.
0: Evet,
1: tabii
0: konuşmasından
1: ki.
0: Tanıyor.
1: Evet, bu sahnede de Kayhan Yıldızoğlu'nu anmış olduk. Şimdi bir sonraki sahneye geçelim arkadaşlar. Devam edelim artık. Ha, finale geldik hocam. Üç arkadaş... Bitiyor.
0: Filmin finali, filmin finalinde o görememe unsurunu, ona yaklaşamam unsurunu artık fiziksel olarak da biz hissediyoruz. Onun yakınına gelemiyorlar. Bu sırada etrafına toplanıyor Hülya Koçyiğit'in.
1: Bir konser var. Bizim kahramanlarımız konsere giremiyor bile, değil mi?
0: Evet.
1: Dışarıda bekliyorlar. Orada Halit Akçatepe'nin sesinden tanıyor.
0: Halit Akçatepe kalabalığın içinde birisi ittiriyor ona, durun yapmayın tarzı bir ses söylüyor ve birdenbire Hülya Koçyiğit o sese irkiliyor ve o sesin sahibini aramaya kalkıyor. Kamerada onunla birlikte mesela öznel bir açıya geçiyor ve birçok insanı görüyoruz. Ama insana ses olmadan ne yapamıyor? Tanımlayamıyor.
1: Tanımıyor tabii.
0: Burada ses ve konuşma en önemli unsur. Bu sırada bizimkiler ne yapıyor? O üç arkadaş onunla birlikte o kurdukları mesafe ilişkisi, uzaklık ilişkisini... Fiziksel olarak da kaçarak yansıtıyor.
1: Kendilerini onun dünyasına ait bulmuyorlar. Çünkü evet. O çok yükselmiş, çok zengin olmuş. Artık onları tanımaz diye
0: bir de,
1: düşünüyorlar.
0: Bir de yalan söylüyorlar.
1: Yalan,
0: şimdi, yalan söylemenin bir kefareti olması lazım.
1: Hmm.
0: Yalan söylemeselerdi belki kendilerini tanıtabilirlerdi. Ama
1: tabii. Kendilerini suçlu hissediyorlar.
0: Tabii ki. Ve

0: bu suçu ne yapmaları lazım? Bir şekilde onun kefaretini ödemeleri lazım ve ondan uzaklaşmaları lazım. Ve diğer şey de şunu da yapmaya çalışıyorlar. Yeşilçam'ın en büyük özelliği. Onun mutluluğu benden daha değerli. Ben mutsuz olabilirim ama mutlu olsun. Yani karşısındakinin mutluluğunu kendi mutluluğuna yeğliyor.
1: Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter.
0: Onun tam bir film haline gelmiş hali. Burada gene geleceğiz Doğu anlatı geleneğine. Hepsi söz üzerine, sözün insanlar üzerine nasıl önemli olduğunu ortaya koyuyorlar. Geliyoruz, normal şu andaki yaşamımıza geliyoruz. İşte psikolojik danışmanlar var. Daha önce zaten mahalledeki o akrabalarımız, mahalledeki teyzeler o bir grup olarak bize sağlatım yapıyorlardı. Gidip evet, konuşuyorduk.
1: Evet, tabii.
0: Bizim profesyonel bir psikoloğa ihtiyacımız yoktu. Onlara dertlerimizi anlatıyorduk. Konuşma
1: ya da kahvede konuşuyordu. Tabii, erkekler kahvede konuşuyordu.
0: Konuşma en güzel terapi. Konuşma en güzel eğitim. Ve bütün her şeyi konuşma üzerinden hallediyor Yeşilçam. Ve sınıfsal farklılıkları da burada hallediyor. Gelin diyor, nereye gidiyorsunuz diyor. Biz beraber, ben nerede olursam olayım, sizinle mutlu olabiliriz diyor. O da kendi para ve güç iktidarından Hülya Koçit'le feragat ediyor. Bakın.
1: Evet, o zaman o sahneyi, son sahneyi arkadaşlar bir daha rica edelim. Ben sizin o Hülya Koçit'in attığı kürk üzerine de konuşmanızı rica edeceğim. O kürk çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kürkü bırakıyor. Değil mi? Şimdi burada geliyor, böyle bakışıyorlar ve kürkü atıyor. Aslında kürkü yere atarken neyi atıyor?
0: Bütün maddi değerleri, o sırtına yapışmış, ona evet, parayla ilişkilendirilmiş bütün maddi değerleri bırakıyor. Çünkü kürk, o demin başta da söyledim, şekilsel modernleşmenin en büyük özelliklerinden birisi. Yeşilçam'da ya da Türk sinemasında evet, zengin olduğunda bir kadın hemen giysilerini değiştiriyor ve kürk giymeye başlıyor. Ama o karşı tarafı onların yanına geçtiğinde ne yapıyor? İlk önce onun temel göstergesi olan kürkü atarak.
1: Nefsini de bırakıyor aslında.
0: Her şeyi, o değerlerine, kapital ya da maddi değerlerin hepsini geride bırakıp atıp onların tarafına geçiyor ve onların tarafından
1: reddediyor. O hayatı reddediyor.
0: Zaten bunu niye yaptığına geldiğimizde, karşılıksız iyilik yapan ve onun mutluluğunu isteyen tek kişi onlar. Diğer evet, çünkü yanında başka bir insanlar var ama onlar ne zaman var? O ünlü olduğunda, şarkıcı olduğunda, para kazandığında var. Ama bizim için değerli olan ne? O körken, fakirken yanında kimin oldu? Ve Yeşilçam buradaki adaleti yeniden sağlıyor.
1: Sosyolojik bir şey sormak istiyorum. Peki seyirci şöyle düşünür mü? İyi ki fakiriz.
0: Seyirci...
1: İyi ki fakiriz. Oh bak zenginler mutsuz.
0: Seyirci...
1: Biraz bu işleri görüyor mu Yeşilçam?
0: Seyirci böyle düşüneceğini ben zannetmiyorum. Seyirci buradaki sadece fakirlikten bizim kastımız Yeşilçam'ın çok zıtlıklar içinde olması. Bu iyilik kötülük gibi, fakir zengin ayrımı gibi. Fakir ama mutlu olunabileceğini de burada çok rahat söylüyor. Çünkü zengine mutlu olduğunu söyleyebilmenin bir hikayesi olabilir mi? Olur da Yeşilçam'a uygun olur mu?
1: Hollywood'a uygun olabilir.
0: Hollywood'a uygun olabilir o. Yani Yeşilçam evet, sinemasında zaten kendisinin, benim sevmediğim bir tabir ama hedef kitlesi zaten belli. Yeşilçam'ın hedef kitlesi, seyirciye çok uygun bir sinema yapıyor Yeşilçam. Seyircinin beklentilerine çok uygun şeyleri gerçekleştiriyor. Oyuncu olsun, senaryo olsun.
1: Seyircinin beklentisine mi uygun yoksa Türk seyircinin beklentisine mi uygun?
0: Tabii ki seyirci derken Türk seyircisi.
1: Ama ben şimdi dizi ihracatıyla birlikte dünyanın böyle birçok coğrafyasının beklentisine uygun olduğunu düşünüyorum bu kodların. Doğru. Çalışıyor çünkü. Yani Güney Amerika'da da çalışıyor bu kodlar.
0: Ya bu kodların hepsi evrensel kodlar zaten yani. Onu söylüyorum. İyi kötü zıtlığı şunu söylüyor. Yeşilçam sineması iyi kötü zıtlığı üzerine kurulmuş. Hangi anlatı iyi kötü zıtlığı üzerine kurulmuş?
1: Yani hangisi aşk ve para değil?
0: Hangisi
1: genel olarak
0: zenginlik fakirlik değil? Ya da Brezilya'da o sorun yok mu? Venezuela'da, Uruguay'da
1: peki,
0: sorun yok mu?
1: Peki o zaman şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Ben özellikle bu dizi ihracatını konuşmak istiyorum. Biraz Türkiye dışındaki sinemadan, özellikle Hollywood, belki Bollywood'dan bahsetmek istiyorum ama programımızın sonuna geldik. Burada duralım. Önümüzdeki programımızda devam edelim. Dizileri konuşalım. Yeşilçam kodlarını konuşalım. Evrensel anlatıyı konuşalım. Klasik anlatıyı. Hollywood'u konuşalım. Size soracağımız çok sorular var. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Çok teşekkürler şimdilik.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. En azından çalışıyorum yani.
1: Çalışıyorsun, çalışıyorsun da nasıl çalıştığını da bilmesek Tuğba.
0: Evet, senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum. Sürekli çalışıyorum.
1: Ben de sürekli konuşuyorum Tuğba. Ama benim de işim bu, biliyorsun.
0: Yani yapabildiğimiz kadar. Havada bir hayli soğudu artık, biliyorsun ki.
1: Olsun, her mevsimin ayrı bir güzelliği var.
0: Peki ben bugün ne mi yapacağım? Sözümü çok kesme istersen ki sevgili seyircileri bekletmeyelim. Ben bugün çiftçilik yapacağım. Yani öyle yapacağım demekle de olmuyor belli ki. Traktör kullanacağım, bir şeyler yapacağım, bilmiyorum ya. Bilmiyorum ne yapacağım. Neyse, çok vakit kaybetmeden dilerseniz buyurun başlayalım. Peki bana kim işi yaptıracak, ben kime yardım edeceğim? Öncelikle şunu söylemeliyim ki Çatalca'dayız. Çok güzel bir hava diyemeyeceğim. Bayağı rüzgarlı ve soğuk. Bu soğuk havada ben Erdal Gönül'e yardım edeceğim. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Ben bugün neler yapacağım çok korkuyorum bir taraftan da. Koca bir tarla var arkada. Traktör de koydunuz buraya. Ne yapacağım?
2: Bugün deneyeceğiz bakalım, yapabilecek misin? Bu tarlayı süreceksin traktörle.
0: Hepsini mi?
2: Yani bir başla bakalım. Belki iyi olursa hepsini bitirebilirsin.
1: Benim hiç umudum yok.
0: Çizme de giydim.
2: Evet, tulumunu da giymişsin.
0: Tulumumu da giydim sizin için. Bugün, tamam, bugün lacivert bir tulum giydim.
2: Evet, biber de toplatabiliriz tarlada. Yapılacak bütün işleri yapacağız.
0: Yuhuu! Yalandan yalandan seviniyorum. O zaman başlayalım mı?
2: Başlayalım tabii.
0: Buyurun. Şöyle ayağımı attım.
2: İlk iş.
0: Ne kadar da rahat bir yer.
2: Rahat mı? O zaman ilk işimiz traktörü çalıştırmayı, vitesleri öğrenelim.
0: Evet.
2: Vitesimiz. Önce çalıştıralım. Şu marşa basıp önce bir debriyaja basalım.
0: Şu mu oluyor debriyaj?
2: Tabii. Debriyaj o. Bas debriyaja.
0: Sonra?
2: Ondan sonra şu kontağımızı çevirdik mi motor çalışacak.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Korkma.
0: Hazır mısınız? Aa, çalıştı. Tamam.
2: Bu gazımız.
0: O gaza ayağım yetişiyor mu benim ya? Bir dakika, ayağım yetişiyor. Tamam.
2: Tamam. Bu da tertibatımız.
0: Yani tertibat derken?
2: Sürme tertibatımız. İndirdiğimiz zaman sürüyor, kaldırdığımız zaman normal gidiyor.
0: Ha, şu şey, evet. Tamam. Bir dakika, şunu bir bakayım.
2: İndir aşağıya. Sürme pozisyonu. Kaldırdım,
0: tamam.
2: Bu normal pozisyon.
0: Anladım ya. Tamam, çözdüm ben bu.
2: Çözdün mü? Peki. O zaman debriyaja basalım.
0: Basılı. Basıyorum.
2: Basamıyorsun.
0: Basmıyor muyum?
2: Daha iyi basman lazım. Biraz ayağa kalkabilirsin. Öyle kolay değil tabii.
0: Ha, tam böyle. Tamam, bastım.
2: Tamam. Saldın mısın?
0: Hayır. Nasıl kontrol edeceğim bunu?
2: Vitesimiz bak, birinci vites. Şurası birinci vites. Görüyorsun, vitese bir takalım. Aracımızı vitese bir takalım. Taksi kullanıyoruz. Böyle aşağıya. Böyle aşağıya şöyle. Vitesteyiz şu an.
0: Ya burada bir sürü şey var. Ben kontrolü nasıl kontrol edeceğim?
2: Basabiliyor musun debriyaja?
0: Bastım.
2: Tamam, yavaş yavaş. Gaza basmadan yavaş yavaş. Araba kullanıyor gibi. Debriyaj çok önemli. Bir de burada bir tertibat var. Sanki gideceğiz debriyajı bırakırsan.
0: Bir dakika, ben nereye gidiyorum şu an?
2: Tarlaya gidiyoruz.
0: Bir saniye. Dönelim mi böyle?
2: Bence dönelim. Dön. Şöyle dönelim. Debriyaja bas. Heh, şöyle dönelim.
0: Aa! Arkadaşlar çekin.
2: Yavaş yavaş. Gaza basmana gerek yok. Debriyajı yavaş yavaş bırak. Araç gidecek. Yavaş yavaş bırak. Korkma. Korkarak bırakma.
0: Ya kameraman arkadaşlarımı izleyeceğim diye korkuyorum.
2: Sen devam et. Düz. Düz devam et. Dur ben bunu... Heh. Evet, işte bu. Şimdi ben bir vitesi ayarlayacağım yavaşa.
0: Tamam.
2: Sen hiç müdahale etmeyeceksin. Motor kendi kendine gidecek. Tamam mı? Ben vitesi ayarlıyorum. Tabii bas bakalım debriyaja. Otomobili kullanır gibi. Abi, sağlam
0: debriyaj,
2: basıyorsun.
0: Debriyaj da bayağı sert.
2: Sağlam
0: ya.
2: Basıyorsun.
0: Bastım.
2: Şimdi hiç gaza da basmıyoruz. Sen yavaş yavaş şu hizayı, bu tekeri dışarı çıkarmıyorsun. Devam et bakalım yavaş yavaş.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hadi yavaş yavaş. Ayağını çek. Yavaş yavaş. Bir yandan da arkaya bakıyoruz ama. Biz ne yapıyoruz? Tarla mı sürüyoruz? Buraya bakmazsak olur mu?
0: Aa, sürüyor muyum şu an?
2: Tabii sürüyorsun.
0: Heyo!
2: Hadi bakalım. Bir yandan da süreceğiz yani. Bunun batması lazım. Sonra çok az bir gaz. Aa, sürüyorsun.
0: Bakın bakayım.
2: Evet.
0: Sürüyorum.
2: Çok az sola. Kuba, ne yapıyorsun sen? Başladın sürmeye.
0: Oluyor mu?
1: Bir şeyler oluyor Tuğba.
2: Ben ineyim istersen.
0: Hayır, inmeyin. Ay, ne kadar endişeli görünüyorum şu an acaba ya.
1: Endişeli değilsin Tuğba.
0: Ha, endişeli miyim şu an?
2: Biraz nasıl gaza bas bakalım.
0: Gaza hangi ayağımla basacağım?
2: Çok değil ama az biraz.
0: İyi mi?
2: Evet Tuğba. Bu sınavı geçiyorsun.
1: Tuğba bata çıka tarlayı sürmeye devam ediyor.
0: Nasıldım? Bence çok iyiydim. Her işi yaptığım gibi bunu da yapıyorum.
1: Duyamadım. Her işi yaptığın gibi mi Tuğba?
0: Yaptım ya. Şurada bir kademe yaptım. Erdal abi dedi ki sen in, ben oraya kadar getireyim de yine dedi rezil olma dedi. Şimdi buraya doğru getiriyor.
1: Erdal abi de durumu fark etti tabii Tuğba.
0: Sen araba kullanmayı bile bilmiyorsun.
1: Ben mi?
0: Bana sataşıyorsun bir de. Gördüğün gibi kadınlar her yerde her şeyi yapar canım. Şimdi gör nasıl yapacağımı. Evet Erdal abiciğim, iner misin? Bayağı yaptım herhalde ya.
2: Sen desteği aldın bizden, ben aşağıya deneyeceğim. Böyle öyle geliyor yani.
0: Ne bayağı yapacağım?
2: Bırakacağım sana traktörü.
1: Aman Erdal abi sakın.
0: İnşallah düşmezsin aşağıya.
2: Bas debriyaja. Bu sefer vitese sen takacaksın bakalım. Öğrendin artık vitesleri. Yukarı ileriye. Debriyaja basmıyorsun.
0: Debriyaja bastım.
2: Bu tarafa.
0: Çek. Olmuyor.
2: Bu tarafa. Oldu. Bu sıradan tekerlek çıkmayacak.
0: Ya her yer her yerde şu anda ya.
2: Buraya bayağı da bakacaksın.
0: Oluyor ya, bakmama gerek yok benim. Evet, hazır mısınız?
1: Kemerlerimizi bağladık, arkamıza yaslandık ve hazırız Tuğba.
0: Bence ben her şey yaptığım gibi bunda da iyiyim. Desem de inanmayın. Bir sürü şey var burada ya. Yani debriyaja basmak için ayağa kalkmam gerekiyor falan. Ya da bilmiyorum yani, biraz güç mü gerektiriyor bu iş ya? Ne diyorsun abi?
2: Biraz güç, biraz istek. Çok şey gerektiriyor.
0: Ama ben kullanmaya çalışıyorum en azından. Yani nasıl gidiyor sence?
2: Pardon, bu iki çizgi geldik ama... Bakalım nasıl başarı burada.
0: Olduğu kadar yani. Biraz şey olmuş, çizginin dışına çıkmışım ama neyse, olacak o kadar. İlk defa traktöre biniyorum ben, ilk defa kullanıyorum falan. Ama iyi gidiyor sanki.
2: İyi, tamam, bu şekilde iyiyiz.
0: Peki ne ekilecek ben burayı böyle bu kadar yaptıktan sonra?
2: Ne ekelim? Lahana ekelim.
0: Lahana, kara lahana mı?
2: Kara lahana. Zamanı da geldi.
0: Ben yapamam da annem yapıyor. Neyse, ben zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum da. Neyse, konumuz bu değil. Ben çok daldan dala atlıyorum. Daha ne kadar gitmem gerekiyor? Ne yapmam lazım?
2: Yani burayı komple bitirmemiz lazım, bu bölgeyi. Ondan sonra iş...
0: Şurayı da.
2: Evet. Başardığımız olmaz mı?
0: Bilmiyorum ne yapmamız gerekiyor şu anda. Daha benim çok işim var ya. O zaman hızlandıralım biz bu işi.
2: Biraz hızlı gidelim, evet.
1: Vakit nakittir Tuğba. Zaman akıp gider beklemez. Sohbete ara verip hızlanman gerekli. Hem ne demiş atalar? Ne ekersen onu biçersin. Bir de unutma Tuğba. Benim sadık yârim kara topraktır. Gayret et, vazgeçme, pes etme.
0: Abi yeter herhalde ya, bu kadar. Bitti
2: daha,
0: mi?
2: Daha yapılacak çok işimiz var. Yeter, bitti. Burayı
0: daha
2: bitirdik.
0: Ne var daha?
2: Şu tarlayı görüyor musun, büyük tarlayı? O tarladan biber, patlıcan, domates, lahana toplayalım mı? Hadi toplayalım.
0: İş başa düştü. Öyle Tuğba konuş, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, onu da yaparım. Bunu da yaparım, şunu da yaparım. O zaman gidelim abi. Taktım sepeti koluma o zaman. Kırmızıları mı toplayacağız?
2: Kırmızı, yeşil. Yeşil
0: acı
2: de olur,
0: bunlar?
2: Kırmızı da olur. Bunlar tatlı.
0: Ya şunu tatlınınla bir bakar mısınız abileri? Bakar
2: mısınız? Bir yiyebilirsin, bunlar organik. Bunları yiyebilirsin.
0: Acı mı? Ben acıyı çok severim de onun için sordum.
2: Bunlar tatlı.
0: Korkmuyorum yani acı biberden.
2: Ama acıları da var orada. Acılara da gideceğiz biraz sonra. Madem acıları seviyorsan.
0: Ben acılar insanıyım zaten. Ben bu arada Erdal abiye toplattırıyorum. O dayanamadı artık benim bu kadar şey olmama.
1: Değişmez durum. Mutlaka işini yaptıracak birini buluyorsun.
0: Bir de biber yiyorsun yanında hatır hutur.
2: Çok tatlı.
0: Tatlı mı gerçekten? Evet. Bunlar şey gibi gözüküyor.
2: Hayır, kırmızılar çok tatlı.
0: Hmm. Çok güzel.
2: Organiktir. O hadi zaman... bakalım, ben kahveye gideyim. Çay içeyim, sen bütün bahçeyi topla, iki çuvalı doldur. Bana telefon edersin, gelirim.
0: Ama Erdal abi, bu kötü olmadı mı şimdi? Yani emin ol ararım ben seni. İşim de biter zaten. Değil mi? Emin ol ararım yani.
1: Ben eminim. Ararsın Tuğba.
0: Bıraktı gitti bana koca tarlayı. Tamam orayı sürdük. Bu biber neyin nesi yani? Nereden çıktı bu biber toplama işi? Anlamadım ki. Neyse toplayalım da laf etmesin. Daha çok işim var benim bugün. Çok güzel.
1: Ben de bugün hiç oynamayacaksın sanmıştım Tuğba. Ve her zamanki gibi Tuğba bugün de eğlenmek adına bir yol buldu kendine.
0: Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Kırlardan sevgililer ele ele olsun. Ben razıyım, yeter ki sen gel. Size bir Ferdi Tayfur şarkısıyla seslendim. Şu topladıklarımı yerden alayım da sonra söylenmesin bana.
1: Tuğba sesine, sanatına, eğlenme merakına, dans edişlerine söyleyecek lafım yok. Ama işimiz şarkı söylemek değil, biliyorsun değil mi?
0: Biraz biber topladıktan sonra, biraz demeyeyim, yarım sepet kadar biber topladım. Artık yapabileceğim bir şey yok. Ben de yoruldum. Ben de insanım. Benim de canım var. Biraz patlıcan toplayacağım ki Erdal abinin yüzü birazcık şey yapsın yani hani... Hadi biraz gönlünü edelim yani onun. Şunlara bak abisi ne kadar tatlılar. Bir bak.
1: Nefis yemek yapılır Tuğba.
0: Evet akşama güzel bir yemek yapmayı planlıyorum ama bana verirlerse tabii bu topladığım mahsulleri satacağız falan dediler ama bilemiyorum artık. O zaman gidelim mi? Bu kadar yeter bence hadi.
1: Rengarenk, mis kokulu, taptaze, organik ürünlerin olduğu tezgaha gidelim Tuğba.
0: Erdal abicim ben toplayabildiğim kadarını topladım.
2: Çok
0: ne kadar oldu bilmiyorum. Çok olmuş mu?
2: Çok toplamışsın.
0: Buraya mı gideceğiz bunları? Vallahi biraz küçük mü kaldı bunlar?
2: Bu nedir yani?
0: Küçük mü kaldı?
2: O küçük ve ne bileyim az toplamışsın.
0: Satılmaz mı?
2: Satacağız artık yapacak bir şey yok.
0: Yapacak bir şey yok abi. Burada da biberlerimiz var.
2: Biberleri de.
0: Bunları da artık
2: yani sepetle şöyle bir yere bırak artık onları.
0: Sepetle böyle. Satarsın.
2: Yani satarız artık ne yapalım. Vallahi Tuğba ilk başta köylü olmak istedi. Tarlayı sürmek istedi. Biz de kendisine traktörü verdik. Ama iyiydi, kötü değildi. Bayağı bir yerimizi de sürdü. Sonra bahçeye gönderdik kendisini. Patlıcan toplattık, biber toplattık. Orada da sağ olsun bize yardımcı oldu.
0: Yani yapabildim, yapamadım mı bilmiyorum ama sana yardımcı olmaya çalıştım.
2: Tarlayı sürdüm.
0: Tarlayı sürdüm, bir sürü şey yaptım.
2: Biraz patlıcan topladım. Yani yapabildi. Çok neşeli, çok da güldürdü bizi. Bir de yardımcı oldu. Ürünlerimizi topladı. Yerimizi sürdü. Bekliyoruz yine.
0: Erdal abimizin böyle Çatalca'da yol üzerinde organik bahçesi var. Arkada ürünler toplanıyor. Burada da satışa sunuluyor. Her şey mis gibi. Benim de katkım olduysa ne âlâ. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Efendim ben bugün çiftçilik yapmaya çalıştım. Bunu bile söyleyemiyorum yani öyle basit değil çünkü. Ben Tuğba Akıncı, Kolay Mı Sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa, kolay mı, zor mu, basit mi bilinmez değil mi? Kolay mı?
1: Bence çok kolay.
0: Değil. Hangi iş kolay ki? Bence senin işin daha kolay çünkü oturduğun yerden konuşuyorsun.
1: Konuş ki seni görebileyim demiş bir bilge Tuğba.
0: Neredeyim bilmiyorsun, söylemeyeceğim. Ben sevgili seyircilerimle konuşuyorum. Şu anda Galata'dayım ben. Bir ahşap atölyesine geldim. Böyle çok güzel, minik, ponçik bir atölye. Biliyorsunuz ki sunum tahtaları çok popüler bu ara.
1: Korktum Tuğba.
0: Ya neden dalga geçiyorsun? Seni dövmeyeceğim, korkma. Ben bundan yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Buyurun izleyelim.

0: Efendim herhalde tek başıma yapmayacağım değil mi? Benim de bir ustam olacak. Ali Özhan. Değil mi efendim?
1: Evet, merhabalar.
0: Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi bu güzel atölyenize kabul ettiğiniz ve benim ustam olmayı öncelikle kabul ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Estağfurullah efendim. Siz bir şeref olun bakalım.
0: Kendinizden bahseder misiniz biraz?
1: Tabii ki. Ben Ali Özhan, yarışmaya Galata'dan katılıyorum. her çırağı almıyoruz aslında ama bugünkü çırağımız biraz özel ve bakalım bir şeyler yapabilecek mi? İnanıyorum yapacak.
0: İnanır mısınız gerçekten bana?
1: İnanıyorum.
0: yapar gibi bir... Evet bak önlüğümü de giydim geldim hazır. Kimseye yük olmamak için kendi önlüklerimi. Bunu da bağladım ki hani inandırıcı olsun diye çalışacağım ya.
1: Olmuş.
0: Ustam ne yapacağım ben şimdi? İlk işim ne olacak?
1: Bugün biraz tahtayla uğraşacağız. Sunum tahtası olacak.
0: Tamam. Sonra? Sonrasında ne yapayım?
1: Oradan bir parça tahta alalım. Mesela şu şeyi. Getir bakayım hangisi uygun.
0: Herhalde bu uygundur diye düşünüyorum ben.
1: Yok yerini getir.
0: Diğeri mi?
1: Diğerini. Diğerine bakalım. Tamam bu kalsın ona bakalım.
0: Onu getir bunu götür. Getirdim.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi.
1: Ama bunu da yapacağız.
0: Bu mu uygun?
1: Bu daha uygun. Sence?
0: Bence de.
1: Çırağın fikrini alayım dedim ama hadi bakalım.
0: Bence de uygun bu yani.
1: Önce ahşabın üzerine sunum tahtamızı bir nebze olsun çizmemiz lazım. Şöyle şuradan bir çizik atalım. Burası kopartılacak birim. Ondan sonra tutacak yerlerimizi ayarlayalım.
0: Yani bunun gibi yapacağız öyle mi?
1: Kesinlikle.
0: Ay bir yerleri kırıp dökmezsem iyi ben bugün.
1: Umarım.
2: Bence de bir yeri kırıp dökme Tuğba.
0: Evet.
1: Hatta şunu da açalım.
0: Aa evet.
1: Sizler iyi görünüz efendim.
0: Oh daha iyi oldu şimdi. Bir açıldık, bir ferahladık.
1: Çizdiğimiz yerleri keseceğiz, deleceğiz. Sonra sana biraz iş düşecek.
0: Bana.
1: Evet keselim, zımpara. Buyursunlar.
0: Sence yapabilir miyim?
2: Ümidini kaybetmemelisin.
0: Yaparım tabii ki ya. Ne yapacağım? Şimdi ben çizdim demeyeceğim. Ali Usta çizdi öncelikle bana böyle. Bunu kesecekmişim ben şimdi.
1: Dekopajla keseceğiz.
0: Dekopaj.
1: Keselim.
0: Dekopaj.
1: Dekopaj.
0: Evet. Diksiyonumun güzelliği. Neyse tamam ciddi oldum.
1: Tabii ki öncelikli olarak iş güvenliğimiz söz konusu.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz.
3: Maskemizi takıyoruz.
0: Ardından koltuklarımızı dik konuma getirip...
1: Ben size bir şeyler getireceğim.
0: Uçağımız kalkışa geçecektir.
2: Bayanlar baylar, kaptanınız ben Dış Ses.
0: Hostes olalım mı bir günde?
2: Ben de kaptan olmak istiyorum Tuğba.
0: Ama benim saçım bozulacak arkadaşlar şimdi.
1: Evet.
0: Bir saçmalık oldu burada ama. Bunu boynuma mı takacaktın?
1: Çıkartıyorsunuz komple maskeyi. Maske takmayı öğrenmekle başlıyorsunuz çıraklı.
0: Ya bunu bile bilmiyorum ben daha ya.
1: Olacak zaman. Bence ikisini bir tutun lastiğin.
0: Yok ya ben.
1: Evet tamam olur. İlk önce onu takalım.
0: Sonra
1: diğer lastiği takalım.
0: Boğulacağım burada.
1: Hayır toz yutmaktan iyidir.
0: Oldu mu?
1: Bir müdahale edeyim ben şuraya. Burnunu da yakaladık mı şöyle. Nefes alabiliyor musunuz?
0: Evet, şimdi alabiliyorum.

0: Nasılsınlar?
1: Nasılım?
2: Harika.
1: Kameraman arkadaşım Sefa böyle yapıyor. Siz görmüyorsunuz ya, ben söyleyeyim dedim. Bir dakika, ben saçlarımı şöyle bir atayım ki havam bozulmasın. Evet ustam, ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Çok hareketliyim.
0: İlk önce dekopajda bir kalem alabilir miyim? Çırak.
1: Hemen vereyim, buyurun.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Daha önce kullandın mı?
1: Yok, kullanmadım.
0: İşimiz var desene.
1: İşimiz çok.
0: Çok mu? Ben başlıyorum. Yarısına kadar geliyorum. Sonra işi size devrediyorum. Madem çıraksınız, okey.
1: Tamam, hazırım.
0: Başladım.
1: Güzel yaptınız ustam.
0: Buyursunlar o zaman.
1: Çok harika oldu. Şimdi burada şu şeyi mi kaldırmam, mandalım kaldırmam.
0: Mandalı kaldırıyorsunuz. Biraz zemine doğru bastırıp sonra devam ediyorsunuz.
1: Buradan tutayım mı?
0: Hadi bakalım.
1: Hayır.
0: Ama oraya çok bastırma istersen kopacak çünkü.
1: Hayır.
0: Devam edelim.
1: Ben biraz şımarık bir insan. Kameraman arkadaşlar, lazım mı size bu parça? Ha? Portakal. Senin boyun yetişmiyor herhalde. Gözlüklerim çok fena buğu yapıyor. Çıkarsam ne olur?
0: Çıkartabilirsiniz. Aslında o kadar ağır makineler değil bunlar. Küçük el aletleri ama.
1: Tamam.
0: Çapak yere doğru gitmesin. Sıkıntı olmayabilir.
1: Tamam. Evet. Aslında...
0: Şimdi ikinci kesit alacağız. Ondan sonra iş yine size düşecek. Zımparaya başlayacaksınız. Ben bunu yapıp size teslim ediyorum o zaman. Tamam.
1: Tamam. Bu biraz kıvrımlı olduğu için ben yapamayabilirim, değil mi?
0: İzlemen de yeterli mesela.
2: Tuğba yine her zaman her işte olduğu gibi bu işte de kaytarmak konusundaki tartışılmaz muhteşem hünerini gösterdi ve işi Ali Usta'ya yaptırmayı başardı.
0: Oo.
1: Ne oldu?
0: Bir şey yok. Tersten çalışacağız.
1: Aa, onu sıkıştırdık ki zıplamasın yerinden diye. Hı-hı.
0: Tabii sen yine çıraklık yapıp şuradan tutabilirsin.
1: Tamam.
0: Bunu bana bırak. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Ne kadar?
1: Çok.
0: Hadi o zaman başlayalım.
1: Oldu mu?
0: Bakacağız. Aç. Ha gayret. Hayır, öbür tarafa.
1: Bu tarafa
0: yok,
1: mı?
0: Yok, bana doğru. Evet.
1: Solağım ya ben, bir garip.
0: Buyursunlar. Bunu kenara alalım.
1: Yüzüm tersin belli değildir mi ya?
0: Daha devam ediyoruz.
1: Oo, daha iş mi var? Olmadı mı bu şimdi? Bu kadar değil miydi?
0: Hayır.
1: Değil miydi bu kadar?
0: Bu kadar değildi.
1: Şimdi?
0: Bakalım. Şimdi askı için bir delik yapacağız.
1: Aa, ne güzel.
0: Denemek ister misin?
1: Evet.
0: Hadi bakalım.
1: İsterim.
0: Tamam. Şimdi de buradan gireceğiz. Patlatmamak için ahşabı.
1: Aa.
0: Ya.
1: Bu bir püf nokta mı?
0: Çalıştır bakalım.
1: Ya çok iyi. Ben bunu böyle bayağı çepeçevre yapacağım zannediyordum.
0: Yok. Yeterli bence. Yetmez mi?
1: Yeterli, yeterli.
0: Evet, yeterli.
1: Yeter ya, bence yetti. Bunu şimdi ustam buraya bıraktım.
0: Sıradaki işimiz zımpara.
1: Ay. O kadar severim ki zımpara yapmayı. O kadar severim ki ustam.
0: Tamam. Zımpara hem yüzey için hem de şu kenardaki şeyler için, kıvrımlar için falan şart. Buraları düzeltmeniz lazım en azından. Yüzeyi tertemiz yapmamız
1: sonra
0: rica ediyorum.
1: Sonra bunun üzerinde böyle etler, şeyler, böyle sınırlar, alengirli malengirli böyle. Evet, zımparan makineyle mi?

0: Bunu yapacağız. Hazır mısınız?
1: Hazırım. İyi. Bir dakika. Bir dakika, kayıyor bu.
0: Evet, doğası. Güzel, devam et.
1: Aa, çok güzel oluyor.
0: Kapat.
1: Aa, bir şey söyleyeceğim. Ellerimin içi bir şeyler oldu ellerime. Karıncalandı.
0: Evet, daha çok yaparsan daha çok karınıyor. Hatta uyuşacak bir noktadan sonra.
1: Uyuşacak mı?
0: Evet.
1: Ya kameraman arkadaşım portakal, gülme. Sürekli gülüyor bana ya. Sürekli bir gülme derdindesin.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Başlayalım o zaman.
1: Hadi sen de. Başlayalım.

0: Evet, muhteşem bir sunum tahtamızı hazırladıktan sonra üzerine bir miktar zeytinyağı süreceğiz. Bu yemek programına döndü. Değil mi ustam? Eldivenleri çıkarıyoruz herhalde.
1: Çıkartalım. Zeytinyağımızı hafiften fırçamızı yere kadar batırıyoruz, sıyırıyoruz. Ve ondan sonrası ellerinizden öper Sayın Çırak. Sonra yerler süpürülecek, bir zahmet onlara da el atarsan.
0: İşimiz bitmedi mi yani?
1: Yok, bitmedi.
0: Ama bana bitti dedilerdi. Şey, benim elim çok bol ya.
1: Evet evet. Fark ettim. Atmayan
0: yani
1: yetmez.
0: Alırsanız battığınızın resmidir yani, öyle söyleyeyim. Elim çok bol benim çünkü.
1: Ya ağacın kendi dokusu daha çok ortaya çıkmaya başladı. Fark ettin mi?
0: Evet. Şu anda muhteşem bir şey yaptık biz ya. Ben farkım olmadan bayağı bir şeyler yaptım bugün.
1: Üretmek güzel bir şey değil mi?
0: Evet, çok güzel. Şimdi biz bunu evde nasıl temizlememiz lazım? Nasıl
1: nemli bezle temizlenebilir? Genelde deterjan kullanmadan, makineye atmadan.
0: Özel ahşap temizleyiciler var bunlar için. Onlar
1: kimyasal olmayanlar olabilir. Nemli bezle silip tekrar zeytinyağı sürebiliriz mesela her ay.
0: Zeytinyağı her iyi geliyor değil mi bunlara?
1: Evet evet. Koltuklara sürmeyin. Sadece sunum tahtasına sürün. Sayın Çırak.
0: Oldu mu?
1: Oluyor. Devam edelim. Şu yanları tamamen doldurun. Biraz eliniz yağ batsın lütfen.
2: Ali Usta da Tuğba'nın sakarlığını fark etti.
1: Evet, şurada biraz kaldı. Lütfen gözden kaçırmayalım.
0: Görmezsiniz diye şey yapmıştım ben.
1: Hayır, şurada yapalım lütfen.
2: Görmezsiniz ne demek Tuğba? Ustanın gözünden hiçbir detay kaçmaz. Ne de olsa yılların ustası Ali Usta.
0: Evet, ben bugünkü görevimi yerine layıkıyla getirdiğimi düşünüyorum. Gördüğünüz sizde sunum tahtası yaptık Ali Usta ile birlikte. Nasıldım sizce?
1: İlk geldiğinde gayet iyiydi. Biraz hevesliydi. Sonrasında çıraklık verince biraz sanki yumuşadı gibi ama iyi oldu. Çırak olması iyiydi ve çok güzel bir iş yaptı. Ben biraz korkuyordum aslında, el aletlerini kullanamaz diye, ama gayet çapardı. Ve işini de iyi yaptı. İyi bir çırak oldunuz ve size çıraklık bileziği vermek istiyorum. Artık bir altın bileziğimiz var.
0: Ay, çok manalı oldu bu. Takı töreni.
1: Şey mi? Yani her meslek bir altın bilezik denir ya mesela. İşte sizinki de şu an öyle bir şey.
0: Allah
1: oldu.
0: Allah ya, bu lafın somut bulmuş hali bu.
1: Tabii usta olunca biraz büyüyecek şeydi bileklik.
0: Bir tık böyle büyüyecek, böyle evet. Şuraya kadar gelecek. İlk defa bir programımda takı töreni yapıldı bana. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok
1: ben
0: keyifli bir
1: ederim.
0: Çalışma oldu.
1: Benim için de öyle. Ellerinize
0: bize
1: sağlık.
0: Bizi kapınızı açtığınız için de ayrıca çok teşekkür ne ediyoruz.
1: Ne demek? Yerleri de süpürürseniz sonra rahat
0: ya, ben
1: ona çırak
0: süpüreceğim. Tamam. Çekimden sonra süpüreceğim.
1: Sıkıntı yapacağım.
0: Efendim bugün programımızda çok eğlendik, güldük. Ben bu sunum tahtasını da eve götüreceğim. Öyle söyledi Ali Usta. Gelecek programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hoş geldiniz.
2: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı.
3: Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
4: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
1: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
2: Sefa bulduk efendim. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuşsun.
1: Mersi.
2: Çok yakışmış.
4: Hoş geldiniz.
5: Yeni geldiniz herhalde.
2: Evet. Ders yılı başında.
6: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
5: Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk.
1: Bak canım, fena olmayacak galiba.
6: Yo, Allah için çok kaliteli.
2: Nasıl sürdüreceğiz? Burada.
5: Başka birini seviyorum.
3: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar üç gün sürer.
6: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
3: Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
2: Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı.
0: Kırık bir aşk hikayesi. Bugün 18'de TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alan aç.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokyos.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisini?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Büyükçekmece sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş buldum, merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Gökcan, 22 yaşındayım. Öğrenciyim.
0: Ne okuyorsun Gökcan?
2: Beden eğitimi öğretmenliği.
0: Besyo. Besyo mu? Besyo'da mı okunuyor?
2: Besyo. Şu an besyo.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar, okuyorum.
0: Okuyorsun. Nasıl gidiyor okul?
2: İyi gidiyor, son sınıfım. Hayırlısı.
0: Hayırlısı.
2: Geldik.
0: İnşallah yarışalım. Bitecek.
2: İnşallah.
0: Peki. Rakibine geçiyorum. Tanışıyor muydunuz bu arada?
2: Abim.
0: Abiniz.
2: Evet.
0: Süper. Abi kardeş, o zaman ben rakibine yani abine geçiyorum. Bakalım gerçek hayatta da rakip miymişsiniz? Efendim, sizi tanıyalım.
1: İsmim Gökmen, 30 yaşındayım.
0: Gökcan Gökmen, süper.
1: Doğrudur. Serbest işte uğraşıyorum diyelim. İyi olan kazansın, rakip değiliz. Şu an için 5 dakikalığına.
0: Peki, daha önce ilk defa mı rakip oluyorsunuz abi kardeş olarak, ama küçükken, ama aranızdaki yaş farkı çok yüksek. Belki o yüzden
1: doğrudur.
0: Siz artık biraz baba figüründe olabilirsiniz.
1: Doğrudur.
0: Şimdi efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim sevgili izleyenler. Gökcan, sence kim kazanır?
2: Fark etmez kimin kazandığı.
0: Bir iddia alalım senden. Sanki abi, sen kazanırsın gibi geliyor bana.
2: Abim kazanır.
0: Çok güzel bir iddia oldu. Hiç de hırsı değilsin. Kendine de güvenmiyorsun. Mütevazısın. Güzel. Bu da bir hırs aslında. Peki Gökcan'dan güzel cevaplar geldi. Peki Gökmen.
1: Yani kardeşim kazanacağını düşünüyorum. Yeni nesil olduğunu düşünüyorum. Daha bilgili, daha kötüdür diye düşünüyorum.
0: Umarım ters köşe yapmazsınız beni arkadaşlar. Diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, butonlara basmayı unutmayalım. İlk

0: Dal Ağına dolması hangi coğrafi bölgemizde sıklıkla tüketilen bir yemektir? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Tek Ege. Ses geldi. Efendim?
1: Ege.
0: Ege, yanlış cevap. Sendeyiz.
2: Karadeniz.
0: Karadeniz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gökcan'a geldi. Gökcan 2, Gökmen şu anlık 0 ama 3. sorumuzdayız. 3. sorumuz Gökmen için çok önemli sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedir?
1: Pişi.
0: Tek ses geldi. Pişi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gökmen'e gelsin sevgili izleyenler. Gökmen, kendini şu anda potadan kurtardın diyebiliriz. Efendim, 2-1'lik puan tablomuz var. Artık 4. sorumuzdayız. Bir konuma ya da bir coğrafi alana dikey olarak gökyüzünden ya da yüksek bir konumdan bakmaya ne ad verilir? Çift ses geldi.
2: Kuş bakışı.
0: Kuş bakışı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gökcan'a gelsin. Gökcan 3, Gökmen şu anlık 1. 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler ve maalesef Gökmen bize veda ediyor bu etapta. Neler söylemek istersin? Gayet iyi yarışıyorduk aslında.
1: Buraya gelirken kötü bir anım vardı. Gerçekten güzel bir anıydı. Teşekkür ederim sizlere gerçekten.
0: Bizler teşekkür ederiz anılarını güzelleştirdiğimiz için.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Bizler Gökcan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Gökcan'la birlikte artık 2. etaptayız. Gökcan,
2: efendim?
0: Abini, rakibini eledin. Ve
2: evet,
0: mağlup ettin sen artık kazanın ilk etabı. Neler söylemek istersen artık 2. etaptasın.
2: Yani şöyle elemek değil de beraber yarıştık zaten. Fark etmiyorum.
0: Gönlü kırılmasın diyorsun. Mütevazi bir adamsın. Abine de çok saygılısın. Seni tebrik ediyorum.
2: Öyle.
0: Şimdi Gökcan, bu etabımızda 3 sorumuz var. Bunların ikisi boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Tekrardan hatırlatalım ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Gökcan, hazır mısın bu etap için?
2: Hazır olabildiğim kadar hazırım.
0: İnşallah diyelim. Hazırsan başlıyorum. İlk sorum bir şarkı sözü. Sorumuz geliyor. Hüdayda da Ankaralım, Hüdayda 500 nokta nokta yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi, ne fayda. Süremiz başladı. Hüdayda da Ankaralım, Hüdayda 500 bir şey yedirdim bir ayda.
2: 500 altın.
0: 500 altın yedirdim bir ayda. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gökcan'a gelsin sevgili izleyenler. İlk sorumuzun ödülünü altın diyerek kazanmış oldu. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Biliyordum ama yani bu heyecanla...
0: Duyalım mı senden?
2: Yok,
0: nasıldı bu şey, girişi nasıldı? Duyalım ya, en kötü sesini kısarız.
2: Hüdayda da Ankaralım, Hüdayda diye başlıyor.
0: 500 altın...
2: Yedirdim.
0: Bir ayda. Peki efendim, tekrardan kocaman alkışlarımızdan göndermek istiyorum. Gökcan'a geldik 2. sorumuza. Bir bilmecem geliyor sevgili izleyenler. Güzel bir bilmecem geliyor. Bütün korktuğun sorular da peş peşe geliyor ne hikmetse.
2: Gelsin.
0: Efendim sorumuz geliyor. Bulutlardan süzülür, inci gibi dizilir, çamur olur ezilir. Çamur olur ezilir. Bir bilmece. Bulutlardan süzülür, inci gibi dizilir böyle. Dizilir.
2: Yağmur.
0: Yağmur doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Gökcan'a geldi. 2'de 2 gidiyoruz. 2. sorumuzun ödülünü de Gökcan yağmur diyerek kazanmış olup. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verirsen seni 3. etapta da görmek isteriz. Sorum geliyor. Tandır başında nokta nokta dikmek kolaydır. Süremiz başladı.
2: Tandır başında. Hiç duymadım ama...
0: Ne olabilir? Süremiz geçiyor.
2: Yalan. Sallamak.
0: Süremiz doldu. Tandır başında ne dedin? Yalan.
2: Yalan.
0: Yani gerçekten çok bağımsız bir şey söyledi.
2: Çünkü hiç duymadım ya.
0: Tandır başında bağ dikmek kolaydır.
2: Duymamıştım.
0: Demişler.
2: Öğrenmiş
0: eskiler.
2: Oldum.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine de 2 sorumuzun ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Maalesef seni bu soruyla elemiş
2: olsun.
0: Olduk. Güle güle, güzel günler de harcaman
2: çok
0: dileğiyle.
2: Çok teşekkürler.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin Gökcan?
2: Teşekkürler. Bu yarışmaya katıldığım için de çok memnunum. Kolay gelsin sizlere.
0: Teşekkür ederiz Gökcan. Hoşça kal.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Merhabalar, ben Demet, Tokatlıyım, ev hanımıyım. Şehir dışından ailem geldi. Ailemle beraber bir sahilde çıkarken sizle karşılaştık.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, bizler teşekkür ederiz.
0: Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyor musunuz bu arada?
2: 20 yıllık eşim.
0: 20 yıldır eşiniz.
2: Evet. Evet,
0: çok güzel bir rekabet göreceğiz ekranlarımızda şu anda. Ben hemen eşinize, yani rakibinize dönmek istiyorum. Evet. Rakip misinizdir normalde? Var mı?
2: Değiliz ama bugün oluyoruz.
0: İlk defa mı rakip?
2: İlk defa rakip.
0: 20 yılda ilk.
2: Karşıma, evet.
0: Manşet attım şu anda. Ben geçiyorum eşinize. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, Nihat ben. Vanlıyım. Eşimle yarışmak istedim. 3 tane çocuğumuz var.
0: Allah başlasın.
1: Cümlemize inşallah. Eşime başarılar diliyorum.
0: Eşinizi peki kim kazanır?
1: Ben kazanacağım.
0: Siz kazanacaksınız.
1: Çok iddialıyım bu konuda.
0: Çok iddialısınız. Evet. Hadi bakalım, iyi olan kazansın diyelim. Peki efendim, sizce kim kazanır?
2: Efendim?
0: Sizce kim kazanır?
2: Eşim diyorum çünkü o kadar bilgi sahibi değilim. O daha iyi biliyor. O
0: kadar
2: ona güveniyorum.
0: İyi olan kazansın diyelim. Ben şeyle merak ediyorum. Inşallah. Nasıl tanıştığınızı çok merak ediyorum. Yarışmaya geçmeden önce de bunu kimden dinleyebilirim? En iyi kim anlatır?
2: Eşim anlatır, ben anlatırım.
0: Sizden duyalım mı?
2: Eşim sıvacıydı. Dışepe sıvı işlerinde yaptığı zaman beraber tanıştık. Kendisi 3 yıl peşimde gezdi. 4. yıl evlendik.
0: Bayağı koşturdunuz peşimden,
2: evet,
0: yani.
2: Evet, evet. Şu anda 22 yaşında bir oğlum var, 2 tane bir kızım
0: Allah
2: var.
0: Allah bağışlasın efendim.
2: Amin. Severek 20 yılı bugüne kadar getirdik çok şükür.
0: Nice 20
2: Allah,
0: yıllara diyelim.
2: Amin,
0: nice
2: amin.
0: 20 yıllara
2: amin.
0: Diyelim.
2: Çok teşekkür efendim, ederim.
0: O zaman madem hazırsanız bu güzel enerjiyi de ben güzelce aldım. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı ihmal etmeyelim. Hazır olduysanız ben başlıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
2: Evet.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman değil bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Sorum geliyor. İstanbul hangi coğrafi bölgede yer almaktadır? Evet, tek ses geldi.
1: Bak, heyecan derle.
0: Evet, bir heyecan geldi şu anda.
1: Ege bölgesi.
0: Yanlış cevap, geçtim rakibe.
2: Marmara.
0: Marmara bölgesi, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Efendim, sizlere gelsin. Diyelim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. İstanbul nasıl Ege bölgesinde olabilir? Nasıl bir heyecan bitirdik?
1: Şuradaki heyecan çok farklı. Arkasından soruyu da biliyorum. Ama heyecanı yenildik için.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim efendim.
1: Yabancıya gitmedi.
0: Evet, güzel bir teselli diyebiliriz efendim. Geldik ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Kelebek, sırt üstü ve serbest hangi spor dalının stilleridir? Evet.
1: Yüzme.
0: Yüzme, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim. Sizlere gelsin. Bayağı bir destekçiniz var mı şu an burada? Onu anlamış olduk. Efendim, şu anda birebirlik bir beraberliğimiz söz konusu. Geçiyorum üçüncü sorumuza. Keçinin erkeğine ne denir? Bastık efendim, evet.
1: Teke.
0: Teke, teke. Doğru cevap. Doğru cevap verdiği için sayıyoruz efendim. Kocaman alkışlarımız gelsin sağ tarafımıza efendim. Şu anda 2-1'iz. Geldik artık 4. sorumuza. Sorumuz geliyor. Deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen savaş veya araştırma gemisine ne denir? Evet, tek ses geldi.
1: Denizaltı.
0: Denizaltı, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Beyefendiye gelsin diyelim efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var ve maalesef. Güzeldik ya, iyi gidiyorduk.
2: Güzeldik, iyiydik. Ben işime güveniyordum, söylemiştim onun kazanacağını da başta.
0: Sizi de yüzünüzü kara çıkarmadı diyelim efendim.
2: Yok, çok şükür, her zamanki gibi.
0: Neler söylemek istersiniz eşinize, yani rakibinize?
2: Başarının devamlarını diliyorum inşallah. Ona güveniyorum. Diyeceğim şu.
0: Evet, bizler Nihat Bey ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Sizler de kendinize dikkat edin.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.
0: Evet sevgili izleyenler, Nihat Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Nihat Bey, rakibinizi yani eşinizi mağlup ettiniz ve galip oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
1: O benimle her zaman büyük seviyede, her zaman kazanan biri olarak bu yarışmada da benim kazanmam nasip oldu. Bir farkımız
0: olsun,
1: evet,
0: diyorsun.
1: Olsun o zaman.
0: Peki Nihat abi, bu Bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Hatta sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve çocukluğumuza götüren bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta derim sevgili izleyenler. Hazırsan başlayabilir miyiz?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Ne kadar hazırsın?
1: Çok hazırım.
0: Peki o zaman sorum geliyor. Bir bilmecemiz geliyor.
1: Evet.
0: Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi. Süremiz başladı.
1: Yıldız.
0: Yıldız. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nihat abimize gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de yıldız diyerek kazanmış oldum. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Güzel bir şarkımız geliyor. Arada sırada aklıma geliyor. Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Nokta nokta gömdüğüm emin olma diyor. Arada sırada aklıma geliyor.
3: Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor.
0: Nereye gömeriz sevdiklerimizi? Süren geçiyor
1: toprağı.
0: Bak. Nereye?
1: Toprağı.
0: Toprağı zaten gömeriz de. Değiştirelim.
1: Kalbime.
0: Kalbime. Doğru cevap. Yani sevdiklerimizi toprağa gömmek çok acı veren bir şeydir.
1: Şu normal şartlarda oradan yarışan arkadaşlara 5'e 5 cevap verebiliyordum ama buradaki heyecan...
0: Burada gerçekten çok farklı oluyormuş değil mi? Evet, kalbime doğru cevap. Duyalım mı bu artık şarkı sözünü de öğrendi.
1: Bu şarkıyı da hiç bilmiyorum.
0: Peki, duymayalım mı?
1: Evet.
0: Peki o zaman evet, 2'de 2 gidiyoruz. İkinci sorumuzun ödülünü de kalbime diyerek kazanmış oldu Nihat abimiz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Demiri nokta nokta çürütür, insanı gam. Demir
1: demiri pas.
0: Pas.
1: Çürütür.
0: Neydi? Pas neyden olur?
1: Pas çürütür, nem de.
0: Efendim?
1: Nem.
0: Nem. Yani birleştir.
1: Demiri nem çürütür, insanı gam.
0: Doğru cevap nem olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Nihat abimize göndermiş olduk. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızdaki bütün sorulara doğru cevabı vererek bu etabımızın ödülünü Nihat abimiz kazanmış oldu. Hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle. Dilersen bu ödül sende kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı devam mı? Almayacağım ödül sende kalacak.
1: Devam.
0: Devam mı? O zaman efendim bizler Nihat abimizle birlikte 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Nihat Bey ile birlikte artık 3. etaptayız. Yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebiliriz bu etap için. Neler hissediyorsunuz?
1: Büyük ödül alacağım ben ya bugün.
0: Galiba. Eminsiniz.
1: Eminim.
0: Haydi
1: ben.
0: Bakalım diyelim. Efendim bu etapımızda 3 adet zarfım var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta Yeşilçam'dan mı soralım? Genel kültürden devam mı edelim yoksa spora mı geçelim?
1: Yeşilçam.
0: Yeşilçam. İyi midir Yeşilçamlarım?
1: Çünkü sizin televizyonda da...
0: Bizde evet. Yayın akışımızın evet. Yeşilçam filmleri evet, daha çoğunluktadır.
1: Haşinada olduğum için.
0: O zaman Yeşilçam zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta Nihat abimizi nasıl sorular bekliyor hemen şöyle vermek istiyorum efendim zarflarıma. Bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. Takıldınız veya cevaplayamadığınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki o zaman efendim 3. etapımız başlıyor. Yeşilçam'dayız. Sorum geliyor. Hababam sınıfı filminde Badi Ekrem rolündeki ünlü oyuncu kimdir?
1: Şener Şen.
0: Eminim. Miyiz?
1: Eminim.
0: Evet, Hababam sınıfı filminde Badi Ekrem rolündeki ünlü oyuncu kimdir diye sorduk. Şener Şen cevabı geldi. Bakalım Şener Şen doğru cevap mı? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nihat Bey'e göndermiş olduk. İlk sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Artık geldik 2. sorumuza. Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde evlenmek istediği oyuncunun adı nedir?
1: Ayşe.
0: Efendim?
1: Ayşe, eminim.
0: Ayşe.
1: Ayşe Gürüdan.
0: Ayşen Gürüdan.
1: Gürüdan, evet.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki efendim. Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde evlenmek istediği oyuncunun adı nedir diye sorduk. Ayşen Gürüdan cevabı geldi. Ayşen Gürüdan doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nihat Bey'e geldi ve bu soruyu da tamamladık. Halen joker hakkını kullanmadı. Eve götüreceksiniz anladığım kadarıyla.
1: Evet,
0: artık son sorumuzdayız. Bu soruya vereceğiniz doğru cevap size büyük ödülü kazandıracak.
1: Evet.
0: Gelsin mi?
1: Gelsin bakalım.
0: Sorum geliyor. Barış Manço'nun ilk ve tek filminin adı

0: Nedir?
1: Joker hakkımı kullanmak istiyorum ben.
0: Peki, direkt. Hiç bilmiyoruz.
1: Hiç bilmiyorum.
0: Çok da güzel bir filmdir buradan. Evet. Barış Manço'yu da almış olalım sevgili izleyenler. Evet, kimi seçmek istiyorsunuz?
1: Hanım kızınızı seçmek istiyorum.
0: Evet, buraya alalım hanımefendiyi. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Var mı cevabınız?
3: Baba bizi eversene.
0: Baba bizi eversene. Teşekkür ederiz.
3: Doğru mu?
0: Bilmiyorum, göreceğiz. Hoşçakalın. Cevap için.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Joker hakkımızı kullandık. Baba bizi eversene cevabı geldi. Bu cevabı kullanmak istiyor musunuz yoksa başka bir cevabınız var mı?
1: Sonuna kadar güveniyorum, kullanmak istiyorum, evet.
0: Peki, seyirciye çok güveniyoruz şu anda. Barış Manço'nun ilk ve tek filminin adı nedir diye sorduk. Baba bizi eversene cevabı geldi. Joker hakkımızı kullandık sevgili izleyenler. Eğer bu sorunun cevabı doğruysa büyük ödülü kazanmış olacaksınız. Evet. Fakat yanlışsa maalesef bu etapta elenmiş olacaksınız. Baba bizi eversene. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nihat Bey'e gelsin. 3'te 3 yaptık. Bütün etaplarımızı güzel bir şekilde doğru cevaplar vererek geçerek artık büyük ödülü kazanmış olduk. Ben ödülümü buraya istiyorum. Evet, ödülümüz geldi.
1: Evet.
0: Size takdim etmeden önce. Etmeden önce size son bir teklifim var.
1: Evet.
0: Dilerseniz kazandığınız bu parayı ikiye katlayabilirsiniz. Bir risk etabımız var. Soracağımız bir soru, tek bir soru. Vereceğiniz doğru cevap kazandığınız ödülü ikiye katlayabilir. Vereceğiniz yanlış cevap kazandığınız bütün ödülü kaybetmenize yol açabilir. Risk almak tamamen sizin elinizde.
1: Ben hayatımda çok risk aldım ve risklerim sonucunda da büyük hazimete uğradım.
0: Peki,
1: bu sefer risk almak istemiyorum ben.
0: O zaman buyurun efendim, güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Bu yarışmayı kazanmamın birinci etkeni sizi seyretmekle geçtiği için
0: çok teşekkür ederiz
1: çoğu efendim. Zaman sizi seyredip ve kuralları bildiğim için soruları da
0: aslında taktikleri de çözmüş oldunuz orada.
1: Evet, ondan. Bir kez de sizinle yarışmak da benim için bir onur oldu. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Betül, 22 yaşındayım. Ön lisans mezunuyum, ameliyathane bölümünden mezunum. Çok heyecanlıyım.
0: Hoş geldin Betül, sefalar getirdin diyelim. Tanışıyor muyduk?
2: Kuzenim olur kendisi.
0: Kuzen, çok sevdiğimiz, evet. Çünkü kuzenler bugün hiç rakibimiz olmamıştı. Güzel bir rekabet dönebilir burada. O zaman kuzenine yani rakibine geçirin. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, ismim Yusuf. Lise mezunuyum, makine teknisyeniyim.
0: Hoş geldin Yusuf.
1: Sağ olun.
0: Sefalar getirdin diyelim. Şimdi sizler, bu iki kuzen, bu iki tatlı kuzen bugün şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. Betül, sence kim kazanır?
2: Ya umarım ben kazanırım ama burası heyecanlandırıyor. Ya bildiğimi de unutabilirim. Umarım. Ben
0: çok
2: kazanırım.
0: Demin konuşmayayım diyorsun.
2: Çok demin konuşmayayım.
0: Akıllılık yapıyorsun. Bakalım kuzenin ne diyecek, rakibi.
1: Evet, ben de açıkçası çok emin konuşamıyorum. Olacaklarını bilmiyorum.
0: YouTube, sen biraz gergin gibisin.
1: Yok, gergin değilim. Rahatım gayet.
0: Emin misin?
2: Doğalım.
0: Evet. Doğalım böyle.
1: Doğalım böyle.
0: Peki Yusuf.
1: Evet.
0: Yani sence kim kazanır? Sen mi kazanır?
1: İyi olan kazanır.
0: İyi olan kazanır. Peki o zaman. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sorumuz gelsin. Eşlerin anne ve babaları birbirlerine nasıl hitap eder? Evet, çift ses geldi.
2: Kayınbaba, kaynana.
0: Eşlerin anne babaları.
2: Dünür.
0: Efendim?
2: Dünür.
0: Dünür, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Betül'e gelsin. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Yusuf? Sanki bunu sen çok bilecek misin gibiydi.
1: Yok, bilemedim.
0: Bilemedin. Bekar mısın?
1: Bekarım, evet.
0: Peki, öğrenirsin ilerleyen zamanlarda.
1: Umarım.
0: Evet, geldik ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var. İkinci sorumuza geçiyoruz. Efendim, iç malzemesi kaşar peyniri, pastırma, domates, maydanoz ve biberden oluşan böreğin adı nedir? Bir şeydir yani. Restoranlara gittiğimizde önden gönderilir, ara sıcak gönderirler, böyle önden bir yeriz onu. Çıtır çıtırdır o.
2: Ya... Tahminde bulunayım.
0: Buyur.
2: Kol böreği miydi?
0: Ama butonlara basmadan bulunmayalım.
2: Kol böreği.
0: Kol böreği yanlış cevap. Daha da böyle küçük parça küçük bir şey. Emin olun çok seviyorsunuzdur. Geçiyorum. Geç. Geçtim. Ne?
1: Cevap vermek istiyorum.
0: Buyur.
1: Paçarya.
0: Paçarya. Paçarya.
1: Ne diyorsunuz?
0: Ne diyorum? Yani paçaryayı ilk defa duyuyorum seninle birlikte.
1: Evet.
0: Öyle bir börek varsa tadına bakmak isterim açıkçası. Paçarya yanlış cevap ama çok yaklaştın.
1: Paça böreği.
0: Paça böreği. Paça böreği değil.
1: Öyle bir şey diye hatırlıyorum.
0: Geçtim.
2: Yani bilsen daha demin de söylerdim, hatırlamıyorum.
0: Gelmedi mi hiç? Paçarya gelmedi dedi.
2: Paça dağ.
0: Paça dağ.
2: Paça
0: dağ. Yok peki.
1: Yok.
0: Gelmiyor mu?
1: Yok.
0: O zaman pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Pas mı?
2: Pas.
0: Arkadaşlar paçanga.
1: Paçan.
0: Paçanga.
2: Şimdi de anlamadım. Yani şimdi de çıkarım.
0: Yemediniz mi daha önce?
2: Yok.
0: Olsun. Öyle. Bundan
1: şey
0: sonra...
1: Vardı.
0: Sen biraz bir yaklaştın. Evet, ikinci sorumuza pas edip geçtik üçüncü sorumuza. Bilecik ilinin plaka kodu kaçtır? Evet. Kaçtır? Evet.
2: 07.
0: 07 yanlış cevap. Daha çıkalım.
1: 43.
0: 43. Çok yanlış cevap. İnelim.
2: 23.
0: 23. Daha da yanlış. Daha da inelim. İnelim, inelim. 07'den yukarı, 23'ten aşağıya.
1: 11.
0: 11. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yusuf'a gelsin efendim. Şu anda birebirlik bir puan tablomuz var. Gelelim 4. sorumuza. 2. sorumuza pas demiştik. Futbol karşılaşmasında bir futbolcu çift sarı kart görürse ne olur?
2: Kırmızı kart.
0: Kırmızı kart. Doğru cevap. Betül'e gelsin alkışlar. Yusuf değil, Betül 2 şu anda. Efendim artık bu etabımızın son sorusuna geçiyoruz. Bakalım neler bekliyor bize. Bir televizyon programının izleyici ölçümüne verilen ad nedir? Çift ses geldi.
2: Kitle.
0: Değil.
1: Rating.
0: Rating. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yusuf'a gelsin şu anda. 2-2'lik bir beraberliğimiz var sevgili izleyenler. Artık son sorumuza geçiyoruz çünkü Bu beraberliği bozmamız gerekiyor. Bir şeyin fiyatının bedavaya yakın olduğunu anlatmak için o şeyin neyden ucuz olduğunu söyleriz.
3: Sudan
0: ucuz. Çift ses geldi.
2: Sudan ucuz.
0: Sudan ucuz. Doğru cevap. Kocaman aktarımız Betül'e gelsin. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Yusuf. Çok gayret ettin. Çok evet. Çabaladı. Ama olmadı.
1: Neredeyse hepsini de söyledim ama sanırım şanssızlık. Saniyelerle kaçırdım. Saliselerle belki de.
0: Olsun, sağlık olsun. Gayet keyif aldık seninle yarıştığımız için. Hoş geldin tekrardan. Sefalar getirdin diyelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Rakibine bir şeyler söylemek ister misin?
1: Rakibime, aynı zamanda kuzenim olan kişiye geri kalan sorularda başarılar diliyorum. Umarım tüm soruları cevaplayabilirim.
0: İnşallah diyelim. Efendim bizler Betül'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Betül'le birlikte artık ikinci etaptayız. Betül rakibi Yusuf'u yani kuzenini 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Yani kuzenim olabilir ama rakibim de yani aynı zamanda rakibim de. İyi olan kazansın demişti, iyi olan kazandı diye.
0: Biliyorsun. İşte şey değilsin yani, ben kuzenimi seviyorum, iyi ki benim kuzenim.
2: Ay,
0: yok bunlar.
2: Yarışta her şey mi
0: var? Peki efendim. Şimdi bu etabımızda Betül, bizleri 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Betül, hazır mısın?
2: Değilim.
0: Ama hazır olman lazım.
2: Tamam, şu an hazırım.
0: Şu an hazırsan ilk sorum geliyor. Evim yerin altındadır, dikenim hep sırtımdadır. Bu bir hayvan.
2: Kirpi.
0: Süremiz başladı. Kirpi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Betül'e gelsin sevgili izleyenler. Geldik artık ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor Betül'e. Bakalım bilebilecek misin? Dam üstüne çul serer, Leyli de yar, Loylu da yar, loy loy loy. Bilmem nokta nokta kimi sever, ha Leylim nenne. Süremiz başladı.

0: Denene.
1: Doğru cevap. Yar olacaktı. Kocaman alkışlarımız. Betül'e gelsin efendim. 2'de 2 gidiyoruz. İkinci sorumuzun ödülünü de Betül bu şarkıyla kazanmış oldu. Duyar mıyız bu şarkı senden?
0: Yok.
1: Duyduk sanki biraz.
0: Biraz duydunuz. O yeterli
1: peki,
0: oldu.
1: Betül. Artık bu etapımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Suyun sessizinden insanın nokta noktasından korkmalı.
0: Sinsisinden.
1: Değil. Değiştirelim.
0: Süremiz
1: geçiyor. Suyun
0: sessizinden insanın.
1: Değiştirelim, değiştirelim.
0: Sinsisinden.
1: Süremiz.
0: Sessizinden.
1: Değiştirelim. Yok. Süremiz. Dol.
0: Neyin dendi?
1: Suyun sessizinden insanın sözsüzünden.
0: Sinsisi daha iyi değil mi?
1: Yani atasözleri genelde çok değiştirilmiyor ama bölgelere göre bazen değişkenlik
0: gösteriyor. Ama daha mantıklıydı.
1: Peki ama olsun, yine de iki sorunun ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Sağlık olsun diyelim. Maalesef bu soruyla Betül aramıza veda ediyor efendim. Güle güle,
0: çok
1: güzel günlerde harcaman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
0: Benim için çok güzel bir anı oldu. Tatile gelmiştim. Güzel bir anı daha eklemiş oldum.
1: İyi yaptın, hoş geldin. Tekrardan sefalar getirdin. Hoşça kal.
0: Kolaylar diliyorum size.
1: Evet, bir yarışmamızı daha gün batımı eşliğinde bitirdik efendim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmamıza görüşünce dek şimdilik hoşça kalın.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında kazın, tuzun ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ağıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Karapapakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkırt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Koorsa, Strabon Koorzene der. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen

Paris Kalaki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri, Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, insanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat Şehri.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle.

0: Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
9: Var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
19: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
20: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
19: Üzüm.
20: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
19: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
20: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
19: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
20: Ceviz de buna çok yakışır bence.
19: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
20: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
18: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturuyoruz.

0: oluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Evdeyiz numarane. Böyle çocukta böyle dadılıkta yerin dibine girsin. Kaçıyorum ya. Duramam. Ay geldim.
10: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
11: Vallahi biz de anlamıyoruz babacığım.
10: Gazeteye ilan vereceksiniz.
12: Gene dadı için mi efendim?
10: Evet.
12: Çocukları çok severim.
10: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
12: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
13: Hala düşmedi.
12: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
14: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
11: Kim? Kim gönderdi onu?
14: Öyle gerekiyordu.
11: Zeynep abla.
12: Efendim?
11: Bizi affedecek misin?
10: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
15: Gülşah bugün 16.15'te TV4'te.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
18: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.

0: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Hoş geldiniz.
3: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı.
4: Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
5: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
2: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
3: Sefa bulduk efendim. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuşsun.
2: Mersi.
3: Çok yakışmış.
6: Hoş geldiniz.
7: Yeni geldiniz herhalde.
3: Evet. Ders yılı başında.
8: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
7: Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk.
2: Bak canım, fena olmayacak galiba.
8: Yo, Allah için çok kaliteli.
3: Nasıl sürdüreceğiz? Burada.
7: Başka birini seviyorum.
4: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar üç gün sürer.
8: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
4: Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
3: Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı.
9: Kırık bir aşk hikayesi. Bugün 18'de TV4'te.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı yarışmacıları kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sefalar, getirdiniz
2: diyelim. Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Adım Erman, soyadım Dalayma.
0: Ne iş yapıyorsunuz? Biraz tanıdık.
2: Kuryelik yapıyorum.
0: Kuryelik yapıyorsunuz, bu kadar mı?
2: Evet, Bakırköy'de yaşıyorum.
0: Bakırköy'de yaşıyorsunuz. Evet. Kaç yaşındasın Erman abi?
2: 43.
0: 43, hiç göstermiyorsun. Öyle diyorlar mı?
2: Diyor, çok diyorlar, evet.
0: Yani 100 kişide kaç kişi böyle söylüyordur?
2: Yani öyle bir ortalama yok da söylüyorlar genelde. Söylüyorlar yaşımı genelde. Soran, evet söylüyor göstermiyorsun diye.
0: Peki hemen rakibe geçelim, rakibi tanıyalım. Sonra sana tekrardan...
2: Ya kazanana geçelim yani şimdi.
0: O iş belli olmaz. Hemen rakibe geçelim, sizi tanıyalım efendim.
1: Sümeyye ben. Ev hanımıyım, Konyalıyım, 32 yaşındayım bu kadar.
0: Hoş geldiniz,
1: hoş
0: sefalar.
1: Bulduk,
0: getirdiniz diyelim. Şimdi kurallarımız zaten biliyorsunuz. İlk etapta en fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacı ile birlikte ben bir üst etaba geçeceğim. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor Erman abi. Sence kim kazanır ama... Şimdi rekabet istiyorum ben.
2: Hiçbir iddiam yok, rakip kazanır diye düşünüyorum.
0: Diyorsun.
2: Evet.
0: Ama bu rekabet olmadı sence.
2: Yok.
1: Yarışmacı buldum, ben de aynı şekilde geride kalabilirim. Bakalım.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim mi?
2: İnşallah.
0: Diyelim. İyi olan kazansın diyelim.
1: Aynen.
0: Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım ama sorun bittikten sonra basmanız gerekiyor. Sorun bitmeden basarsanız da duyduğunuz kadarıyla cevaplarsınız diyerek ilk sorum geliyor efendim. Balıkların eti arasında bulunan diken gibi ince olan küçük kemiğe ne denir? Çift ses geldi.
2: Kılçık.
0: Efendim?
2: Kılçık.
0: Kılçık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Abi ilk soruyu sen bildin.
2: Basitti abi, çok basit.
0: Öyle mi diyorsun? Sümeyye Hanım,
1: basamadık.
0: Hızlı basmamız gerekiyor.
1: Olsun, evet.
0: Evet, gelelim ikinci sorumuza efendim. İç Anadolu bölgesinde yer alan ve peri bacalarıyla ünlü ilimiz neresidir? Evet, çift ses geldi.
2: Bilgi olarak... Denizli...
0: Denizli. Yanlış ya. Cevap. Size geçtik.
1: Peri bacaları. Kapadokya.
0: Evet. Hangi il?
1: Kapadokya.
0: Kapadokya'yı. Evet ama onun il yok mu? Geçiyorum rakibe. Geçtim.
2: Ya vallahi dilimin ucunda.

0: Çıkaramıyorum
1: çıkar
0: ya.
1: Abi. Yok, zorlama çıkar direkt. Ya. Çıkar gitsin.
2: Efendim?
3: Nevşehir.
1: Nevşehir. Doğru cevap. Söz cevap açıklarımızı Sinan Hanım'a göndermiş olalım. Bire birlik bir puan tablomuz var. Abi nasıl bulamadın?
0: Aa, gelmedi aklıma, biliyorum da gelmedi aklıma vallahi.
1: Yani
0: çok Denizli'de Pamukkale'yi de şeyden dolayı söyledim. Pamukkale'den dolayı aslında şeye gittim, Denizli.
1: Oradan böyle bir çağrışımda evet. bulundun ama olmadı. Olsun, sağlık olsun diyelim. Bire birlik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var sevgili izleyenler. Gelelim ikinci değil üçüncü sorumuza. Sorum geliyor. Bir halk türküsünde sel aldığı söylenen Samsun iline bağlı ilçemiz hangisidir? Selal nokta noktayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı, aman aman. Neresi olabilir? Bir aslında çok kullandığımız günlük hayatta...
0: Sallayayım mı? Hadi sallayayım bir tane.
1: Hadi bir tahminde bulun.
0: Bafra mı? Bafra mı?
1: Bafrayı sel aldı. Bafra'yı sen almamıştın ama geçtim şu anda.
3: Rakibim. Hayır hayır hayır, bilmiyorum.
1: Hiç mi yok?
3: Dilimin ucunda gibi ama değil, çıkmıyor.
1: Böyle haftanın günlerinden olabilir mi acaba?
3: Çarşambayı sel aldı.
1: Çarşambayı sel aldı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sümeyye Hanım'a göndermiş olalım. Çarşambayı sel aldı. Bir yar sevdiğim el aldı demişler.
0: Bilmiyorum, yapacak bir şey.
3: Ama burada niye söyle. Böyle oluyor bilmiyorum.
1: Yani yarışmanın heyecanını vuralım. Efendim, iki birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Uçakta yolcuların seyahat ettiği bölüme ne ad verilir? Uçakta yolcuların seyahat ettiği bölüme ne ad verilir? Aslında sürekli uçağa bindiniz mi daha önce?
3: Binmedim.
1: Binmediniz. Siz bindiniz
0: ben
1: mi?
0: Ben bindim de.
1: Butona basarak cevap verin, yoksa yanlışlıkla biri doğru cevabı çıkartır. Ve bu durumda da...
3: Hani sesleniyorlar ya, şöyle o sesi getirmeye çalışıyorum aklıma.
1: Ya uçakta nereye biniyorsun abi?
0: Ya abi tamam, normal yerine oturun da şimdi tamam, onun yerine... bir ismi vardır.
1: Tamam yerine... Mesela uçakta nereye oturdun abi?
0: Nereye oturdum? Koltuğa oturdum.
1: Koltuğa oturdum.
0: Tamam da onun bir ismi vardır o bulunan bölgenin.
1: Evet, bir ismi var. Yani pilotun bulunduğu bölgeye ne ad verilir?
0: Tamam, o kokpit. Değil
1: tamam,
0: mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Doğru cevap, orası doğru.
0: Biz niye pilotun oturduğu yeri biliyoruz, kendi oturduğumuz yeri bilmiyoruz?
1: Evet.
0: Ulan ne saçmaymış. İlk defa şimdi fark ettim. Pilotun oturduğu yeri biliyoruz, kendi oturduğumuz yeri bilmiyoruz.
1: Evet, neresi olabilir? Şimdi kokpit var, pilotun oturduğu yer, bir de yolcuların oturduğu bir alan var. Aslında çok basit. Yani ya bu muydu diyeceksiniz. Bu muydu diyeceksiniz gerçekten.
0: Bence çoğu kişi bilmiyor burada şu
1: an. Emin misin?
0: Eminim tabii ya.
1: Şurada eminim. Bence çok basit bir soru. Ama butonlara gelin. Basarak cevap verebilirsiniz. Veremiyorsanız da pas diyebilirsiniz.
3: Pas mı?
0: Pas. Neymiş bu arada bileyim ya.
1: Evet, dördüncü sorumuzu pas geçiyoruz. Doğru cevabımız kabin.
0: Kabin
3: memuru. Hiç uçağa binmediğim belli.
1: Siz abi binmişsin. Kabin...
0: Demek ki pilotun yanında gitmişim. Bilmiyorum, ben onun kokpiti biliyorum ama şeyi bilmiyorum. Herhalde sanırım pilotla herhalde. Birlikte geçtim.
1: Olabilir. Olsun, sağlık olsun diyelim. Evet, beşinci sorumuzdayız. İki birlik puan tablomuz devam ediyor sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Taşıtlarda lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümüne ne ad verilir? Evet, çift ses geldi.
0: Dingil miydi ya?
1: Dingil. Yanlış dingil. Cevap. Arabanın... Şeyleri, lastik ne vardır? Demir. Lastin, demir kısmı.
3: Ehliyetimiz de var ama.
0: Şey var, jant var.
1: Geçiyorum, rakibe geçiyorum.
3: Jant dedi, o mu?
1: Yok. Kim bastı jant önce?
0: Ben bastım da.
1: Jant.
0: Doğru mu bilmiyorum.
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erman abiye göndermiş olalım.
0: Lastin takıldı ya, jant mı oluyordu harbiden ya?
1: Üstüne takıldı çember.
0: Lastin takıldı. Ha tamam, olabilir evet, jant.
1: Tabii janta takılıyor ya.
0: Arabam olmadı hiç. Yabancıyım bu konuya da.
1: Evet.
3: Motorum var
1: abi, en
3: azından yani.
1: Doğru, motor neye takılı abi? Tekerleği. Motorun nasıl? Tekerleği nereye takılı?
0: Tam o dingile tak şeyi mi söylüyorsun?
1: Tam motorun tekerleği, o plastik aksamı. Nereye takılı?
0: Sıkıştırma beni, bilmiyorum. Sıkıştırma.
1: Janta takılı.
0: Bana daha fakirce şeyler sor. Araba sor. Araba, uçak, bu ne abi?
1: Motorcuyum dedin ya, motorun vardır. O
0: motorla ilgili şey yapabilirsin.
1: Tamam, motorun
0: onu
1: tekerli.
0: Onu da sorma şu an, onu da sorma.
1: Tamam, sormuyorum. Peki. Evet, şu anda sevgili izleyenler 2'ye 2

ikilik bir beraberliğimiz söz konusu. Son bir sorumuz olacak. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Hızlıca yeni bir soruyu alalım. Çünkü bir soruya

0: yapar.
1: Yok mu?
0: Yok.
1: Tantuni daha önce yemediniz mi?
0: Yemem.
1: Yemezsiniz.
0: Yemiyorum hiç.
1: Peki. Geçiyorum şu anda rakibe.
2: Mersin.
1: Mersin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş olalım. 3-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Sübeyye Hanım'ı uğurlamak durumundayız.
0: Çok memnun oldum yarışmacı arkadaşım.
1: Evet, yarışmacı arkadaşım. Memnun ediyor. Memnun ol. Sen memnun oldun mu abi?
2: Oldum. Sağ ol. Oldum.
1: Teşekkür ederim. Ama kazanamayacağım diyordun. Beni yenecek aday diyordun, rakip diyordun.
2: Ben de şaşkınım niye kazandım.
3: Neden kazandım ben de bilmiyorum.
1: Bizler Erman Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Erman Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Erman Bey, rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettiniz. Yarışmanın başında beni yenecek rakip dediğiniz rakibi mağlup ettiniz. Yani neler söylemek istersin? Çok iddiasızdın, yenileceğini söylüyordun fakat kazanan taraf sen oldun. Neler söylemek istersin?
2: Yani sorular kolaydı. Bildim, normalde bilemem zaten. Yenmesi gerekiyordu.
1: Niye bu kadar kendine güvenmiyorsun peki? Yani yarışmaya katıldığından beri birinin zoruyla katıldığını söyledi.
2: Ya 11-12 saat çalışan insanın genel kültürde ne iş var? Zamanımız yok ki bunlarla uğraşacak.
1: Hiç belli olmaz o işler.
2: Yok ama. Öyle olmuyor. Eve gidiyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, işe geliyorsun. Araştırıp öğrenmeye çok bir vakit yok.
1: Zorlu bir hayat koşullarında çalışıyorsun. Yani, kuryecilik zor bir iş, zor bir meslek, iki tekir üzerinde.
2: Yani evet.
1: Öyle mi diyorsun? Zor mu? Senin için zor mu peki?
2: Zor. Kimseye de tavsiye etmiyorum.
1: Tavsiye etmiyorsun. Yok. Buradan kamu spotu gibi yayınlayalım.
2: Kesinlikle kuryeyi tavsiye etmiyorum. Evet.
1: Peki. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda.
2: Muhteşem 3 soru.
1: Her sorumuzun muhteşem toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazır olduğun zaman başlayabiliriz. Nasıl bunlarla aran bilmecedir, efendime söyleyeyim atasözü, şarkı sözleri, belki şarkılarla aran iyi olabilir, motorun üstüne dinliyor olabilirsin zaman geçsin diye.
2: Şarkılarla berbat.
1: Berbat.
2: Atasözleriyle hiç yok. Öbürü neydi, bilmece mi?
1: Bilmece.
2: Düşünürken zaman biter zaten. Bakalım.
1: Evet, kendine güvenmeyen bir yarışmacıyla yarışıyoruz şu anda sevgili izleyenler ama ben senin yapabileceğine inanıyorum.
2: Önce şarkı hangisiyle başlıyor?
1: Ne, hangisini istersen onunla
2: başlayacağım. Şarkı sözüyle, çünkü o direkt eğleneceğim bir soru. Şarkı dinlemem.
1: Hiç belli olmaz. Belki kulağının aşina olduğu bir şarkı gelmez mi diyorsun?
2: Yani bilmiyorum.
1: O zaman sana bir bilmeceyle başlıyorum.
2: Tamam, baş.
1: Sorum geliyor. Yazın güneşten, kışın sıcaktan korur. Başının üstünde yeri hazırdır süren başladı. Takarsın.
2: Yani şapka.
1: Şapka. Doğru cevap.
2: Ne biçim soruyormuş
1: ya. Kocaman alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş.
2: Kafana takarsın demesen şemsiye diyecektim az kalsın. İyi ki o kısmı söyledin.
1: Kocaman alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Erman Bey yapamam diyerek sanki üçüncü etaba geçecek gibi duruyor diyelim. Bana öyle bir
2: üçte
1: izlenim
2: kaçta
1: verdiniz.
2: Geçiyoruz? Üçte mi?
1: Üçte geçeceğiz.
2: Zor. Neyse tamam, bunu da alayım. Bundan sonra belki bir inancım gelebilir.
1: Gelebilir mi bu sorudan sonra? Peki, sorum geliyor. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile nokta nokta giderim. Hayat güzel, devam ediyor. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Evet.
1: Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim.
2: Evet.
1: Senin ile nereye giderim?
2: Cehenneme giderim.
1: Efendim? Cehenneme giderim.
2: Doğru mu?
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erman Bey'e göndermiş.
2: Bunu harbiden salladım.
1: Olalım.
2: Sallayarak gidiyorum.
1: Evet, tahmin ede sanırım üçüncü etaba geçmeye kazanacaksın.
2: Yok, vallahi o kelimeyi bilmiyordum. Yani herhalde...
1: Biliyor musun bu şarkı peki?
2: Genelde hava atmaya cehenneme gelirim falan diyorlar da ateşi görmeden
1: biliyor
2: işte.
1: Biliyor musun bu şarkıyı? Aşk Bodrum'da...
2: Biliyorum şarkıyı ama sözlerini vallahi hatırlamıyorum.
1: Abi. Bir söylesene, senden
2: yok,
1: duyalım.
2: Yok, çok kötü sesim abi. Seyirci azalır. Vallahi
1: yok, reyting düşer. Yok, hiçbir şey olmaz. Birlikte söyleyelim.
2: Vallahi bana söyle.
1: Birlikte söyleyelim.
2: Ya
1: aşk
2: ben
1: söyleyeyim. Bodrum'da yaşanıyor güzelim.
2: Vallahi bilmiyorum sözleri tam
1: hiç
2: olarak.
1: Hiç mi yok?
2: Yani sözleri belki duydum ama ezberimde yok.
1: Yani... Eğer üçüncü etaba geçmeye hak kazanırsan söyler miyiz birlikte? Sözleri de sana
2: ben
1: kartından bilerek göstereceğim.
2: İyi de bilerek yanlış cevap veririm o zaman. Yani o yüzden hiç alma o sözü.
1: Gerçekten çok akıllı bir yarışmacı sevgili izleyenler ama hiç belli olmaz. Efendim, son sorumuzdayız. Bir atasözüm, bir deyimim geliyor. Hazır mısın?
2: Tamam.
1: Gezen nokta nokta yatan aslandan iyidir.

0: Ben... Ulan bunu biliyordum ya.
1: Gezen ne yatan aslandan iyidir? Süren geçiyor bu arada.
0: Ulan gezen kedi miydi ya? Neydi ya gezen?
1: Efendim?
0: Gezen kedi miydi?
1: Son sahnelerimiz.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyor musun?
0: Gezen kedi yatan aslandan iyidir diyeyim.
1: Gezen kedi yatan aslandan şey iyidir. Yanlış cevap. Aynı. Doğru cevabımız gezen tilki yatan aslandan iyidir olacaktı. Ama olsun, sağlık olsun. Yine iki sorumuzun ben ödülünü sana vermek istiyorum. Yine buraya kadar iyi geldin diyebiliriz.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol.
1: İyi geldiğini söyleyebilirsin. Sen neler söylemek istersin? Çünkü kendin hiç inanmıyordun. Ama ikinci etabın neredeyse sonuna kadar gelmiş oldun.
0: Ben de beklemiyordum. Açıkçası ben de şaşkınım. Yani iş arkadaşlarım da şaşkın. Fazla gülemeyecekler videoya. İlk turda eğleneceğimi bekliyorlardı.
1: Ama eğlenmedim.
0: Üçe de çıksaydım hayal kırıklığı yaşayacaklardı.
1: Keşke çıksaydım.
0: Olsun. Onlara bu da yeter.
1: Sağlık olsun. Kendine çok
0: ben
1: dikkat et.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar. İyi günler diliyorum. Güzel İstanbul güneşli bir havadan. Ben Mehmet, Bodrum'dan geliyorum. Tatil için iki günlük bir gezmeye geldik.
1: İstanbul'a geldiniz, evet, tatile geldiniz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar
2: getirdiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Çok memnun olduk.
2: Biz de.
1: Hemen rakibe geçiyorum.
2: Tabii ki.
1: Sizler de hoş geldiniz efendim. Sizleri
3: merhabalar, iyi günler. Ben de Ali Sanakgül. Öğrenciyim, diş hekimini okuyorum. Hı hı. Yani ders çalışmak için çıkmıştım. Gitmeden önce bana da güzel bir eğlence oldu.
1: Güzel bir, keyifli bir anı da bırakmış olursunuz diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacı ile birlikte ben artık bir üst etaba geçeceğim. Rakip olduğunuz için sizlerden beri iddia duymam gerekiyor. Ali İhsan, sence kim kazanır?
3: Yani bence ben kazanacağımı düşünüyorum.
1: Biliyorsun, iddialısın.
3: Evet.
1: Kendine güveniyorsun, ne kadar bakalım, güzel. O zaman hemen rakibe geçiyorum. Rakibi şansı yok gibi duruyor diyorsun.
3: Yani o kadar da değildi.
1: Diyorsun.
3: Kendime güveniyorum.
1: Hemen rakibe geçelim. Efendim, Ali İhsan sizin hakkınızda iyi olmayan şeyler söyledi.
2: Ben onun kazanmasını istiyorum. Öğrenciymiş.
1: Diyorsun.
2: Evet.
1: Ama yine de sizin kazanmanızı biz isteriz. Güzel bir rekabet görmek isteriz yarışmamızda. Hazırsanız, zaten kurallarımızı biliyorsunuz. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız efendim?
2: Evet, hazırız.
1: Hazır mıyız?
3: Evet, hazırız.
1: İlk sorum geliyor. Bebeklere süt ve sıvı içirmek için kullanılan şişeye ne ad verilir? Tek ses geldi.
3: Biberon.
1: Biberon. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali İhsan'a göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Üniversitelerde yapılan ara sınavlara ne ad verilir? Tek ses geldi.
3: Vize.
1: Vize. Yine doğru cevap Ali İhsan'dan geldi. 2-0'lık bir puan tablomuz oldu. Kocaman alkışlarımızı Ali İhsan'a göndermiş olduk efendim. Siz basmıyor, basamıyor musunuz?
2: Yok yok, hızlı gidiyor.
1: Hızlı gidiyor. Aynen,
2: güzel gidiyor.
1: Evet, geldik üçüncü sorumuza. Bu soruya cevap vermeniz sizin için, yarışmaya devam edebilmeniz için çok önemli efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. Turunç Koyu ve İçmeler Plajı Muğla dedim, durdum.
2: Marmaris, çünkü İçmeler, turunç dediniz mi oradan gelir.
1: Marmaris.
2: Evet.
1: Marmaris doğru cevap ama hemen sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Turunç Koyu ve İçmeler Plajı Muğla'nın hangi ilçesinde yer almaktadır diye sorduk. Marmaris cevabı geldi. Kocaman alkışlarımızı Mehmet Bey'e göndermiş olduk. Ve ikiye birlik bir puan tablomuz var. Geldik dördüncü sorumuza. Göz çevresinde oluşan kırışıklıklara ne ad verilir? Henüz butonlara basan olmadı. Göz çevresinde oluşan kırışıklıklara. Aslında şuralarda oluşan kırışıklıklar gibi düşünebilirsiniz. Bir şeydi o, neydi? Tabii henüz sizler de olmadığı için bilmeyebilirsiniz.
3: Ben de şu an benim de hiç aklıma geldi.
1: Gelmiyor mu?
2: Yani bayanlar belki bilebilir, bizde yok.
3: Şu an bir kadın yarışmacı olsaydı hocam.
1: Pas diyebilirsiniz bilemiyorsanız.
3: Ben pas denedim.
1: Pas mı? Peki sizden pas mı?
2: Pas.
1: Evet, bu soruya pas diyoruz. Peki cevap neymiş, hızlıca bir bakalım. Cevabımız kazaya. Cevabımız kazaya olacaktı. Bilmiyor muydunuz?
2: Yok.
1: Hiç yoktu. Olsun, öğrenmiş olalım diyelim efendim. Gelelim beşinci sorumuza. Dördüncü sorumuzu pas diyerek geçiyoruz efendim. Perde asmaya yarayan metal veya plastikten yapılmış araçlara dedik. Tek ses geldi.
3: Yani yanlış söyleyebilirim belki ama kornişon değil.
1: Efendim,
3: kornişon.
1: Kornişon.
3: Kornişon değil. Kordişon tarzı bir şeydi.
1: Ne olabilir?
3: Korişon mu?
1: Efendim?
3: Korişon gibi bir şeydi.
1: Korişon
3: yani.
1: Değil ama çok yaklaştın.
2: Korniş.
1: Korniş. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mehmet Bey'e göndermiş olalım. Aslında ilk etapta

0: doğru cevap veriyor gibi oldun ama son dakika Korniş ona gitti.
1: Evet,
0: olsun sağlık olsun diyelim. Henüz 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Evet, son sorumuzdayız. Hanginiz doğru cevabı verirse onunla birlikte artık bir üst etaba geçmiş olacağız diyelim. Olacağız diyorum. Sorum geliyor. Bir müzik eserinde sesleri gösteren işaretlere ne isim verilir? Çift ses geldi, çift ses. Mehmet Bey.
2: Soruyu bir daha
0: tabii.
2: En sonundaki nakarası.
0: Ne isim verilir?
2: Nokta.
0: Efendim?
2: Nokta.
0: Nokta. Nokta, emin misiniz? Nokta. Nokta. Yanlış cevap.
3: Nota.
0: Nota doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Ali sana göndermiş olalım diyelim. Mehmet Bey, size de çok teşekkür ederiz.
2: İyi yarışmalar diliyorum.
0: Evet efendim, bizler Ali İhsan'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ali İhsan'la birlikte artık ikinci etaptayız. Ali İhsan rakibini 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettin. Öncelikle neler söylemek istersin?
3: Yani galibiyetten dolayı mutluyum. Yani inşallah etapları da başarılı bir şekilde tamamlayıp, yani en azından ufak da olsa bir ödül alıp buradan gitmeyi düşünüyorum.
0: Ne düşünüyorsun?
3: Evet.
0: Peki Ali İhsan, biraz bize kendini tanıtabilir misin? Neler yaparsın? Ali İhsan kimdir?
3: Yani ben şu anda aslında 7-24 ders çalışmaya çalışan bir öğrenciyim. Yani diş hekimliği okuduğum için şu an zor bir süreç var benim önümde. Hani girmem gereken final sınavları var. Yani bölümün zorluğu gerekse işte diğer şeylerden dolayı sürekli ders çalışmam gerekiyor. Bu aralar yoğun bir şekilde, yoğun tempoda onun üstüne yoğunlaşıyorum.
0: Aslında ders çalışarak geçiyor hayatınız,
3: evet,
0: şu andaki
3: şu an
0: bölümü.
3: Şu dönemi benim için öyle geçiyor. İnşallah bir ay içinde hepsini bitirip yaz tatiline gidip rahat bir şekilde...
0: Mezun oluyor musun bu sene? Yoksa...
3: Yok, hayır, mezun olmuyorum.
0: Aynen daha.
3: Evet, daha devam edeceğim.
0: Kaç sene kaldı?
3: Daha 3-4 sene var daha.
0: Daha yolun başındasın.
3: Evet.
0: Umarım gönlünce olur her şey diyelim.
3: İnşallah, bakalım.
0: Hazırsan artık yarışmamıza geçelim.
3: Başlayalım, evet.
0: Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, bilmecelerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor bu etap. Bu etabımızın toplamda her sorunun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğu zaman ilk sorumla başlayabilirim.
3: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Ağaçlar benim evimdir, yanaklarımdaki yemeğimdir. Süren başladı. Bu bir bilmece.
3: Ağaçlar benim evimdir.
0: Evimdir, yanaklarımdaki yemeğimdir. Yanaklarına böyle bir şeyler sıkıştırır. Çok tatlı bir
3: erik mi?
0: Hayvandır bu.
3: Ha, sincap.
0: Sincap. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali İhsan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Ali İhsan kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Şarkılarla aran nasıldır Ali İhsan?
3: Yani sanatçılarını çok fazla bilmiyorum ama sözlerine genel olarak hakim
0: hakimsin
3: olduğumu düşünüyorum. Evet.
0: Umarım bildiğin yerlerden gelir diyelim. Sorum geliyor. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen nokta nokta. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.
3: Bülbülü.
0: Bülbülü doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali İhsan'a göndermiş olalım ve Ali İhsan'dan da bence bu şarkıyı duyabiliriz.
3: Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü.
0: Bu kadar mı? Peki o zaman çok alkışlarımızı Ali İhsan'a göndermiş olalım özgüveninden dolayı. Evet, artık bu etabımızın son sorusundayız sevgili izleyenler. Eğer bu soruya da doğru cevabı verirsen bir üst etaba geçmiş olacağız Ali İhsan'la birlikte. Sorum geliyor. İnce nokta nokta sık dokumak.
3: İnce eleyip.
0: İnce eleyip sık dokumak. Doğru cevap. O zaman alkışlarımızı tekrardan Ali İhsan'a gönderdik. 3-3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı verdik ve sevgili izleyenler, bu etaptaki ödülümüzü Ali İhsan kazanmış oldu. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
3: Tamam, devam edebiliriz yani.
0: Devam mı? O zaman efendim 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Ali İhsan'la birlikte artık 3. etaptayız. Ali İhsan yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta Ali İhsan. Nasıl gidiyor yarışma senin için?
3: Yani beklediğinden iyi gidiyor. Ben bu kadar gideceğimi düşünmüyordum. Şu an inşallah bunun sonucu da güzel olur diyelim.
0: İnşallah diyelim. Şimdi elimdeki 3 zarfın içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta spordan mı soralım? Coğrafyaya mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
3: Spordan soralım.
0: Emin misin?
3: Evet, eminim.
0: Peki, o zaman spor zarfını açıyorum ve bakıyorum. Bakalım bu etapta Ali İhsan'ı neler bekliyor? Efendim, bu etapta bizden bir çok...

0: Şeker hakkı da kazandın. Takıldığın tek bir soru da burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin ya da telefonla birini arayıp yardım alabilirsin Ali İhsan. Süremiz bulunmamakta. Hazır olduğun zaman başlayabiliriz.
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Gambit ve Sicilya savunması gibi stratejiler hangi oyuna aittir?
1: Buna çok buz okeyi demek istedim ama...
0: Emin misin?
1: Eminim ya.
0: Evet, buz okeyi.
1: Evet.
0: Buz okeyi cevabı geldi efendim. Bakalım buz okeyi doğru cevap mı? Gambit ve Sicilya savunması gibi stratejiler hangi oyuna aittir diye sorduk. Buz okeyi cevabı geldi. Acaba doğru cevap mı? Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap santranç olacaktı.
1: Gambit doğru.
0: Evet. Sonuç olarak o da bir spor.
1: Ben spor deyince direkt aklıma santranç gelmedi ya. Normalde gelse yani Gambit zaten direkt santranç demek. Oradan söyleyebilirdim. Sağlık olsun.
0: Kötü oldu sanki.
1: Yani.
0: Ya bir de joker hakkın vardı. Deyince... Joker hakkını hiç kullanmadın. Çok emin cevap verdin. Keşke joker hakkını kullanabilseydin.
1: Spor deyince santranç aklıma gelmedi ya.
0: Sağlık olsun diyelim. Yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana geri verelim. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. Üçüncü etabı geçemesek de ikinci etabın ödülünü güle güle harcarsın, kullanırsın diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yani her şey için teşekkür ederim. Benim için güzel bir an oldu. Sağ olun.
0: Bizler teşekkür ederiz. Ali İhsan, hoşça kal.
1: Teşekkürler.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun.
0: Sefalar getirdiniz diyelim
2: hoş
0: efendim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Rabia, 29 yaşındayım. Öyle.
0: Çalışıyorum,
2: evet, çalışıyorum.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Belgelendirme üzerine çalışıyorum. Hı-hı. Marka tescili, belgelendirme, o şekilde.
0: Hoş geldiniz,
2: sağ
0: sefalar
2: olun,
0: getirdiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Hemen rakibe geçmek istiyorum. Ben efendim, rakibi tanıyalım. Hoş geldiniz, sefalar
1: hoş
0: getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Ben Zerrin Anakök, ahşap cam seramik öğretmenliği emeklisiyim. Geçiyordum, sizi de arada görüyordum. Kendimi denemek istedim. İnşallah güzel bir şey olur.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Evet. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Efendim, sizce kim kazanır?
2: Bence ben kazanırım.
0: Diyorsunuz.
2: Evet.
0: Rakibin şansı var mı?
2: Yani var tabii ama ben kazanmak istiyorum.
0: Peki o zaman rakibe şans bile dilemeden geçtik rakibe.
1: Ay ben kızacak ama ben ona şans diliyorum. Çünkü çok genç. İnşallah kazanır. Ben de kendimi denerim.
0: İyi olan kazansın. Tabii ki. Efendim. Tabii. İlk soruyla başlamak istiyorum. Pamuk Prenses masalında cadının ikram ettiği meyve nedir? Efendim çift ses geldi.
3: Elma.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zerrin Hanım'a göndermiş olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Butona basmadan cevap verirsek
2: evet.
0: Rakip cevaplar.
2: Doğru.
0: O yüzden butonlara basmak çok önemli diyelim. Efendim geldik ikinci sorumuza. Atın yavrusuna ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Tay.
0: Tay. Doğru cevap. Efendim 2-0'lık bir puan tablomuza Rabia Hanım. Butona basmadan cevap vermeyi tercih
2: evet
0: ediyor.
2: Ya.
0: Fakat butonundaki sesi duyuyor.
2: Heyecanlandım galiba.
0: Olsun, sağlık olsun. Bu soru sizin için çok önemli efendim. Bak, bu ses gelmesi evet. gerekiyor. Evet, geldik üçüncü sorumuza efendim. Anadolu Hisarı, Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe semtleri İstanbul'un hangi ilçesinin sınırları içerisindedir? Tek ses geldi.
2: Üsküdar.
0: Efendim? Üsküdar. Yanlış cevap. Geldik.
1: Soru alamadım. Anadolu Kava.
0: Anadolu Hisarı.
1: Hisarı.
0: Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe semtleri İstanbul'un hangi ilçesinin sınırları içerisindedir?
1: Bebek, Arnavutköy.
0: Yanlış cevap. Karşıya geçelim. Şu andaki bulunduğumuz yakada. Beykoz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rabia Hanım'a gönderdik. Olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim. Dördüncü sorumuz efendim. Kağıt, metal, cam ve plastik gibi atıkların fabrikada işenerek yeniden kazanılmasına ne denir? Tek ses geldi.
2: Geri dönüşüm.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rabia Hanım'a göndermiş olduk. Efendim, 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Heyecanlıyız. Butonlara basıyoruz. Bu soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçmiş olacağım. O yüzden bu soru sizler için çok önemli efendim. Butonları hızlı basmanız ve soruyu doğru anlamanız çok önemli. Sorum geliyor. Yiyecek ve içeceklere hoş bir aroma vermek için kullanılan tarçın dedim.
3: Baharat.
0: Baharat. Baharat. Doğru cevap ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler.

0: yiyecek ve içeceklere hoş bir aroma vermek için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin genel adı nedir olacak sorumuz. Cevabımız da baharat. Zerrin Hanım'ı tebrik ediyoruz. Kocaman alkışlar Zerrin Hanım'a gelsin efendim. 3-2'lik bir puan tablomuz var ve maalesef Rabia Hanım'ı elemiş olduk.
1: Evet,
0: elenmiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
1: Güzel bir yarışmaydı. Biraz heyecan yaptım galiba. Tebrik ederim.
0: İlk etap, ilk iki soruda özellikle...
1: Aslında doğru bildim ama butona basmayı unuttum.
0: Evet, erken basabilseydiniz veya butona bassaydınız cevap sizdeydi.
1: Evet, doğru.
0: Biraz heyecanı yenik
1: evet, isteyelim. Evet, heyecanı yenik.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Bizler Zerrin Hanım'la birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Zerrin Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız efendim. 3-2'lik bir galibiyetle rakibinizi mağlup ettiniz. Öncelikle neler söylemek istersiniz?
2: Tabii güzel. Kendimi denemedik için gelmiştim zaten geçerken. Yarışmada kaliteli, çok da güzel sorular var. İnşallah hayırlısı olsun hakkımızda.
0: İnşallah diyelim efendim. Bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak bu etapımızda. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak efendim bu etapımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek hatırlatalım efendim. Hazırsanız Zerrin
2: Hanım. Hazırım.
0: Ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Gelir geçer sahilden tuzlu suyu taşır içinden.
2: Cevabını mı söyleyeceğim?
0: Evet, cevabı.
2: Ne olduğunu. Gelir geçer sahilden.
0: Tuzlu suyu taşır içinden. Bu bir bilmece.
2: Balık mı acaba?
0: Balık değil. Hızlıca değiştirmeniz gerekiyor. Süremiz geçiyor çünkü.
2: Gemi.
0: Değiştirelim.
2: Kayık, vapur. Ne olabilir?
0: Süremiz.
2: Bilemeyeceğim vallahi.
0: Süremiz doldu.
2: Ne?
0: Ah be Zerrin Hanım.
2: Neymiş?
0: Dalga.
2: Ay hiç aklıma gelmezdi
0: aslında
2: ama.
0: Aslında çok kolay bir.
2: Birden aklıma gelmedi. Olabilir.
0: Evet, olsun, sağlık olsun. Olsun diyelim. Gayet güzel bir yarışma oldu.
2: Bitti değil mi?
0: Maalesef.
2: Tamam,
0: maalesef
2: tamam.
0: Diyelim.
2: Çok teşekkürler. Ne
0: Bizler
2: güzel
0: teşekkür
2: bir yarışma.
0: Ederiz.
2: Sağ olun. Çok
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz
2: vallahi
0: efendim?
2: Çok güzel, kaliteli. Hem insanlar kendilerine deniyor. Ben de öğretmenim. Abi kültür seviyemiz az buçuk çıkıyor. Çok güzel. Devam edin. Çok başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.
2: Sağ olun, hoşçakalın.

Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen,
16: Çünkü kirlenmeden bilemez.
5: Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Ne belgesel vanilya tok göz.
19: Ben de Sıla bilgili tok göz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
18: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
17: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
2: Sen önüne bakmaz mısın ya?
1: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
2: Kabahat benim zaten.
3: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
2: Milyoner yeğen mi dedim?
4: Ben Yasemin değilim ki.
2: İyi ki de değilsin.
4: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
2: Zengin dost mu dedin? Benim var ya...
5: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
2: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
4: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
6: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
4: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: 10.000 liracık.
1: Ne? 10.000 liracık mı?
4: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
2: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
7: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
1: Ya benimki?
3: O evin hizmetçisi.
8: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
9: Darıldın mı cicim bana? Birazdan TV4'te.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Şehrin kalabalığından toprağın kalbine giden bir yolculuk olun ki. Henüz 13 yaşındayken iş hayatına atıldı. Ailesiyle birlikte tekstil sektöründe emek verdi. Ama bir gün başka bir hayatın mümkün olduğunu fark etti. İstanbul'u arkasında bırakıp kırsala, bilinmeyene doğru

0: Cesur bir adım attı.
1: Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı.
0: Bu yolculukta birçok zorlukla karşılaştı ama yine de pes etmedi.
1: Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Orası kırılım yeriydi.
0: Şimdilerde 25 yıl önce kurduğu hayalin tam ortasında yaşıyor.
1: Anda var olmaya, önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyor.
0: Ve bugün Aysun Sökmen'in emeğiyle, inancıyla ve sabrıyla yazdığı hikayeye tanıklık ediyoruz.

0: Ben Aysun Sökmen, namım diğer Aysun da Sütçü. Evliyim, 34 yıllık evliyim. 24 yaşında bir oğlum var. 25 senedir çiğ süt üretiyorum, hayvancılık yapıyorum. Çok mutlu, neşeli, keyifli bir şekilde sürdürüyorum. Nazar değmesin sana, maşallah sana, maşallah. Silivri'de Büyükçavuşu köyünde yaşıyorum. Böyle inekler, köpekler, ördekler, tavuklar. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim diyebileceğim iki iş alanım var. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdim. Öğrencilik hayatımda hem handbol oynadım hem de tekstil sektöründe çalıştım. Sonra da bir süre çalışmaya devam ettim. İstanbul'da babamın da ortaklığı olan bir tekstil firmasında çalışıyordum. Müşteri temsilciliği yapıyordum. Çok klasik olacak belki ama şehrin dinamikleri, trafikte geçen zaman, daha üretken olma hayali, uzak doğunun ucuz maliyetlerle geliyor olduğu gerçeği, tekstil sektöründe bir daralma yaşanacağına dair bana bir hissiyat verdi. Daha geleceği olan bir sektörde çalışmak istedim. O yüzden tarımı seçtik bir şekilde. Eşim de yardımcı olacağını söyledi. Böyle karar verdik. Eşim, o da klasik perküsyon öğretim görevlisi olarak konservatuvardan emekli oldu 2 yıl önce. Fakat 25 yıldır bu çiftliği benimle beraber yönetiyor.
1: Adım Mehmet Sökmen, Aysun'un eşiyim. 33 yıldır, 25 yıldır da ortağız bu çiftlikte. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum ve orada 33 yıl öğretmenlik yaptım. 2000 yılında eşimle birlikte bu işletmeyi kurduk. 25 yıldır onunla çalışıyoruz. Zehirlendik diyebilirim bu çiftlikte. Doğadan artık kopamıyoruz. Hayvanlardan, bitkilerden artık kopamıyoruz ve onların en iyisini hak ettiğini düşünerek bunu geliştirmeyi, gerçeğini döndürmeye çalışıyoruz.

0: 25 yıl önce bu arazi babamın da ortaklığı olan ve satışlı olan bir araziydi. Düğünümüz bile burada oldu. Hani bilmediğimiz bir yer değildi. Fakat arazi satıştaydı. Madem tarımla ilgili bir iş yapmak istiyoruz, burada ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Kağıt üzerinde büyükbaş hayvancılık hesap kitap yaptığınızda çok karlıymış gibi gözüken bir sektördü. O yüzden hani inekleri de çok sevdik. Çok cahil cesareti, 25 senenin özeti böyle olabilir. Cahil cesareti bir başlangıç oldu. Başta tavuğumuz yoktu, köpeğimiz yoktu. Yani çok makine gibi yaklaştığımızı görüyorum ineklere. Tamamen Excel tablosunda koyduğum parametrelerdi onlar. Aynı zamanda buraya geldikten bir sene sonra anne de oldum. İlk 3 sene böyle bir sudan çıkmış balık gibi olduktan sonra birkaç tane çok özel olay yaşadık. Birincisi ineklerimizin %60'ı çalındı. İkincisi sürüde verem çıktı. Dolayısıyla kalan inekleri imha etmek zorunda kaldık. Yani bir bağlamda başladık. Ben anne oldum. Biraz inek nasıl sağlar, nasıl beslenir falan diye yatırımla beraber, hani inşaatla beraber biraz öğrendik. Fakat sonra iflas edecek kadar sürüyü kaybettik. 6 buzağa bir tane inek kaldı. İşte o aşamada çok zordu. Hem borcumuz vardı, hem birikmiş bütün parayı ve borçları yatırmıştık. Yani o dönem böyle çok zor birkaç ay geçirdiğimizi hatırlıyorum. Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Mehmet'le birbirimize sorduk yani. Ne yapmak istiyoruz, şehre geri mi dönmek istiyoruz? Orası kırılım yeriydi. Hani yoksa burada nasıl kalacağız, bu kadar borç harç? Yani neye ihtiyaç var adlı soruyu, kilit soruyu Mehmet sordu. Yani neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var dedim ben de. Tamam bulalım, nasıl bulacağız parayı dedi Mehmet. Yani çok yapıcı bir taraftan karı koca, iki ortak bir sohbet olduğunu hatırlıyorum.
1: İşi öğrendiğimizi ve tam bu işi yapmaya karar verdiğimizde bu başımıza gelince dedik ki her şeyimiz var, neyimiz yok. O zaman olmayanı koyalım dedik. Olmayanla başladık. Birbirimize destek verdik ve bunun olması için kalpten çalıştık. Bazen rüzgar ters esiyor ama rüzgara karşı yürümeyi başardık.

Bizde buzağlar bir hafta anneleriyle kalıyorlar. Ondan sonracığıma anne için de buzağ sağlığı için de çok önemli bir şey. O dönemde Avusturya, Fransa ve İngiltere'de fuarlardan tanıdığım ıslak ve genetik konusunda çalışan firmalar vardı. Onlar ülke temsilcisi arıyorlardı. Dedim ben bir onlara yazayım. Belki onların hani Türkiye'de işlerini takip edip çiftliği finanse edebileceğim bir kaynak yaratırım. Hakikaten öyle oldu. Ben o yılları takiben 10-12 yıl boyunca Türkiye'de 2500 tane veteriner hekime fatura kesecek kadar bir dağıtım ağına sahip, yani sperma satan bir insana döndüm. Ürün ithal ettim. Bu esnada genetik ve ıslah, hayvan beslemesi, yetiştiriciliği, işte buradan projeler bir sürü oraya gidip çiftliklerin gezilmesi, oradan teknik insanların gelinip burada köy köy atölyeler yapılması gibi işler yaptım. Ve oradan sağladığım kazançla da çiftliğin borçlarını kendisini finanse edip tekrar bir sürü kurup tekrar kaldığımız yerden ilerlemeye devam ettik. Süzme yoğurt yaptım. Protein değeri yüksek. Onları mutlaka paylaşıyorum. Dün yarısı bize yayla çorbası oldu. Şimdi yarısı da onlara. Biz bu genetik ve ıslah işimizle vedalaştıktan sonra şehirde kapı kapı çiğ süt satmaya başladık. Ve çok kısa bir süre içerisinde, bir sene kadar bir sürede 4 araba, 8 şoför ve kayıtlı 8000 üyeye haftanın 6 günü düzenli şişeli çiğ süt satmaya başladık. Bunun yanında daha sonra 8100 bakkalı adını verdiğimiz bir projeyle beraber bizim gibi onarıcı tarım yapan üreticilerle dayanışıp işte yumurtadan kiraza, duttan zeytinyağına, beyaz peynire, tereyağına kadar birçok ürün çeşidini de götürmeye başladık. Fakat COVID'le beraber bu 8000 kayıtlı üye bizim dışımızda birçok farklı yerden biliyorsunuz çok kolay ürün alabilmeye başladılar. Ve orada maliyetlerimiz bizim çok yükselmeye başladı. O dönem 400 başlık bir sürümüz var iken yavaş yavaş küçülmeye başladık. Şu ana geldiğimizde yaklaşık %25'lik bir sürüye sahibiz o zamandan bu zamana. Fakat sadece inek bakışımız değişti. İneklerle beraber, onarıcı tarım öğretisiyle de beraber farklı hayvanlara hizmet etme yoluna girdik. Dolayısıyla ördeklerimiz var, tavuklarımız var, köpekler var, kediler var. Yaban hayatı desteklediğimiz, beslediğimiz bazı hareketlerimiz var. Canım önden buyur. Hayvancılık, hayvansal üretim ve bitkisel üretim diye özetleyeyim. İkisi ayrılmaz bir bütün. İnekler günde 100-150 litre su içiyorlar ve 40 kiloya yakın yemiyorlar. Şu anda çok şükür 25 senemizin sonunda yedikleri yem, glutensiz diyeceğim, yaklaşık bir sene olacak. Sıfır tahılla süt üretiyoruz. Sadece ot yiyorlar, otluyorlar, ot silajı yiyorlar ve kuru ot yiyorlar. Ve yedikleri bu ot da organik sertifikasını yeni aldı. Etiketlerimizi çalışıyoruz şimdi şişelerimizin. %100 otla beslenmiş sadece organik süt etiketimiz olacak.

burası çiftlikte en sevdiğim yerlerden biri ama samanlık seyranlık olur gibi bir yerinden değil. Daha çok burada tahıl stoklamıyorum artık. Ne buğday var, ne soya var, ne mısır var, ne DDGS var. Burada üç tip kuru ot var, yonca, çayır otu, yulaf otu var. Günde iki defa burada ot karışımı yapıyoruz. Ve inekleri meralarda otlatıyoruz onun dışında. Bu deponun kısmi boş olması, hiç içinde tahıl olmaması, bu sıfır tahıllı beslemeye geçiyor olmaktan dolayı ve bütün bunları organik sertifikalı yapmaktan dolayı çok çok büyük heyecan duyuyorum. Çünkü inekler inanılmaz sağlıklı oluyorlar, daha uzun ömürlü oluyorlar. Bayağı bir enerjiyi de paylaşabileceğimi düşünüyorum.

0: kapasitesi bizim 100 sağmal kapasiteli sağmal ahırımız. Şu anda boş, en güzel ahır boş ahır diyorum. Mereye yayılsınlar seviyorum. Burada krom paslanmaz suluklar var, yalaklar çok temiz. Yukarısı ışığı geçiren, aydınlık bir yapı sunan bir çatı mekanizmasına sahip. Güneş enerjisi sistemi var çatıda. Otomatik sıyırıcıyla sıyırıyoruz. Sünger yataklar var çünkü yatıp kalkarken betonda dizler malum aşınıyor. Onlara böyle çok yumuşak bir orman toprağı sunmaya çalışıyoruz. 25 yıl bunun hayalini kurdum. Bu yemin içerisinde hiç tahıl yok. Hiç tahıl yok, soya yok, mısır yok, arpa yok, arpa posası yok, DDGS yok. Bunun hayalini kurdum. Bunun içinde sadece yonca otu var, çayır otu var, yulaf otu var, ot silajı var. Kendi meralarımızdan, organik sertifikalı meralarımızdan biçtiğimiz. Yani mis gibi kokuyor. Zaten çıkardıkları tezek de böyle çok güzel kokuyor.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
3: Çok büyük bir ekip değiliz. Yani ben ve Mehmet de var, 6 kişiyiz. Yani 2011 yılından beri gönüllü çalışan kabul ediyoruz. 4 hafta ve üzeri sürelerde işte yemek ve yatacak yer karşılığında haftanın 6 günü günde 8 saat buraya gelip çalışılabiliyor. Valla 2011'de başladık, bilinci gönüllüden sonra saymayı bıraktım. Yani 1000'in üzerinde gönüllü geldi. Dünyanın her yerinden farklı kültürlerle, yani neticede yaptığınız iş, yani köpek de olsa, tavuk da olsa temiz su veriyorsunuz, yem veriyorsunuz. Kuru bir barınak onlara sunuyorsunuz. Yani bir de adına sevgi de diyebilirsiniz, takip de diyebilirsiniz. Sağlıklarını, konforlarını gözetiyorsunuz. O yüzden hani dil çok önemli değil. Dünyanın neresinden gelirse gelsin insanlar çok rahat uyum sağlıyorlar. Şu anda da İtalyan bir karı koca var.
0: Marco ve Francis İtalya'dan gönüllülerimiz. Aslında o ambulans şoförü, o da sosyal hizmetli. Burada karı koca geldiler, buzağlara bakıyorlar, sahamlara giriyorlar, köpeklere bakıyorlar. Öyle bize arkadaşlık yapıyorlar. Akşamları da Raffaele Carrà ile dans ediyoruz.
4: Questa è la mia famiglia. This is my family. This is paradise. This is in my heart. Thank you.

çiftlikte şişelenmiş çiğ süt var. Dökme olarak sütümü sattığım kurumun peynirini, tereyağını satıyorum. Onun dışında yumurta ve bitkisel üretim, bahçeden çıkan ne varsa çiftlik teslimi satışımız var. Yani bir ürün satışı var çiftlikte. Onun dışında da gelir olarak burayı töleler için kiralıyorlar. Günübirlik gelişler için benden teklif alıyorlar. 15-20 kişilik gruplar ya da 60-70 kişilik gruplar gelip burada bazen yemekli, bazen yemeksiz aktivitelerini yapıyorlar, toplantılarını yapıyorlar, göle girip çıkıyorlar, işte Mera'da dolaşıyorlar, hayvanları geziyorlar. Bir de böyle ekoturizm diyebileceğim bir şekilde dönüşüyor çiftlik yavaş yavaş.

Benim yani haşa önerim, tavsiyem bu işe para harcamadan önce, yani bu iş kesinlikle parayla alakalı bir konu değil. Şu anda bana 5 milyon dolar getirin, akşama kadar hepsini harcarım. Üstüme de yeni bir pantolon almam yani. Ama yine de istediklerimi elde edemem. Nasıl ki domates 90 günde, 120 günde kızarıyor. Nasıl ki senede bir defa elma ağacından elma alabiliyorsunuz. Bu işe de para yatırdıktan sonra belirli bir zamanda akış yakalayabiliyorsunuz. O akışı hali hazırda yapan yerlerde gönüllü olarak ya da maaşlı olarak çalışmaya yönelik girişimcilere tavsiyem olur. Yani arazi almadan, hadi yaptı bir hata, aldı arazi, üstüne kesinlikle ev yapmadan, kesinlikle barınak yapmadan, kesinlikle hayvan almadan, kesinlikle demirbaş almadan. Çünkü sektör bütün bunları yatırımcının alması için çok lezzetli sunuyor her şeyi. Fakat ben en az 4 mevsim kişilerin orada bir yerde çalışmalarını tavsiye ederim. Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı. Şu anda ise anda var olmaya ve önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyorum.

0: Hadi döndü buz. Yok mu için? 32 dişe trompete çalıyor, yok mu için? Buz gibi şerbet var, buz! Bir abicim vereyim mi bir bardak, içini ısınsın sabah sabah? Ablacım sana vereyim bir buz gibi şerbet! Ulan niye içmez bunları ya? Nedir bu bendeki şans? Sabahtan beri bir bardak şerbet satamadım ya! Siz yabancı değilsiniz laf aramızda, bu benim ilk işim değil. Gemici oldum bir zaman, vapur battı. Bir köye mum satmaya kalktım, ertesi gün elektrik geldi. Asker oldum piyadede, memlekete arşınmadım. Bir kere de nişanlandım. Ama evlenmeye kalmadı, haftasına bizim kız ameliyatla erkek oldu ki erkeğin en hızlısı. Namusumu zor kurtardım. Oo Hasan abi, bir bardak şerbetimizi iç ya!
1: Bu soğukta öldürecek misin beni?
2: Aa, sana bir müjdem var, telgrafın geldi İstanbul'dan.
0: Deme! Ya ben kendim anlatıyordum ama inanmıyordum geleceğine.
2: Eyvallah, zengin olursan unutma bizi ha!
0: Ayıp ettin, unutur muyum ya? Sizi en yakın zamanda bekliyoruz sevgiler, amcanızın kızı Selma. Ulan ne amcaymışsın be! Oğlum Osman, şaşkınlığa düşmenin zamanı değil, şeytanın bacağını kırdın bir kere. Acele plan yap! Ne yap, ne yap? İşte toptan şerbeti merbeti sat! Ne lazım sana? Bir telgraf çekeceksin İstanbul'a, yarın oradayım. Bir de otobüs parası, işte o kadar! Ey savunun milyoner Osman Bey geliyor, he!
3: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
0: Sen önüne bakmaz mısın ya?
3: Kabahat senin, birden önüme çıktın!
0: Hep kabahat benim zaten! Ulan köpoğlu köpek şans ya! Peki ben İstanbul'a nasıl gideceğim şimdi?
3: Sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
0: İstanbul'a ya!
3: Ben de İstanbul'a gidiyorum, İstersen seni götürürüm!
0: Yani sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
3: İstanbul'a!
0: Peki, yani bu arabayla mı gidiyorsun?
3: Tabii!
0: Şimdi sen bana bir telgraf parası da verir misin?
3: Veririm tabii!
0: Bizim malikaneye uğrar, bavulumu da alır mıyız?
3: Neden almayalım?
0: Ulan sen bayağı insana benziyorsun be!
3: Niye benzeyeceğim yani?
0: Hayır, onu demek istemedim yani! Bu zamanda insana benzeyen insan kalmadı piyasada da! Ulan seni methediyoruz, anlasana ya!
3: Anladım, benim adım Erol!
0: Benimki de Osman!
3: Hadi ama benim işim acele!
0: Benimki senden acele be!
3: Yürü!
0: Savunun milyoner Osman Bey geliyor! Lükü seyahat! Dur dedik!
4: Ne oluyor?
3: Bavulunu niye alıyorsun? Osman abi, Osman abi, nereye gidiyorsun?
0: Yolun kabasını aldım, bundan sonrasında tabanvayla gideceğim, delilerle uğraşamam.
3: Osman abi, dur, dur, dur ya! Korkma, vallahi deli değilim! Mesele aslında basit, şiir yazarım ben, aşk şiirleri!
0: Hani böyle mani falan söylerler ketenel bacılar, ondan mı?
3: Onun gibi bir şey!
0: Hadi lan, ne biçim adamsın?
3: Bir dergiye yolladım basılması için, derginin posta kutusu 107, ben yanlışlıkla 170 yazmışım! Dergide şiir çıksın diye beklerken, Yasemin adlı bir kızdan bir aşk mektubu gelmez mi? Meğer 170 numaralı posta kutusu Yasemin'inmiş! Şiirleri okuyunca çarpılmış! Almış kalemi eline, anlıyorsun ya!
0: Anlıyorum ama yavaş yavaş!
3: Bu mektuplaşma bir senedir sürüyor! Sonunda bu mektupları yazan kızı tanımak bende tutku haline geldi! İstanbul'a Yasemin'i bulmaya gidiyorum anlayacağın!
0: Adresini biliyorsun tabii!
3: Nerede? Sordum, bu masal aşkının büyüsü bozulmasın diye adresini bildirmedi bana.
0: Peki nasıl bulacaksın lan koca İstanbul'da?
3: Hareket etmeden evvel Yasemin'e bir mektup attım. Gidip posta kutusunun başında bekleyecektim. Sana rastladığım iyi oldu.
0: Yo, beni öyle aşk meşk gibi pis işlere karıştırma.
3: Osman abi, bu iyiliği bana yapacaksın.
5: Osman'ın bir dayısı vardı, 1 milyon liraya zar atmıştı rahmetli de... ...gazeteler günlerce tefrika etmişlerdi.
6: 1 milyon liraya,
5: Rahmetlinin Osman'dan başka varisi yoktu. Geldi!
6: Hadi, hazır olun! Sağa bak!
3: Bunlar çıkmazsa ben girmem!
5: Merak etmeyin beyefendi, uslu dururlar, buyurun!
6: Buyurmaz mısınız?
3: Yok, oturmayacağım! Kiraları topladın mı Rıza efendi?
5: Toplamasına topladım ama...
3: Aması ne?
5: İki kiracı ödeyemedi bu ay. Saime Hanım'ın kızı hastaydı biliyorsunuz.
3: Bana ne, hastalanmasıydı? Hepiniz tembelsiniz!

0: dolandırıcısınız.
1: Ahmet'in de kayınvalidesi öldü, cenaze masrafı filan.
0: Ben cenaze namazı matçısı mıyım? Ölmesinler!
1: 10 lira da ben aldım içinden.
0: Gözünüze dizinize dursun be! Gözünüze dizinize dursun be nankör herifler! Şimdi göstermez ha! Çabuk çıkın evimden! Çabuk çıkın evimden!
1: Bugün Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma! Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
2: Milyoner yeğen mi dedin? Daha önce niye söylemedin Rıza Bey?
3: Zenginlik başka alem bir şey ya! İşin parası bir cihete, afişi yeter insanı be! İsmine sokak adı!
2: Abiciğim, Tiryaki Paşa konağın neresi abi, nerede?
3: İşte orası, yazıyor ya! Sokağın adını yazıyor, köşkü... Allah Allah! Oğlum Osman, kayıntı buhranına açlıktan kemer sıkmaya paydos artık! Artık zenginliğin eşiğindesin ha! Merhaba asker!
4: Sağ ol!
3: Nasılsınız?
4: Sağ
3: ol! Ne oluyoruz ya? Harbiye'de 30 Ağustos teftişi mi var yani?
4: Sanırım Osman Bey'siniz.
3: Ta kendisi, üstüme bastınız.
4: Ben Selma, Rıza amcanızın kızıyım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
5: Ya! Şaşaşa! Osman amca çok yaşa!
4: Bunlar da kardeşlerim. Fezacı Cemil.
3: Oo, Aydem ile oynayalım ha?
6: Oynarız.
4: Redkit Ahmet.
3: Atmaz yok, kutmaz!
4: Bu da Gazoz Şemsi.
3: Ben de Şerbetçi Osman! Senin kapağından da otomobil çıkıyor mu lan?
4: En yaramaz, en tehlikelileri Zıpkın Musa!
3: Ben de rahmetli Dinamit Yakın, en yakın arkadaşı!
4: Bu da Romantik Mehmet!
3: Ay, o romantizm davası...
4: Buyurmaz mısınız?
3: Teşekkür ederim, ben geç kahvaltı ettim.
4: Baba!
3: Vay amcacığım! Ya kan çekti, görür görmez tanıdım!
0: Tükürük içine bıraktın yanaklarımı! Ben senin amcam falan değilim!
3: Amcam benim evladım!
2: He?
3: Amcacığım!
7: Başka Osman Bey!
3: Buyurun Osman Bey! Ver, ben alırım, ben alırım! Zenginliğe bak! Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan alacağız galiba!
4: Şöyle buyurun!
1: Arka ayağı kırıktır, fazla yaslanmayın!
3: Konağı ihmal etmişsiniz galiba ha?
1: Konak gitti elden! Az önce sarıldığın tefeci Hüsnü Bey el koydu.
4: Hem de dalavereyle, hileyle, hurdayla!
3: Belli suratının meymenetsizliğinden ne halt olduğu!
1: Tam zamanında yetiştin Osman evladım!
4: Sizi Allah yolladı!
3: Vallahi yollamasına yolladı ama...
1: Şöyle bir 200 bin liracık olsa...
3: Kimin evini soruyorsun be amcacığım? Sen bana 200 bin liradan bahsediyorsun! Halbuki 200 kağıda hap çıkartmaya hazırım ben ya!
4: Biz sizi milyoner sanıyorduk!
3: Ben de sizi!
0: Siz şecerece dolandırıcısınız! Milyoner yiyen diye beni uyuttunuz, şu insan müsveddesine bakın be!
3: Müsvedde babandır ulan, ağzını topla, o biçim ha! Yoksa yollarım dişçi mektebine, diş protezin çıkar.
0: Ne olacak benim alacaklarım?
3: Çalışıp ödeyeceğiz! Bugüne bugün senin karşında, Türkiye'nin ve de Balkanların, tevazuen söyleyeyim... ...bütün dünyanın yanı en kral şerbetçisi var ya!
0: Ha, şerbet satarak, hele bu kış kıyamette borç ödenecek ha!
3: Evet!
1: Zat haliniz, mülklerinizin gelirini toplayacak dürüst ve tuttuğunu koparan bir tahsildar aramıyor muydunuz?
0: Evet!
1: He, işte!
0: Tuttuğunu koparır mısın?
3: Evelallah, tuttuğumu koparırım, kopartacağımı da tutarım!
0: Ha, tamam, peki, tamam! Gel bakayım sen! Hadi, git, git, git! Yalnız şartlarımı iyi belli! Benim memurum, bana dürüst, başkalarına namussuz olacak, şedid!
1: Şedid, zehirli!
0: Zalim!
1: Zalim!
0: Hain!
1: Hainin kuyruklusu!
0: Gaddar!
1: Gaddarın en nikalası! Bu kemiğine kadar alırım!
0: Peki! Tahsildarımsın!
1: Peki, mayış kaç, mayış, mayış?
0: Mühim değil, düşünürüz!
3: Mühim değil, düşünürüz! Akılana, zengin değil misiniz? Sizin gönlünüz oluncaya kadar fakirin canı çıkar be!
0: Yarın yazıhaneye uğra, oradan da vazife başı, ha?
3: Derhal!
0: Allah'a ısmarladık! Hoşça kalın! yarın yazıhaneye uğramayı unutma, ha!
8: Sabahtan uğrayın, merak etmeyin!
4: Şimdi ne olacak?
3: Bilmem. Onun istediği adam olacağım. Daha doğrusu... ...olmaya çalışacağım.

0: Efendim, mübarek sabah şerifleriniz hayırlar olsun. Bendeniz malumu aliniz Hüsnü Bey tarafından geliyorum. Tahsildarıyım kendim. Yani onun için zahmet ettim, kirayı tahsil etmek babında bir yardım...
1: Aaa! Sırseri sen ya! Allah'ım, niye bakmasın bu herifleri be?
0: Ah, çok naziksiniz! Çok teşekkür ederim, iri kıyım amcacığım!

0: Kimi istediniz oğlum?
1: Ben Hüsnü Bey tarafından geliyorum bacım, kusura bakma!
0: Buyur istersen, yorgun görünüyorsun, dinlenirsin!
1: Hay ağzının tavanını öpeyim be! Hem maddeten hem de maneviyaten yani yorgun bir vatandaşımdır! Çocuk uyuyor maşallah! Bunun ateşi var ya!
0: Biliyorum, ne doktor çağıracak ne de ilaç alacak paramız kaldı! Hüsnü Bey yolladı demiştin!
1: Değil mi? Yoo! Ben öyle bir şey söylemedim ki, ben kapıdan geçiyordum... Hani gelmişken bir kahve içeyim dedim. Yoksa... Yani şimdi bak, bu paralar sende kalsın, senin olsun. Sonra ben bir gün belki kahve içmeye gelirim.
2: Ulan sizin hakkınızdan, sizin hakkınızdan karım gelir! Borcunuzu ödemeniz için size 48 saat mühlet! Ödemezseniz, sizin hepinizi hapse attıracağım!

0: bizim yüzümüzden başın derde girdi.
1: Yok canım, benimkisi baş değil, dert öksesi zaten, alışkınız.
0: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya, hem de zenginin kenesetlisi. Bizim Erol var, Erol. Kartı da cebimdeydi ama ne cehenneme koydum ben onu ya. Burada. Tamam buldum. Sen boş ver şimdi, o 5044 lirayı cebinde bilin.
0: Bu zamanda kimse kimseye kolay kolay vermez o kadar parayı.
1: Öyle bir derdi var ki, bir çözersem servetini bile bağışlar vallahi.
0: Nedir derdi?
1: Aşk, aşk, aşk.
0: Bize göre çok lüks bir dert.
1: Aşk. Ben de hiç düşünmedim ama sadece dert mi bu acaba? Hiç zevkli yanı yok mu yani? Bizim Erol'un gözlerinin içi parlıyordu kızın ismini söylerken. Selma.
0: Selma mı sevgilisinin ismi?
1: Şey, çiçek gibi, kokulu çiçek gibi bir şey.
0: İyi ki zengin değilsin. Zengin olsaydın seni bu kadar sevemezdim herhalde.
1: Ben de. Ah!

0: Ya bunun adı neydi be? Çiçek, kokulu çiçek. Bayan! Ablacım! Ablacım bir dakika be! Bak! Neyse! Git git git, öteye git, öteye git! Ablacım, size bir şey söyleyeceğim ama aramızdaki bu çok büyük bir mesafe var. Hayır, şeyi söylemek istedim. Yani şu dolmuşu icat eden, atomu icat etmiş adamdan daha faydalı bir iş yapmış. Çünkü böyle insanlar sıkışa sıkışa dolmuşta samimiyet üzerine... Hanım abla! Yavaş be ablacığım, yangına hortum mu taşıyorsun?
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Yok, öyle etinize düşünce... Size askıntı olduğumu zannettiniz ama...
1: Aa, terbiyesiz!
0: Dur, rica ederim, bozulmayın ha, vaziyet başka! Zatınıza karşı bir mazuratım var da... Siz Yasemin Hanım değil misiniz?
1: Hayır, olamaz! Olamaz!
0: Aa, neden olamazsın ya? Yasemin Hanım!

0: Yasemin Hanım odasında mı?
1: Salonda gürültü çalışıyor.
0: Beyefendi de yanında mı?
1: O da rıhtımda balık avlamakla meşgul. Daha doğrusu hava avlamakla.
2: Biraz çık merhamet et. Gel, gel, gel, gel, gel. Hep beni, hep beni, hep. Doya, doya. Sev beni, sev beni, sev. Kana, kana. Hep beni, hep beni, hep. Yana, yana. Ayakta durmaktan da ayaklarım şişti yani. Of, şu ayaklarım biraz da mektubun tadını çıkarayım. Oh. Yavaş kız, çamaşır mı sıkıyorsun? Ay, ne kafasız kızsın sen! Gözlüksüz okuyamadığımı bilmiyor musun? Nerede benim gözlüklerim?
3: Ha? Görmedim, bilmiyorum.
2: Yalana geldi mi birebir? Görmemişmiş! Kim bilir nereye tıkıştırdın? Oh, hadi, hadi salak salak sallanma, gel oku şu mektubu!
3: Çiçeklerin en güzeli sevgili Yasemin'im.
2: Hasan sevgilim!
3: Sensizlik artık ölümden de acı gelmeye başladı bana.
2: Oh, canım benim!
3: Öyle eşsiz bir kişiliğim var ki ruhumu ta uzaklardan sarıp esir etti. Kalbim büyüleyici varlığının avuçlarında çarpan çaresiz bir kuş artık. Seni daha görmemişken bile dünyanın en zarif, en güzel kızı olduğunu hissediyorum.
2: Erol'um!
3: Hayır! Bu güzel sözleri yazan o adam olamaz.
2: Rüyada mısın kız? Ne sayıklıyorsun?
3: Hiç!
2: Ne hiçi?
3: Eve gelirken biri peşime düştü.
2: Kuyruk sallıyorsun, tabii takılacaklar.
3: Hayır! Bu kartı verdi.
2: Ay kız, okusana şunu!
3: Erol Güven!
2: Erol mu? Erol hayatım! Demek o burada!
3: Burada işte!
2: Burada mı? Kim burada?
3: O adam!
2: Hayır, görmüyorum! Söylesene, o adam kim?
3: Erol! Bana kartı veren!
2: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim! Yavrum benim! Babam! Ya Erol'a bir şey yaparsa, intihar ederim kendime! Söylesene, bir şey yap, ne duruyorsun aptal aptal! Erol kaç! Kaç sevgilim, durma! Erol! Kaç sevgilim, kaç, kaç! Yarabbim, sen bana yardım et!
4: Birkaç tane saçma parçasını deve yapma be Osman abi! İşledin bir sevap, kalkma başıma! Yasemin zaten babasının sert olduğunu yazmıştı.
5: Sert ne kelime be! Eli tanklı tüfekli, daima seferi bir herif!
4: Gidip Allah'ın emriyle isteyeceğim kızı!
5: Önce peygamberin kavliyle ilk yardımda 2-3 yatak, yahut da mezarlıkta bir arsa ayarlı, öyle gitsin!
4: Dünyanın en güzel, en şahane kızı için insan ordulara karşı gelir!
5: Şahane mi?
4: Başka nasıl olabilir? Hislerim yanıltmaz beni! Nasıl, kraliçeler gibi değil mi?
5: Yani ben şimdiye kadar hiç kraliçelerinden teşerrüf etmediğim için bilemeyeceğim onlar gibi mi? Yahu hem ben kızın güzelliğini terazilemeye gitmedim ki oraya! Vazifemi tam bulduğuna göre göster paraların ucunu! Bizim zengin amca işi de yengen oldu zaten!
4: Yasemin eğer hayalimdeki kadar şahaneyse paraya boğarım seni!
5: Ya senin hayalinin radarı bozuksa?
4: Zaten az önce yüzünün ifadesini beğenmedim.
5: Ya yüzümün haritasına göre mi hesabat yapacağız be? Zaten benim suratımın pusulası daima bozuktur, aldırma sen, aldırma, aldırma!
4: Vallahi onu bunu bilmem! Kız tapon çıkarsa zırdık alamazsın!
5: Ya bak, bak! Pazarlığımızda kızın hendesesi diye bir şey var mıydı be evladım? Sen kıza hayalen aşık olurken manzarası nasıl diye düşündürdün mü bana ki soruyorsun, lastik patlatıyorsun? İyi be! Biz kelle popo uğraşalım, sen sonunda çamura yat! Ya pazarlığımızda kız güzelleştirmek diye bir madde var mıydı be?
4: Yoksa çok mu çirkin ha?
5: Yok. O kadar fevkalade ki insan görünce böyle gözü kamaşıyor, dili tutuluyor.
4: Kartımı verdin değil mi?
5: Kaçar mı, kaçar mı?
4: Peki. Kızı göreyim, paralar senin, tamam.
5: Son ümidimizin de kubbesi tamam.
4: Madem ki kartımı verdin, Yasemin dayanamaz arar beni.
5: Ayağı kırılır da arayamaz olur inşallah.
4: Bir banyo çekip hazırlanayım, bir de tıraş olayım.
5: Aman sinek kaydıdan kazın, lazım olur. Kızın sakaletini görünce üste benden para ister.

0: Alo efendim? Ha? Yasemin mi? Hakikisi mi?
1: Kimmiş o?
0: Aşağıda mısınız?
1: Kim ha? Dedim?
0: Şey, aşağıda... Yani bir şey ister misiniz diye soruyorlar aşağıdan.
2: Derhal odandayım.
0: Dur be kızım, gelme ya be! Hay Allah, kapattı vicdanı tahtasız.
2: Yasemin, hadi kuş ol bakayım kızım, pırrrr!
0: Ya bekar odası, tehlikelidir kızım, bir hal gelir başına ya! Hayatım batsın!
2: Ah! Canım, tatlım benim!
0: Ooo, sen buraya bademcik ameliyatı yapmaya mı geldin ya?
2: Oh, sevinmedin mi yoksa? Sana kuşlar gibi uçarak gelmiştim!
0: Şey, sevinmez olur muyum? Sevinçten 4 kişi oldum ama... ...böyle bir otel odasında, yani romantik aşkımızın kirlenmesine vicdanım müsaade etmiyor!
2: Ah, ne kadar asil ruhlusun!
0: Şahane güzelliğin karşısında, anladın mı, fıtık oluyorum ama... ...malum halim bu namus meselesi yani! Nikahtan önce sana el sürmemek için... ...Eyüp Sultan Hazretlerine yemin bastım! Ne olur, o cazibenin frenine acı bana da... ...yani günah işlettirme bana!
2: Oh, benim dürüst Erol'cuğum! Demek niyetin çok ciddi!
0: Ciddi!
2: Oh, o ne?
0: Aa, bu şey bu! Bu Bitli'nin biri bu, Bitli! Ya, bir arkadaşım bana gelmişti, baktım çok pis kokuyor... Ulan dedim, doğduğun zaman ebe yıkadı, ölünce de imam yıkayacak... ...Arada da sayemde bir yıkan bari dedim.
2: Ne pisler varmış!
0: Ondaki kir 7 mahalle öteye bulaşır. Ha. Sen de tanırsın!
2: Ben mi? Hı? Nereden?
0: Babanın yakın arkadaşı!
2: Arkadaşım! Ya beni burada görüp de fitlerse... ...Babam çok mütehassıptır, erkek sineği bile tahammül edemez!
0: Ha, malum, ben biliyorum!
2: Bir de benim böyle otel odalarında olduğumu duyarsa...
0: Ha, hep beraber bir cenaze marasimi yaparız o zaman... ...Toptan hesap tenzilatta olur belki!
2: Eyvah, ben ne yapacağım şimdi?
0: Ha, işte durma, kaç! Hem bu içerideki var ya, biraz sonra buradan çıplak çıkabilir yani!
2: Çıplak mı?
0: Evet, çırılçıplak, anadan doğma yani, sivil, böyle çıkabilir!
2: Biraz daha kalabilir miyim?
0: Yürü ya, ayıptır kızım!
2: Bu gece yemeğe bekliyorum seni!
0: Kurşun yemeğe mi? Babanı unuttun galiba!
2: Oh, babam evde olmayacak!
0: Peki ya hizmetçiler?
2: Oh, hepsini bir bahaneyle savdum! Yalnız hizmetçimiz Hülya olacak, biliyorsun, o da benim sırdaşım!
0: biliyorum!
2: Geleceksin değil mi canım?
0: Geleceğim!
2: Saat 8'de sevgilim!
0: 8'de hufu! Birinci tehlike atladı. Şimdi Erol'u sövüşlemenin yoluna bakmalı. Parayı kurtaramazsam maf.
3: Ray.
0: Ha, konserin de sırası. Ulan hamama giren kendini Zeki Müren zannediyor be. Oğlum Osman, kullan kafanı! Tamam! Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir! Bu güzel hizmetçiyi de Erol'a Yasemin diye yutturursan paralara konarsın! Hadi bakalım, bir gayret, tamam!
4: Bir sesler duydum!
0: Yasemin telefon etti!
4: Allah!
0: Gece, yani gece otelin lokantasında beklemeni söyledi!
4: Yaşadık desene ha!
0: Ne iyisi be?
4: Birbirimizi tanımıyoruz ki!
0: Ah, kadınlar aklı evvel olurlar oğlum! O 1 milyon kişinin içinde de olsa... ...Ben hayalimi süslenen kimi tanırım dedi!
4: Ne şiirsel bir söz! Ha,
0: ayrıca yolu bulamayacağını fark edersem... ...Kendim önüme katar getiririm, hiç merak etme!
4: Ah! Hayatımın en mutlu günü!
0: Bak sen muradın erdin! Sabahleyin de bizim paraları asker et artık benim önüme ha! Ah işte şans diye ben buna derim!
5: Anlamadım, ne şansı?
0: Şey... ...Bakın anlatayım, yani ben sizi görmek istiyordum da...
5: Ne münasebet?
0: Gizli münasebet canım! Eğer konuşamazsak Tigan'ın hali haraptır yani!
5: Olamaz, hayır olamaz!
0: Ya bırak telaşe müdürlüğünü be kızım! Olamayacağını biz de çakıyoruz yani!
5: Niye olmaz dediğimi biliyor musun?
0: Ayıp ettin! O mektupları, şiirleri döşenenin ben olamayacağımı söylüyorsun, değil mi?
5: Evet!
0: Ya onu sen de seviyorsun, değil mi?
5: Kimi?
0: Erol'u!
5: Hayır, ben sizi sevmiyorum!
0: Ya ben Erol değilim ki beni sevesin be!
5: Peki Erol kim?
0: Arkadaş

0: yaşayan Nabak? Nabak, eser cedit kağıdı gibi çocuktur. Oğlanda bir yakışık var anladın mı o biçim? En kral artize pabucunu ters giydirir ha!
1: Tam düşündüğüm gibi, evet.
0: Tamam, şimdi söyle bakayım bana. Sen bu Erol'u seviyorsun değil mi?
1: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk. Ben fakir, zavallı bir hizmetçiyim o kadar. O yakışıklı, zengin...
0: Aşk banka cüzdanında değil, kalplerde yaşar be kızım. Göreceksin, o da seni sevecek.
1: Ben Yasemin değilim ki.
0: İyi ki de değilsin. O da senin gibi güzel bir kız yaşatıyor hayalinde. Bu gece de seni bekliyor otelin lokantasında.
1: Gidemem, bırakmazlar. Hem elbisem
0: ya yok. Ben sana izin alırım be! Elbise, elbise de Yasemin'inkilerden uydur bir tane sırtına.
1: Yapamam, yalan söyleyemem ben.
0: Sen Erol'u sevmiyorsun.
1: Seviyorum.
0: Ya, seven insan cesur olacak, biraz da Osman abisini düşünecek. Bak, anlatması uzun ama sen bu akşam Erol'a gitmezsen... Osman abin yarın hapse girecek.
1: Hapse mi?
0: Hapse ya! Fakir fakire yardım edecek kızım. Ne var bunun ucunda? De ki sonu yok ama hiç olmazsa bir gece mutlu olacaksın. Bizim gibiler için az şey mi bu gerçekten mutlu olmak? Bir de Osman abini hapisten kurtaracaksın. Az şey mi yani?
1: Ya Yasemin olmadığımı anlarsa?
0: Nereden anlayacak be? Alnında mı yazılı? Otelin lokantasında seni bekliyor. Gideceksin değil mi? Hiç olmazsa benim hatırım için. Osman abinin hatırı için. Fülya! Bak sen sevdiğin adama gitmek için naz ediyorsun. Bir de beni düşünsene ya! Ben şimdi bu Yasemin mandasının yanında ne yapacağım peki?
2: Hülya!
0: Oho, güzel kuşum!
2: Oho, aslanların padişahı, aşkım!
0: Hani baş başa yemek yiyecektik. Bu soğuk nevale mendebur kızım burada işi ne? Pek de çirkin canım! İnsanın romantizmini frenliyor ya!
2: Evet, çirkin ama ağzı çok sıkıdır.
0: Canım, kadın kısmının ağzına emniyet olmaz be sultanım!
2: O bize hizmet etsin diye burada alıkoydu.
0: Yoo! Ben sevdiğim kadının bana kendi elinden hizmet etmesinden hoşlanırım.
2: Sen emret, ayağının altına halı olayım!
0: Ulan senden kapı paspası bile olmaz be!
2: Ya, hadi sen bir sinemaya git de film seyret ha!
1: Peki efendim!
2: Kızı saldım sevgilim!
0: İyi, biz de burada bir film çeviririz. 30 kısım tekmili birden acıklı dram.
2: Artık tamamen baş başayız sevgilim!
0: Tos mu vuruyorsun, ne yapıyorsun ya?
2: Ay canım, sen benim hayalimdeki romantik şövalyesin!
0: Mübareğin hayali de kız, şövalyeye git aksi!
2: Şimdi müstakbel saadetimiz için kadeh tokuşturalım, hüp!
0: Buna kadeh toslatmak denir ya, ne yapıyorsun?

0: Bunlar yetmez. İster koz, karides, kokteyl, havyar, daha başka en spesiyel meselerinizden ve yemeklerinizden rica ediyorum.
1: Baş üstüne.
0: Sonra masaya da bol bol çiçek isterim, en güzellerinden.
1: Emredersiniz beyefendi.

0: çık merhamet et.
1: Git git git git.
0: Hep beni hep beni hep.
1: Uzaklardan.
0: Sev beni sev beni sev.
1: Yaklaşmadan.
0: Hep beni hep beni.

0: Ya ne güzel dans ediyorsun.
1: Allah aşkına ya.
0: İstemiyorum ya.
1: Bu sınırı
0: yapma ya. Bana, bana dişi sinek konmadı şimdiye kadar be.
1: Sineci gömsem ne olur?
0: İstemiyorum dedim ya.
1: Sen, bak yalvarıyorum
0: ya,
1: sana.
0: Ya hoşlanmıyorum ya, Allah Allah. Bak bak. Bir şey isteme benden.
1: Gel gel gel gel.
0: Hoşlanmıyorum ki senden.
1: Gel gel.

0: işte sen de veremem, ben sıkıya giremem. Gel, gel, gel, gel.
1: Beni, hep beni.
0: Uzaklardan.
1: Sev beni, sev beni, sev.
0: Yaklaşmadan.
1: Hep beni, hep beni.

0: hayalimdeki kadınsın Yasemin. Hatta hayalimdekinden 1000 kere güzel.
1: Sen de Erol, sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: At yarışı başladı.

0: Ayrılır. Biliyoruz işte.
1: Başımda dönüyor ama.
0: Şekerim canım. Beni al kollarına. Ay canım ben hocam, kuşlar gibi uçur beni.
1: Manda uçar mı be?
0: Ay canım, sarıl bana.
1: Sen bana sarıl.
2: Sana geleyim ben, seni sarayım ben.
1: Bu tarafa dönelim biraz da belki açılırız.
2: Örümcek ölen olayım ben.
0: Canım benim.
2: Ölen olayım ben.
1: Ya gün yuma gibi ne dönüyoruz be?
0: Ay canım sevgilim.
2: Ölen olayım ben.
1: Saçların ağzıma girdi ya.
0: Canım benim.
2: İstersen ömrümcek ölen olayım ben.

0: Şerefine sevgilim.
1: Şerefine.
0: Ne romantik bir gece, mum ve şarap!
1: Dürbünün tersinden bakmış gibisin be!
0: Oh, benim alev dudaklı, sürmeli gözlü ceylanım! Erkeğim, erkeklerin tekesi!
1: Oh, boğacaksın lan danaların danası!
0: Ne demek yani, anaların anası Şükür mü?
1: Yani anaların danası demek, ben seni bir çeşit aşkla seviyorum demek. Ana aşkı, dana aşkı, baba aşkı, para aşkı gibi.
0: Ay canım, koçum benim.
1: Yaklaşma, toz atar ama.
0: Neden?
1: Namusumu muhafaza vazifi yani.
0: Ay canım, yapma, ne sirvelisin?
1: Babam, popom, babam, popom.
0: Olamaz şekerim, hizmetçi kız Hülya'dır.
1: Ulan Hülya'dan hizmetçi böyle kapışırlar mı be? Allah Allah!
0: Sen üzülme, ben bakarım, bebeğim!
1: Adam bebeğine sus! Oğlum Osman, sen kendini emniyete al da, gene popon kalbura dönmesin!
2: Nuri Aynem güzelim!

0: müstakbel yuvamızın kapısını da her akşam mahbubamuk ellerine açacaksın.
1: Evet, açarım ama bu akşam babam evde yok, hadi yallah.
0: Daha iyi işte, baş başa oturur, müstakbel hayatımızı konuşuruz, güzel işte.
1: Dur, nereye gidiyorsun, biliyorsun, babam çok mütasip.
0: Bugün ben de senin nişanlınım işte, üstüme var mı?
1: Kahretsin, dur diyorum!
2: Ulan şimdi yuttuk işte!
1: Gelme diyorum sana, gelme! Eğer babam duyarsa ikimizi de keser!
0: Nişan yüzümüzü unutma sultanım!
3: Çok güzel! Serruç iki kişilik, bir daha mı var yoksa?
1: Seni alakalı etmez, sana ne?
3: Ne demek bana ne? Senin her şeyin benden sorumlu!
1: Var bak! Ben senin gibi romantik olmayan bir erkekle evlenmek istemem.
3: Anlamadım, arkadaş. Ben mi? Ben de romantik değilim. Baban evet dedi.
1: Babam evet dediyse seninle babam evlensin.
3: Sen bu dolmaları kime hazırladın? Söyle, hayatında benden başka bir erkek mi var? Kime hazırladın bu dolmaları?
4: Gırtlağında kalsın inşallah, ulan şansa bak be!
3: Cevap ver! Beni aldattığın alçak kim?
4: Alçak babamdır lan!
3: Ne babası ulan?
4: Şan babası ulan!
1: Kalbimin prensine alçak diyemez misin?
3: Bu sözleri yüreğime hasetten çatlatmak için mi söylüyorsun?
1: Senin çatlasa çatlasa miden çatlar yediğin domalarım!
3: Ya sürün!
1: Rahat bırak yine lütfen!
3: Asla! Rahat bırakayım da baş başa dolmaları bitirin değil mi? Yalvayon! Dolma da, hop!
2: Gelmişken iki dolma da ben atayım be!
3: O ırz düşmanını yakalayıp muhakkak intikamımı alacağım!
1: İstersen sana adresini vereyim de gör gününü!
3: Söyle, söyle, adresini söyle!
1: Erol, Kennedy Oteli'ne kalıyor!
3: Hale bak, hale bak, hale bak! Ben bu dolmaları yutmam!
0: Ne arıyorsun ha buraya?
3: Şey arıyorum, yani dolma!
0: Benim yokluğumdan faydalanıp harimi ismatıma tecavüz ha!
3: Ki Kennedy dolması, otel...
0: Irz düşman!
3: Seti yandı, Kennedy dolması!
0: Geber taşıyorum seni!
3: Ver onu be! Allah!
1: Vur! Yaşa!
5: Kim bu? Bir şeyler oluyor herhalde.
6: Bilmiyorum, hırsız olabilir.
5: Ne oldu sana birden?
6: Öyle mutluyum ki Erol, bunun bozulmasından korkuyorum.
5: Üzülme yavrum, hiçbir şey bozamaz saadetimizi. Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi.
6: Korkuyorum.
5: Korkma, hayallerimiz boşuna çıkmadı ya, önemli olan bu. Ben aradığım kadını bulmuşken aramıza kim girebilir? Yarın buluşuyor muyuz?
6: Bilmem, belki telefonla ararım.
5: Biliyorum. Baban müteassıp, çıkman zor oluyor evden.
6: Evet.
5: Niyetimizin ciddi olduğunu unutuyorsun, durumu aç babana. Ben de ilk fırsatta gelip, seni ondan isteyeyim. Yarın bekliyorum.

0: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo patates 35 lira yerine 29.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
1: Seçmeyene sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet al beni.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma bu. Al beni al.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
16: Bu haftanın kazandıran vin ürünleri. Leo zeytin çeşitlerinde %20 vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Vin, vin, vin.
17: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makine.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Masa yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yansınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
1: Tambi boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tambi boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

0: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalkalım.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
9: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bir kandili bol selam, biraz yağ, biraz edebiyat. Oğlum Erol, karıştır bakalım cüzdanını da kurtar Osman abinin felaketten. Darıldın mı? Oo, seninki aşk niyetine yastığa sarılmış yatıyor. Oğlum Erol, uyan uyan da iki çift laf edelim be. Sana söylüyoruz lan, uyansana.
2: Ah, Yasemin!
1: Oha!
2: Koçum benim, aslanım!
1: Bırak şimdi ansiklopedi hayvanatını da... Kız hayalindekine benziyor mu onu söyle, ondan haber ver.
2: Düşündüğümden de güzelmiş.
1: Yani dumanı dik çıkıyor
2: ha? Hem de nasıl... erkek adammışsın be!
1: Sen yağlamaya falan boş ver de paradan bahset biraz. Akşama paralar yetişmezse erkeklik falan yengen al. Doğru postan mapushane çeşmesi ya!
2: Para kolay be abi, ne kadardı?
1: Neyim diye canım, 10.000 liracık.
2: Ne? 10.000 liracık mı?
1: O kadarcık ama iş başka, dostluk başka. Yani borç niyetini alıyorum, yaptığım arkadaşlık için değil. İleride ne yapıp yapıp ödeyeceğim.
2: Anlıyorum abiciğim. Böyle konuşup gözlerimi yaşartma benim. Çok duygulandırdın, en ince hislerime...
1: Aman fazla incelme, koparsın ha!
2: Kalp kalbe karşı. Ben de seni abi gibi sevdim, yalnız...
1: Ne yalnız, yalnız ne be oğlum, söyle be!
2: Doğrusunu istersen, ben 300-500 lira falan sanmıştım.
1: Oho, o parayı anladın mı ben bir kandilli selamdan araklarım be!
2: Tabii ama yok işte, param olsa hepsi feda!
1: Aa, teyzemde de falan filan olsa eniştem olurdu ya!
2: Sen üzülme, ben babama yazarım.
1: Hadi canım, yaz tahtıya laf diye.
2: Babam milyonerdir, biraz eli sıkıdır ama kaz gelecek yerden tavuk esirgemez.
1: Ne yapar peki?
2: Yasemin gibi zengin ve güzel bir kızla evlenmeme sevinir ve açar kesenin ağzını.
1: Yasemin gibi güzel bir kızla, öyle mi? Oğlum Osman, yuttun hapı.
2: Ne var be Osman abi, hasta mısın yoksa ha?
1: Öldüm be, ne hastası?
3: Buyurun.
4: Erol Bey'le görüşüyorum, değil mi? Bir bey çok önemli bir konuyu görüşmek üzere salonda sizi bekliyorlar.

0: Buyurun, kimle görüşüyorum?
1: Ben Yasemin Hanım'ın resmi nişanlısıyım.
0: Müşerref oldu benimle. Boşuna çene tüketmeyin beyefendi. Aşk resmiyete girmez.
1: Nişanlılık, medeni kanunda yeri olan bir müessesedir. Nişanlı demek, bir aşkın üzerinde hükümetin himayesi var demektir.
2: Alo?
3: Ben Yasemin!
2: Hangi Yasemin? Hakikisi mi, sahtesi mi?
3: Sesimden tanımadın mı?
2: Tanıdım, tanıdım yavru kuşum.
3: İki arkadaşla beraber...
2: Allah arttırsın!
3: Bekliyoruz, gelsene!
2: Abi ben davetlere karşı böyle hususi bir sempatim vardır. Derhal geliyorum, güle güle! Var mı böyle bedava kayıntıya klark çekmek? Dayak buldun kaç, yemek buldun iç! Allah rahatlık versin, rahmet eylesin!
1: Bakın yüzüğe 24 ayar!
0: Ben ne sarrafım ne de hükümet adamı! Sadece Yasemin'i seviyorum ve onu bırakmayacağım!
1: Nişanlı olsa da mı?
0: Evli bile olsa!
1: Hayatınla oynuyorsun delikanlı!
2: Bana gelince! Ben insanın dış görünüşü değil, önemli olan özüdür diyorum! Bu kılıkla da olsa... Ben şahsiyetimle her kapıyı açarım diyordum ama kapıcı beni buraya bırakmadı. Ben buraya pencereden girdim biliyor musun? Hadi bakalım hanım kızlar, bizim fakir şerbetçinin şerefine.
4: Şerbetçinin şerefine.
2: İnşallah hali benimkine benzemez.
5: Adisyon!
2: Ne pozisyonu be?
5: Yani hesap!
4: Aaa! Ben ederim şekerim, davetli misin?
2: Yo, ben kadınların kendisini yerim ama... ...paralarını katliyem! prensip meselesi ya! Cüzdanın ceketinin sağ cebinde olur, sol cebine konulur. Bazen sağa sol olur ama... ...bazen de ceketin astarına kaçar köpek.
4: Ne beis var, ben ödeyeyim.
2: Ne seyisi Nurparen? Demek alın yazımızda... ...talarmış, az!

0: Ne o? Nen var Erol, bir tuhafsın.
1: Her şeyi öğrendikten sonra nasıl olmamı bekliyordun? Artık her şeyi biliyorum.
0: Haklısın Erol. Sonumuz olmadığını biliyordum. Hakikati senden gizlemek zorunda kaldım. Beni affet.
1: Ben o kadar korkak değilim. Seni o şimşir kafalı zibidiye bırakır mıyım sandın?
0: Hangi zibidi?
1: Nişanlınız olacak beyefendiden bahsediyorum.
0: Nişanlım mı?

0: Ne gülüyorsun?
1: Nişanlıma Hüsnü Bey geldi de gözümün önüne.
0: Ne var bunda gülecek?
1: İnsan Hüsnü Bey'e gülmez de ne yapar?
0: Peki neden nişanlandın öyleyse?
1: Yağmur yağıyor, gel şuraya sığınalım.
2: Yasemin neden güldüğünü söylemeyecek misin hala?
3: Şimdi görürsün gününü.

0: sevgilim.
1: Erol!
0: Hadi çıkalım buradan. Dürtüklemezsek 100 yıl uyanacağı yok. Hadi ayıl bakalım arkadaş! 24 saatsiz, hey! Kımılda biraz, kımılda! Yasemin'le randevum var. Babasıyla konuştuysa gidip isteyeceğim.
2: Ya, topunuzun canına şerbet! Bırakın beni rahat be!
0: Ne halin varsa gör, istersen hiç kalkma!
2: Buz gibi şerbet, 32 dişi trampeçe.
3: Hoş geldin be kardeşim, sabah sabah teşerrüf ettik. Yani ha, şerefimiz itibar kazandı demek istedim. Aa, ustura değil mi bu? Çok güzel, benim de tıraşım uzamıştı. Aşağıdan gönderdiler değil mi?
4: Yukarıdan.
3: Yukarıdan mı, niye?
4: Azrail'den yani, canını almaya geldim.
3: Ah, ben de can mı kaldı be kardeşim, ben zaten ölmüşüm. Şey, yani senin anlayacağın, ben ölü doğmuşum. Bak, sen sakın sinirlenme, sakin ol. Çünkü sinir ve sakinlik yani çok sıhhate zarardır. Bir kahve söyleyeyim sana.
4: Dur, dokunma telefona!
3: Ama çok güzel fal bakarım abicim.
4: Önce hesabımızı temizleyelim.
3: Ya, hesaptan 5 sene üst üste sınıfta çakmış adama hesap sorulur mu ya? Para dersen bak, ne diyorum sana? Aramızdan bir kara kedi geçti, o gün bugün meteliğe kurşun atıyorum ben.
4: Para değil, Yasemin'in hesabı.
3: Ha. Yasemin, o işte çok uzadı be, çok lastik oldu be kardeşim. Kaldır şunu ya, kaldır, kaldır, nedir öyle ya?
4: Yasemin'den vazgeçersen, bunlar senin olur.
3: 500, 600, 700, ya vazgeçmezsem 800, 900, 800...
4: Uçar mı oyunun? Ha,
3: 109, peki hani affedersin, bu kaç bangonot yani?
4: 10.000!
3: 10.000... Daha bin. Yani kusura bakma abicim, alınmışı daha pahalı da ondan. Yoksa idare etse senin gibi abicime canım feda, ne olacak?
4: 15.000!
3: Ha, bak, senin güzel hatırına bir sevap daha isteyebilirim. Çünkü ben aç gözlü bir adam değil, tok gözlüyümdür. Çünkü para neymiş abicim, para nedir? Bu kağıt parçası, para kağıt. Ondan sonracığıma, kefenin cebi yok ki abicim, paraya ehemmiyet sallamayacaksın böyle. Para nedir ya, nedir, kefenin cebi yok, gevşek olacaksın hayatta, don lastiği gibi olacaksın böyle, uzayacaksın yani gerçeği.
4: Yalnız, Yasemin'e bir daha sokulursan, kendini ölmüş bil!
3: Biliyorum, biliyorum! Zaten o mahkeme duvarı suratlı acüzenin yüzünü görenin ömrü kendiliğinden kısalır be! Şeytan görsün yüzünü, hadi git gör! Ulan namussuz para, ulan! Ulan peşinden koşarız, tazı gibi kaçarsın değil mi inek? Fakat sırası gelince de nasıl böyle sırnaşırsın yavrum! Allah gönderdi seni bana, Allah'ım yarabbim! Hepsini cebime koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım, bu cebime de koyayım! Öteki cebime de koyayım, Allah'ım bu cebime...

0: Aşağıda takside paketler var, gidin araklayın lan onları hadi.
1: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
0: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldün. Artık şeytanın bacağı kırıldı, bundan sonra para olup ne?
1: Büyük Allah!
0: Hüsnü Bey merkebi teşrif ettiler mi?
1: Neredeyse gelir.
0: Geleceği varsa göreceği de vardı benim. Ey cemaati Müslümin! Duyduk duymadık demeyin! Bu gece Sayın Hüsnü Bey devesinin şerefine şahane bir eğlenti var. Konak süslenecek, kayıntı ve bilumum tekel müskiratı en gani tarafından bendenizden.
2: Evlenmeye kadarki günlerimizin uçup gitmesini bir an önce sana kavuşmayı istiyorum Yasemin.
1: Bense sadece göz göze, el ele oluşumuzun mutluluğunu tatmak istiyorum. Bugünü yaşamak istiyorum sadece. Geleceği hiç düşünmeden.
2: Ne harika, ne bambaşka bir kızsın. Öteki kızlar ikinci buluşmada nikah diye sızlanmaya başlarlar. Sense açılan evlilik bahsinden utanacak kadar kibarsın.
1: Bu bahsi kapatalım Erol.
2: Peki yavrucuğum, yalnız son bir sual. Babanla konuştun mu bizim meseleyi?
1: Yalvarırım Erol, başka şeyler konuşalım. Birbirimizi sevmemiz yeter. Bu anın mutluluğunu bozmayalım.
3: Getir iskemleri.

0: Her şey için teşekkür ederim Erol. Verdiğin mutluluğu ömrümce unutmayacağım.
1: Bu mutluluklarımızın başlangıcı da.
0: Hayır Erol. Her şeyin bir sonu vardır. Saadetimiz bozulmadan aşkımızın en güzel yerinde ayrılmamız daha iyi.
1: Ayrılmak mı? Delirdin mi sen Yasemin?
0: Yasemin. İleride birbirimizi kıracağımıza en mutlu anımızda ayrılmak daha akıllıca bir iş. Hiç değilse güzel bir hatıra olarak kalır bu günlerimiz.
1: Şaka ediyorsan hoş bir şey değil. Ayrılamazsın benden.
0: Mecburum Erol. Yalvarırım anlamaya çalış.
1: Nişanlın babanın taassubu falan içinse hepsi vız gelir bana. Ne nişanlının kiralık katilleri, ne babanın inadı para eder. Aşkım için dünyaya karşı çıkabilirim.
0: Karşı çıkılmayacak şeyler de vardır Erol. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin.
1: Senden nefret mi edeceğim? Neler söylüyorsun Yasemin?
0: Sadece ayrılmaya mecbur olduğumu ve seni sevdiğimi bil yeter.

0: Çam sakızı çoban armağanı. Sana layık değil ama.
1: Beni utandırıyorsun Osman. Piyango çarptı galiba ya da devlet kuşu kondu başına.
0: Başıma bir kuş kondu ama başka bir kuş. Üzümünü ye de bana boş ver. Düşünmeye de antrak. Bu gece sadece gül eğlen. Ne demişler? Derdin varsa eğlen, borcun yoksa evlen.
1: Ne iyisin Osman.
2: Bana bak, seni hapsattırayım da gör!
0: Oğlum, bizim beyliğimiz seninki gibi böyle tefecilikten, ölü soygunculuğundan, arakçılıktan gelmiyor! Bizim

yüreğimiz, yüreğimizde. Al bakayım. Bu amcamın borcu. Bu fakir fıkaranın borcu. Bu benim borcum. Bu da bahşiş, üstü sende kas. İnşallah bu paralarından da tabutuna çivi alırsın.

Sevgili babacığım, inanın Yasemin'i görünce böyle eşsiz bir kızı seçtiğim için benden iftihar edip evlenmemiz hususunda bizden fazla acele edeceksiniz.

0: Selma, bak yani biliyorsun ben garibanın biriyim. Lakin benim de buramda bir yürek çarpıyor. Seni görünce anladın mı? İlk bakışta böyle zıpkın yemiş orkinoza döndüm. İçim bir tuhaf oldu.
1: Benim de Osman.
0: Kalp kalbe karşıdır. Ama bundan bir istifade olmasın diye söylemiyorum tabii.
1: Neyi söylemiyorsun?
0: O biçim işte. Benim de böyle üstünü örteceğim çocuklarım olsa. Haddim değil ama yani senin gibi bir karım olsa. Ey yavrum ey!
2: Yasemin Hanım'a gönderdiler.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: Yasemin Hanım siz misiniz?
1: Çiçekler benim.
3: Kim o?
1: Size çiçek yollamışlar.
3: Kız öyle pırasa gibi tutmasana çiçekleri.
1: Onlar benim kalbimde koncalaşan aşkımın çiçekleri. Ama sen böyle ince şeylerden ne anlarsın? Ne bakıyorsun? Açsana kapıyı hadi! Yasemin çiçeğim, bir tanem. Aşkın bütün okları kalbimde ve ben bütün kalbimde sendeyim. Seni düşünüyor ve haberlerini bekliyorum. Ey şairlerin şairi, hassas Erol'um!
4: Sana bir sahtekarın iç yüzünü izah ederekten hassas kalbini yeniden fethetmeye geldim.
3: Ne? Erol mu sahtekar, senin ağzını yırtarım!
4: O sana değil, saygıdeğer pederinin servetine aşık. Sevgili Erol'un adi bir... Onu 15.000 liraya satın aldın! 15.000 lira için vazgeçti senden!
3: Ya bu çiçekler, bu kalp necilik oluyor, oku bakalım! Erol gibi bir şövalye senin pis parana tenezzül bile etmez!
4: Alçak, namussuz! Dolandırıcının çifte katmerlisi itoğlu itti bu!
3: Erol'a dil uzatmana katiyen müsaade edemem!
4: Ben de senden vazgeçerim!
3: Hayır!
4: Seviyorum Yasemin!
3: Hayır!
4: Benim olacaksın!
3: Hayır!
4: Gönül rızasıyla karım olmazsan zorla alı çiçeği!
3: Hayır, hayır, hayır!
4: Kaçıracağım! Ata bindirip öyle kaçıracağım seni!
0: Hayrola be oğlum! Nedir öyle mezarlık mermeri gibi kasılmış kalmışım burada?
5: Bitti her şey, öldüm ben!
0: Ne ölmesi be! Sen de bu sıhhat varken hepimizin cenazesine çelenk taşırsın be!
5: Şakayı bırak canım! Yasemin'le ayrıldık. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin deyip ağlayarak kaçtı.
0: Kaçan kadınla kaçan kurttan zarar gelmez oğlum! Sen al beni, al beni diye gırtlağına basandan kork!
5: Hem ayrılmak istedi, hem beni sevdiğini söyledi.
0: Aslında Hülya...
5: Ne Hülya'sı?
0: Mali Hülya! Yani Yasemin, sana öyle kesik ki, seninle evlenmezse kıyar canına intihar eder.
5: İntihar mı?
0: Evet! Kıyar canına ha, çünkü çok hassas kız. Babası da sözlüsüne vermek istiyor.
5: O zaman çeker tabancayı, ben de öldürürüm kendini.
0: Şş, ne yapıyorsun ya, şeytan doldurur be! Ha. Hem öleceğine evlen ya! Evlilik, nalları dikmekten daha beter bir şey değil ya! Madem ki vaziyet bam ya, sen de kaçır kızı, bas ensesine nikah olsun, bitsin!
5: Peki, yardım eder misin bana?
0: Ayıp ettin!
5: Becerirsek, bütün servetim senin!
0: Yo, dostluk darphaneyle değil oğlum! Hadi toparlan da bitsin bu...

0: Dava bir an evvel.
1: Şimdi hemen hallederim.
0: Eyvah şimdi yedik ayvayı!
2: Ne ayvası?
0: Ekmek ayvası!
2: Gene sapıttın, ne arıyorsun büfenin altında?
0: Kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi?
2: Heh, şimdi girdin kapana! Seni kalleş dönek seni! Kimden bahsediyorsunuz beyefendi?
0: Bırak aptallık numarasını da, iade et bakalım paraları!
2: Ne parası?
3: Yasemin'den ayrılacağım diye dolandırdığın 15.000 lirayı!
2: Ben para mara almadım! Ayrıca değil 15, değil 20.000, 100.000! Hiçbir kuvvet beni Yasemin'den ayıramaz! Bizim aşkımız milyonlardan kıymetli!
3: Neler sayıklıyor bu şaşkın be! Sen paraları buna vermedin mi?
4: Hayır! Erol denen herife verdim patron!
2: Erol benim, herif de sen!
5: Evet, Erol bu!
4: Demek Erol bu! Demek Erol bu!
3: Evet, Erol bu!
2: Ne yaptın paraları?
4: Erol'un odası burası dediler patron!
2: Evet, burası!
4: Girdim içeri, baktım şu yatakta horlayıp duruyor!
2: Ben horlamam, kendine gel, ayı!
4: Efendim?
0: Şşş, ayıdan anlamaz ayı ol ayı!
3: Ya benim 15.000 ne olacak?
2: Üstüne bir bardak soğuk su içeceksin!
0: Şerbet, buz gibi!
3: Doldur bir bardak, demirinde olsun! Ne şerbeti be?
2: Hadi, hadi, defol burada be!
3: Defol burada verilmiş, ben 15.000'imi isterim!
6: Öldürün!
3: Kafamı fıtık olurum ben!
2: Şiş ayı!
0: Helal olsun lan Erol, jandark gibisin namusun! Aldılar narkozu, bize dayanılır mı be?
2: Banyoya tıkalım şunları!
0: Aa, tabii tabii, üstünden de kapıyı kapatırız!
2: Aha, hadi!
0: Turşu için iyi hıyarlar seçtik ha! Paralarını da tuzladık mı? Tamam, salamuraya da koyarız! Yalnız bunlar yenmez, lokantalara satalım bunları! Getir getir, öteki de kapak olsun bunlara! Nerede öteki?
2: Onu şurada.
0: Ayrı yere oturtalım, onun cinsi başka! Bu hıyar soyulmuş hıyar, çünkü bozar onu, hıyar hıyara baka baka bozulur! Getir üstünü örteyim şunun, belki çoluk çocuk girer de korkar, ne olur ne olmaz!
2: Seni dümenci seni, beni yemedip alırsın paralara! Benim hakkım o 15.000 lira!
0: Bana olan borcuna say, ödeştik! Hem şimdi bırak para gözlüğü de Yasemin'i düşün! Hüsnü Bey'den evvel davranmalıyız! Çıkınız!

0: Yavaş ol, ses çıkartma!
1: Ulan ne naneymişsin sen be! Kayınpederin çiftesi bizim kıçımızda patladığı zaman gülüyordun. Ne haber? Şimdi bacakların titriyor ama ya!
0: Sus be, sus!
1: Oğlum, aç kurt aslana saldırırmış, yürekli ol biraz, yürü!

0: Şimdi şu tarafa doğru bir dikiz edelim gel.
1: Aptal mısın sen be? Evin biricik kızı bodrum katında mı oturur?
0: Ulan bodrum sayılmaz ki, 4 merdiven aşağıya.
1: Zevzekleşme, hizmetçi mi bu kız be? Yürü!
0: Allah Allah! Hayır, hizmetçi değil beyefendiciğim. Prenses, prenses! Allah Allah, herkes aşık olur, kasaneti bize düşer ya! Ulan ne şanssız doğmuşum ev annemden ya! Ben de gürültü etmeyeyim bari! Ya nerede bu herif be?
2: Erol'cum! Kalbimin Fatih'i!
0: Ne var ruhumun aksarayı?
2: Uykuda senin latif kokunu duydum, geleceğini anladım!
0: Ne koku be, koklayanın burnu düşer!
2: Gel sevgilim, bak minik kuşun sana hasret!
0: Kuşa bak, kuşa! Filin kanatlısı! Kızım yapma, yavaş ya! Yavaş! Ulan ne yapıyorsun? Olimpiyatlarda güreş mi tutuyorsun be? Aa!
1: Cehenneme gitti bu herif, hay Allah!

0: kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
1: Sizi temin ederim ki, kızınızı servetiniz için değil, sırf eşsiz güzelliği için seviyorum.
0: Emin misin?
1: Hem de fazlasıyla.
0: Gözlerinde körlük falan...
1: Gözlerim böyle çok sağlamdır.
0: Kızımı iyi gördün mü?
1: Görmek ne kelime, bütün şahaneliğiyle gönlümde çizili hayali.
0: Aferin!
2: Bir dakika, saygıdeğer kayınpederim! Bu münasebetsiz ziyaretimin sebebi, Yasemin'inize duyduğum perişan edici aşktan mütevellit bir divaneliktir.
0: Tüssünün kuvvetine bak!
2: İsabet buyurdunuz, cidden büyülendim! Lakin ben aşkımdan keçileri kaçırırken, siz kızınızı başka birine veremezsiniz!
1: Sırada ben varım, önce ben istedim!
2: Aaa, sen burada mısın?
1: Buradayım tabii!
2: Peki, Yasemin'in odasındaki kim?
0: Oh! Kızımın odasında bir tane daha mı vardı?
2: Tabii, gözümle gördüm!
0: Anlaşılan Tutsu'yu fazla kaçırdık! Üçünüze de boynuz taktıran kim ise cenaze ilmi haberini hazırlasın!
3: Adem öyle, Yasemin'in fikrine bırakalım, evlenecek o! İstediği erkeği kendi seçsin,
2: hayır.
3: Değil mi ya?
2: Kızı kendi haline bırakırsan, ya davulcuya varır, ya zurnacıya!
0: Doğru değil! İkisininki de doğru değil. Baba, baba yapma, olduğunu yapma, bilip, yapma. Kızın üstüne otoritede kurmalı. Demir Grassi devrindeyiz, karılar da bir insandır.
4: İnsandır ama ayda üç hafta yaşarlar.
0: Yasemin'e soralım. Yasemin, paşa kızım, aç kapıyı!
5: Ha, kapıyı açayım da şamarı patlat, değil mi?
0: Domuzun kızı, aç diyorum sana!
5: Ay!
0: Çık dışarıya da şu lekelenen namusumuz temizlensin! Dışarıda güzellığına aşık üç eşek var! Hangisini gönlün seçerse onu sana alacağım!
5: Oh, benim altın kalpli babacığım!
4: Sıkı dur bakalım, şimdi dananın kuyruğu kopacak!
1: Hem de kökünden kopacak!
5: Kopacak! Kıyacak!
1: Şey, benim Yasemin'im bu değil!
0: Ulu dönük tohumu! Sen değil miydin az önce elime ayağıma kapanıp kızı benden istiyor?
1: Bendim ama, bendim tabii!
0: Buydu, buydu, buydu!
1: Tüs!
0: İt! Kıza soralım! İşte ateşi aşkımla kavrulan üç damat namzedi! Hangisine gönlün yatarsa onu alacağım!
5: Şaşırdım babacığım! Ben sevdiğim erkeğe mektuplarından aşık oldum! O ince, o ruha işleyen sözleri hangisi yazdıysa ona aşık!
0: Hanginiz karaladınız o ruhi mektupları ha?
4: Ben değil, bak şaşkınlıktan ters giyiyorum ceketi!
0: Ne mırıldanıyorsunuz öyle? Ben sizi istediğim gibi konuşturmasını bilirim! İmtihan edeceğim sizi! Düşünün
4: şey, karnına da verecek misin bize?
6: Nedir bu Arap saçı iş be?
7: Hakiki Yasemin, arkadaki manda yavrusu!
6: Ya benimki?
7: O evin hizmetçisi!
6: Delirdin sen be, hizmetçi olur mu o?
7: Niye olmasın, parayla değil mi be? Sen Yasemin güzel değilse para vermem deyince...
6: İkiniz bir olup beni dolandırmak için kumpas kurdunuz.
7: Ya sana aşık olan Hülya'mış zaten! Bu mandanın gözleri miyop! Hülya mektupları kendi okuyup kendi cevap veriyormuş, içinden geldiği gibi!
0: Ne konuşuyor diyorsunuz? Yürü! Yürü yürük, yürü yürük! Masa başına! Oturun! Fisuntu, yan bakma, kopya yasak! İmtihanımızın mevzuu, en güzel aşk mektubu! 15 dakikada yazılacak! Yine tekrarlıyorum, ses çıkaranı, yanındakinin kağıdına bakanı, kopya çekeni gözünün yaşına bakmam, iki kaşının ortasından mıhlarım!

0: Aşk, aşk olalı kimse senin kadar sevilmemiştir. Seni göreli gözlerimde yepyeni bir dünya açıldı.
1: Yasemin'im, sen bir çiçek ismi taşıyorsun ama... ...kalbimde açan bir karnabaharsın sanki. Benim minik mandacığım.
2: Senin kıymetdar kararını bekleyen hüsnü kuluna acı. Senin o ağzıma layık zeytinyağlı dolmaları bir başka eşeğe yedirmek isteyişin...

0: hassas yüreğimi kıskançlıktan çatlatıyorum. Yazamıyorum ya.
1: Hoca efendi geldiler efendim. Buyurun.
2: Hoş geldiniz hoca efendi.
3: Hoş bulduk.
2: Aa, ver. Allah al. Aa, yok, konağa geri verirsen bunu veririm.
4: Verdim, tamam gitti, mı? Verdim.
2: Tamam, al karıyı, bul parayı. Al bunu.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036

0: Savunma vizyonu, Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo patates 35 lira yerine 29.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
3: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
2: Gazeteye ilan vereceksiniz.
4: Gene dadı için mi efendim?
2: Evet.
4: Çocukları çok severim.
2: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
4: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
5: Hala düşmedi.
4: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
6: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
3: Kim? Kim gönderdi onu?
6: Öyle gerekiyordu.
3: Zeynep abla.
4: Efendim?
3: Bizi affedecek misin?
2: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
7: Gülşah bugün 16.15'te TV4'te.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
8: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
12: bankayız, Halkbank. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
5: 112-112.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Bu fiyatları gören herkes...

0: Şok'ta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
4: Yasemin.
5: Evet geldim babacığım.
4: İşte senin sevdanla yanıp tutuşan üç taliplinin kalemlerini kalplerine batırarak yazdıkları üç mektup. Oku nihai kararını ver.
5: Peki babacığım. Hey! Ah benim ateşli ruhu güzel erkeğim. O aşk mektupları senin yazdığın niye söylemedin?
6: Zamanı hadi git babasından konuş be.
7: Sizden bir ricada bulunsam.
4: Asla. İmtihanı kaybettin, sınıfta çaktım.
7: Kaybettim ama bir amorti.
4: Başka kızım yok, başka kapıya. Hadi hadi, Allah versin.
7: Ya kızın yoksa hizmetçinde mi yok be bey amca? Baksana delikanlıya, anlarsın ya. Tam kıvamında yani ha. Hadi sen rıza göster de bu işi, o da ben de Hülya ile evleneyim. Amcacığım, çifte düğün bir arada daha da ucuz olur aynı salonda
4: demek
7: yani.
4: Demek küsü hizmetçinin odasına da sızdı her kokulağı, koca bulay. Remzi!
8: Buyurun efendim.
4: Bağ Hülya'yı çağır.
7: Aslan be amcacığım! Hadi bakalım bu iş oldu, paralar olay, meydan görmedi artık. Kolay. Seni kuş sütleriyle besleyeceğim sevgilim. Eğlence, seyahat! Aa, bana dolmalar yapacaksın ha!
5: O zaman dolma getireceğim sana.
8: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
4: Puh be! Verdiğim paralara yazık! Ulan Yasemin bu be! Hadi lan, devam! Kısmetine geldin kız, talibin çıktı. Bak be evladım, seninle evlenmek isteyeyim.
5: Hayır, olmaz.
4: Niye kız, nesi var? Filmta gibi delikanlı.
7: Ya da bırak amcacım, onlar işlerini halledirler, yürü be!
9: İdare et, idare et!
5: Bu beyin evlenmek istediği başkası! Beni başka biri sanıyorsunuz. Benim ismim Hülya.
7: Ben bir ismi değil, hayalimdeki yeşil gözlü güzeli seviyorum.

sonunda biz de yedik.

0: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Ufak'ta programından sevgiler.
1: Evet, sizlere Ela ile birlikte kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela'cığımla ikimiz bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladık. Çok serinleten ve çok lezzetli tarifler. Neydi onlar Ela'cığım? Ne yapıyorduk bugün? İçeceğimiz neydi?
0: Limonata, bir de...
1: Dut kurusuyla.
0: Dut kurusuyla.
1: Bir kek yapacağız.
0: Kek.
1: Evet, dut kurusuyla bir kek yapacağız. O yüzden çok lezzetli iki tane tarif diyorum. Birbirine çok yakışan iki tane tarif aynı zamanda. O zaman biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için burada buluşalım.
0: Haydi anneciğim, limonata tarifimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Özellikle yaz aylarında bizi serinleten bir alternatif arayanlar için çok güzel bir tarif. Şeker de kullanmayacağız. Çok güzel olacak bence Ela. Önce malzemeleri bir sayalım mı, ne dersin?
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
0: Taltaka, limon.
1: Evet.
0: Nane yaprakları.
1: Evet.
0: Bir de bal.
1: Bir de bal. Tatlandırmak için de bal kullanacağız. Bir tane portakal yeterli oluyor. İki tane de burada limonumuz var. Tabii ki limonatanın olmazsa olmaz.

0: Eğer burada farklı bir meyve istersek ne olabilirdi biliyor musun Ela'cığım? Çilek de olabilir. Çilekli limonata da yapabilirsiniz aynı tarifle birlikte. Şimdi o zaman malzemeleri yavaş yavaş blenderımıza ekleyelim ve başlayalım. Burada önemli olan nokta şu. Blender oraya taşıman biraz zor olabilir ama bana oradan malzemeleri verebilirsin bence. Buradaki püf nokta şu. Evet, özellikle burada meyveleri kabuklarıyla kullanacağız ki aroması geçsin. Fakat önemli nokta bir de şu. Blender'dan çok uzun çekmeyeceğiz. Çok kısa, 3 ya da 4 saniye gibi düşünebilirsiniz. Çok çekersek de acılaşma yapar çünkü. O yüzden de bunun oranını şimdi ben size göstereceğim zaten. Ne yapıyoruz? O zaman 4 dilim yani 1 tane portakalımızı içerisine ekleyeceğiz. Bir de tabii burada kullanacağımız diğer bir malzeme aslında suydu tabii ki olmazsa olmazımız. 1 litre kadar da içme suyu ekleyeceğiz içerisine. Limonları da alayım mı bir tanem senden? Evet, çok güzel. Ela, bunlar kimin bahçesinin meyveleri tam? Meyvesi ve limonu? Dedenin değil mi? Dedenin bahçesinde tam olarak böyle limonlar ve portakallar dolu.
1: Ama buradaki dede de Antalya'daki.
0: Evet, ismi ne Antalya'daki dedenin ismi? Ona bir selam söyle bence.
1: Selamınmış.
0: Sadık dedeniz değil mi?
1: Evet.
0: Alalım mı balımızı oradan?
1: Bu.
0: Bal. Şimdi buradaki güzellik aslında şu, tabii ki şekerli limonata içirmek istemiyoruz elbette ama bal da burada güzel bir alternatif. Biz burada bir çay bardağı kadar kullandık fakat daha böyle ekşi bir tat arıyorsanız eğer o zaman buradaki tarifte siz yarım çay bardağı kadar da kullanabilirdiniz. Biz şimdi balımızı da ekleyeceğiz.
1: Şekerli bal mı?
0: Evet.
1: Olmaz. Şekerli bal sağlıksız.
0: Bu şekerli bal değil işte, şeker yerine kullanacağımız bir alternatif, hep öyle yapıyoruz ya. Pişmeyen tariflerde özellikle balı mutlaka kullanıyoruz.
1: Bu pişmiyor mu?
0: Bu pişmiyor. Blender'dan geçecek şimdi.
1: Blender'dan şöyle yapacağız. Geçtikten sonra ama kek yapmış oluyoruz.
0: Şimdi ne yapacağız içerisine? Aynen. 1 litre kadar aşağı yukarı suyumuzu da ekleyelim. Geliyor şimdi. Oy, çok güzel görünüyor Ela'cığım ya.
1: Evet, çok güzel görünüyor.
0: İçi böyle tam bir renk cümbüşü olacak.
1: Naneleri ne yapacağız?
0: Efendim, naneleri en son yaptıktan sonra böyle servis ederken kullanırsak çok güzel olacak.
1: Tamam o zaman.
0: Evet, şimdi kapattık. O zaman Ela, hazırsan blender'dan geçiriyorum.
1: Evet, hazırım.
0: Hazır mısın? O zaman blender zamanı.

0: Evet, limonatamız hazır. Çok da güzel oldu bence. Şimdi bunu güzelce süzeceğiz. Ela'cığım nasıl, hazır mısın? Süzeceğiz şimdi bunu birlikte.
1: Nasıl süzeceksin?
0: Şimdi içerisinde tabii ki birazcık tortular kalmış oldu böylece. Onları tabii ki ağzımıza gelmesini istemiyoruz içerken.
1: Evet.
0: O yüzden bunu bir süzgü yardımıyla süzmenizi isteyeceğiz.
1: Süz nasıl yapacağız?
0: Bak şöyle süzgüye dökeceğim, hazır mısın? Bak. Gördün mü?
1: Ama eğitilmiyor.
0: Nasıl
1: aşağı
0: oldu bak, şimdi burada ne olmuş oldu biliyor musun?
1: Ben söylemiyorum.
0: Bak ya, üzerindeki posaları aşağı böylece almış olduk ve limonatanın kendisi aşağıda süzülmüş oldu, gördün mü? Bak çok güzel. Hatta bunu tam böyle aroması geçsin diye biraz daha şöyle kaşıkla da karıştıralım bence. Bak tamamen bir posa burada kaldı çünkü bu acılaştırır tadını. Bunu burada süzmüş oldu.
1: Bu posa ne demek?
0: Posa bu işte içindeki şu diğer şeyler var ya, kabukları, içerisindeki çekirdekleri, kendi meyvesinin dış kabukları hep bunun içerisinde kalmış oldu. Bunu böylece aldık. Şimdi onu sürahiye aktaracağız. Bak gel. Gördün mü? Evet, mis gibi limonata yapmış
1: hani
0: oldu.
1: Melisa diye bir hani Melisa diye bir kitabım var.
0: Evet. Bakar mısın şunun güzel rengine? Harika oldu.
1: Bak,
0: İçerisinde buz eklesek.
1: Çıkarttığımızda bak böyle oldu işte.
0: Evet, Melisa da limonata yapmıştı değil mi? Şimdi Ela'cığım içerisinde birazcık nane yaprakları da eklersin. Böylece limonatamız içmeye hazır hale geldi. Buzla servis edersek daha güzel bir tat da bırakmış olur. Çilek dilimleri de ekleyebilirsiniz. O halde ne yapalım Ela'cığım? Sen onları eklerken biz de o zaman diğer tarifimiz için hazırlıklara başlayalım.
1: Haydi anneciğim, tut kuyusuyla kekimize başlayalım.
0: Evet, başlayalım Ela'cığım. Önce istersen bize malzemelerimizi say bakalım. Neler kullanacağız bu kek tarifinde?
1: Ceviz.
0: Evet.
1: Yumurta, kabartma tozu, tahin ve...
0: Dut kurusu.
1: Dut kuyusu.
0: Evet, sen de çok haklısın. Niye tanıyamadık onu acaba? Çünkü biz o minik minik dutları blenderdan geçirdik ve böyle bir dut kurusu haline getirdik. Bu bizim şeker alternatifimiz. Un alternatifimiz olacak aynı zamanda. O yüzden çok güzel bir tarif. Unsuz, rafine şekersiz bir alternatif olacak böylece. Glutensiz de bir tarif olacak. Çok da lezzetli oluyor. O yüzden bunu mutlaka deneyin. O limonata ile beraber birbirlerine çok yakışacaklar. Ne diyorsun sen de?
1: Evet.
0: O zaman başlayalım mı bir tanem? Ne diyorsun? Hadi gel başlayalım. Yumurtaları bana oradan böyle getirebilir misin? Yavaş yavaş bana oradan sürükleyebilirsin. Evet. Ben de şöyle yetiştim zaten. İstersen çırpma telini de oradan al. Sen çünkü benim biliyorsun bu konulardaki yardımcımsın. 3 tane yumurta koyuyoruz içerisine.
1: Kek tariflerinde çırpıcı çok kullanılır.
0: Evet, çok kullanılan bir şey. Doğru. Önce yumurtaları bir çırp bakalım sen bana. Çırpar mısın güzelce? Buradaki hem aynı zamanda bir protein kaynağı tabii ki yumurta ama keklerin de olmazsa olmazı. Dutla daha önce bir tarif yapmamıştık ama ben çok seviyorum. Çok da yakıştırıyorum aslında bu tip tariflerde. Güzel bir tat da bırakıyor. Dutun aynı zamanda demir içeriği çok yüksek. Kalsiyumu da yüksek. Enerji veriyor. Çocuklarda kullanılabilen bir alternatif. Tahin de öyle. Enerji verme özelliği çok yüksek.
1: Evet, tahin de öyle.
0: Evet, sen tahini seviyorsun zaten. Tahini pekmezle yemeyi seviyorsun arada değil mi?
1: Evet, zaten tahin pekmezden yapılıyor.
0: Hayır, beraber kullanabiliriz. Tahin pekmezden, tahin susamdan yapılıyor. Şimdi onun içerisine ben birazcık tahin ekleyeceğim. Onu ben sen çırparken tahini alabilir miyim oradan? Malzemeler sana daha yakın.
1: Tamam.
0: İstersen şöyle bana
1: ama
0: ver.
1: Ama şu kayacak.
0: Tuttum ben, tamam. Sen şöyle hem senin için küçücük öyle bir çırpayım.
1: Ben burada dökebilir miyim?
0: Şöyle biraz kontrolü dökeceğim tahini sadece. Çok fazla birden döktüğünüz zaman bazen çok katılaşabilir. Tahinden tahine değişiklik gösterebiliyor
1: çünkü. Katılsın, olsun.
0: Ama çok katı bir kıvam olursa sütle bunu açabilirsiniz bu arada. İstersen ben yavaş.
1: Niye bir süt kullanmadı?
0: Belki tahinimiz yeterli gelir. Önce bir şöyle bir miktarla başlangıç yapalım.
1: Ben çırpabilir miyim?
0: Al çırp, sana bıraktım zaten. Bir deneyelim bakalım, kıvamını bir görelim. Sen güzelce onu bize çırp bakalım. Tahini hem böyle şekerli tariflerde. Evet evet, kahverengi olacak rengi. Evet evet, çok güzel oldu. O şey yumurtayla beraber güzelce özdeşleşecek orada. Çırp bakalım, çırp şöyle. Harika oluyor. Tahini dediğim gibi hem böyle tatlı tariflerinde hem tuzlu tariflerinde kullanabildiğimiz bir alternatif. Tabii ki evet, birazcık kalorisi yüksek. Yani o yüzden daha kontrollü kullanmakta fayda var. Güzel oluyor bence Ela'cığım. Şimdi bana, ben onu alayım istersen. Sen de bana o sırada dut kurusunu getir bakalım, onu
1: dut
0: ekleyelim.
1: Dut kurusunu da mı kontrollü?
0: Onu direkt ekleyebiliriz. Çünkü onun miktarı bizim için önemli. Tadımızı veren asıl kaynak o olacak. Ekle bakalım dut kurumuzu da. Evet, ekleyelim. Tamam, çıkmadım. Dur ben istersen. Sen bunu tut, ben kaşık alayım şuradan.
1: Ya ben yanmak istiyorum ama.
0: Ama biraz şöyle dökeceğim. Karıştırmaya devam et istersen sen. Karıştır bakalım bir. Karıştır, karıştır, karıştır. Daha rahat karıştırırsın hem böylece. Dut kurusu yakışıyor. Ben cevizi de yakıştırıyorum bu tip tariflerden. Yani cevizin keke yakışma şeyi çok fazla bence. Farklı alternatifler de olabilir. Hani seviyorsak eğer burada file badem, normal badem, fındık gibi farklı şeyler de olur. Ya da böyle biraz kuru üzüm ekleyerek tadını birazcık daha da arttırabilirsiniz. Bakalım mı kıvamına?
1: Hayır.
0: Tamam sen yap bakalım o zaman.
1: Kadar değil.
0: Evet güzel olmuş görünüyor ama. Kıvamı güzel bence. Bunlar yeterli gibi. Şimdi ceviz alalım mı oradan ve kabartma tozumuzu? İstersen o sırada ben biraz daha bir çırpayım. Şöyle dut kurusundan birazcık daha ekleyeceğiz.
1: Aa, kabartma tozu bayağı sezilmiş ölçekte.
0: Evet onu da ekle sen bana. Evet. Hepsini ekledik. Şimdi ben
1: karıştırabilir miyim?
0: Aa, karıştır tabii ki. Onu da karıştır. Ondan sonra da şöyle güzelce kabımızın içerisine de ekleyeceğiz sonra. Pişirme kabımıza ekleyeceğiz. Çok güzel kabuğu. Ceviz de ekleyeceğiz içerisine olur mu?
1: Ne?
0: Kıvamı aynen şu an Ela'nın kıvamı gibi gerçekten. Hafif böyle karıştırırken birazcık zorluk çıkartacak ama çok da katı bir kıvam olmayacak. Böylece güzel bir tatlı tarifi olacak. Şimdi cevizlerle beraber güzelce karıştırmamı ister misin? Biraz yok, yardım edeyim mi sana? Tamam cevizleri de ekle o zaman. Onu artık kaşık vermem yeter. Hepsini koyma ama olur mu?
1: Tamam.
0: Çünkü
1: sen
0: bazılarını...
1: Sen bana dur deyince o zaman
0: tamam
1: yapayım.
0: Bazılarını çünkü şey yapacağım. Üzerine ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Biraz bir iki yemek kaşığı da olur. Ceviz tamamen göz kararı. Kendiniz nasıl seviyorsanız. Daha böyle cevizli bir alternatif olarak severseniz yerine daha bol ceviz eklersiniz. Bir iki yemek kaşığı gibi ortalama koyduk. O yeterli olacaktır zaten. Şimdi bunu pişirirken şöyle bir fark yaptım. Ben bu sefer fansız bir ayarda pişirdik. Yani 160 derece gibi bir yerde pişiriyoruz genelde bu tip tariflerde. Daha böyle sakin sakin pişti. 25 dakika kadar sürede pişmiş oldu zaten.

0: O şekilde yapmıştık. Bence güzel görünüyor. Ne dersin, koyalım mı artık kalıplarımıza? Ha, alabilir miyim? Çok güzel olmuş. Daha süsleme yapacaksın üzerine. Alalım onu güzelce. Son şöyle ben de karıştırmasını yapayım.
1: Evet,
0: Ela abi hiç çok... karıştırmadı zaten. Hepsini kendi yaptı bu tip puşe tarifini.
1: Ya ben de hiç karıştırmadım.
0: Hayır, hep ben hiç karışmadım. Sen hep her şeyi kendin yaptın.
1: Ama hayır, Ela dedi sen. Sen yanlışlıkla Ela demiş olabilir misin?
0: Demiş olabilir miyim ya? Öyle mi söyledim?
1: Evet, hayır.
0: Şimdi üzerine şöyle Ela, kalıbı döktük.
1: Ela hiçbir şey yapmadı dedi.
0: Şimdi üzerine de Ela'cığım güzelce... Olur mu, sen çok şey yaptın. Cevizlerimizi eklersen harika olur süslemek için de şöyle güzel. Her yerine ekleyelim bence. Cevizin omega 3 kaynağı da olduğunu biliyoruz zaten. Çocuklarda çok güzel bir alternatif. Yemelerini istiyoruz kahvaltılarda vesaire. Ama tüketmeyi çok sevmiyorlarsa böyle kekin içerisinde üzerinde de bu şekilde hem de yemiş olurlar. Çok güzel yaptın Ela'cığım. Ellerine sağlık. Şimdi sen onları güzelce bitir, ben onları fırına götüreyim bu kekimizi. Sonra ne yapacağımızı biliyorsun zaten.
1: Ne yapacağız?
0: Sunumlarımızı, evet. İzleyenlerimiz merak ediyor bence, lezzetli mi oldu, kabardı mı, güzel mi oldu diye.
1: Sunumlardan sonra başka bir tarifimiz var mı?
0: Hayır bir tanem. Şimdi ben bunu fırına götürüyorum o halde ve sunumlarda tekrardan burada buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, Ela yemeye başladı bile. Sizin için tabii ki keki seçti öncelikle. Bir kek tarifine bakmak istiyor. Nasıl olmuş sence? Ye bakalım Ela'cığım bir. Deneyelim.
1: Tamam, deneyelim.
0: Dut kurusu kullanmıştık biliyorsunuz. Cevizliydi. Tamamen rafine şekersiz, glutensiz bir kek tarifi yaptık. Ela heyecanla yemeye başladı bile. Tahin de var içerisinde.
1: Güzel.
0: Güzel olmuş değil mi? Evet, Ela'cığım çok beğendi. Gerçekten çok lezzetli oldu. Limonata tarifi de çok güzeldi. Limonatanın içerisinde biliyorsunuz yine rafine şeker kullanmadan balla yaptığımız bir alternatifti. Çok da lezzetliydi. Onun tadına da ben bakayım, ister misin? Bakalım güzel olmuş mu? Bu da benim favori tat çünkü içeceğim zaten. Gerçekten nefis olmuş, çok lezzetli olmuş. Bal çok yeterli gelmiş bu arada. Gayet böyle hem tatlı hem hafif ekşimsel tadı da çok yakışmış bence. Bence geçerli not aldı. Ne diyorsun? Denesinler mi tariflerimizi?
1: Denesinler.
0: Denesinler bence de. O halde ne diyorduk Ela'cığım?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Damla Nurzum. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Hobilerim dans etmek, müzik dinlemek, resim çizmek. Programı severek takip ediyorum. Yarışmayı heyecanla bekliyorum ve rakip arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Benim adım Rüzgar Çınar. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak ve kitap okumak. Bu programda yarışacak arkadaşlarıma daha şimdiden başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ismim Yağız Üzen. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim olarak futbol oynamayı ve resim çizmeyi seviyorum. Katılma nedenim ise bu tarz yarışmaları çok izlediğim için başvurmak istedim. Şimdiden diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bay bay.

Evet, Melih Bataray. 6. sınıfa geçtim. 10 yaşındayım. Hobilerim arasında keman çalmak, yüzmek, dans etmek ve resim çizmek var. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum ve gerçekten çok istiyordum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bye bye!

0: masamızda Elif var. Üçüncü masamızda Damla ve dördüncü masamızda Yağız. Rüzgar'cığım seninle başlayalım mı? Biraz seni tanıyalım. Metreden izledik ama seyircilerimiz seni yakından tanısınlar.
1: Ben 6. sınıfa geçtim. 11 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak ve kitap okumak. İleride hakim olmayı düşünüyorum.
0: Şahane. Bir de aynı zamanda galiba futbola da çok meraklı olduğun evet. için bir takımdasın anladığım evet, kadarıyla değil mi? Orada nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Yani, spor faaliyetleri.
1: Oynuyoruz.
0: Seviyorsun.
1: Seviyorum.
0: Şahane. Başarılar diliyorum sana. Elif'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum. Merhaba, ben Defne Elif Bataray. 6. sınıfa geçtim. 10 yaşındayım. Hobilerim arasında keman çalmak, yüzmek, resim çizmek var. Büyünce de genel cerrah olmak istiyorum.
0: Genel cerrah olmak istiyorsun. Evet. Peki nasıl doğdu bu fikir sende Elif'cim?
2: Küçüklükten beri böyle etkinlikler falan yapıyoruz. Bu yüzden el becerilerim gelişti. Bundan dolayı ben de zaten sağlık alanında bulunmak istiyordum. Bu şekilde.
0: Hayallerin gerçek olsun diyorum ve Damla'ya geçiyorum. Hoş geldin Damlacığım.
3: Hoş buldum. Ben Damla Nurzun, 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Dans etmeyi, şarkı dinlemeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum.
0: Şahanesin. Sen Yağız'cığım hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Ben 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim olarak resim çizmek ve pastacılıkla uğraşıyorum.
0: Pastacılıkla?
4: Evet.
0: Şahanesin. Peki hangisini meslek olarak devam ettirmek istiyorsun? Pastacılığı mı?
4: Yani biraz daha pastacılığa isteğim var.
0: Bu alanda yeteneklisin. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Şimdi başlayalım mı yavaş yavaş? Heyecan var mı? Gitti mi?
1: Biraz.
0: Hiç duyamadım. Var mı yok mu? Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: O zaman başlayalım. Rüzgar için gelsin kategorilerimiz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Un, yağ ve şekerle yapılan küçük çörektir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması bulabiliriz. Açalım mı bir kutu?
2: Açalım.
0: Tamam, peki bir kutu açalım. Arkadaşlar çörek biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Bir düşünelim, un, yağ ve şekerden yapılan ne acaba?
3: Kurabiye.
0: Acaba doğru cevabımız kurabiye mi? 60 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim? İlk 60 puan, bravo Damla, süpersiniz. Herkes de vardı değil mi bu cevap?
1: Ben çörek deyince bir kafam karıştı dedim.
2: Evet.
1: Çörek
2: evet.
1: ne olabilir?
0: Ben de zaten orada fark ettim arkadaşlar. Çörek de belki kafamız karıştı diye
1: en
0: hemen toparladım.
1: En sonunda sen butona basarken aa dedim aklıma geldi.
0: Geldi değil mi fark ettim. Elif'cim seninle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Yanlış veya kötü davranışı anlayışla karşılayıp affetmek anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız bunu. Yanlış veya kötü davranışı anlayışla karşılayıp affetmek. Damlacığım.
3: Hoşgörü olabilir mi?
0: Acaba olabilir mi? Eminiz, emin olalım Damlacığım. Acaba olabilir mi? Görelim bakalım. Bravo Damla. Damlacığım emin olamadı.
3: Evet.
0: Ama doğru çıktı. Tebrik ediyorum seni ve her tablomuz Damla için geliyor.
3: Annem Deniz'in D'si.
0: Deniz Hanım'ın D'si 70 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor. Üflemeli ve tuşlu bir müzik aletidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yaparız arkadaşlar. Enstrümanlarınız iyiydi aslında. Müzikle de iyiydi.

0: Damlacığım. Hadi bir kutu açalım o zaman, yardımcı olsun bize. Bir kutu daha açalım.
1: Melodika.
0: Acaba doğru cevabımız melodika mı? Görelim. Bravo Damla, süpersiniz. Arkadaşlar görselimizde görüyoruz. Daha önce deneyimleyen var mıydı çalan?
2: Ben.
0: Rüzgar herkes de çalmış aslında değil mi? Burada bir heyecanla böyle daha ısınma turunda olabiliyor. Aklımıza hemen gelmedi diye düşünüyorum. Yağız'cığım, harf tablomuz Yağız için geliyor.
2: Tekirdağ'ın T'si.
0: Tekirdağ'ın T'si 50 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Uzmanlık alanı hukuk olan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
2: Avukat.
0: Hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza 50 puan atar mıyız? Görelim. Bravo, süpersiniz. İlk 4 soru geride kaldı arkadaşlar. Kaldı 8 soru. Hızlıca rüzgar gibi rüzgara geçtik. Gelsin harf tablomuz rüzgar için.
1: Emre'nin E'si dayım.
0: Emre Bey'in E'si 50 puan değerinde ve giyimden geliyor. Vücudun üst kısmına giyilen bir kıyafettir. Süremiz başladı. Neler giyeriz vücudun üst kısmına?
1: Elbise.
0: Elbise mi cevap?
1: Evet.
0: Bakalım cevabımız elbise mi görelim? Olmadı ekip çalışması. Neler giyeriz başka Yağız'cığım?
2: Gömlek.
0: Acaba doğru cevabımız gömlek mi? Bravo. Ortak cevap.
1: Harfleri yanlış hesaplamış.
0: Evet, olsun ben ortak cevap yanlış kabul ediyorum. Şimdi bakalım mı arkadaşlar kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Bir tahmin alalım Rüzgar.
1: 240 pardon.
0: 240 Elif'ciğim.
3: 230.
0: 230 Damla'cığım.
4: 250.
0: 250 Yağız'cığım.
5: 260.
0: 260. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Anlık puanımız 270 ve hedefimize kalan puanımız 2230. Yağız'cığım yaklaştın. Bravo, kutluyorum sizi arkadaşlar. 260 demiştin değil mi? Çok yaklaşmıştın. Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
6: Urfa'nın O'su.
0: Urfa'nın U'su 30 puan değerinde ve şehirlerden geliyor. Karadeniz bölgesinde fındığıyla meşhur olan illerimizden biridir. Süremiz başladı.
6: Ordu.
0: Hızlı bir cevap. Acaba gelen bu hızlı cevap kumbaramızda 30 puan kazandırır mı? Görelim. Bravo, süpersiniz. Damlacığım, senin için geliyor harf tablomuz.
7: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bazı kuruluşlara katılabilmek için yapılması gereken bir işlemdir. Süremiz başladı.
8: Oylama. Oylama.
0: Oylama. Acaba doğru cevabımız oylama mı? Görelim. Olmadı, hadi ekip çalışması. Arkadaşlar bazı böyle kulüplere mesela biz ne yaparız kulüplere? Ne olur başta gideriz bir kulübe. Başvuru yaparız. Hadi tamam. Açalım bir kutu. Kulübe bir şey olunur. Yağız'cığım.
2: Üyelik.
0: Üyelik. Acaba doğru cevabımız üyelik mi görelim? Bravo, süpersiniz. Yaz için geliyor harf tablomuz.
2: Nermin'in N'si.
0: Nermin'in N'si 50 puan değerinde ve spordan gelecek. Voleybolda elleri birleştirip baş parmaklar üste gelecek şekilde topa vurma hareketidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Damlacığım.
8: Manşet.
0: Acaba doğru cevabımız manşet mi görelim? Bravo arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha bakalım mı puanlarımıza? Olur. Acaba ne

0: kadar topladık? 8 soru geride kaldı çünkü. Bir tahmin alayım hızlıca Rüzgar'cığım.
1: 340.
0: 340 Elif'cığım.
2: 380.
0: 380 Damla.
3: 400.
0: 400 Yağız.
4: 390.
0: 390. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 390 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2110. Yağız'cığım bildik, yine yaklaştık, evet, diyecektik ama bu sefer bildik. Bravo, kutluyorum hepinizi. Hadi bakalım, son 4 sorumuz kaldı arkadaşlar ısınma turumuz için. Rüzgar'cığım seninle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Rüzgar için.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor. Vücudumuzda kemiklerin birleştiği yere verilen addır. Süremiz başladı.
3: Eklem.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevap kumbaramıza 40 puan kazandırır mı? Ne diyorsun Rüzgar? Kazandırır mı?
3: Ben eminim kazandırır.
0: Eminsin, görelim. Bravo Rüzgar, süpersin. Hızlıca Elif'e geçiyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
2: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek. Boynu uzun, sırtında hörgücü olan ve uzun süre susuzluğa dayanan canlıdır. Süremiz başladı. Böyle boynu uzun ne olabilir? Aslında biliyorsun. Haydi ekip çalışması Rüzgar'cığım.
3: Deve.
0: Acaba doğru cevabımız deve mi görelim? Bravo. Ve deve görselimizde ekranlarımızda. Arkadaşlar burada bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Develer uzun süre susuz kaldıktan sonra 10 dakika gibi kısa bir sürede sizce ne kadar su içebilirler? Hadi bir tahmin. Çok uzun süre susuz kalıyorlar ve 10 dakika gibi kısa bir sürede ne kadar Rüzgar'cığım?
3: 5 litre.
0: 5 litre Elif.
2: 3 litre.
0: 3 litre Damla.
3: 7 litre.
0: 7 Yağız.
4: 6.
0: Arkadaşlar tam 100 litreden fazla su içebilirlermiş. Ne? Çok şaşırdık değil mi? Ne kadar özel canlılar olduklarını bir kez daha görmüş olduk buradan. Ve Damlacığım hızlıca Damla'ya geçiyoruz. Harf tablomuz Damla için gelsin.
3: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek. Bir ülkenin yönetim merkezi olan şehirlere verilen addır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması var mıydı son dakikada? Vardı
3: başkent.
0: Galiba. Acaba doğru cevabımız başkent mi görelim? Damlacığım. Biz son anda butona gittin. Son anda bir butona gittin. Senin de cevabın başkent, evet, miydi? O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Damla ve Elif'in ortak cevabı. Şimdi Yağız'dayız. Harf tablomuz Yağız için geliyor efendim.
4: Çanakkale'nin Ç'si.
0: Çanakkale'nin Ç'si 70 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Üzüntüyle derinden nefes almak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
4: İç çekmek.
0: Acaba doğru cevabımız iç çekmek mi görelim? Bravo arkadaşlar, harikasınız. Harika bir ısınma turuydu. Ben şimdi çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan topladık, bir bakalım mı? Haydi bakalım kumbaramızda kaç puan toplamışız? Anlık puanımız 590 ve hedefimize kalan puanımızsa 1910. Kutluyorum sizi arkadaşlar. Çok hızlı geçmedi mi? Nasıldı Rüzgar senin için?
3: Benim için böyle muazzamdı.
0: Şahane, ne şahane. Kadar güzel. Muazzam, ne kadar güzel ifade ettin Elif'ciğim.
2: Benim için de güzeldi.
0: Damlacığım.
3: Çok iyiydi.
0: Çok
3: bence
0: iyiydi. Yağız'cığım.
4: Şahaneydi.
0: Şahaneydi. O zaman ikinci tura gitmeye hazır mıyız arkadaşlar?
3: Hazırız. Hazırız.
0: Duyamıyorum. Çok bugün böyle bir sesler az mı geliyor acaba? Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Süpersiniz. İkinci turda görüşüyoruz. harika bir ısınma turundan sonra şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
5: Hazırız.
0: Duyamadım.
5: Hazırız.
0: Haydi bakalım rüzgarla başlıyoruz. Rüzgar için gelsin harf tablomuz.
6: Annem Dilay'ın D'si.
0: Dilay Hanım. Dilay Hanım'ın D'si 100 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor. Suyun sıvı halden katı hale ulaştığı dereceye verilen addır. Süremiz başladı.
6: Donma...
0: Ne acaba? Hadi ekip çalışması çok yaklaştık. Biraz düşünelim. Açayım mı bir kutu? Açalım. Hadi bir kutu açalım.
6: Donma noktası.
0: Yine cevap rüzgardan geldi. Bakalım doğru cevabımız donma noktası mı görelim. İlk 90 puanımızı kumbaraya attık. Bravo Rüzgar. Ve güzel Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Elazığ'ın E'si.
0: Elazığ'ın E'si. 90 puan değerinde atasözlerinden geliyor ama sorumuz gelmeden önce sen Elazığlıydın değil mi? Ama sen bana bir hikaye anlatmıştın Elif'ciğim. Hem Elazığlıyım hem de Trabzonluyum diye.
2: Evet.
0: Neydi o? Biraz bir anlatalım. Hangi tarafı seçeceğini karar verememiştin galiba. Baba evet. Tarafı Elazığ.
2: Babam Elazığlı olmam için birazcık baskı gibi bir şey yapıyor. Ama ben Trabzonluyum.
0: Yani neden Trabzonlu? Hissediyorum
2: kendimi. Ha, çünkü tamam. Annem okulda baskı yapmıyor. ama... Annem Trabzon sporlu olmam konusunda baskı yapıyor. Ben de Fenerbahçeliyim.
0: Yani sen de baskı no. Kimse sana evet. Baskı yapmayacak. Buradan ailelerimizle burada sevgilerimizi iletelim. Hoş geldiniz efendim. Görmüş olduğunuz gibi buradan Elif'in mesajını da sizlere iletmiş olalım. Elazığ'ın E'si 90 puan değerinde. O zaman sorumuzu görelim. Bir acıyı en çok onu çeken kişi hisseder anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta yeri yakar. Süremiz başladı.
2: Ateş düştüğü yeri yakar.
0: Acaba doğru cevabımız. Ateş düştüğü yeri yakar mı görelim? Bravo Elif. Elif'e baskı yok. Damlacığım seninle devam ediyoruz. Damla için gelsin harf tablomuz.
7: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Gelsin sorumuz. Ne olursa olsun dürüst davranmak gerektiğini ifade eden sözdür. Eğri oturup nokta nokta nokta nokta. Damlacığım.
7: Eğri oturup doğru konuşmak.
0: Doğru cevabımız. Eğri oturup doğru konuşmak mı görelim? Bravo çok iyi gidiyorsunuz. Damlacığım çok hızlıydın bravo.
7: Teşekkür ederim.
0: Yağız'dayız. Harf tablomuz Yağız için geliyor.
4: Semih'in S'si.
0: Semih'in S'si 150 puan değerinde ve spordan geliyor. Dünya çapında başarılar kazanan kadın milli voleybol takımımızın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
4: Filenin sultanları.
0: Acaba doğru cevabımız Filenin sultanları mı? 150 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim? Bravo! Buradan Filenin Sultanları'na da sevgilerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Görselimizde şu anda yanımda Filenin Sultanları var. Sevgilerimizi iletiyoruz Filenin Sultanları'na. Şimdi bakalım kaç puan topladık acaba kumbarada? Bir tahmin alalım Rüzgar'cığım.
6: 700.
0: 700. Elif'ciğim?
6: 750.
0: 750. Damla'cığım?
7: 710.
0: 710. Yağız'cığım?
4: 820.
0: 820. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1030 puan. Şaşırdık değil mi arkadaşlar? Ben de evet. Şaşırdım. Çok iyi gidiyoruz ve hedefimize kalan puanımızda 1470. Kutluyorum sizi. Bravo. Hızlıca Rüzgar için harf tablomuz geliyor.
6: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 100 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor. Bilgi düzeyini ölçmek için yapılan işlem ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: böyle hep bir yaklaşıyor. Birinciyi buluyor, ikinci de bir düşünüyoruz. Söyle bakalım.
1: Sınav intiham mı? İntiham. İmtihan.
0: İmtihan. Acaba doğru cevabımız sınav, imtihan mı görelim? Bravo Rüzgar, süpersin. Rüzgar, süre yetmiyor sana bence, değil mi? Böyle bir 5 saniye daha olsa gelecek gibi. Elif'cim, harf tablomuz Elif için geliyor.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si. 110 puan değerinde ve para birimlerinden geliyor sorumuz. Para birimi avro olan ülkeler topluluğudur. Süremiz başladı.
2: Avrupa Birliği.
0: Acaba doğru cevabımız Avrupa Birliği mi? 110 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim. Bravo Elif. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Damlacığım sendeyiz. Harf tablomuzu alalım.
3: Çankırı'nın Ç'si.
0: Çankırı'nın Ç'si. 130 puan değerinde ve tarihten geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar Kahramanı ünvanı aldığı harptir. Süremiz başladı. Bir ilimiz. Geldi aklına biliyorum Rüzgar'cığım.
2: Çanakkale Savaşı.
0: Acaba doğru cevabımız Çanakkale Savaşı mı? Bravo Rüzgar. Damlacığım sende de cevap vardı. Görselimiz geldi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygı ve rahmetle analım buradan diyeyim arkadaşlar. Ve Yağız'a geçiyoruz. Yağız için gelsin harf tablomuz.
4: Hanife'nin H'si.
0: Hanife'nin H'si. 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Taneli bir yapıya sahip olan, kavrularak hazırlanan geleneksel bir tatlıdır. Süremiz başladı.
4: İrmik helvası.
0: Hızlı bir cevap. Gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 100 puan atar mıyız görelim. Bravo Yağız. Çünkü neden bu kadar hızlı geldi? Birincisi Yağız tatlıyı çok seviyor değil mi? Aynı zamanda irmik helvası da çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Yapar mısın Yağız?
4: Ya aslında helva çok yapmıyorum. Ama güzeldir yani, sevdiğim bir tatlı.
0: Sevdiğim bir tatlı. Peki başka böyle yaptığın tatlılar vardı. Bize bir tarif versen mi acaba? Kısa bir tarif hemen.
4: Mesela...
0: En son hangi tatlıyı yaptın?
4: En son yaptığım krem karameldi.
0: Başka neler yapıyorsun?
4: İzmir bombası yaptım.
0: İzmir bombasını nasıl yaptın? Çok zor değil mi?
4: Aslında o kadar da değil.
0: Nasıl? Hemen hızlıca bir anlatsan.
4: Şimdi ilk önce şeker, un gibi malzemelerle hamurunu yapıyoruz. Sonra hamurunu 20 dakika dinlendiriyoruz.
0: Hamurunu yoğuruyorsun.
4: Evet, yani. Hamurunu yoğuruyoruz.
0: Şahane.
4: Sonra dinlendiriyoruz 20 dakika gibi bir süre. Sonra bir eritilmiş çikolata gibi bir şey.
0: Hamurun içine.
4: Evet, hamurun içine. Sürüyoruz. Hamuru topluyoruz. Fazlalık kalan kısmı alıyoruz. Sonra fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Bu işlemi biraz tekrarladıktan sonra 20 tane falan oluyor zaten İzmir bombamız. Sonra fırına yolluyoruz.
0: Şahane.
4: Çıkarttığımızda da İzmir bombamız.
0: Harika bir pasta şefi olacaksın. Belki bir pastanen de olacak. Biz de gelip güzel tatlılarını yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi 8 soru geride kaldı. Çok hızlı gidiyoruz değil mi yine? Bayağı. Merak ediyorum. Bir puanları görelim mi? Kumbara'da kaç puan birikti acaba? Rüzgar'cığım tahmin.
2: 1400'leri geçmiş.
0: 1400'leri geçtik Elif.
2: 1500.
0: 1500 Damla.
3: 1400-1500 arası.
0: 1400-1500 arası Yağız'cığım.
4: 1780.
0: 1780 o zaman görelim bakalım kumbaramızda ne kadar puanımız birikmiş. Kumbaramızda 1470 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1030 yaparız biz bunu değil mi? Toplarız, kolay. Rüzgar için geliyor harf tablomuz.
2: Fatih'in F'si.
0: Fatih'in F'si 100 puan değerinde ve müzikten geliyor. Müzik topluluklarını düzenleyip yöneten sanatçıdır. Süremiz başladı. Konserlere gideriz. çok kalabalık ekipler vardır. Aslında biliyorsun Rüzgar. Hadi o zaman bir kutu açalım. Şaşıracaksınız. Aa diyeceksiniz cevabı görünce. Bir kutu daha açalım mı?
2: Ben.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Arkadaşlar konserlere gideriz. Böyle büyük...
4: Orkestra şefi.
0: Ben yardımcı olmadan bir cevap geldi. Bakalım. Doğru cevabımız orkestra şefi mi? Görelim. Bravo Yeviz. Cevabı görünce değil mi? Bilindik gibi hissediyorsunuz. Biliyorduk bu cevabı zaten diye. Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Roma'nın R'si.
0: Roma'nın R'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor. Taşıtlara yön vermeye yarayan düzenektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Damla.
2: Direksiyon.
0: Acaba doğru cevabımız direksiyon mu? Damla'nın bu cevabıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim. Bravo. Arkadaşlar kaldı son iki soru. Şimdi Damla için geliyor harf tablomuz.
2: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve canlılardan geliyor. İnsanları ve hayvanları ısırarak beslenen kanatlı bir canlıdır. Süremiz başladı. Böyle geceleri uyurken gelirse eğer Damla çok fena. Git deriz git. Geldi.
2: Elif'cim. Sivrisinek.
0: Acaba doğru cevabımız sivrisinek mi görelim? Arkadaşlar ben bunu... Ortak cevap kabul ediyorum. Damla son anda aklına geldi. Yağız'la Rüzgar'da da bu cevap vardı değil mi? Evet. O yüzden ortak cevap ve son harfimiz Yağız için geliyor.
4: Yeliz'in Y'si.
0: Ah teşekkür ederim Yağız'cığım. Yeliz'in Y'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Deyimleri de kimse sevmiyordu arkadaşlar. Hadi bakalım. Sorumluluk almak anlamındaki deyimdir. Elini taşın nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
4: Elini taşın altına koymak.
0: Acaba doğru cevabımız elini taşın altına koymak mı görelim? Bravo arkadaşlar. Çok hızlı geçmedi mi bu tur arkadaşlar?
2: Evet.
0: Şimdi ben yine merak ediyorum acaba kumbara doldu mu? Bir alalım mı? Kaç puan sence? Tahmin alalım.
2: 1900'lere gelmişiz.
0: 1900'lere gelmişizdir diyorsun Elif'ciğim.
2: 1800.
0: 1800 Damlacığım.
2: 2000.
0: 2000 Yalıcığım.
4: 1760.
0: 1760. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş. Anlık puanımız 1810 ve hedefimize kalan puanımız arkadaşlar 690. Kutluyorum. Yani kaç soru cevaplarsak ödül bizim oluyor finalde?
2: 3 falan.
0: Kaç acaba? 4 soru değil mi? 4 soru cevaplarsak ödül bizim olacak arkadaşlar. Nasıl bir turdu Rüzgar'cığım? Seninle başlayalım.
2: Şimşek gibi geçen bir turdu.
0: Hiç anlamadım ben de biliyor musun?
2: Ben de anlamadım.
0: Çok hızlıydı. Çok da güzel cevaplar verdiniz. Elif'ciğim?
2: Çok hızlı geçti benim için. Soruları çok beğendim yani. Güzeldi bayağı. O şekilde.
0: Damlacığım?
3: Benim için de çok hızlı geçti. Yani burada ikinci turu bitirdik. Ne olduğunu bile anlamadık.
0: Arkadaşlar finale gidiyoruz. Evet Yağız'cığım.
4: Fırtına gibi geçti.
0: Fırtına gibi. Rüzgar gibi geçmedi mi?
4: Evet, evet.
0: Arkadaşlar harikasınız. Alkışlıyorum sizi. O zaman... Finale hazır mıyız?
4: Hazırız. Evet, evet.
0: Finalde görüşüyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar rüzgar gibi geçen iki turdan sonra geldik final turumuza. Heyecan var mı?
2: Çok.
0: Çok mu?
2: Çok.
0: Alıştık artık canım bence. Çok da güzel bir iki turdu. Şimdi bakalım bir kategoriler gelsin. Nelermiş kategorilerimiz? Rüzgar için gelecek. Kumaş. Taşlar, benzetmeler, yazı gereçleri ve renkler.
3: Benzetmelerden Edirne'nin neyisi?
0: Benzetmeler Edirne'nin neyisi? Sorumuzu görelim. İnatçı kimseler için kullanılan benzetmedir. Süremiz başladı. Ay bu da ne inatçı. Hani şöyle... Hadi ekip çalışması.
2: Keçi gibi.
0: Acaba doğru cevabımız keçi gibi mi? Kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim? Bravoyuz. Arkadaşlar kumbaramızın dolması için 3 soru gerekli. Elif'teyiz. Kategorilerimiz Elif için geliyor.
3: Kumaşlar Trabzon'un T'si.
0: Kumaşlar Trabzon'un T'si. Sorumuzu görelim. Lifleri elbise yapımına uygun olan bitkiden elde edilen bir kumaş türüdür. Süremiz başladı.
3: Keten.
0: Hızlı bir cevap. Acaba gelen bu hızlı cevap kumbaramıza 200 puan kazandırır mı görelim. Bravo. Ve ödülü arkadaşlar kaldı 2 sorumuz. Damlacığım kategorilerimiz senin için geliyor.
3: Renkler Kastamonu'nun K'si.
0: Renkler Kastamonu'nun K'si. Gelsin sorumuz. İnsanda serinlik veya dinginlik hissi uyandıran tonlara verilen addır. Nokta nokta renkler. Süremiz başladı.
3: Açık. Açık renkler.
0: Açık renkler.
3: Evet.
0: Acaba cevabımız açık renkler mi görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması Yağız'cığım.
4: Soluk.
0: Soluk renkler. Acaba doğru cevap soluk renkler mi görelim? Olmadı. Yaklaştık. Elif'cığım.
3: Soğuk.
0: Acaba doğru cevap soğuk mu görelim? Kumbara'ya 200 puan atıyor muyuz? Haydi bakalım cevap doğru mu? Bravo arkadaşlar. Şahanesiniz. Ben bunu da yine bir ekip çalışması olarak kabul ediyorum. Çünkü bayağı yaklaştı herkesin cevapları ve çok heyecanlıyız. Kaldı bir soru. Yağız için geliyor harf tablomuz.
4: Renkler Muhammed Ali'nin A'sı.
0: Renkler Muhammed Ali'nin A'sı. Gelsin sorumuz. Kırmızı ve yeşil rengin karışımıdır. Süremiz başladı. Kırmızı ve yeşil. Acaba ne oluyor karıştırınca? Bir hayal edelim.
4: Sarı.
0: Emin miyiz? Ödüle gidiyor muyuz arkadaşlar? Bakalım mı? Görelim doğru cevabımız sarı mı?
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
6: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tam

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Herkes ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
8: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
12: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank. Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz. Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
14: Para mı kaybettiniz?
13: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
15: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
13: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Makineniz uzun yaşar Kalgon'da.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger, çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
12: Tam bir boş.
11: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
12: Tahribos.
13: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
14: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
15: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
16: Hoş geldiniz.
17: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı.
18: Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
19: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
20: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
17: Sefa bulduk efendim. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuşsun.
20: Mersi.
17: Çok yakışmış.
19: Hoş geldiniz.
21: Yeni geldiniz herhalde.
17: Evet. Ders yılı başında.
22: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
21: Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk.
23: Bak canım, fena olmayacak galiba.
22: Yo, Allah için çok kaliteli.
17: Nasıl sürdüreceğiz? Burada.
21: Başka birini seviyorum.
18: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar üç gün sürer.
22: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
18: Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
17: Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı.
5: Kırık bir aşk hikayesi. Bugün 18'de TV4'te.
24: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
25: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
24: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
26: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
3: Görelim doğru cevabımız sarı mı? Bravo! Süpersiniz.
4: Süper kumbara!
3: Şahanesiniz. Efendim süper kumbaranın bugünkü birincisi Rüzgar. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Elif. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Damla. Kutluyoruz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Yağız. Kutluyoruz. Şahanesiniz arkadaşlar. Çok güzeldi değil mi? Kutluyorum size. Nasıldı? Nasıldı bu üç tur? Bize bir anlat bakalım.
6: Bu üç tur benim için şahaneydi. Böyle... Anlatamam. Öyle.
3: Ya, o kadar anlatılamaz. Yani yaşanır evet. Değil mi bu duygu? Sen evet. Sürekli böyle yüzün gülüyordu Rüzgar'cığım. Bütün cevapları bilsen de bilmesen de soruları gördüğünde o kadar böyle tebessümle izledin ki. Çok hoştu gerçekten. Teşekkür buradan ederim. Da izlemek. Elif'ciğim.
6: Benim için de gerçekten çok güzeldi.
3: Enerjin yerine
6: gerçekten
3: geldi
6: değil mi? Gerçekten hatırlayacağım bir yarışma oldu. Bu şekilde.
3: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Damlacığım.
8: Benim için bu yarışma gerçekten çok harikaydı. Ve... İleride bizim için de çok güzel bir anı kalacağını
3: değil
8: düşünüyorum.
3: Değil mi? Çok evet. Çok güzel bir anı olacak hem de. Yağız'cığım?
27: Bence de anlatılmaz yaşanırdı. Wow. Ya hızlı da geçti bence.
3: Çok hızlı geçti arkadaşlar evet. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum bugün burada benimle birlikte olduğunuz için.
27: Bu arada bir arkadaşıma selam yollayabilir
3: miyim? Tabii ki yollayabilirsin. Hemen yollayalım.
27: Ne tarafa bakayım?
3: Kameraya bakabilirsin karşıya.
27: Buradan... Kemal'e selamlarımı göndermek
3: istiyorum. Kemal'e biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Var mı? Hızlıca sizden de alalım Elif'ciğim.
8: Ben de Okan hocama, Türkçe hocama göndermek
3: Okan
8: istiyorum.
3: Hocamıza ve?
8: Türkçe hocama,
3: Türkçe
8: Okan hocam.
3: Öğretmenin tamam. Damlacığım?
8: Ben de en yakın arkadaşım Öykü'ye buradan selamlar gönderiyorum.
3: Öykü'ye de sevgiler Yağız'cığım.
27: Hocam ben de İngilizce hocam, Memdu hocaya.
3: Öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza, Remzi Bey'e, herkese sevgiler. Ailelerimize de sevgiler. İyi ki buradaydınız. Arkadaşlar ben ödüle gidiyorum. Ödül ne tarafta? Gören var mı?
27: Şu tarafta.
3: Şu tarafta
27: olabilir sanki.
3: Her zamanki gibi Duygu ablamız teşekkür ediyoruz. Ödüllerimiz burada. Mersi teşekkürler. Geldik bakalım. Çok hızlı geçti arkadaşlar. Ama çok evet. Rüzgar gibi geçti diyorum ben buna. Yağız'cığım buyurunuz ödülünüz.
27: Teşekkürler.
3: Güzel günlerde kullanın.
8: Çok teşekkürler. Teşekkür
3: ederim. Elif'cim, Rüzgar'cığım teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte olduğunuz için. Sevgili izleyenler, bugünlük bizden bu kadar.
4: Hoşçakalın.
8: Görüşürüz.

Şu an Hisarlık Tepesi'nden bakarsanız karşınızda gümüş rengi koca koca taşlarla örülmüş bir duvar ve bu duvarın çevrelediği bir höyük, amfi şeklinde küçük bir açık hava tiyatrosu ve bir zamanlar oralarda bir takım yapılar olduğunu gösteren taşlardan başka hiçbir şey göremez, hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bu toprağın, bu denizin üstünde ve altında olanları, yatanları düşününce anlarsınız ki Çanakkale'de neden rüzgar durmaz ve deniz durulmaz? Troy.

0: Hocam, şimdi Troas bölgesinin Troya antik kentindeyiz ve arkamızda evet. Görkemli bir Truva atı mevcut. Yani buranın sembol yapılarından bir tanesi değil mi?
1: Gerçekten şimdi bu atı gören herkes zaten buranın Troya olduğunu anlamıştır. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim yalnız. Biz buraya Truva diyoruz aslında.
0: Truva.
1: Türkiye'de.
0: Ama antik kentin adı Troya.
1: Homeros Yunanca yazarken Troya diye yazdı. Hı hı. Azra Arat'ın söylediğine göre biz herhalde Fransızca tercümesinden okuyup böyle bir isim verdik. Hı. Yani Azra Erhat öyle söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu atı gören işte buranın Truva şehri olduğunu ya da Troya şehri olduğunu hemen anlamıştır. Anladım. Ama böyle bir at var mıydı acaba?
0: Onu isterseniz programın ilerleyen bölümlerinde cevabını arayalım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda görmüş olduğumuz bu güzel Truva atı 1974 yılında İzzet Semercioğlu tarafından yapılmış ve antik kentin girişinin en güzel yerine konumlandırılmış.
1: Ben programın ilerleyen bölümlerinde değil de şimdi anlatmak istiyorum.
0: Siz ne söylerseniz anlatın o zaman hocam. Siz çok güzel anlattığınız için bir arada burada
1: şimdi,
0: dinlemek düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey var aslında şaka bir tarafa. Biz tabii Troya kentini bir savaşla asıl tanıyoruz en fazla. O savaşta İlyada'da anlatılan Homeros'un işte destanı, yazılı metni. Bu metin milattan önce 9. yüzyılda yazıldı. Ve sonra ama çok ünlü oldu bu metin. Yani o dönemde çok ünlü oldu. Ne derler mesela işte çok tiraj yaptı yani bu kitap. Bestseller oldu.
0: Hatta Batı edebiyatının ana kaynakçısı olarak da betimlendi.
1: Evet. Özerk edebiyatın önemli formlarından bir tanesi oldu. Hatta Atina'da Eol dilinden Yunanca'ya çevrildi bu metin.
0: Çünkü ve koruma listesi altına da alındı.
1: Homeros Kios Adalı yani Sakız Adalı.
0: Smirnalı olarak biliyordum ben.
1: İzmir'de doğduğu söyleniyor, yazılıyor ama aslında bütün yaşamı Kios Adası'nda geçiyor. Hatta çocukları, torunları filan da bu geleneği devam ettiriyorlar Homeros'un.
0: Gözleri görmeyen bir destan yazarı ama zamanında gördüğü düşünülüyor.
1: Evet, bu at üzerinde şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu atı söyledin kim yaptığını, ne zaman yaptığını. Bir de tabii Wolfgang Petersen'ın o 2004'teki filmi var. Yani Brad Pitt,
0: Orlando Bloom.
1: Aktris, evet. Orlando Bloom'un.
0: Çok güzel bir.
1: Şimdi orada da mesela başka bir at var.
0: Evet.
1: O da Çanakkale'de kordon boyunda o orijinal at duruyor. Evet. Şeydeki, filmdeki orijinal.
0: Onu hediye ettiler bize.
1: Hediye etmişler. Şöyle bir şey var, en son onu da söyleyeyim fazla uzatmadan. Yani dediğin gibi içeri gireceğiz, daha içeride çok fazla şey
0: sizin
1: var.
0: Sizin engin bilgilerinizden çok faydalanacağız.
1: Mesela İlyada yazıldı ancak o savaşta, yani Akalarla Troyalılar arasındaki savaşta tahta at yoktu.
0: Evet, bu zaten Homeros destanında tahta çıkıyor değil mi?
1: Odysseus'ta, Homeros'un yazdığı Odysseus'ta. Yani bir, yani bu şey İlyada çok fazla tutunca, herkes evet. tarafından okununca
0: devamı niteliğinde
1: Homeros yazın. Bir destan daha yazdı.
0: Evet, kurgusal bir metin olduğu da düşünülüyor.
1: Odysseus'ta bu tahta at meselesi gündeme geldi. Mesela
0: savaş bitiyor.

0: Troyalıların kendileri sürükleyip iç kaleye götürmüşlerdi. At meydanda dikilmiş duruyordu. Troyalılar ise etrafında oturup geveze geveze konuşuyorlardı.
1: Zafer sarhoşluğu içerisinde.
0: Evet, üç fikirden biri üzerine bir türlü karar veremiyorlardı. Bir kısmı tunçtan bir balta ile merhametsizce karnını deşmek istiyordu. Bir kısmı kayanın kenarına sürükleyip oradan aşağı yuvarlamak istiyordu. Başkaları ise Tanrı'nın hoşuna gidecek büyük bir adak olarak onu içeri alıp saklamak istiyorlardı.
1: Evet.
0: Şimdi bu böyle gelişiyor yani.
1: Şehrin surlarının kapıları açılıyor.
0: Açılıyor ve akalar Troya'yı
1: alıyorlar. Açıyorlar ve dışarıdaki aka askerlerinin tamamı Troya'yı fethediyor. Böyle yapıyorlar, bir yıkıyorlar.
0: Efsane var.
1: Destan bitiyor. Aslında kahramanlık öyküleri de orada bitiyor hocam.
0: Ama asıl gerçek hikayeler
1: ondan sonra başlıyor.
0: Ondan sonra Troya'da var.
1: Buyurun o zaman.
0: Giriyoruz.
1: Hadi gidelim.

0: Hocam, tam 6. katmandayız. Yani savaşın gerçekleştirdiği yerdeyiz. Homeros'un İlyada destanını yazdığı ve o savaşın olduğu iddia edilen sur duvarındayız.
1: Evet, Tunç Çağı duvarlarıyla karşı karşıyayız. Sur duvarıyla. Hafif eğimli görünüyor.
0: Dışa doğru eğimli.
1: Dışa doğru eğimli. İşte savunma amaçlı yapılmış bir eğim bu. Bir de kapıdan giriliyor. Oradan çok net bir şekilde görülüyor kapı.
0: Evet.
1: Orada bir ahşap kapı varmış.
0: Evet.
1: Ve çok küçük bir kapıymış o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle koçbaşlarıyla filan da küçük olduğu için çok sağlam bir şey herhalde.
0: Zorlamalarına rağmen açılmış.
1: Kırılacak bir kapı değilmiş.
0: Evet.
1: Aslında bu dediğin çok doğru. Hani Troya'yı meşhur eden dönem 6. evredir aslında.
0: Evet.
1: Yani hep onun üzerine yazılmış işte. Homeroslar, Brad Pitt'lere kadar gelen bir
0: Hollywood'a kadar geldi.
1: Dönem. Evet, hep o 6. evreden bahseder. Ki 6. evrede bu kapıdan içeri girip dolaşmaya başladığımız zaman karşımıza çıkacak alandır.
0: Evet. Hocam
1: orada saraylar, işte
0: büyük tapınak var bir tane.
1: Tapınaklar, sonra
0: kutsal alan var arka tarafta.
1: Kentin
0: var,
1: yönetim binaları vesaire hepsi o surların arkasında.
0: Hocam şimdi bir sürü yer gezdik sizle. Arkeolojik alan, ören yerleri gezdik. Burası böyle hani çok fazla tapınağın ayakta yapısı olan bir bölge değil burası.
1: Evet.
0: Böyle holojenik bir şey.
2: Troya yapı mimari açıdan monumental bir özelliğe sahip değil. Fakat hikayesi çok güçlü. Bir, mitolojik hikayesi güçlü. İki, ondan sonra kazı tarihçesi hikayesi güçlü. Yani Şliman, hazineler, hazinelerin hikayesi. Biz ziyaretçileri bu hikayelerin peşinden dolaştırma amaçlı gezi rotaları yaptık. Duvarları anlamaları için bazı rekonstrüksiyonlar, resimlerle yaptığımız çizimler gösterdik. Yani ziyaretçi burayı aslında hikayeleriyle gezecek.
0: Yani buranın kazı başkanı Sayın Rüstem Aslan'ın da bize söylediği gibi bir kere çok güzel yapılmış. Yani çok fazla turist aldığından dolayı. Yani burası Türkiye'nin 3. en fazla turist ağırlayan, misafir eden ören yeri olarak kabul ediliyor.
1: Ha, şu andaki durumu
0: evet.
1: Temiz görünüyor, güzel görünüyor diyorsun yani.
0: Çok temiz görünüyor ve böyle çok hani o kadar güzel böyle şehrin içerisine girdikten sonra inanılmaz güzel bir böyle güzergah sizi götürüyor.
1: En ünlü yani yerlerden birisi yani dünyada
0: götürüyor.
1: Burası.
0: Ama burası hani arkeolojik anlamda hani diğer yerlerde bir Pergamon gibi değil, bir Efes gibi değil. Ama burayı asıl önemli kılan ve böyle batıya bilinirliliğini sağlayan sizin de söylemiş olduğunuz gibi yazılı tarihi.
1: Şüphesiz Homeros'tur. Yani kitabı İlyada'yı eline alan bütün o romantikler ki işte Avrupa'nın romantizm döneminin en yükseldiği zaman soluğu Troya'da aldı. Tabii bunun bazıları için ticari bir anlamı da vardı. Bazıları da sadece bu destandaki, bu metindeki yeri görmek için buralara kadar geldi.
0: Aslında Doğu toplumuyla Batı toplumunu birbirinden ayıran en önemli özellik gibi geliyor bana. Yazılı edebiyatın kendinden sonraki kuşaklara aktarımı bu olsa gerek.
1: Tabii yani İlyada'nın yine biraz önce belirttiğimiz gibi,

0: Ve İlyada'nın bütün önemi özerk Batı edebiyatının, modern Batı edebiyatının
1: temeli
0: kalıplarından
1: sayılması.
0: Bir tanesi, en önemlisi olmasıdır tabii.
1: Bir de şimdi buranın coğrafi konum olarak da şeyi çok önemli, yeri önemli. Doğuyla Batı'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, Troas bölgesi.
0: Öyle yazılır. Diyor. Ticari yolların kesiştiği yer diye yazılır.
1: Hatta bu Azra Erhat'ın söylemiyle bu savaşın, Troya Savaşı'nın aslında bir aşk kaynaklı değil de istila etmek amacıyla Akalıların Troyalılara saldırdığı da var.
0: Onu konuşmamız lazım tabii. Yani belki savaş alanını şöyle ya da Homeros'un tarif ettiği savaş alanını şöyle karşıdan gördüğümüz zaman ki öyle bir perspektif var burada. Orada iç yüzünü bunun konuşmamız iyi olur.
1: Orada böyle kılıç kuşanıp hocam size bunu böyle şey bir aktör gibi oynayarak yapmayı düşünüyorum gerçekten. Er Meydanı'na ben de gideceğim, savaşacağım.
0: Evet, savaş bakalım. Görüntü gözümün önüne getiremiyorum ama ben anlatmaya devam ederim.

0: Hocam sol taraf 6. katman oluyor, sağ tarafta 7. ve 8. katmanlar oluyor.
1: Eğer bu 6. katmansa milattan önce 1700 ile 1200 arasında tarih. Geçen evet tarih. Yani bu duvar da aslında milattan önce 1450'lerde falan yapıldığı söyleniyor. Dediğim gibi Tunç çağına ait. Ve şu anda işte o kapıdan giriyoruz, o ahşap kapıdan. Hani evet. Küçük koçbaşıyla kırılamayan kapı. Ve 6. evrenin saraylarına, evlerine, kamu binalarına doğru, tapınaklarına doğru aynı zamanda ilerlemekteyiz.
0: Dar bir çıkışı var hocam böyle.
1: Evet.

0: Herhalde kale girişi olduğu için daralıyor. Dar ve dik merdivenlerden çıktık şimdi altıncık.
1: Evet.
0: Şeyine, saraylarına.
1: Doğu kapısından girdik. Orası...
2: Güney kapısının olduğu yer, Odeon'la tiyatronun olduğu yer.
1: Evet. Yani mesela biz şimdi bu kapıdan girdik, koridordan geçtik.
2: Evet.
1: Altıncı evrenin içindeyiz şu anda.
2: Evet. Saray odalarının olduğu yer.
1: Ve öbür tarafta da var.
2: Evet.
1: Güney kapısı da tam benim
2: Odeon'un
1: sağımda kalıyor. Asıl işte büyük konukların girdiği, kralların, örneğin Hitit kralının geçtiği yer...
2: Orası.
1: Güney kapısı.
2: Orada. Ama siz altıncı katman için bunu söylüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, hayır. Kentin...
2: Kentin tamamı için.
1: Tamamı için söylüyorum. Güney kapısı orası.
2: Evet. Çok düzenli bir şekilde kazı çalışması yapılıyor. Görüyorsunuz hocam.
1: Şimdi kentin tamamından madem ki bahsettin, hemen kısaca da ondan bir bilgi verelim o zaman. Hı hı. Mesela bu kentin ilk kuruluşu ya da tarih sahnesine çıkışı işte milattan önce 3000 filan öyle tarihleniyor. Sonra aslında küçücük bir yer burası.
2: Evet. Stratejik bir konumu da var
1: 200-300 sene içinde bir parça kendisini toparlıyor. Yani çevredeki diğer küçük kentler içinde biraz daha merkezi bir duruma geliyor. Ancak ikinci evresinde hem depremler var.
2: Hı hı. Yangınlar var galiba.
1: Hem yangınlar var. Hitit taarruzları
2: evet,
1: var.
2: İstilası.
1: Ve tekrar zayıflıyor.
2: Evet.
1: Üçüncü, dördüncü, beşinci evreler filan da böyle.
2: Hı hı.
1: Yani pek ortada bir şey yok.
2: Şimdi bu
1: ki altıncı evreye kadar.
2: Evet. Çanakkale ilinin topografik yapısına baktığımız zaman burayı besleyen, buradaki ovaları besleyen iki tane önemli ırmak var. İşte o Karamenderes dedikleri.
1: Evet.
2: Hemen zaten bitiminde deniz var kuzey cephesinde.
3: Evet. Buranın jeopolitik önemi, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki konumu, ticareti kontrol etmesi, yönlendirilmesi, burada sürekli yerleşim olma sonucunu doğuruyor. Ve ikinci faktör de tabii aynı yerde sürekli yerleşme ve kullanılan malzeme.
2: O dönemde doğuyla batıyı yani deniz ticareti yapılacak olan kolonileri

0: tam olarak himayesi altına alacak ya da denetleyebilecek bir yapıya sahip Çanakkale Boğazı. Yani buradan geçtiği zaman Marmara'ya geçtiği zaman Karadeniz. Aşağı tarafı da Ege oluyor zaten. Yani çok güzel bir yere konumlanmış.
1: Troya'nın önemi orada deniliyor. Yani bu evet. Kesişme noktalarında deniliyor. Evet, istersen şöyle bir 6. evreyi dolaşalım.
0: Tamamlayıp hemen bunun bitiminde bir tapınak var. Tapınağın ama öyle görkemli yapılarını görmüyoruz. Sadece zeminini görmüş oluyoruz, temelini görmüş oluyoruz.
1: Hep depremlerin alanı, hep yangınların alanı.
0: Savaşları.
1: Ve asıl savaşların alanı.
0: Yani 30 tane savaş falan yapıldığı söyleniyor değil mi? Yani belki bunları böyle rakamsallaştırmak doğru değil ama.
1: Her dönemde mutlaka korkunç savaşlarla karşı karşıya kalmış burası. Bunları işte gezerken yavaş yavaş örneklendiririz yani.
0: Tamam, ama şimdi o temelinin olduğu yere doğru gidelim hocam.

0: 6. katmanın sur kapısından içeriye girdik hocam. Kuzeye doğru yani Çanakkale Boğazı'na bakan yerde bir Athena tapınağı mevcut.
1: Ama biz... orası 6. tabii katmana ait değil.
0: Değil, evet.
1: Aslında şunu söyleyelim hemen. Burayı gezerken katman katman filan diyoruz ama bizim tam tabiriyle bildiğimiz katmanlar değil bunlar. Yani evet, mesela normal bir arkeolojik alana girsen biliriz ki katmanlar işte eskiden yeniye doğru üst üste gelirler.
0: En üstte bir akropol vardır. Akropolün tam böyle karşısında.
1: Hayır öyle değil. Zaman olarak söylüyorum. Evet, yani evet. Karşısında işte en eski zaman, sonraki zaman, sonraki ve en yeni zamana Öyük'te doğru gelirler. Öyük'te
0: daha net anlaşılır bu.
1: Evet. Herhalde. Şimdi buraya geldiğin zaman bir sürü zaman var fakat hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Helezonik işte böyle. Antik kent böyle bir yuvarlak içerisinde.
1: Evet. Şimdi 6. evreye girdik diyoruz mesela sur kapısından. Fakat burada karşımıza çıkan Athena Tapınağı Yunan ve Roma dönemine ait.
0: Evet. Helen ve Roma. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Yani Helenistik dönem ve Roma'ya ait.
0: Dolayısıyla... Aslında Makedon Kral İskender çok yaptırmak istiyor onu. Dor biçiminde bir Athena Tapınağı yaptırmak istiyor.
1: Hüsimakos'a milattan önce 300'de nasip oluyor. Yani işte milattan önce 300'e kadar gelmiş oluyoruz birdenbire. Yani 1700'den hemen bir alana çıkıyoruz. 300'e geliyoruz.
0: Bazı bayramlarda Athena'ya burada böyle tapınağın kenarında sunaklar da kurbanlar sunuluyormuş.
1: Evet. Fakat sonra Augustus döneminde yani milattan Roma'da. Önce 1 milattan sonra 1 arasında bu tapınak genişletiliyor.
0: O tabii nüfusla orantılı bir şey herhalde.
1: Evet, bir de bir daha gösterişli bir şey yapılıyor herhalde. Şimdi mesela güneş arkamdan doğuyorsa şayet kuzey burası dedin.
0: Evet.
1: Demek ki tapınağın cephesi bu tarafa bakıyor.
0: Evet.
1: Ve yine hani haritalara şöyle bir baktığımız zaman o dönemki haritalara tapınak şurada olmalıysa burada da hemen tapınağın yanındaki evler var.
0: Evet.
1: Yani bizim arkamızda görülen bir takım yerleşimler var. Evet. Sur duvarı da şuradan geçiyor zaten. Böyle bir konumdayız.
0: Evet.
1: Ama işte o hep görmeye alıştığımız sütunlar, alındıklar filan burada.
0: Görkemli devasa yapıların hiçbirine rastlayamayız.
1: Sadece temellerle karşılaşıyoruz.
0: Temelleriyle yetiniyoruz.

0: Hocam, Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Şu anda Megaron, yani ön odalı yapının önündeyiz.
1: Bunlar evin duvarları değil. Bunlar sur duvarları. Hı. Yani ikinci evreye ait. Şimdi habire evrelerden bahsediyoruz ama tabii kafa karışıklığına da neden oluyor. Hı hı. Ama biraz önce...

0: önce de konuştuk. Yani bunların hepsi iç içe.
1: Evet.
0: Örneğin işte Schliemann ve Dörfelt'in kazdığı o şey var, tapınak alanı vardı. Şunun hemen arkasındaydı o. Evet. Şöyle dolaştık, iyi. Geldik buraya. Evet. Ondan sonra hemen yanında bir tiyatronun işte geçtik. Bunların altıncı evre dedik.
1: Evet.
0: Şimdi buraya geldik birdenbire ikinci evre. Bunların yani üçer metre falan aralar var. Üçer beşer metre araları var. Şimdi bu da ikinci evreye ait. Yani milattan önce 2500 ile 2200 arası bu duvarlar.
1: İkinci ve üçüncü evre olduğunu nereden anlıyoruz hocam?
0: Ev var bir de yani. Ha, tarihlerinden anlıyoruz. Hı. 2200 ile 2050 arasında da üçüncü evre.
1: Yapı
0: milattan önce.
1: Taş değil herhalde değil
0: bunlar
1: mi?
0: Bunlar kerpiç. Evet.
1: Yapılan karbon testler sonucunda bunların ikinci ve üçüncü evre olduğu saptanmış.
0: Evet. İkinci evre kentinin sur duvarları.
1: Şimdi ama günümüzde bu 1,5-2 metreye kadar inmiş. Bu daha yüksek herhalde
0: değil mi? Evet. Hatta bazı bölümler buranın sonradan yapılmış. Şimdi enteresan bir şey var burada. Biraz sonra geçerken de hep tanık olacağız. Kırmızı bazı yerler.
1: Evet.
0: Oralar yanmış yerler aslında.
1: Öyle mi? Yangından dolayı mı kırmızı?
0: Evet. Ve temel taşlarını ama orijinal olarak görebileceğiz biraz sonra.
1: Devam.

0: Hocam, o hani yanan kerpiç sur duvarı burası herhalde değil mi?
1: Evet tabii, yani bu ikinci, üçüncü evreler müthiş bir yangın geçiriyor. Yani her evrede var aslında, buranın kaderi bu yangın. Ve işte kızara şu delikler de işte buradaki ahşap konstrüksiyonun ya da hatılların girdiği delikler.
0: Hemen o yanan kerpiçin altında bir katman daha var. O katman, o herhalde birinciye falan gidiyor.
1: Hayır hayır. Aynı.
0: Katman, aynı.
1: Aynı şey.
0: Orası yanmış.
1: Duvar burası. Fakat orijinal temel taşlarını buradan görüyoruz. Yani burada restorasyonlar var tabii mutlaka. Ama orijinal taşlar burada duruyor. Şimdi bu ikinci ve üçüncü evreye ait olduğunu söylediğimiz bu sur duvarları içinde bir şey barındırıyor.
0: Evet.
1: O da megaron bir ev. Biraz önce söylediğim
0: ön
1: gibi.
0: Ön odalı ev.
1: Ön odalı ev, dikdörtgen bir ev. Hatta tapınaklara modellik yapan bir işte ev tipi, prototipi. Şimdi bu köşeyi dönüp ön tarafa çıktığımız zaman o evle de karşılaşacağız. Oradan da konuşuruz.
0: Çok net ve belirli çıkarmışlar ya hocam. Vallahi. Tarihin aynası gibi, tarih atlası gibi. Şuna baksanıza.
1: Evet.

0: Megaron yani ön odalı dediği yapı bu oluyor herhalde değil mi? Bir yapı böyle.
1: Şimdi tabii bu ev milattan önce 2290 ve 2200 yılları arasında kullanılmış. Katmana 90 göre yıl kullanılmış. Evet, 1,5 metrelik de bir duvar bulunmuş aslında. Şimdi tabii bildiğimiz evler standardından burayı ölçmemek gerekiyor. Evet. O sırada tabii aslında burada yan yana da iki tane ev var. Bir tanesi çok az görünüyor. Bir şey, dikdörtgen biçiminde, evet, bir yer. Hemen kentin sur duvarına dayanmış bir duvarını oradan yararlanmış yani. Bir duvar az yapmış böylece. Bir ocak bulunduğu söyleniyor bunun içinde. Dolayısıyla
2: yapıyı andırabilecek bütün elemanlar mevcut herhalde.
1: İlk ev prototipi olarak bunları görebiliriz.
3: Evet, yalnız şu kerpiçin yanmışı, rengi de bir değişik oluyor.
1: Tabii bunlar müdahale edilmiş.
3: Müdahale yani edilmiş. İyi restorasyon görmüş galiba. Çünkü altında yapı koruma elemanları, evet, da var. Böyle düz mü devam edelim hocam?
1: Tekrar girdiğimiz yerden çıkarız.
3: Tamam, girdiğimiz yerden yani yapalım.
1: Çünkü kentin bu tarafına doğru devam edeceğiz.
3: Kutsal alana gideceğiz.
1: Kutsal alana şimdi doğru devam edeceğiz.

0: Hocam Troya denilince aklı ilk gelen yerlerden bir tanesindeyiz. Schliemann yarması ya da Schliemann yarı. 1871 yılında Alman Heinrich Schliemann, hatta kimilerine göre Batı dünyasında 19. yüzyılda dünya arkeolojisini başlatan adam olarak da tanımlanıyor. Bu meşhur kazmayı yarı yapıyor. Tabii ki kente çok büyük bir zarar veriyor. Zarar vermenin ötesinde tek amacı var. O da Priamos'un hazinelerini bir an evvel bulup kaçırmak.
1: Şimdi tabii Troya, İlyada ve Homeros bu üçlü neyse, Troya ve Schliemann ikilisi de aynı üne sahip. Ve Schliemann tabii senin söylediğin gibi son derece olumsuz bir takım etkilerde bulunuyor buraya. Ya da etik dışı bir takım davranışlarda da bulunuyor. Arkeoloji etiğine sığmayan, arkeoloji yöntemlerine sığmayan bir sürü şey yapıyor. Ama yine senin de dediğin gibi buranın tanınmasında da en büyük rol oynayanların başında geliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden hani Schliemann denildiği zaman hem bir taraftan nefret hem bir taraftan hafif şaşkınlık ve takdir belki. Bunların hepsi iç içe bir durum
0: aslında
1: yaratıyor insanda.
0: Schliemann'ı incelediğiniz zaman son derece entelektüel bir adam. Ve gerçekten de hani arkeolojiye yön vermiş insan. Yani buraya geliyor, uzun süre burada bir takım çalışmalar yapıyor. Onun günlüklerini falan okuduğumuzda da aslında burada çalışmasını izin alarak yapıyor.
1: Çok hırslı bir adam bir kere.
0: Evet.
1: Kendisini özellikle İngiltere'de o üniversite çevrelerine, Oxford çevrelerine kabul ettirmek istiyor. Ve bu yaptığı araştırmalarla. Ama ne yazık ki pek de amacına ulaşamıyor. Çünkü o bir amatör arkeolog. Hı. Yani okumuş yazmış bir arkeolog değil. Çekirdekten yetişme bir
0: amacı
1: arkeolog.
0: Bilimin ötesine geçiyor. Yani.
1: Ama senin gene söylediğini ben üzerine basarak tekrarlayayım. Bu adam müthiş dil biliyor.
0: Evet.
1: Her eline attığı dili sanki ana diliymiş gibi konuşmaya başlıyor. En son da Latince ve Yunanca üzerine çalışıyor ve onları da kavruyor.
0: Evet.
1: Araştırmaları bu yüzden son derece etkin yayılmaya başlıyor her tarafa. Galiba o sırada bir Amerikan konsolosu yardımıyla ya da bir iki kişi daha yardımıyla buralara karar veriyor. Tabii gene İlyada'yı okuyarak hep karar veriyor. Koltuğunun altında bir İlyada kitabı.
0: Bunu bulacağım diyor.
1: Bunu bulacağım diyor. Aslında işte o doğduğu zaman 1820'lerin başında doğduğu zaman bir Almanya'da bir kasabada bu.
0: Evet.
1: Babası işte 7-8 yaşlarında buna bir kitap hediye ediyor. O da İlyada, Homeros'un. Bu onu okuduğu andan itibaren işte birdenbire hayatı değişiyor.
2: Hisarlığı arkeolojik anlamda keşfeden kişi Frank Calvert. Daha sonra 1870 ama büyük çaplı kazıları 1871'de Schliemann yapıyor. Schliemann yaptığı kazı tekniğiyle aslında hazine bulma ve Troya Savaşı'nı, İlyada'nın hayal ürünü olmadığını ispatlama amaçlı kazıları var. O yüzden argümanı da şu: Hisarlık Troya ise, Troya'da Priamos'un hazineleri varsa bu hazineler en alt kenttedir, ana kayanın üzerindeki kenttedir deyip höyüğü yukarıdan aşağı doğru, ana kayaya doğru yıkarak, yok ederek, kalıntıları kaldırarak kazı yapıyor. 1873 yılına kadar bu kazı süresi devam ediyor. 73'te hazineleri bulup kaçırıyor. Başka bir macera başlıyor.
0: Buradan bir yarıyor hocam böyle. 40 metre kadar galiba değil mi? Evet. 40 metre kadar gidiyor. 17 metre de tamana doğru
1: gidiyor.
0: Birinci
1: katmanda birinci katmana kadar iniyor. Yani işte birinci evre dediğimiz Troya'nın birinci evresinde, ama oralarda yok tabii. Yani bütün katmanları
0: birbirine katıyor.
1: Dört katmanı birden birbirine katıyor ve artık bir de arkeolojik olarak kullanılacak bir halde değil burası.
0: Ve bütün burada çalışan kazı ekibini gönderiyor. Gönderdikten sonra hazineyi açıyor, karısına hediye ediyor.
1: Mesela burada diyor ki Birgit Brandon'un bir kitabı, çok iyi bir kitap.
0: Burada da çalışmış
1: burada
0: galiba.
1: Burada da çalışmış, evet. Hatta editörlüğünü de işte
0: Rüstem Hoca yapmış.
1: Buranın kazı başkanı
0: Rüstem
1: Aslan yapmış. O kitapta şöyle bir şey diyor: 1870 Nisan'ında Hisarlık'ın batı kısmını tam iki hafta boyunca kazmış.
0: Burası yani.
1: Schliemann. Ta ki bu bölgenin sahibi olan köylüler karşı çıkıncaya dek.
0: Köylü hop demiş, hop kardeşim demiş, ne oluyor?
1: Bizim arazi burası.
0: Dağdan geldim, bağa kazamazsın.
1: Bizim ya. Arazi. Ancak ertesi yıl, yani asıl kazılara başlayacağı yıl, Calvert'in yardımıyla kazı izni alabilmişti. Türk hükümeti ile yapılan anlaşma uyarınca bazı masraflarını Şiliman karşılayacak. İşte ticaretten kazandığı parayı buraya yatırıyor. Ve buluntuların yarısını teslim edecekti. Gerisi ise kendisine ait olacaktı. Böylece 11 Ekim 1871'de Troya'da ilk resmi kazı kampanyası nihayet başlamıştı. Biz bu yazıdan ne anlıyoruz? Şiliman buraya gelip de her tarafı kazıp bütün hazineleri
0: alıp götürmemiş.
1: Alıp götürmüş olsa bile bunun hırsızlık tarafı zaten yarı yarıya anlaşmışlar.
0: Evet, evet.
1: Belki daha fazlasını götürmüş olmasıdır, evet. Ki daha fazlasını da götürdü zaten. Evet. Ama devletin bir pazarlığı var.
0: Evet, doğru.
1: Kaz burayı, hazineyi çıkar, yarısını bana ver, yarısını daha götür. Çünkü o zamanlar artık söyleye söyleye her programda dilimizde tüy bitti. Bir arkeoloji bilimi, arkeoloji etiğinden çok o sıralarda bir hazinecilik mantığı var. Devletlerle anlaşıyorsunuz ve yarı yarıya da bunu paylaşıyorsunuz.
0: Ama bu adam salt böyle defineci bir adam değil, değil mi? Hani arkeolojik anlamda da son derece entelektüel ve bilimsel
1: var. Mesela kendisini
0: çok iyi gerçekleştiriyor.
1: Çok galiba. Doğru. Kendisinden sonra gelen işte Dörfeld yanında mimar olarak çalışmış. Sonra kazıyı o alıyor. Şiliman sonrasındaki o dönemde de Dörfeld'in çalışmaları gerçekten işte artık zaten o daha yeni bir arkeolog, daha 20. yüzyıla ait bir arkeolog olduğu için gerçekten artık burada tam anlamıyla bir arkeolojik bilimi ve etiğinden de bahsedebiliriz onun döneminde.
2: Şiliman'ın kazılarında mimar olarak çalışan dönemin en önemli isimlerinden William Dörfeld var. William Dörfeld aslında buradaki kazı tekniğinin düzeltilmesi, tabakaların anlaşılması, belgeleme, plan çizme, fotoğraf çekme gibi özellikleri ön plana çıkartıyor. Ve özetle söyleyecek olursak 9 ana kent dediğimiz tabakalanmayı ilk kez ortaya çıkartan kişi William Dörfeld.
1: Özet olarak
0: böyle. Kendisi gidiyor, adı kalıyor yadigar. Şiliman yarması, Şiliman yarı. Sizi baş başa bırakıyoruz.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Cumartesi fırsatları başladı. 15'li Besler Lebo yumurta 95 lira yerine 79.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Mavi bir zürafa mı?
3: Vay, konuşabiliyor musun?
2: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği,

0: üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Çalmadan A101'e 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş, A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Ne kadar emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
13: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
13: Nasıl, yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
16: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız bu sırada.
13: Eyvah, yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: 6.000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba, ben Ela Tokyos.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
15: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
16: Nasıl mı?
17: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
15: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
18: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
19: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
20: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: geçiyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
0: Gazeteye ilan vereceksiniz.
2: Gene dadı için mi efendim?
0: Evet.
2: Çocukları çok severim.
0: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
3: Hala düşmedi.
2: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
4: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
1: Kim? Kim gönderdi onu?
4: Öyle gerekiyordu.
1: Zeynep abla.
2: Efendim?
1: Bizi affedecek misin?
0: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
5: Gülşah bugün 16.15'te TV4'te.
6: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

İstanbul'dan çıktık yola, çok güzel bir gün geçirmek için Sakarya il sınırına doğru girdik. Otobandan geldik. Yaklaşık 1 saat 40 dakika gibi bir yolculuk yaptık sevgili seyirciler. Şimdi sizi Sakarya il sınırında Sapanca'da çok keyifli bir yere götüreceğim. Hafta sonu sevdiklerinizle nasıl aktiviteler yapabilirsiniz? Nerede ne yiyip ne içebilirsiniz? Sizlere onları anlatacağım. Biz de bol oksijenli, keyifli, güzel bir gün geçireceğiz. Nereye gideceğimizi gittiğimiz zaman görürsünüz. Gerçekten çok keyif alacağınız Türkiye'nin ödüllü kahvaltısı olan bir yere götüreceğim. Sadece bunu bilin yeter. Gideceğimiz yerde buluşalım.

0: Tapanca'da doğanın içinde mükemmel bir gün geçireceğiz bugün. Sizi harika bir yere getirdim sevgili seyirciler. Böyle sağımız solumuz ağaçlık olan yoldan geçtik. Bu güzel yere ulaştık. Burada sevdiklerinizle fazlasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hatta burada konaklayabilirsiniz. Ben araştırdım internetten nereye gidebilirim, izleyicilerimi nereye götürebilirim diye. Burayı uygun gördüm ve bugün burayı göstermek istedim. Hafta içi olmasına rağmen fazlasıyla kalabalık burası. Genellikle çünkü böyle yerler hafta sonları kalabalık olur biliyorsunuz. Şimdi bu güzel tesise girdik ve çok güzel dostlarımız var. Adı ne?
1: Bunun adı İlyas.
0: Bunun adı İlyas.
1: Doğamızda var.
0: Onun adı?
1: Asya.
0: Asya.
1: Evet, Al Yazmalım'dan geliyor isimleri.
0: Neyden geliyor?
1: Al Yazmalım.
0: Al Yazmalım'dan geliyor. İlyas'la Asya. Peki.
1: Avucunu aç abla şöyle.
0: Açayım avucumu. Tamam.
1: Şuraya gagasına dokunun. Kendisi 20 yaşında. Çok evcildir.
0: Benim ama bu Şahmeran'ımı şu an kemiriyor. Sakıya biraz şeyleri var, değil mi?
1: Dikkatini çekiyor onlar.
0: Şöyle. Asya zaten hemen şöyle ağacın tepesindeydi. Genellikle bu ağaçta duruyorlar. Kameraman arkadaşım Recep gösterdi. Sizin isminiz?
1: Ferhat.
0: Ferhat, sen burada fotoğraf çekiyorsun.
1: Evet, şelalemiz var, yeşilliğimiz var, ormanımız.
0: Süper. Sizin de İlyas ve Asya'yla ve bu doğal alanda fotoğraflarınız olsun istiyorsanız hemen girişte Ferhat sizi karşılıyor. Beğendiğiniz fotoğrafı satın alıyorsunuz. Peki Asya evcil bir papağan.
1: 20 senedir bende.
0: 20 senedir sende. Hayır,
1: ben de 26 yaşındayım. Bu meslek aileden geliyor fotoğrafçılık. Bunlar kendi doğasında yaşıyorlar. Bırakıyorum Asya'yı, gidiyor, geliyor. Kendisi aynı zamanda çok insanlarla iç içe.
0: Öpmek mi istiyor beni? Öpmek istiyormuş. Şimdi kafama mı koymak istiyorsun? Peki masaj yapsın kafama İlyas.
1: O da biraz heyecanlı.
0: Teşekkür ederim Ferhat. Şurada da durabilir. O zaman hazır Recep böyle çekiyorken Ferhat'tan değil de kameraman arkadaşlarımdan burada birkaç kare fotoğraf rica edeyim. Tekrar belirtiyorum, ben de fazlasıyla hayvan sever olduğum için Asya evcil 20 yaşında bir papağan, İlyas yarı evcil. Elimi ısırdı bu arada. Asya da evcil dedik ama koparıyordu. Neyse. Hemen şöyle o zaman Asya'yı ve İlyas'ı rahat bırakayım. Tekrar belirtiyorum, doğal ortamlarındalar. Bu ağaca çıkıyorlar, diledikleri gibi uçuyorlar ve geri geliyorlar. O zaman Ferhat kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum sana. Geliriz inşallah.

Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok keyifli bir yer. İlyas'la Asya'yla keyifli vakit geçirdik ve sonra geldik köprünün üstüne. Karşımda fazlasıyla güzel bir manzara var. Hemen arkamda fazlasıyla güzel bir manzara var. Buraya geldiğinde insan nefes aldığını gerçekten hissediyor. İstanbul'un kirli havasından, trafiğinden kaçtık. Hemen bize 1 saat 40 dakikalık uzaklıkta bir yere geldik. Burası 24 saat hareketli bir yer. Hafta içi olmasına rağmen insanlar buraya kahvaltı yapmaya özellikle geliyorlar. Tabii konaklama için de gelen fazlasıyla insan var. Şimdi burası ödüllü kahvaltıya sahip bir yermiş. Biz de şimdi kahvaltıya geçeceğiz ve bakacağız ödüllü kahvaltısı nasılmış buranın. O zaman kahvaltı masasında buluşalım, olur mu?

kış aylarında buraya geliyorsanız işte böyle içeride oturabileceğiniz yerler var. Ama hava koşulları el verdiği sürece ben dışarıda oturup açıkçası oksijeni içime çekmeyi tercih ediyorum.

buralarda yapabileceğiniz en güzel şey serpme kahvaltı. Birçok tesis var dediğim gibi. Dilediğiniz tesiste kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ya da konaklayabilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel buranın sevgili seyirciler. Kahvaltı geldik. Kahvaltıda yok yok. Ben soğutmadan hemen başlamak istiyorum. Şöyle omletimle. Bu arada kahvaltıda bulunan her şey yerinden geliyor. Reçeller Mardin'de özel olarak yapılıyormuş. Onu da belirtmek istiyorum. Çayımızı da doldurduk. Su sesi eşliğinde mükemmel bir kahvaltı yapıyoruz. Yazın özellikle buraya geldiğiniz zaman bahçede oturacak yer bulma imkanınız çok çok azmış. Özellikle hafta sonu. Buranın yabancı müşterisi de fazlaymış sevgili seyirciler. Biz hafta içi gelmemize rağmen yabancı müşterilerin biri geliyor biri gidiyor. Keza Türk müşteriler de aynı şekilde.

Tapanca'da. Çok keyifli bir yer burası. Şimdi gölde gezinti yapacağız bu güzel bisikletlerle. Şimdi ben buna bineceğim ve gölde şöyle gezinti yapacağım. Görüşürüz. Siz de gelip benim gibi bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Fazlasıyla tercih edilen bir şey. İnşallah kullanabilirim tabii.

bir gün geçiriyorum açıkçası. Trafikten, karmaşadan, kargaşadan uzak. Siz de benim bugün yaptığımı yapabilirsiniz. Hava koşulları uygun olduğu sürece gelip burada bu bisikleti sizler de kullanabilirsiniz. Bir yandan ördekler yüzüyor, bir yandan Yıldız bisiklet kullanıyor. Eda Hanım olsun.

Çoğumuz pandemiden sonra aslında fazla bir şey istemiyoruz. Huzur istiyoruz, sessizlik, sakinlik istiyoruz. Artık daha çok böyle yeşillikli alanlara gitmek istiyoruz. Nerede ne yapılır, doğal nerede neler aslında yapabiliriz onu düşünüyoruz. Ben de sizlere rehber olmaya devam ediyorum. İstanbul'dan kaçmak istiyorsanız burası bir alternatif olabilir sizin için. Tabii ki İstanbul içinde de gezilip görülebilecek birçok kaçmak istediğiniz nokta var. Örneğin Çatalca, Silivri ya da İstanbul'da aslında keşfedilmemiş birçok köy var. Ama diyorsanız ki ben İstanbul'dan çok bunaldım ya da büyük şehirden çok bunaldım. Böyle daha sessiz, sakin bir yere gideyim, burayı tercih edebilirsiniz. Buralarda yapabileceğiniz fazlasıyla alternatif var. Buraya gelmeniz, tekrar belirtmek isterim ki 1 saat 40 dakika gibi bir süreyi alıyor. Biz İstanbul'dan 2 telliden aslında yola çıktık. Yaklaşık 2 telliden buraya işte 1 saat 40 dakika gibi bir süre içinde geldik. Biraz yağmura yakalandık. Havanın durumu belli olmuyor. Trafiğe takıldık. O yüzden yolumuz uzadı. Onu belirtebilirim. Burada düğün davet organizasyonu da yapılıyormuş. Onu söyleyebilirim size. Şimdi atların yanına gideceğiz ama burası aslında bir günde hatta bir hafta sonunda vakit geçirmek için gerçekten keyifli bir yer. Birazdan işletme sahibiyle de konuşacağız burada sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman zipline'e binebilirsiniz, trambolinde keyifli vakit geçirebilirsiniz ya da çocuklarınızla buraya geldiğiniz zaman her noktada oyun alanları var. Çocuklarınız burada oyun alanlarında keyifli vakit geçirebilirler. Hafta sonumu dolu dolu geçirmek istiyorum, nereye gideyim diye alternatif arıyorsanız işte burası size göre bir yer. Bir gününüz, bir hafta sonunuz ya da birkaç saatiniz, tekrar belirtiyorum, fazlasıyla keyifli ve bol oksijenli geçecektir.

Hayvanları zaten çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum demişken hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bir kap su, bir kap mama. Mamamız kapımızın önüne koymayı unutmayalım. Buraya geldiğiniz zaman atlarla da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hem büyük atlar var hem de midilliler var. Çocuklarınız da keyifli vakit geçirebilir sizler de. Şurada ileride tur atabileceğiniz yer var. Buraya geldiğiniz zaman burası çok büyük bir arazi. Yapacaklarınız bunlarla sınırlı değil tabii ki. Biraz önce doğa yürüyüşü yapabilirsiniz dedim. İşte bu ormanın içinde doğa yürüyüşünüzü de yapabilirsiniz ki kameraman arkadaşım Recep şu an size bunu gösteriyor. Midillilere gelecek olursak sevebiliriz ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Midilli ya da at fark etmiyor. Kesinlikle arkasında durmamak gerekiyor. Arkasında durursak hop tekmeyi yiyebiliriz sevgili seyirciler. Tekme yememek için şöyle ortalarında duruyoruz. Buraya geldiğiniz zaman bu arada illa binmek zorunda değilsiniz bunlara. Bunları sevebilirsiniz.

Şimdi buraları çekmişken burada zıplamadan da gitmek olmaz. Mikrofonum da düşüyordu bu arada sevgili seyirciler fazla zıplamaktan. Mikrofonum düşse sesimi duyamazdınız. O yüzden ben fazla zıplamayayım en iyisi. Şimdi bu yeşillikli alanda havalar el verdiğince keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman atlara binmenin yanı sıra ne yapabilirsiniz? Burada sallanabilirsiniz. Şöyle keyifli vakit geçirebilirsiniz sallanırken. Peki başka ne yapabilirsiniz? Hemen Recep'in arkasında olan tramboline gidip yine orada zıplayıp stresinizi atabilirsiniz. Hemen şunu da belirteyim. Buraya geldiğinizde zipline'a da binebilirsiniz. Ama şu an elverişli olmadığı için biz zipline'a binemiyoruz. Ama siz geldiğiniz zaman zipline'a binebilirsiniz sevgili seyirciler. Zipline'da hemen şu yukarıda kameraman arkadaşım Recep şimdi sizlere gösterecek. Tabii ki hem biraz önce zıpladığım yerde zıplamanın hem trambolinde zıplamanın ya da zipline'a binmenin hepsinin belirli ücretleri var, onu da söyleyeyim. Burası o kadar rahatlatıcı ve kafa dağıtıcı bir yer ki sevgili seyirciler. Şuraya gitmek istiyorum ben. Şimdi burada her yer su. Bir kere onu söyleyeyim. Su insanı fazlasıyla rahatlatan bir şey. Ben her zaman program içinde söylüyorum. Bir derdiniz varsa suya anlatın, su gibi gitsin. Olmasını istediğiniz bir şey varsa yine suya anlatın, su gibi olsun diye. Kameraman arkadaşım Recep şu an gösteriyor zaten size. Burada her yer küçük küçük şelalelerden oluşuyor. Her yer su. İnsanı rahatlatan, sanki böyle yurt dışındaymışsınız gibi rahatlatan bir hava veriyor. Açıkçası burası bize. Her yerde şöyle fotoğraf çekebileceğiniz köprüler var. Ve aslında bu şelalelerden daha büyük de şelaleler var. Şimdi biz o şelaleye gidelim. Bakalım büyük şelale, küçük şelalelere göre nasılmış? Bir de onu gösterelim size ve burada günümüzü bence bitirelim.

Türkiye'nin en büyük şelalesi burası. Manavgat'a gitmeye gerek yok. Ha gidin görmek için Düden Şelalesi'ni ama şelale Sapanca'da ayağımıza gelmiş açıkçası. Fazlasıyla rağbet görüyor. Özellikle şelalenin bu kısmı. Nedeni ise hem düğün hem nişan fotoğraflarının çekildiği, evlilik tekliflerinin yapıldığı romantik bir yer aslında. Fotoğraf makinenizin karesine burada binlerce güzel fotoğraf yakalayıp çekebilirsiniz. Huzuru anlatıyorum size. Aslında anlatmıyorum. Huzuru size gösteriyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ülkemizde aslında keşfedilecek o kadar güzel yerler var ki hepimiz yurt dışına gittiğimizde böyle yerler dikkatimizi çekiyor. Ama aslında burnumuzun dibinde, ormanın içinde böyle çok güzel alanlar var. İşte onlardan bir tanesi de burası. Buyurun.

ben tatil yapamadım. Kışın tatil yapmak istiyorum, yazın tatil yapmak istiyorum diyorsanız size bahçesi olan çok güzel bir konaklama yeriyle geldim şu anda sevgili seyirciler. Önce içeriği bir gezin.

gerçekten fazlasıyla keyifli ve güzel. Açıkçası evlilik yıl dönümlerinde beylere fikir vermek için de şu an bence muhteşem bir yerdeyiz. Beyler bunu hanımlarınız için değerlendirebilirsiniz.

0: Mustafa Bey buranın işletme sahibi. Mustafa Bey bize burayla ilgili bilgi verecek. Öncelikle onu söyleyeyim size. Çok güzel bir işletme. Bir kere onu belirtmek istiyorum. İnsan buraya geldiğinde bence yaşlanmaz. Arkamızdaki bungalov ev bayağı güzel. Kameraman arkadaşlarımla birlikte bakmaya doyamadık açıkçası. Siz neler söylersiniz burayla ilgili?
1: Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş bulduk.
1: Hepinize teşekkür ediyorum. Bu bungalov Türkiye'de ilk defa burada imal edildi. Türkiye'de başka aynı modelde olan bungalov yok. En iyilerini, en güzellerini yapmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Türkiye'nin her tarafı birbirinden daha güzel. Sapanca her yerden daha güzel. Yeter ki biz insanlar bunun kıymetini bilelim. Burayı yaşatabilelim. Bu ağaçları koruyabilelim. Ve tabiata hiç zarar vermeden gerekli yatırımları yapabilelim.
0: Ne kadar güzel. Evet. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Burada çok keyifli bir gün geçirdik. Siz de buraya gelip dediğim gibi program içinde de keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
1: Evet, burası hakikaten yeryüzü cenneti. Ağaç ekmeden ağaç kendiliğinden topraktan fışkırıyor. Sapanca öyle bir yer.
0: Ne kadar
1: Karadeniz
0: güzel.
1: İklimi.
0: Çok evet. Teşekkür ediyorum
1: ben de size. Sağ olun.

Burada çok keyifli vakit geçirdik. Huzurun tam anlamıyla tadına vardık diyebiliriz. Şimdi Sapanca Gölü'nü görebileceğiniz muhteşem bir yere götüreceğim sizi sevgili seyirciler. Sapanca Seyir Terası'na. Ne duruyoruz? Hadi orada buluşalım.

Sapanca'da bir oradayız, bir buradayız. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Burada Sapanca'yı tepeden görebiliyorsunuz. Sapanca Gölü'ne şöyle tepeden bakabiliyorsunuz. Burası Sapanca Seyir Terası olarak geçiyor. İnsanlar düğün, nişan fotoğraflarını çektirmek için, bu güzel manzaranın önünde fotoğraf çekmek için ve bu güzel manzarayı izlemek için buraya geliyorlar sevgili seyirciler. Baksanıza, gelinip nefes alınmaz mı burada? Bütün Sapanca neredeyse ayaklarınızın altında. Şimdi şöyle biraz buralara göz atalım. Sonrasında Sapanca Seyir Terası'na geldiğiniz zaman burada bir şeyler yiyip içebileceğiniz çok güzel bir yer var. Orada karnımızı doyuralım. Neyin ne kadar olduğunu bilmiyorum. İsterseniz tabii ki burada oturabilirsiniz. İsterseniz başka yerleri tercih edebilirsiniz. Şimdi biz yemek yiyeceğiz ama şunu söyleyebilirim ben sizlere. Mithat bu güzel manzarayı gösterirken bu güzel manzarada aslında insanlar daha çok kahvaltı yapmayı tercih ediyorlar. Aslında Sapanca insanların kahvaltı için fazlasıyla tercih ettikleri bir yer. Yemek için fazla tercih edilen bir yer değil. Bir de konaklama için fazlasıyla tercih edilen bir yer İstanbul'a, Bursa'ya, Kocaeli'ne yakınlığından dolayı. Benden söylemesi. O zaman bu güzel manzarayla sizi baş başa bırakıyorum ve içeriye giriyorum. Buyurun.

Seyir terasında. Hemen yan tarafında işte böyle güzel bir yer var. Mesela bu masa ne için hazırlanmış? Buraya genelde gelen insanlar evlilik yıl dönümlerini kutlamak için, evlilik teklifi yapmak için bugün aslında fark etmeden, farkında olmadan beylere ne kadar çok fikir verdik. Farkında mısın Mithat? Yani bu beylerden biri de sen oluyorsun. Sen de eşine sürpriz yapabilirsin demek istiyorum. Ve tabii ki ekran karşısındaki beyler. Örneğin bu masa evlilik yıl dönümü, doğum günü ya da evlilik teklifi için hazırlanmış olan bir masa. Ben Sapanca'ya mı gideceğim evlilik teklifi yapmak için demeyin. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Her yerin ayrı bir anısı var benden söylemesi. Sevgili seyirciler, tabii ki bunların hepsini yemeyeceğim. Siz görün diye istedim. Sapanca genellikle kahvaltısıyla meşhur, yemek için fazla tercih edilmeyen bir şey. Onu üstüne basa basa tekrar belirtmek istiyorum. Ama oldu ki yemek yemeye geldiniz buraya. Ben beyti söyledim, çökertme söyledim, bir de şöyle ızgara söyledim. Ben siz görün diye bunları söyledim. Seyir terasının hemen yanındaki yerde, yani bulunduğum yerde bunlar meşhur olduğu için ve gelen insanlar daha çok bunları yemeyi tercih ettiği için ben bunları söyledim. Uzun süredir beyti yemiyordum. Beytinin de gelmesi iyi oldu açıkçası. Şöyle bir beytinin tadına bakayım. Fıstıklı. Bayağı lezzetli. Çökertmeyi de çok severim. Şöyle biraz da çökertmeden yiyelim. Bunları daha sonra ekip arkadaşlarımızla yiyeceğiz. Hepsini tek başıma bitiremem.

Yazı ayrı, kışı ayrı güzel Sapanca. İstanbul'a, Bursa'ya, Kocaeli'ye fazlasıyla yakın. Burayı tatil yapmak için tercih edebilirsiniz. Günübirlik vakit geçirmek için tercih edebilirsiniz. Tercihiniz Maşukiye'de olabilir buraya geldiğiniz zaman. Ama biz Sapanca'nın içinde Mahmudiye yolu üzerinde bir tesiste vakit geçirmeyi tercih ettik. Bir günümüz dolu dolu geçti. Çocuklarınızla, sevdiklerinizle, ailenizle vakit geçirebileceğiniz muhteşem bir yerdi. Daha sonra da buraya geldik. Burada yemek alternatiflerini gösterdim ve böyle bir yerin olduğunu sizlere açıkçası göstermek istedim. Bu geldiğim tesisler hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor. O yüzden hafta içi gelme imkanınız varsa ve fazla kalabalığı sevmiyorsanız hafta içi ni tercih edebilirsiniz gelmek için. Onu söyleyebilirim ve artık yemeğime devam edebilirim.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
5: Zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
6: Ucuz, hep ucuz. Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

0: çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara

0: markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Zaman kaybetmek yok.
12: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
9: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
13: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarınıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
14: Bu var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?

0: Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
2: İzlerim.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
4: Tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Hoş geldiniz.
4: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı.
5: Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
6: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
7: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
4: Sefa bulduk efendim. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuşsun.
7: Mersi.
4: Çok yakışmış.
6: Hoş geldiniz. Yeni geldiniz herhalde.
4: Evet. Ders yılı başında.
8: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
6: Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk.
9: Bak canım, fena olmayacak galiba.
8: Yo, Allah için çok kaliteli.
4: Nasıl sürdüreceğiz? Burada.
6: Başka birini seviyorum.
5: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar üç gün sürer.
8: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
5: Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
4: Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı.
10: Kırık bir aşk hikayesi. Bugün 18'de TV4'te.
11: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
12: McDonald's gibisi yok.
13: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed

0: zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Patates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Masmavi sular. Keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.

Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de göz kenarlarınızı kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Mudanya'dayız. Yolculuğumuz Mudanya sahilinden başlayacak, ardından mütareke binası ve daha sonra Tahir Paşa Konağı'nı ziyaret edeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Mudanya günümüzden neredeyse 2700 yıl önce kurulmuş ve kuranlar İyon Birliği'nin bir üyesi, Kolofonlular. İyon Birliği dediğimiz yer bugünkü İzmir coğrafyasında yayılmış 12 kent ve işte 12 kentten biri olan Kolofonlular denizci millet ve gelip ticari koloniler kuruyorlar buradan Karadeniz'e kadar. İşte burayı da M.Ö. 7. yüzyılda kuruyorlar ve buraya Mirleya adını veriyorlar. Söylence odur ki Mirleya ana tanrıçanın geçidi anlamına gelir. Ancak bir başka söylence ya da rivayet de şöyledir. Başlarındaki yöneticinin adı buraya verilmiştir. O da Mirleios'tur. Ama her ne olursa olsun yaklaşık 400 yıl sonra adı değişecektir. Adını değiştiren de bir zamanlar Bursa'yı kuran Prusya kralıdır. İşte o Prusya kralı ve adı da Prusya olan bu kral burayı aldıktan sonra kızının adını verir. Ve buraya Apameia der. Apameia aynı zamanda Kral Filipos'un da kızıdır. Ve böyle olunca da uzun yıllar Apameia adıyla burası devam eder. Ve daha sonra geliriz 1204 yılına. Aradan yüzyıllar geçmiştir. Uzun bir dönem burası Apameia olarak anılmıştır. 1204 yılına geldiğimizde artık İstanbul yani dönemin Konstantinopolis'i Latinler, Haçlılar tarafından ele geçirilmiş, işgal edilmiştir. İşte oradan yola çıkan bir takım Haçlılar gemileriyle bu kıyıya gelirler. Ve denizden gelirken gördükleri manzara karşısında buranın adı ortaya çıkar zaten. Buraya Montagne derler, dağlar ülkesi. Çünkü denizden gelirken gördüğünüz manzara sıra sıra dağlardır. Ve denize akan bu dağlar işte buranın adı olmuştur. Ve aradan yine yüzyıllar geçer, Montagne adı dönüşür bugünkü Mudanya.

Mudanya 1321 yılında artık Türklerin elindedir. Orhan Gazi daha Şehzadeliği döneminde burayı ele geçirmiştir ve o günden beri de burası Bursa'nın bir limanı olarak görev görür ve bugünlere kadar gelir. Ancak daha sonra Orhan Gazi'den yüzyıllar sonra burayı ziyaret eden Evliya Çelebi seyahatnamesinde Mudanya'yı şöyle anlatır. Konstantin Tekfur'un kızı Mudina yapısıdır. Mudina'dan bozma olarak Mudanya derler. Tanrı'ya hamdolsun esenlikle bu şehre indik. 1321 tarihinde Orhan Gazi şehzadeliği sırasında babası Osman Gazi'nin izniyle bu kaleyi fethedip bir daha küffara sığınacak yer olmaması için kalesini yıkmıştır. Halkının çoğunluğu Rumlardır. Suyu ve havasının tatlılığından Rum dilberleri çoktur. Beğenilen yiyeceklerinden inciri, üzümü, üzüm şırası ve sirkesi meşhur olup dünyaya sirkesi yayıldığından belde isimleri içinde bu şehre Dar-ı Hal derler.

1920 yılında İstanbul işgal altındadır. 25 Haziran 1920'de de Mudanya'yı işgal etmek için İngiliz orduları buraya çıkartma yaparlar. Ve onlar geldikten sonra da onları takip eden biri, hem de emir almadan Şükrü Çavuş, onları takip eder ve bir süre sonra hem komutanlarını hem de yanındaki bir askeri öldürür. Ve bunun ardından İngilizler apar topar geri çekilirler. Ama bu arada Şükrü Çavuş da şehit düşmüştür. İngilizler bir gün bile kalamadan buradan giderler. Ancak aradan yaklaşık 10 gün geçtikten sonra 6 Temmuz'da daha güçlü olarak gelirler ve işte işgal başlar. Ve yaklaşık 2 yıl, 2 ay ve 2 gün sürer. 1920'de başlayan bu işgal daha sonra 1922'de sona erecektir. Ancak İngilizler burayı aldıktan sonra yerlerine Yunanlıları bırakırlar. Bu bir Yunan işgali olarak geçer tarihe. Ve 1922 yılına gelindiğinde de bu işgal sonlandırılır. Ve ardından da Türk Kurtuluş Savaşı'nın bittiğini ve kazanıldığını belirleyen anlaşma imzalanır. O anlaşma Mudanya Mütarekesi'dir. İşte o anlaşmanın 1922 yılında yapıldığı yerin, binanın hemen önündeyim. Şimdi dilerseniz Mudanya deyince ilk akla gelen Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı binaya gelin, yakından bir bakalım.

3 Ekim 1922 tarihine gelindiğinde anlaşma için kıyıya yanaşan gemiler vardır. Ve bu gemilerde Yunan, İngiliz ve Fransız generaller vardır ve filikalarla kıyıya gelirler. Geldiklerinde hangi binada toplantı yapılacaklarını bilmedikleri için etrafa şaşkın şaşkın bakarlar. Ve İsmet İnönü bir subayını onların yanına gönderir. Ve onu gören, subayı gören İngiliz General Arrington, "Biz hepimiz generaliz. Sen niye geldin? Bizi yine bir generalin karşılaması lazım." diye İsmet İnönü'yü talep eder. Ancak bu talebi yerine getirilmez ve subay geri gelir. Onlar da gemilerine geri dönerler. Ancak bir süre geçtikten sonra mecburen tekrar kıyıya gelirler ve sonra bu binayı bulurlar. Ve böylece 3 Ekim'de toplantılar başlar. Ve bu toplantılar 11 Ekim'e kadar sürer. Ve 11 Ekim'in sonunda da sabah saat 6'da anlaşma nihayet imzalanır.

Ancak bu anlaşmanın imzalanması o kadar kolay olmamıştır. Burada gördüğünüz canlandırma o günleri bize anlatıyor. Ancak anlaşmaya gelene kadar yaşananlar oldukça gergin bir dönemi işaret etmektedir. Bu dönemi de en iyi anlatan şey biraz sonra göstereceğim bir masadır.

Her ne kadar EYT'de Fransızlar, Yunanlılar olsa da asıl görüşme İngilizlerle yapılmaktaydı. Ve İsmet İnönü anılarında bunu zaten anlatıyor. Ve Arrington'la olan o karşılıklı görüşmelerinden detaylı bahsediyor. Ancak bir detayı da söylemeden geçmek olmaz. Her ne kadar Yunanlılar olsa da onları burada kabul etmemişlerdir. Yunanlı general gemisinde beklemektedir. Ve işte İsmet İnönü Arrington'la tartışmalı ve ateşli bir şekilde bütün o süreci birlikte götürmektedir. Ancak zaman zaman ipler gerilmekte, kopma noktasına gelmektedir. İşte öylesi anlardan birinde yine burada Arrington'la tartışmış, ortalık gerilmiş ve İsmet İnönü sinirle hemen arkamda gördüğünüz odaya geçmiştir. Ve işte o kadar sinirlenmiştir ki istediklerinin olmamasına. Ama tartışmalar hala sürmektedir. Çünkü İsmet İnönü iyi bir müzakerecidir. Bunu İngiliz Arrington anılarında anlatıyor zaten, onun ne kadar kabiliyetli olduğunu ve işi nasıl yönettiğini. Ancak her şeye rağmen İsmet İnönü çok gergindir, sinirlidir ve işte o sinirli olduğu bir anda buradaki konsolun mermerine bir yumruk atar. Ve o yumrukla birlikte mermer çatlar. İşte buraya geldiğinizde de bu konsolu ve o çatlak mermeri görebiliyorsunuz. Aslında bu da bize bu görüşmelerin hiç de kolay olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Bu arada şunu da söylemeden geçmek olmaz. İsmet İnönü anılarında İngilizlerden ve Arrington'dan şöyle bahsediyor. İngiliz General Arrington devamlı beni ikna etmeye ve barış yapmaya geldiklerini anlatmaya çalıştı. Ve sürekli güvenimi kazanmaya çalıştı. Çünkü biliyorlardı ki biz İngilizlerin hiçbir şeylerine güvenmiyorduk.

Mütareke sürerken ve o tartışmalar, görüşmeler sürerken aslında dünyanın da gözü, özellikle de Avrupa'nın gözü buradaydı. Batılı pek çok gazeteci gelmiş görüşmeyi izliyordu. İşte onların bulunduğu oda burasıydı. Ve çıkacak sonucu heyecanla bekliyorlar ve çalıştıkları gazetelere de buradan sürekli haber geçiyorlardı. Ve işte Kanada'dan gelen Toronto Daily Star gazetesinden gelen bir muhabir gazetesine buradaki görüşmeleri ve durumu şu şekilde aktarmıştı. Marmara kıyısında sıcak, toz toprak içinde ecüş bücüş yolları ile 2. sınıf kıyı kasabası Mudanya'da batı ile doğu karşı karşıya geldiler. İsmet Paşa ile görüşecek müttefik generallerini taşıyan İngiliz sancak gemisinin kül rengi öldürücü kulelerine rağmen batılılar buraya barış dilenmeye geliyordu. Yoksa barış istemeye ya da şartları dikte etmeye değil. 23 Ekim 1922 The Toronto Daily Star, Mudanya, Turkey. Görüşmeleri izleyen ve bu haberi gazetesine geçen kişi çanlar kimin için çalıyor, Kilimanjaro'nun karları ve daha pek çok bildik kitabın yazarı Ernest Hemingway'di. 1954 yılında kendisi Nobel kazanmıştı ve işte ondan çok önce, o tarihlerden çok önce kendisi gazetecilik yapmaktaydı ve hem buraya hem de İstanbul'a gelip bolca haber geçmişti gazetesine.

Mütarekenin imzalandığı bina aslında buradaki onlarca güzel yapıdan biri. Belki de en görkemlisi. 1800'lü yılların başında yapılmış ve yaptıran bir Rus kereste tüccarı Alexander Ganyanov. Kendisine konut olarak yaptırılıyor. Daha sonra defalarca el değiştiriliyor ve 1922 yılında mütarekenin imzalandığı bina olarak tarihe geçiyor. Sonrasında uzun süre boş kalıyor. Eşyalar sağa sola dağılıyor ve işte o dönemde biri ortaya çıkıyor. Ayrı İpar. Kendisi Mudanya doğumlu. Burada doğduktan sonra İstanbul'a gidiyor. Harbiye'de okuyor, hukuk eğitimi alıyor. Ve Harbiye'de, Topçu Harbiyesi'nde yatılı olarak eğitim alırken orada aynı zamanda sınıf arkadaşı, okul arkadaşı İsmet İnönü ile tanışıyor ve arkadaşlıkları, dostlukları böyle başlıyor. Ve ardından da uzun yıllar devam ediyor ama sadece bununla kalmıyor. Kendisi bir asker oluyor ve İsmet İnönü'nün komutanlığında savaşlara da katılıyor. Daha sonra yüzbaşı rütbesindeyken askerlikten ayrılıyor ve ticarete atılıyor. İşte o dönemde şeker ticareti yapıyor ve şeker kralı olarak da biliniyor. İşte böylesi önemli bir şahsiyet. Dedim ya, burada doğmuş ve hem İsmet İnönü'ye hem de milli mücadeleye ve tabii ki Mudanya'ya bir gönül borcu olduğunu düşünüyor. Zaten anılarında da bunu yazıyor. Ve 1936 yılına gelindiğinde burayı satın alıyor. Niyeti burayı bir müzeye dönüştürmek. Eşyaları sağdan soldan topluyor, içeriye yerleştiriyor. Bununla da yetinmiyor. Aslında dikkat ederseniz sahil boyunda yan yana sıralanan evlerin arasında mütareke binası tek başına yükselir. Normalde sıra sıra evler var ve onun yanında da bir takım evler varmış. İşte Ayrı İpar o kadar ileri görüşlü bir insan ki çevresindeki evleri de satın alıyor ama onları yıktırıyor. Böylece hem daha belirgin, daha görünür bir yapı ortaya çıkıyor hem de yangından koruyor. Binanın etrafını demir parmaklıklarla çeviriyor ve bununla da yetinmeyip önündeki alanı da binaları yıktırıp açtırıyor. Niyeti burayı bir park haline getirmek, bir çocuk parkı ya da insanların gelip gezdiği, dolaştığı bir park haline getirmek. Ve böylece işte Mudanya'nın kalbinin attığı yer, merkezi diyebileceğim alan ortaya çıkıyor. Hem bir meydan hem de mütareke müze binası işte böyle ortaya çıkıyor.

1959 yılında mütarekenin 37. yıl dönümünde İsmet İnönü yıllar sonra tekrar Mudanya'ya gelmiştir. İşte o sırada bir konuşma yapar ve bu konuşma aslında mütarekenin önemini ve özetini gayet güzel anlatmaktadır. Ve o konuşmada şunu söyler. Bu mütareke anlaşması sayesinde kocaman bir kara parçasını, Trakya'yı aldık. Ayrıca boğazların yönetimi bize geçti. Ancak bütün bunların dışında asırlar boyunca ilk defa tek kurşun atmadan kazandığımız bir zaferdir. Böyle tarihe geçmiştir diye de ekler. İşte bu mütarekenin önemini belirler. Ama ayrıca bu mütareke ile Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermiştir. Ayrıca Lozan'a da zemin hazırlayan bir anlaşmadır bu. İşte bu nedenle de çok önemlidir ve tarihimizin dönüm noktalarından biridir bu anlaşma. Bunun önemini bilen İsmet İnönü de işte bu anlaşmayı böyle özetlemiştir. Ve ardından İsmet İnönü'nün hemen mütareke binasının karşısında o Ayrıhipar'ın açtığı meydana bir heykeli dikilmiştir. Ama bu heykeli yapan çok önemli bir şahsiyettir. O kişi Sabiha Bengütaş'tır. Peki Sabiha Bengütaş kimdir? Sabiha Bengütaş, Güzel Sanatlar Akademisi ya da eski adıyla Sınai Nefise Mektubu'ndan ve heykel bölümünden mezun olan ilk kadın heykeltıraş olarak tarihe geçer. Ve mezuniyetinin ardından da pek çok tanınmış kişinin heykelini yapar. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Ahmet Haşim, Bedia Muavit gibi pek çok kişinin heykelini yapmıştır. Ama asıl öğrenciyken en azından yapımına katıldığı bir heykeller grubu vardır. O da Taksim Meydanı'ndaki anıttır. İşte orayı yapan heykeltıraş Kanonika'nın atölyesinde çalışmış ve o heykellerin yapımına katkıda bulunmuştur. 1938 yılına gelindiğinde ise iki önemli yarışmayı kazanır. Bunlar Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün bronz heykellerinin yapılmasıdır. Bu yarışmayı organize eden, özellikle de İsmet İnönü'nün heykeli için organize eden kişi Ayrıhipar'dır. Ve bu yarışmaya katılanlar arasında

Sabiha Bengtaş kazanır ve ardından Batı Cephesi komutanı kıyafetleriyle İsmet İnönü'nün işte bu heykelini yapar. Eskizlerini burada çizmiştir ama heykel Roma'da yapılmıştır. Daha sonra getirilir ve yerine dikilir. Ancak yeri derken bugünkü yeri değil. İlk yeri hemen Mudanya İskelesi'nin önüdür. Ve 1981 yılına kadar bu heykel oradadır. 1981 yılında oradan buraya taşınır ve işte bu meydanın ortasına konur. Şimdi bu meydanın çevresine yer alan bir başka anıtsal yapıyla yolumuza devam ediyoruz.

Mudanya bir zamanlar Rum nüfusun yoğun yaşadığı bir bölgeydi. Ve 1920'lerdeki mübadele sonrası da onlar buradan ayrıldılar ve Yunanistan'a gittiler. Gittikleri yerde de Yeni Mudanya adıyla bir yerleşim kurdular. Ve bugün orada yaşayanların büyük çoğunluğu işte Mudanya'dan gidenler. İşte o dönemlerden kalan anıtsal yapılardan biri arkamda. Burası bir kilise ve büyüklüğünden geçmişteki burada yaşayan nüfusun çoğunluğu anlaşılabilir zaten. Ve buranın tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Ancak 1834 tarihli bir kitabesi varmış. Ve bu kitabede bunun taşlarının yakınlardaki bir zeytinlikten getirildiği ve bütün bunları da ödemelerini yapan kişinin adıyla birlikte anıldığı bir kitabe. Buradan da anlıyoruz ki 1834 yılında bir restorasyon, bir tamirat geçirmiş. Ama daha sonra işte Rumlar buradan ayrıldıktan sonra metruk durumda kalmış, çatısı çökmüş ve o üstü açık alan nedeniyle ve büyük bir alan olması nedeniyle de uzun yıllar sinema olarak kullanılmış. Mudanyalıların açık hava yazlık sineması olarak görev yapmış ve daha sonra büyük bir restorasyonla dönüştürüldü ve bugün bir kültür merkezi olarak hizmet veriyor.

Mudanya'nın en önemli yapılarından biri hemen arkamda gördüğünüz Tahir Paşa Konağı. Bugün bir müze olarak hizmet veriyor ama özellikle Lale Devri'nin 18. yüzyılın ilk yarısının en iyi örneklerinden biri. Biraz sonra içeri girdiğimizde de göreceğiz Lale Devri'nin kalem işleri öne çıkıyor. Özellikle baş odasında bütün o Lale Devri'nden kalan süslemeleri görmemiz mümkün. Tabii burası her ne kadar Tahir Paşa Konağı olarak anılsa da ve 1724 yılında tarihlense de aslında Tahir Paşa'dan çok çok önce yapılmış. Çünkü Tahir Paşa önemli bir şahsiyet ve 19. yüzyılda yaşamış bir kişi. Muhtemeldir ki bu konağı bir dönem sonra satın almış ve ailesiyle burada yaşamaya başlamış. Peki Tahir Paşa kimdir? Kendisi Mudanya Voyvodosu olarak geçer. Voyvodalar o dönemde vergi toplayan, devlet adına vergi toplayan kişilerdir. Burada o görevle bulunuyor ve işte bu nedenle de muhtemelen bu evi alıp burada yaşamış olmalı. Ama devletin pek çok kademesinde çalışmış. Örneğin Rumeli Beylerbeyliği yapmış ve Hüdavendigâr bölgesinin yani Bursa'nın mutasarrıflığını da yapmış. Ve işin ilginç yanı Abdülaziz 1800'lerin ikinci yarısında ona bir görev vermiş. O da Hicaz'a Surre alaylarını götüren o büyük kafilenin başında olmasını istemiş. Her yıl Surre alaylarıyla Hicaz'a, Mekke Şerifine hediyeler gönderilirdi. Ve işte bu alaylar İstanbul'dan çıkar ve Mekke'ye giderdi. İşte bunun başında olmasını istemiş. Ancak bu olamamış. Çünkü Tahir Paşa bu tekliften bir süre sonra kalp krizi geçirerek bu dünyadan ayrılmış. Ve ardından bu olay İstanbul'da olduğu için de Bursa'ya ya da Mudanya'ya getirilmek yerine Eyüp Sultan'a, Eyüp Camii'nin çevresindeki azirelere defnedilmiş. Şimdi dilerseniz onun bir dönem yaşadığı şu konağa yakından bir bakalım.

Tahir Paşa Konağı'nın en önemli odası ki 18 oda arasında baş oda ve genelde de Türk evlerinin karakteristiği budur. Baş oda en süslü odadır çünkü burası hem yaşamın geçtiği ama asıl önemlisi misafirlerin kabul edildiği odadır. Onun için bir göstergedir. Buranın sahibinin gücünü, kudretini, zenginliğini ve tabii ki inceliğini, zarafetini gösterdiği odadır. Bir vitrindir. İşte bu nedenle bu baş odada oldukça süslü ve duvarlarında özellikle lale devrinin o çiçek motiflerini, saksıdan çıkan çiçeklerin olduğu ve işin ilginç yanı genellikle bunlar bir boya ile yapılırken burada biraz daha kabartılı yapılarak bir üç boyut etkisi yaratılmış. Ve böylece üç boyutlu bir resim sergisi gibi. Ama buraya girdiğimde benim aldığım izlenim bambaşkaydı. Aklıma öncelikle Topkapı Sarayı'ndaki bir oda geldi. İşte o odada Lale Devri'nin önemli padişahı, o dönemi yöneten ve o dönemi yaşatan padişah 3. Ahmet'in yemiş odası. Ve aynı şekilde neredeyse benzer motifler bu odada da karşınıza çıkıyor. Tabii ki bu süslemelerin, çiçeklerin, çeşitli motiflerin yanında burada bir de bir takım vitraylı camlar var. İşte bunlar biraz daha sanki geç dönem, barok dönemin etkilerini burada görüyoruz. Yani burası Lale Devri ile barok dönemin harmanlandığı bir oda olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde yine farklı odalar var. Ama burada asıl sergilenen eşyalar çok daha önemli. Çünkü burada yine o dönemi anlatan pek çok şahane eşya sergileniyor.

Mudanya'nın denize paralel sokaklarda sıralanmış şahane evleri var. Bunlar 2-3 katlı, kimisi ahşap, kimisi de kagir binalar. İşte bu binalardan geriye kalanlar zaten göz kamaştırıcı. Ama bir kısmı da yeniden restore edilip turizme kazandırılıyor. Tabii ki burası eski Mudanya'da Rum mahallesi olarak anılıyor. Biraz daha üst taraf ise, yolun üst tarafı, biraz tepeye doğru olan bölüme de geçmişte Türk mahallesi denirmiş. Tabii ki bu söylendiğinde burada mübadeleye kadar Rumlar yoğun olarak yaşarmış. Bu nedenle buraya Rum mahallesi adı verilmiş. Ve burayı Picireto adlı bir İtalyan mimarın tasarladığı söyleniyor. Ve tasarım antik Yunan'daki İpodamus planı denen ızgara plana göre yapılmış ve böylece bir yerden baktığınızda derinlemesine upuzun giden sokaklar görüyorsunuz. Ama böylesi yerlerin bir avantajı vardır bu planın.

Özellikle deniz kıyısında ve sıcak iklimdeyseniz denizden gelen rüzgarı kesintisiz olarak şehrin içlerine kadar taşıma şansınız olur. İşte burada da bütün yollar denize açılıyor ve özellikle de sıcak havalarda denizin rüzgarı burayı serinletiyor.

Şu anda Mudanya'nın bir zamanlar Bursa'yla bağlandığı tren yolunun garındayız. Bugün bir otel olarak kullanılıyor. Ancak burası 1849 yılında Fransızlar tarafından yapılmış ve yapılma amacı gümrük binası. Çünkü burası Bursa'nın özellikle ipeklilerinin, ipek kumaşlarının ya da o tür malzemelerin buradan batıya gönderildiği yer. Böyle olunca da burada bir gümrük binası var ve Bursa'dan gelen mallar buradan gemilerle batıya götürülüyor. Ve 1849 yılında gümrük binası olarak yapılan bu yapı 1881 yılına gelindiğinde tren yolu Bursa'ya bağlanarak bir istasyon, bir gar haline getiriliyor. Ve işte bu aslında yolculardan çok malları taşımak için tasarlanmış bir tren yolu ve onun nihai noktası, karadaki nihai noktası. Buradan artık mallar gemilere yükleniyor ve batıya gidiyor. Aslında bunu başka türlü de okumak mümkün. 19. yüzyıl kapitalizmin yükseldiği yıllar ve batılı sömürgeci devletler bazı doğu ülkelerinden ya da başka diyarlardan getirdikleri malları kolayca ülkelerine taşımak ve onları mamul madde haline getirip daha sonra yine o ülkelere 10 katına 20 katına satmak. İşte bunun için de buradaki ham maddeleri taşımanın en iyi yolu tren istasyonları yapmak, tren yolları yapmak ve tabii ki gemi ulaşımını sağlayacak deniz fenerleri yapmak. Ve bu nedenle de 19. yüzyılda ülkemize gelen yabancı yatırımların %70'i işte buralara harcanmış. Burası uzun yıllar tren garı olarak kullanıldı. 1950 yılına kadar bu şekilde geldi ve daha sonra artık tren garı da, tren yolu da atıl hale geldi ve kullanılmadı. Aradan yıllar geçti, burası restore edildi ve bugün bir otel olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Mudanya'daydık. Yolculuğumuz mütareke binasından başladı. Ardından kentin sokaklarını gezdik ve Tahir Paşa Konağı'nı ziyaret ettik. Son durağımız ise bir zamanlar gar olan işte bu muhteşem gar binasıydı. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

Nurcan Tekneci, kurumsal dünyada yıllarca yöneticilik yaptı. Ama bir gün kendi hayatının yöneticisi olmaya karar verdi. Eşiyle birlikte Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, doğanın kalbinde yeniden bir yaşam kurdu. Şehirde bulamadığı huzuru,

Doğada arıların kanat sesinde buldu. Ürettiği ballarla sadece bir işi değil, ailesiyle daha çok vakit geçirebildiği bambaşka bir hayatı oldu. Ve bu bölümde cesaretin ve yeniden başlamanın hikayesine tanık olacağız.

Ben Nurcan Tekneci, 36 yaşındayım. Aslen İzmirliyim. 5 sene önce Düzce Gölyaka'ya göç ettim. Benim eşim aslen Gölyaka Düzceli. İzmir'den İstanbul'a okulum sebebiyle geldim. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans mezunuyum ben. Uzunca bir süre kurumsal firmalarda çalıştım İstanbul'da. Yaklaşık 8 sene kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra da oğlumun doğumuyla beraber köye göç yolculuğumuz başlamış oldu aslında. Oğlum doğduktan sonra ben kurumsal firmalarda çalışmaya devam ederken onunla hiç vakit geçiremedim. Bakıcılarla büyüdü. Gerek yatılı gerek de günlük bakıcılarımız oldu. Hep devamlı bakıcı değiştirmek zorunda kalmıştık. Asıl biz bu kararı vermemiz pandemi sırasında bir kahvaltı sofrasında gerçekleşti. Çünkü 45 günlük bir sürede biz evde kaldığımız dönem olmuştu. Herkes hatırlar buradan. Orada aslında şeyin farkına vardık. Oğlumuzla bu zamana kadar hiç vakit geçirmemişiz. Onunla hiçbir şey paylaşmamışız. Oğlum o zamanlar 1,5-2 yaşına girmek üzereydi. Ve en önemlisi şunu fark ettim aslında. Bu zamana kadar hep tüketmişiz. Tüketim, tüketim, tüketim. Aslında minimal şeylerle de hayatın devam edebildiğini öğrendiğimiz anda dedik ki biz buradan kalkıp köye göç edelim. Böylelikle hem oğluma zaman ayırabilecektim, hem kendi işimi yapabilecektim. Tabii bu tam olarak bu söylediğimiz kadar da kolay olmadı.

köye göç etmeye karar verdiğimizde eşimle öncelikli olarak kendimiz bir istişare yaptık. Hani evet, çok çılgınca bir fikir. Baktığınızda üniversite mezunuyum, çok güzel işlerimiz var, maaşlarımız çok güzel, maddi durumumuz çok yerinde. Bu baktığınızda delilikti aslında ama eşimle istişare yaptık. Ne iş yaparız, ne yaparız diye birkaç sektör baktık çiftçiliğe dair. İşte tavukçuluk olabilir, hayvan bakımı olabilir, bitki olabilir, mantar yetiştiriciliği olabilir vesaire derken hiç arıcılık yoktu aklımızda. Bir gün böyle bir televizyon izlerken o pandemi sürecinde arıcılık videoları karşımıza çıkmaya başladı. Bence bu da bir hayat tesadüfü olabilir. Biraz daha derinlemesine videolarla biz bu işi nasıl yapabiliriz diye bir araştırmaya başladık. Sonrasında da Düzce Üniversitesi'nde arıcılık programı olduğunu öğrendik. Ve hemen sosyal medya üzerinden Düzce Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretimi bölümü arıcılık programındaki hocalarımıza yazdık. Biz İstanbul'dayız, arıcılık yapmak istiyoruz ve oraya göç edeceğiz. Bize tavsiyeleriniz ne olur diye. Hocalarımızdan çok olumlu, çok güzel dönüşler aldık. Siz bir gelin, burada her şeyi yoluna koyarız, hale yola koyar ve size yardımcı oluruz dediler. Sonrasında biraz daha araştırmalarımızı yoğunlaştırınca dedik ki biz arıcılık yapabiliriz. Peki neden arıcılığı seçtik? Sebebi hem düşük maliyetlerle yüksek katma değerli ürünler üretirseniz daha böyle yapılabilir bir iş olduğunu gördük arıcılığın. Dediğim gibi araştırmalar sonucumuzda da karar verdikten sonra sıra ailelerimize söylemeye geldi. Bizim için en zor süreç bu oldu. Önce babama söyledik. Babam delirmiş olduğumu düşündü çünkü onun gözünde işte 30 yaşında üniversite mezunu, hali vakti yerinde, işi yerinde, gayet de yöneticilik yapan bir kız çocuğuyum onun gözünde. Hani böcek mi bakacaksın dedi. Senin hiç bilmediğin bir işte dağda bayırda ne işin var? Bir de ben şehirde büyüdüm. İzmir'in merkezinde büyüdüm. Köy hayatı bilmiyorum. Bir küstürdüm onları. Babam küstü. Hatta eşimin beni zorladığını falan düşündü. Ama bizim çabalarımızla, bizim gayretimizle bunun sonradan böyle olmadığını onlara gösterdim.

verme fırsatımız oldu. Eşimin ailesi burada olmalarına rağmen, köyde olmalarına rağmen gelmemizi hiç istemediler. Delilik gibi gördüler, çılgınlık gibi gördüler. Ancak biz kararlıydık, yapacağımıza gönülden inanıyorduk. Bir gecede bütün evimizi toplayıp bir valize sığdırıp Kasım yaklaşık olarak 2021'de de göç yolculuğumuzu başlatmış olduk.

0: işte izinli günümüz oluyordu. Gel hadi Düzce'ye gidelim. Bir iki gün kalıyorduk burada. Bize çok iyi geliyordu. İki saatte geliyoruz. Şimdi o kalabalık İstanbul'un içerisinden böyle doğanın içine geldiğimizde, yeşil Düzce'mize geldiğimizde insan bir mutluluğa düşüyor yani. Bir daha geri gitmek hep bir zordu. Her geldiğimizde geri gitmek biraz daha zordu, ağırlık çöktü.
1: İlk etapta hemen çok büyük bütçelerle, çünkü kısıtlı bütçelerle gelmiştik buraya. O bizi biraz korkuttuğu için daha temkinli, daha böyle yavaş adımlarla ilerlemeyi planladık. İlk etapta 5 tane kovan almıştık. O 5 kovanla aslında ne yapacağımızı bir planlamak istedik eşimle beraber. 5 kovanımızı aldık, uygulamalara, çalışmalara başladık ve o sene Temmuz ayında ilk bal hasadımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 20 kavanoz falan bal almıştık. Bu bizim için çok kıymetli bir süreçti. Çünkü hiç bilmediğiniz bir işe atılıyorsunuz ve ilk ürününüzü, ilk hasadınızı elde ediyorsunuz ve sağ olsunlar arkadaşlarımız, ailemiz, çevremiz ilk hasatlarımızı satın alarak bize destek olmuşlardı. Şimdi ilk hasadımızı aldığımızda, ilk balı tattığımızda eşimle ikimizin de gözleri dolmuştu. Balın sırrını alırken oradan çıkan balı böyle bir tatmak istedik. İlk defa bu hayatta bir şey ürettik. Hep bu zamana kadar tüketip bitirdik. Ama ilk defa bir şey üretince o duyguyu size derler ya anlatılmaz yaşanır diye gerçekten çok duygulanmıştık. Ve ne zaman bir şeyler ters gitse, hatta ne zaman bir şeylerden böyle vazgeçecek olsak, bir şeyler zor olsa bizim için, o ilk tattığımız, ilk ürettiğimiz, o ilk tadını aldığımız bal aklımıza gelir ve şey deriz böyle, tamam ya durmak yok, yola devam, yapacak bir şey yok, illaki zorluklar çıkacak. O ilk balın tadını unutmadığımız için 5. senenin sonunda hala yolumuza çok rahat bir şekilde devam edebiliyoruz.

0: Eşim genelde bu işin biraz daha sistem kısmında ya da vitrin kısmında oluyor. Planlamayı beraber yapıyoruz. İşte bir şey taşınacaksa beraber taşıyoruz, indiriyoruz, kaldırıyoruz.
1: Şimdi arılara biz sadece ticari amaçla bakmıyoruz. Neden bakmıyoruz? Çünkü onlar aslında bizim iş ortaklarımız.
0: Şu el demirlerimizi de pürmüzleyeyim ki olası bir hastalık riskini olanlara taşımayalım. Çünkü biliyorum birinde Allah korusun bir hastalık varsa bununla bütün kovanlara yayılma ihtimali var.
1: Benimki tamam mı?
0: Evet.
1: O zaman ben eldiven takacağım.
0: Sen tak.
1: Biz evet bal satıyoruz, buradan ticari beklentilerimiz oluyor ancak arılarla da uyum içinde çalışmayı önemsiyoruz. Nasıl? Onları incitmemeye çalışıyoruz. Kovan kapaklarını açıp kapatırken dahi onların ezilmemesine özen gösteriyoruz. Körüklerle onlara yaklaşırken bile bu özeni devam ettiriyoruz. Çünkü dediğim gibi onlar bizim iş ortaklarımız. Bizim burada onlarla aramızdaki iş bittikten sonra biz hemen toparlanıp eve gitmiyoruz. Sandalyelerimizi, masalarımızı alıyoruz. Burası bizim aslında bir nevi terapi alanımız. Hem iş yerimiz hem de terapi alanımız. Burada işimiz bittikten sonra serinlikte çayımızı demleyip, çerezlerimizi alıp arılarımızla beraber muhabbet, sohbet eşliğinde kendi terapimizi kendimiz yapmış oluyoruz.
0: Dışarıdan bizim mesleğimiz insanlara kolay geliyor. İşte arıyı koyuyorsun, alıyorsun, arı götürüyor doğadan nektar alıp bal yapıyor, bala çeviriyor. Siz de onu satıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ki? Zaten çoğunu arı yapıyor. Aslında dışarıdan öyle görünse de çok öyle değil. Tabii arı yüzyıllardır zaten dünyanın varoluşundan beri yaşayan bir canlı. Biz onların burada ticari olarak arıcılık yapıyoruz. Onlardan yardım alıyoruz. Ama bu işte çok zorluklar var. İşte mesela şu an güneşin altındayız. Burada çalışmak zorundayız güneşin altında. Haricinde risklerimiz de var. Nedir? Arı sahibini tanımayan bir hayvandır. Kovanın kapağını açtığında aslında biz artık tehlikedeyiz. Onun için bu üzerimizdeki maskeleri giyiyoruz. Bunsuz arı açılmaz. Maskeyi giymeden arı açılmaz. Körük olacak elimizde. O dumanı verdiğimizde arıyı biraz oyalamış oluyoruz, biraz sakinleştirmiş oluyoruz. Kovanı açtığımızda biz onun evine izinsiz giriyoruz. Onlar da kendini savunmak için haliyle bize saldırmaya çalışıyor. Bu işlerin en büyük riski budur, işte arı sokmaları. Ama bunu kıyafetle ortadan kaldırmış oluyoruz.

Şimdi çiçeğin bittiği dönemlerde arılar arasında yağmacılık faaliyetleri çok oluyor maalesef ki. Bu da çok istediğimiz bir durum olmadığından böyle gelip giriş deliklerimizi daraltıyoruz ki farklı kovanlardan diğer kovanlara herhangi bir saldırı ve yağma olmasın. Şu şekilde ufaltıyoruz. Burada açık olan uçuş deliklerini çok onları incitmeden şu şekilde kapatıp 3'e indiriyorum ve böylelikle yağmacılık faaliyetlerinin de önüne geçmiş oluyoruz.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
1: Vay!
2: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
3: Anlıyor,
4: yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarınıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
10: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok büyük yalancısınız.
12: Ulan ne yapıyorsun?
9: Hava asacağız bu sıraya daha.
10: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bugün anneme onu gösterdim.
6: Şaka.
5: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
4: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
7: Beğendim.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem mutfakta cumartesi pazar

0: Her 9.30'da TV4'te.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

Şimdi köye göç etmek insanların gözünde belki böyle ooo ne güzel köyde yaşıyorlar, doğanın içinde yaşıyorlar, her şey çok güzel gibi gözüksün istemem açıkçası. Çünkü köye yerleşmenin de belli başlı zorlukları var. Öncelikle maddi kaygı. Çünkü ilk başta da dediğim gibi biz doğayla, canlıyla çalışıyoruz ve doğa her zaman bize adil davranmayabiliyor. Bu sebeple de tabii ki de maddi kaygılarımız oluyor. İlk başladığımızda, ilk geldiğimizde köye maddi kaygılar çok çektik. Çok sıkıntılar çektik. Ancak bu sıkıntılar bizi tabii ki de yıldırmadı. Daha minimal düzeyde yaşamaya çalıştık. Daha her şeyimizi minimal düzeyde tutmaya çalıştık. Böylelikle bir şeyleri aşmış olduk. Ama dediğim gibi karşıdan lütfen şey gözüksün istemiyorum. Köye yerleştiler, çok güzel bir hayatları var. Biz bir kere arıcılık yapıyoruz ve her sene istediğimiz rekolteyi elde edemeyebiliyoruz. 5 sene önce başladım ben arıcılığa. Bu kademeye geleceğimi söyleselerdi inanmazdım. Her şey bizde adım adım. Öncesinde bal üretimi, arıcılığı öğrendik. Sonrasında bal üretiminden sonra katma değerli ürün olarak bal mumuna girdik. Bal mumu piyasasını da gördükten sonra, onu da ele aldıktan sonra şimdi mesela arı sütü üretimine başladık. Orada da yine İl Tarım Müdürümüz Esra Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ana elinde arı sütü değerleniyor projesiyle bize gerekli eğitimleri verdi. Buradan Hikmet Kazancı abimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 30 yıllık bir arıcılık geçmişi var. 15 senelik bir arı sütü ve Düzce'de tektir. Onlardan aldığımız eğitimle de ilk 240 gramlık arı sütümüzü üretip ilk müşterilerimizle buluşturduk. Böylelikle aslında bal müşteri portföyümüzün yanında arı sütü müşteri portföyümüzü de sağlamış olduk. Arı sütü üretiminden sonra bal arısı zehri ve daha fazla katma değer ürün olan apilernil ve propolis satışına da geçmeyi planlıyoruz. Aslında en büyük hedefim benim bir arı çiftliği kurmak. Arı çiftliğimde insanların doğru bilinen yanlışları yerinde öğrenmesini çok istiyorum. Gelip kendi balasatlarını kendileri yapmasını istiyorum. Çocukların burada arılarla korkmadan iç içe eğitim görüp arılar hakkında bilgi alıp balın değerini, arı ürünlerinin değerini burada yerinde herkesin aslında gıda okur yazarlılığı sağlamak istiyorum tüketiciler için. Bu da benim en büyük hedeflerimden biri. Benim hikayem kurumsal, 8 yıllık çalıştığım kurumsal hayatımı tek kalemde silip köye yerleşmem ve arıcılık yapmamla başladı. 5 senedir köydeyim ve ilk etapta balla başladığım bu serüvene şimdi daha katma değerli ürünler üreterek

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. En azından çalışıyorum yani.
1: Çalışıyorsun, çalışıyorsun da nasıl çalıştığını da bilmesek Tuğba.
0: Evet, senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum. Sürekli çalışıyorum.
1: Ben de sürekli konuşuyorum Tuğba. Ama benim de işim bu, biliyorsun.
0: Yani yapabildiğimiz kadar. Havada bir hayli soğudu artık, biliyorsun ki.
1: Olsun, her mevsimin ayrı bir güzelliği var.
0: Peki ben bugün ne mi yapacağım? Sözümü çok kesme istersen ki sevgili seyircileri bekletmeyelim. Ben bugün çiftçilik yapacağım. Yani öyle yapacağım demekle de olmuyor belli ki. Traktör kullanacağım, bir şeyler yapacağım, bilmiyorum ya. Bilmiyorum ne yapacağım. Neyse, çok vakit kaybetmeden dilerseniz buyurun başlayalım. Peki bana kim iş yaptıracak, ben kime yardım edeceğim? Öncelikle şunu söylemeliyim ki Çatalca'dayız. Çok güzel bir hava diyemeyeceğim. Bayağı rüzgarlı ve soğuk. Bu soğuk havada ben Erdal Gönül'e yardım edeceğim. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Ben bugün neler yapacağım çok korkuyorum bir taraftan da. Koca bir tarla var arkada. Traktör de koydunuz buraya. Ne yapacağım?
2: Bugün deneyeceğiz bakalım, yapabilecek misin? Bu tarlayı süreceksin traktörle.
0: Hepsini mi?
2: Yani bir başla bakalım. Belki iyi olursa hepsini bitirebilirsin.
1: Benim hiç umudum yok.
0: Çizme de giydim.
2: Evet, tulumunu da giymişsin.
0: Tulumumu da giydim sizin için. Bugün tamam, lacivert bir tulum giydim.
2: Evet, biber de toplatabiliriz tarlada. Yapılacak bütün işleri yapacağız.
0: Yuhuu! Yalandan yalandan seviniyorum. O zaman başlayalım mı?
2: Başlayalım tabii.
0: Buyurun. Şöyle ayağımı attım.
2: İlk iş.
0: Ne kadar da rahat bir yer.
2: Rahat mı? O zaman ilk işimiz traktörü çalıştırmayı, vitesleri öğrenelim.
0: Evet.
2: Vitesimiz. Önce çalıştıralım. Şu marşa basıp önce bir debriyaja basalım.
0: Şu mu oluyor debriyaj?
2: Tabii. Debriyaj o. Bas debriyaja.
0: Sonra?
2: Ondan sonra şu kontağımızı çevirdik mi motor çalışacak.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Korkma.
0: Hazır mısınız? Aa, çalıştı. Tamam.
2: Bu gazımız.
0: O gaza ayağım yetişiyor mu benim ya? Bir dakika, ayağım yetişiyor. Tamam.
2: Tamam. Bu da tertibatımız.
0: Yani tertibat derken?
2: Sürme tertibatımız. İndirdiğimiz zaman sürüyor, kaldırdığımız zaman normal gidiyor.
0: Ha şu şey, evet. Tamam. Bir dakika, şunu bir bakayım.
2: İndir aşağıya. Sürme pozisyonu.
0: Ha,
2: kaldırdım
0: tamam.
2: Mı normal pozisyon.
0: Anladım ya, tamam, çözdüm ben bu.
2: Çözdün mü? Peki. O zaman debriyaja basalım.
0: Basılı. Basıyorum.
2: Basamıyorsun.
0: Basmıyor muyum?
2: Daha iyi basman lazım. Biraz ayağa kalkabilirsin. Öyle kolay değil tabii.
0: Ha, tam böyle. Bastın mı? Tamam, bastım.
2: Tamam. Saldın mı?
0: Hayır. Nasıl kontrol edeceğim bunu?
2: Vitesimiz bak, birinci vites. Şurası birinci vites. Görüyorsun, vitese bir takalım. Aracımızı vitese bir takalım. Taksi kullanıyoruz. Böyle aşağıya. Böyle aşağıya şöyle. Vitesteyiz şu an.
0: Ya burada bir sürü şey var. Ben kontrolü nasıl kontrol edeceğim?
2: Basabiliyor musun debriyaja?
0: Bastım.
2: Tamam, yavaş yavaş. Gaza basmadan yavaş yavaş. Araba kullanıyor gibi. Debriyaj çok önemli. Bir de burada bir tertibat var. Sanki gideceğiz debriyajı bırakırsan.
0: Bir dakika, ben nereye gidiyorum şu an?
2: Tarlaya gidiyoruz.
0: Bir saniye. Dönelim mi böyle?
2: Bence dönelim. Dön. Şöyle dönelim. Debriyaja bas. Heh, şöyle dönelim. Yavaş yavaş. Gaza basmana gerek yok. Debriyajı yavaş yavaş bırak, araç gidecek. Yavaş yavaş bırak. Korkma, korkarak bırakma.
0: Ya kameraman arkadaşlarımı izleyeceğim diye korkuyorum.
2: Sen devam et, düz. Düz devam et. Dur, ben bunu... Heh. Evet, işte bu.

0: Ben bir vitesi ayarlayacağım yavaşa.
1: Tamam.
0: Sen hiç müdahale etmeyeceksin. Motor kendi kendine gidecek. Tamam mı? Ben vitesi ayarlıyorum. Tabii bas bakalım debriyaja. Otomobili kullanır gibi tabii sağlam basıyorsun.
1: Debriyaj da bayağı sert.
0: Sağlam basıyorsun.
1: Bastım.
0: Şimdi hiç gaza da basmıyoruz. Sen yavaş yavaş şu hizayı, bu tekeri dışarı çıkarmıyorsun. Devam et bakalım yavaş yavaş.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hadi yavaş yavaş. Ayağını çek. Yavaş yavaş. Bir yandan da arkaya bakıyoruz ama biz ne yapıyoruz? Tarla mı sürüyoruz? Buraya bakmazsak olur mu?
1: Aa, sürüyor muyum şu an?
0: Tabii sürüyorsun.
1: Heyo!
0: Hadi bakalım. Bir yandan da süreceğiz yani. Bunun batması lazım. Sonra çok az bir gaz. Aa, sürüyorsun.
1: Bir dakika bakayım.
0: Evet.
1: Sürüyorum.
0: Çok az sola. Baba ne yapıyorsun sen? Başladın sürmeye.
1: Oluyor mu?
2: Bir şeyler oluyor Tuğba.
0: Ben ineyim istersen.
1: Hayır, inmeyin. Ay ne kadar endişeli görünüyorum şu an acaba ya.
2: Endişeli değilsin Tuğba.
1: Ha? Endişeli miyim şu an?
0: Biraz gaza bas bakalım.
1: Gaza hangi ayağımla basacağım?
0: Çok değil ama az biraz.
1: İyi mi?
0: Evet Tuğba. Bu sınavı geçiyorsun.
2: Tuğba Bataçıka tarlayı sürmeye devam ediyor.
1: Nasıldım? Bence çok iyiydim. Her işi yaptığım gibi bunu da yapıyorum.
2: Duyamadım. Her işi yaptığın gibi mi Tuğba?
1: Yaptım ya. Şurada bir kademe yaptım. Erdal abi dedi ki sen in, ben oraya kadar getireyim de yine dedi rezil olma dedi. Şimdi buraya doğru getiriyor.
2: Erdal abi de durumu fark etti tabii Tuğba.
1: Sen araba kullanmayı bile bilmiyorsun.
2: Ben mi?
1: Bana sataşıyorsun bir de. Gördüğün gibi kadınlar her yerde her şeyi yapar canım. Şimdi gör nasıl yapacağımı. Evet Erdal abiciğim, iner misin? Bayağı yaptım herhalde ya.
0: Sen testiyi aldın bizden, ben aşağıya da ineceğim. Böyle öyle geliyor yani.
1: Ne bayağı yapacağım?
0: Bırakacağım sana traktörü.
2: Aman Erdal abi sakın.
1: İnşallah düşmezsin aşağıya.
0: Bas debriyaja. Bu sefer vitesi sen takacaksın bakalım. Öğrendin aa artık vitesleri. Yukarı ileriye. Debriyaja basmıyorsun.
1: Debriyaja bastım.
0: Bu tarafa.
1: Olmuyor.
0: Bu tarafa. Oldu. Bu sıradan tekerlek çıkmayacak.
1: Ya her yer her yerde şu anda ya.
0: Buraya bayağı da bakacaksın.
1: Oluyor ya, bakmama gerek yok benim. Evet, hazır mısınız?
2: Kemerlerimizi bağladık, arkamıza yaslandık ve hazırız Tuğba.
1: Bence ben her şey yaptığım gibi bunda da iyiyim.
0: Çok iyi.
1: Desem de inanmayın. Bir sürü şey var burada ya. Yani debriyaja basmak için ayağa kalkmam gerekiyor falan. Ya da bilmiyorum yani, biraz güç mü gerektiriyor bu iş ya? Ne diyorsun abi?
0: Biraz güç, biraz istek. Çok şey gerektiriyor.
1: Ama ben kullanmaya çalışıyorum en azından. Yani nasıl gidiyor sence?
0: Bu ilk çizgi geldik ama bakalım nasıl başarı burada.
1: Olduğu kadar yani. Biraz şey olmuş, çizginin dışına çıkmışım ama neyse olacak o kadar. İlk defa traktöre biniyorum ben, ilk defa kullanıyorum falan. Ama iyi gidiyor sanki.
0: İyi, iyi. Tam bu şekilde iyiyiz.
1: Peki ne ekilecek ben buraya böyle bu kadar
0: vallahi buraya
1: yaptıktan sonra?
0: Ne ekelim? Lahana ekelim.
1: Lahana. Kara lahana mı?
0: Kara lahana. Zamanı da geldi.
1: Ben yapamam da annem yapıyor. Neyse ben zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum da. Neyse konumuz bu değil. Ben çok daldan dala atlıyorum. Daha ne kadar gitmem gerekiyor? Ne yapmam lazım?
0: Yani burayı komple bitirmemiz lazım bu bölgeyi. Ondan sonra iş...
1: Şurayı da.
0: Evet. Başardığımız olmaz mı?
1: Bilmiyorum ne yapmamız gerekiyor şu anda. Daha benim çok işim var ya. O zaman hızlandıralım biz bu işi.
0: Biraz hızlı gidelim evet.
2: Vakit nakittir Tuğba. Zaman akıp gider beklemez. Sohbete ara verip hızlanman gerekli. Hem ne demiş atalar? Ne ekersen onu biçersin. Bir de unutma Tuğba. Benim sadık yârim kara topraktır. Gayret et, vazgeçme, pes etme.
1: Abi yeter herhalde ya bu kadar. Bitti
0: daha,
1: mi?
0: Daha yapılacak çok işimiz var. Yeter, bitti. Burayı
1: daha
0: bitirdik.
1: Ne var daha?
0: Şu tarlayı görüyor musun? Büyük tarlayı. O tarladan biber, patlıcan, domates...

0: Lahana toplayalım mı? Hadi toplayalım.
1: İş başa düştü. Öyle Tuğba konuş. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum, onu da yaparım. Bunu da yaparım, bunu da yaparım, şunu da yaparım. O zaman gidelim abi. Taktım sepeti koluma o zaman. Kırmızıları mı toplayacağız?
0: Kırmızı, yeşil. Yeşil acı de olur, kırmızı da olur. Bunlar tatlı.
1: Ya şunun tatlılığına bir bakar mısınız abileri?
0: Bakar mısınız? Yiyebilirsin bunlar, organik ha, bunları yiyebilirsin.
1: Acı mı? Ben acıyı çok severim de onun için sordum.
0: Bunlar tatlı.
1: Korkmuyorum yani acı
0: ama
1: biberden.
0: Ama acıları da var orada. Acılara da gideceğiz biraz sonra. Madem acıları seviyorsan.
1: Ben acılar insanıyım zaten. Ben bu arada Erdal abiye toplattırıyorum. O dayanamadı artık benim bu kadar şey olmama.
2: Değişmez durum. Mutlaka işini yaptıracak birini buluyorsun.
1: Bir de biber yiyorsun yanında hatır hutur.
0: Çok tatlı.
1: Tatlı mı gerçekten? Evet. Ama bunlar şey gibi gözüküyor.
0: Hayır, kırmızılar çok tatlı.
1: Çok güzel.
0: Organiktir. O hadi zaman... bakalım, ben kahveye gideyim. Çay içeyim, sen bütün bahçeyi topla, iki çuvalı doldur. Bana telefon edersin, gelirim.
1: Ama Erdal abi, bu kötü olmadı mı şimdi? Yani emin ol, ararım ben seni. İşim de biter zaten. Değil mi? Emin ol, ararım yani.
2: Ben eminim. Ararsın Tuğba.
1: Bıraktı gitti bana koca tarlayı, tamam. Orayı sürdük. Bu biber neyin nesi yani? Nereden çıktı bu biber toplama işi? Anlamadım ki. Neyse, toplayalım da laf etmesin. Daha çok işim var benim bugün. Çok güzel.
2: Ben de bugün hiç oynamayacaksın sanmıştım Tuğba. Ve her zamanki gibi Tuğba bugün de eğlenmek adına bir yol buldu kendine.
1: Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Kırlardan sevgililer ele ele olsun. Ben razıyım, yeter ki sen gel. Size bir Ferdi Tayfur şarkısıyla seslendim. Şu topladıklarımı yerden alayım da sonra söylenmesin bana.
2: Tuğba sesine, sanatına, eğlenme merakına, dans edişlerine söyleyecek lafım yok. Ama işimiz şarkı söylemek değil, biliyorsun değil mi?
1: Biraz biber topladıktan sonra, biraz demeyeyim, yarım sepet kadar biber topladım. Artık yapabileceğim bir şey yok. Ben de yoruldum, ben de insanım. Benim de canım var. Biraz patlıcan toplayacağım ki Erdal abinin yüzü birazcık şey yapsın yani hani. Hadi biraz gönlünü edelim yani onun. Şunlara bak abisi, ne kadar tatlılar. Bir bak.
2: Nefis yemek yapılır Tuğba.
1: Evet, akşama güzel bir yemek yapmayı planlıyorum ama bana verirlerse tabii bu topladığım mahsulleri satacağız falan dediler ama bilemiyorum artık. O zaman gidelim mi? Bu kadar yeter bence. Hadi.
2: Rengarenk, mis kokulu, taptaze, organik ürünlerin olduğu tezgaha gidelim Tuğba.
1: Erdal abicim, ben toplayabildiğim kadarını topladım.
0: Çok
1: ne kadar oldu bilmiyorum. Çok olmuş mu?
0: Çok toplamışsın.
1: Buraya mı gideceğiz bunları?
0: Vallahi
1: biraz küçük mü kaldı bunlar?
0: Bu nedir yani?
1: Küçük mü kaldı?
0: O küçük ve ne bileyim, az toplamışsın.
1: Satılmaz
0: ya,
1: mı?
0: Satacağız artık, yapacak bir şey yok.
1: Yapacak bir şey yok abi. Burada da biberlerimiz var.
0: Biberleri de...
1: Bunları sepet, da artık
0: yani sepet sepetle atın. Şöyle bir yere bırak artık onları.
1: Sepetle satarsın.
0: Satarız artık, ne yapalım? Vallahi Tuğba ilk başta köylü olmak istedi, tarlayı sürmek istedi. Biz de kendisine traktörü verdik. Ama iyiydi, kötü değildi. Bayağı bir yerimizi de sürdü. Sonra bahçeye gönderdik kendisini. Patlıcan toplattık, biber toplattık. Orada da sağ olsun bize yardımcı oldu.
1: Yani yapabildim, yapamadım mı bilmiyorum ama sana yardımcı olmaya çalıştım.
0: Tarlayı sürdüm.
1: Tarlayı sürdüm. Bir sürü şey yaptım.
0: Biraz patlıcan topladım. Yani yapabildi. Çok neşeli, çok da güldürdü bizi. Bir de yardımcı oldu. Ürünlerimizi topladı, yerimizi sürdü. Bekliyoruz yine.
1: Erdal abimizin böyle Çatalca'da yol üzerinde organik bahçesi var. Arkada ürünler toplanıyor. Burada da satışa sunuluyor. Her şey mis gibi. Benim de katkım olduysa ne âlâ. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Efendim, ben bugün çiftçilik yapmaya çalıştım. Bunu bile söyleyemiyorum yani. Öyle basit değil çünkü. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa. Kolay mı, zor mu, basit mi? Bilinmez, değil mi? Kolay mı?
2: Bence çok kolay.
1: Değil. Hangi iş kolay ki? Bence senin işin daha kolay çünkü oturduğun yerden konuşuyorsun.
2: Konuş ki seni görebileyim demiş bir bilge Tuğba.
1: Neredeyim bilmiyorsun, söylemeyeceğim. Ben sevgili seyircilerimle konuşuyorum. Şu anda Galata'dayım ben. Bir ahşap atölyesine geldim. Böyle çok güzel, minik, ponçik bir atölye. Biliyorsunuz ki sunum tahtaları çok popüler bu ara.
2: Korktum Tuğba.
1: Ya neden dalga geçiyorsun? Seni dövmeyeceğim, korkma. Ben bundan yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Buyurun izleyelim.

0: Efendim herhalde tek başıma yapmayacağım değil mi? Benim de bir ustam olacak. Ali Özhan. Değil mi efendim?
1: Evet, merhabalar.
0: Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi bu güzel atölyenize kabul ettiğiniz ve benim ustam olmayı öncelikle kabul ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Estağfurullah efendim. Siz bir şeref olun bakalım.
0: Kendinizden bahseder misiniz biraz?
1: Tabii ki. Ben Ali Özhan, yarışmaya Galata'dan katılıyorum. her çırağı almıyoruz aslında ama bugünkü çırağımız biraz özel ve bakalım bir şeyler yapabilecek mi? İnanıyorum yapacak.
0: İnanır mısınız gerçekten bana?
1: İnanıyorum.
0: yapar gibi bir... Evet bak önlüğümü de giydim geldim hazır. Kimseye yük olmamak için kendi önlüklerimi. Bunu da bağladımken inandırıcı olsun diye çalışacağım ya.
1: Olmuş.
0: Ustam ne yapacağım ben şimdi? İlk işim ne olacak?
1: Bugün biraz tahtayla uğraşacağız. Sunum tahtası olacak.
0: Tamam. Sonra? Sonrasında ne yapayım?
1: Oradan bir parça tahta alalım. Mesela şu şeyi. Getir bakayım hangisi uygun.
0: Herhalde bu uygundur diye düşünüyorum ben.
1: Yok yerini getir.
0: Diğeri mi?
1: Diğerini. Diğerine bakalım. Tamam bu kalsın ona bakalım.
0: Onu getir bunu götür. Getirdim.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi?
1: Ama bunu ne yapacağız?
0: Bu mu uygun?
1: Bu daha uygun. Sence?
0: Bence de.
1: Çırağın fikrini alayım dedim ama hadi bakalım.
0: Bence de uygun bu yani.
1: Önce ahşabın üzerine sunum tahtamızı bir nebze olsun çizmemiz lazım. Şöyle şuradan bir çizik atalım. Burası kopartılacak bölüm. Ondan sonra tutacak ellerimizi ayarlayalım.
0: Yani bunun gibi yapacağız öyle mi?
1: Kesinlikle.
0: Ay bir yerleri kırıp dökmezsem iyi ben bugün.
1: Umarım.
2: Bence de bir yeri kırıp dökme Tuğba.
0: Evet.
1: Hatta şunu da açalım.
0: Aa evet.
1: Sizler iyi görünüz efendim.
0: Oh daha iyi oldu şimdi. Bir açıldık, bir ferahladık.
1: Çizdiğimiz yerleri keseceğiz, deleceğiz. Sonra sana biraz iş düşecek.
0: Bana.
1: Evet keselim, zımpara. Buyursunlar.
0: Sence yapabilir miyim?
2: Ümidini kaybetmemelisin.
0: Yaparım tabii ki ya. Ne yapacağım? Şimdi ben çizdim demeyeceğim. Ali Usta çizdi öncelikle bana böyle. Bunu kesecekmişim ben şimdi.
1: Dekopajla keseceğiz.
0: Dekopaj.
1: Keselim.
0: Dekopaj.
1: Dekopaj.
0: Evet. Diksiyonumun güzelliği. Neyse tamam ciddi oldum.
1: Tabii ki öncelikli olarak iş güvenliğimiz söz konusu.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz.
3: Maskemizi takıyoruz.
0: Ardından koltuklarımızı dik konuma getirip...
1: Ben size bir şeyler getireceğim.
0: Uçağımız kalkışa geçecektir.
2: Bayanlar baylar, kaptanınız ben Dış Ses.
0: Hostes olalım mı bir günde?
2: Ben de kaptan olmak istiyorum Tuğba.
0: Ama benim saçım bozulacak arkadaşlar şimdi.
1: Evet.
0: Bir saçmalık oldu burada ama. Ya bunu boynuma mı takacaktım?
1: Çıkartıyorsunuz komple maskeyi. Maske takmayı öğrenmekle başlıyorsunuz çıraklı.
0: Ya bunu bile bilmiyorum ben Doğa ya.
1: Olacak zaman. Bence ikisini bir tutun lastiğin.
0: Yok ya ben.
1: Evet tamam olur. İlk önce onu takalım.
0: Sonra
1: diğer lastiği takalım.
0: Boğulacağım burada.
1: Hayır toz yutmaktan iyidir.
0: Oldu mu?
1: Bir müdahale edeyim ben şuraya. Burnu da yakaladık mı şöyle. Nefes alabiliyor musunuz?
0: Evet, şimdi alabiliyorum.
1: Buyursunlar.
0: Nasılım?
2: Harika.
0: Kameraman arkadaşım Sefa böyle yapıyor. Siz görmüyorsunuz ya, ben söyleyeyim dedim. Bir dakika, ben saçlarımı şöyle bir atayım ki havam bozulmasın. Evet, ustam ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
0: Çok hareketliyim.
1: İlk önce dekopajla bir kalem alabilir miyim? Çırak.
0: Hemen vereyim, buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Daha önce kullandın mı?
0: Yok, kullanmadım.
1: İşimiz var desene.
0: İşimiz çok.
1: Çok mu? Ben başlıyorum. Yarısına kadar geliyorum. Sonra işi size devrediyorum. Madem çıraksınız, okey.
0: Tamam, hazırım.
1: Başladım.
0: Güzel yaptınız ustam.
1: Buyursunlar o zaman.
0: Çok harika oldu. Şimdi burada şu şeyi bir kaldırmam, evet. Mandalı mı kaldırmam?
1: Mandalı kaldırıyorsunuz. Biraz zemine doğru bastırıp sonra devam ediyorsunuz.
0: Buradan tutayım mı?
1: Hadi bakalım.
0: Hayır.
1: Ama oraya çok bastırma istersen kopacak çünkü.
0: Hayır.
1: Devam edelim.
0: Yaptım. Ben biraz şımarık bir insan. Kameraman arkadaşlar, lazım mı size bu parça? Ha? Portakal. Senin boyun yetişmiyor herhalde. Gözlüklerim çok fena buğu yapıyor. Çıkarsam ne olur?
1: Çıkartabilirsiniz. Aslında o kadar ağır makineler değil bunlar. Küçük el aletleri ama.
0: Tamam.
1: Kapak yere doğru gitmesin. Sıkıntı olmayabilir.
0: Tamam. Evet. Aslında...
1: Şimdi ikinci kesiti alacağız. Ondan sonra iş yine size düşecek. Zımparaya başlayacaksınız. Ben bunu yapıp size teslim ediyorum o zaman. Tamam.
0: Tamam. Bu biraz kıvrımlı olduğu için ben yapamayabilirim değil mi?
1: İzlemen de yeterli mesela.
2: Tuğba yine her zaman her işte olduğu gibi bu işte de kaytarmak konusundaki tartışılmaz muhteşem hünerini gösterdi ve işi Ali Usta'ya yaptırmayı başardı.
1: Oo.
0: Ne oldu?
1: Bir şey yok. Tersten çalışacağız.
0: Aa, onu sıkıştırdık ki zıplamasın yerinden. Hı-hı.
1: Tabii sen yine çıraklık yapıp şuradan tutabilirsin.
0: Tamam.
1: Bunu bana bırak. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Ne kadar?
0: Çok.
1: Hadi o zaman başlayalım.
0: Oldu mu?
1: Bakacağız. Aç. Ha gayri. Hayır, öbür tarafa.
0: Bu tarafa
1: yok,
0: mı?
1: Yok, bana doğru.
0: Evet. Soluğa mı ya ben? Bir garip.
1: Buyursunlar. Bunu kenara mı?
0: Yüzüm tersin belli değil benim ya.
1: Daha devam ediyoruz.
0: Oo, daha iş mi var? Olmadı mı bu şimdi? Bu kadar değil miydi?
1: Hayır.
0: Değil miydi bu kadar?
1: Bu kadar değildi.
0: Şimdi?
1: Bakalım. Şimdi askı için bir delik yapacağız.
0: Aa, ne güzel.
1: Denemek ister misin?
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
0: İsterim.
1: Bekle, tamam. Şimdi de buradan gireceğiz. Patlatmamak için ahşabı.
0: Aa.
1: Ya.
0: Bu bir püf nokta mı?
1: Çalıştır bakalım.
0: Aa. Ya çok iyi. Ben bunu böyle bayağı çepeçevre yapacağım zannediyordum.
1: Yok. Yeterli bence. Yetmez mi?
0: Yeterli, yeterli.
1: Evet, yeterli.
0: Yeterli ya, bence yetti. Bunu şimdi ustam buraya bıraktım.
1: Sıradaki işimiz zımpara.
0: Ay, o kadar severim ki zımpara yapmayı. O kadar severim ki ustam.
1: Tamam. Zımpara hem yüzey için hem de şu kenardaki şeyler için, kıvrımlar için bir şart. Buraları düzeltmeniz lazım en azından. Yüzeyi tertemiz yapmamız rica ediyor.
0: Sonra bunun üzerinde böyle etler, şey.

0: Şeyler böyle sınırlar, alengirli malengirli böyle. Evet, zımparan makineyle mi? Aaa!
1: Bunu yapacağız. Hazır mısınız?
0: Hazırım. Aa, bir dakika. Bir dakika, kayıyor bu.
1: Evet, doğası.

0: Aa, bir şey söyleyeceğim. Ellerime içim şeyler oldu ellerime. Karıncalandı.
1: Evet. Daha çok yaparsan daha çok karınıyor. Hatta uyuşacak bir noktadan sonra.
0: Uyuşacak mı? Evet. Ya kameraman arkadaşım portakal, gülme. Sürekli gülüyor bana ya. Sürekli bir gülme derdindesin.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Başlayalım o zaman.
0: Hazır sen. Başlayalım.

0: Evet, muhteşem bir sunum tahtamızı hazırladıktan sonra üzerine bir miktar zeytinyağı süreceğiz. Bu yemek programına döndü. Değil mi ustam? Eldivenleri çıkarıyoruz herhalde.
1: Çıkartalım. Zeytinyağımızı hafiften fırçamızı yere kadar batırıyoruz, sıyırıyoruz. Ve ondan sonrası ellerinizden öper sayın çırak. Sonra yerler süpürülecek bir zahmet. Onlara da el atarsan.
0: İşimiz bitmedi mi yani?
1: Yok, bitmedi.
0: Ama bana bitti dedilerdi. Şey, benim elim çok bol ya.
1: Evet, evet. Aa, fark ettim. Atmayan yetmez.
0: Yani elinizi alırsanız battığınızın resmidir yani, öyle söyleyeyim. Elim çok bol benim çünkü.
1: Ya ağacın kendi dokusu daha çok ortaya çıkmaya başladı. Fark ettin mi?
0: Evet. Şu anda muhteşem bir şey yaptık biz ya. Ben farkım olmadan bayağı bir şeyler yaptım bugün.
1: Üretmek güzel bir şey değil mi?
0: Evet, çok güzel. Şimdi biz bunu evde nasıl temizlememiz lazım? Nasıl
1: nemli bezle temizlenebilir? Genelde deterjan kullanmadan, makineye atmadan.
0: Özel ahşap temizleyiciler var bunlar için. Onlar
1: kimyasal olmayanlar olabilir. Nemli bezle silip tekrar zeytinyağı sürebiliriz mesela her ay.
0: Zeytinyağı biraz iyi geliyor değil mi bunlara?
1: Evet, evet. Koltuklara sürmeyin. Sadece sunum tahtasına sürün. Sayın çırak.
0: Oldu mu?
1: Oluyor. Devam edelim. Şu yanları tamamen doldurun. Ve biraz eliniz yağ batsın lütfen.
2: Ali Usta da Tuğba'nın sakarlığını fark etti.
1: Şurada biraz kaldı. Lütfen gözden kaçırmayalım.
0: Görmezsiniz diye şey yapmıştım
1: hayır,
0: ben.
1: Hayır, şurada yapalım lütfen.
2: Görmezsiniz ne demek Tuğba? Ustanın gözünden hiçbir detay kaçmaz. Ne de olsa yılların ustası Ali Usta.
0: Evet, ben bugünkü görevimi yerine layıkıyla getirdiğimi düşünüyorum. Gördüğünüz sizde sunum tahtası yaptık Ali Usta ile birlikte. Nasıldım sizce?
1: İlk geldiğinde gayet iyiydi. Biraz hevesliydi. Sonrasında çıraklık verince biraz sanki yumuşadı gibi ama iyi oldu. Çırak olması iyiydi ve çok güzel bir iş yaptı. Ben biraz korkuyordum aslında el aletlerini kullanamaz diye ama gayet çapardı. Ve işini de iyi yaptı. İyi, iyi bir çırak oldunuz ve size çıraklık bileziği vermek istiyorum. Artık bir altın bileziğimiz var.
0: Ay, çok manalı oldu bu. Takı töreni.
1: Şırma yani, her meslek bir altın bilezik denir ya mesela, işte sizinki de şu an öyle bir şey.
0: Allah oldu. Allah ya, bu lafın somut bulmuş hali bu.
1: Tabii usta olunca biraz büyüyecek şeyde bileklik.
0: Bir tık böyle büyüyecek, böyle evet. Şuraya kadar gelecek. İlk defa bir programımda takı töreni yapıldı bana. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok
1: ben
0: keyifli bir
1: ederim.
0: Çalışma oldu.
1: Benim için de öyle. Ellerinize
0: bize
1: sağlık.
0: Kapınızı açtığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
1: Demek? Yerleri bir süpürürseniz sonra rahat
0: ben
1: ederiz.
0: Ben onu çırak süpüreceğim. Tamam. Çekimden sonra süpüreceğim.
1: Sıkıntı yok.
0: Efendim bugün programımızda çok eğlendik, güldük. Ben bu sunum tahtasını da eve götüreceğim. Öyle söyledi Ali Usta. Gelecek programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda Ne Yapmalı programında gündelik psikolojik dertlerle ilgili bir takım çözüm önerileri size sunuyorum. Ve bu

çözüm önerilerinde her zaman psikoloji biliminin değerli kuramları ve bulgularından hareket ediyorum. Bugünkü sorumuz birçoğunuzun eminim ki fazlasıyla aklını kurcalayan bir soru. Ve benim ve meslektaşlarımın çok sık duyduğu bir soru. Soru şu: çocuğumun psikolojik bir problemi olup olmadığını anlayabilir miyim? Şimdi çocuklarımız çok değerli ve onlar için zaman zaman fazlasıyla endişeleniyoruz. Ya benim hayatımdaki en önemli kişinin, yani çocuğumun psikolojik bir problemi olabilir mi? Ve varsa erkenden buna önlem almak tedaviyi kolaylaştırır mı? İşte size şimdi 5 maddede çocuğunuzun herhangi bir psikolojik problemi olup olmadığını fark edebileceğiniz önerilerde bulunacağım. Ama önce isterseniz şöyle tahtama doğru yanaşayım yavaş yavaş, tebeşirimi elime alayım ve her zamanki gibi ilk maddemi yazayım. Madde 1. Çocuğumun psikolojik bir sorunu olup olmadığını anlamam konusunda bana yardımcı olacak birinci gösterge sosyallik. Yani çocuğum, şöyle düşünün. Bir kreş ortamı ya da bir ilkokul bahçesi düşünün. Ya da sınıfı düşünün. Çocuğunuz orada. Diğerleriyle ilişkisinde herhangi bir sorun yaşıyor mu? Diğerleri hep beraber oyunlar oynarken sizin çocuğunuz bir köşede tek başına duruyor mu? Diğerleriyle ilişki kurmak, iletişim kurmak ya da bağ kurmakta zorlanıyorsa, işte bu bir psikolojik soruna işaret edebilecek birinci göstergedir. Çocuğunuz okulda ya da mahallede, çevredeki arkadaşlarıyla kurduğu ilişkide herhangi bir sorun yaşıyor mu? Birinci göstergemiz sosyallik. İkinci gösterge buna benzer bir şey ama daha da net ve direkt hedefe bir atış: saldırganlık. Şimdi baktık, çocuğumuz akranlarıyla ilişki kurmakta zorluk çekiyor ama bu ikinci maddeyi devreye aldığımızda başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Çocuğumuz problemlerini çözerken bazen fiziksel şiddet kullanma yolunu seçiyor. Yani konuşarak anlaşmak ya da kendi duygularını ifade etmek varken hiç beklenmedik bir anda çat diye bir tokat attığını görüyorsunuz. Ya da bağırdığını, ısırdığını, diğerlerini cimdirdiğini görüyorsunuz. İşte burada yine çocuğun sorunlarını çözerken saldırgan davranışlar kullanmasından ikinci gösterge zihnimizde canlanabilir. Bunların ismi saldırgan davranışlardır ve çocuğun sorun çözme becerisinin yeterince yüksek olmadığını gösterir. Hemen üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü madde, yine sınıftan çıkmıyoruz ya da kreşten çıkmıyoruz. Hala sınıfın içindeyiz. Akranları var. Çünkü sınıf gözlemleri çocuk kendi yaş grubuyla bir arada olduğu için çok değerli. Üçüncü maddemiz çocuğun okul performansıyla alakalı. Ne olur? Çocuk birinci sınıfta fişler dağıtıldı. Hala fişler dağıtılıyor mu bilmiyorum okuma öğrenme konusunda ama. İşte rakamlar öğrenilir. 1, 2, 3 yazılır. Çizgiler çizilir. Herkes sınıftaki diğer bütün öğrenciler çizgilerini çizmeyi gayet hızlı öğrenirken sizin çocuğunuzun bunu başarmakta biraz zaman kaybı yaşıyor olması, herkesin okumayı öğrendiği bir sınıfta sizin çocuğunuzun biraz daha geriden gelip onlara yetişemiyor olması ya da herkes artık rakamları öğrendi, sayabiliyor, hatta ufak tefek toplama işlemlerine geçti ama sizin çocuğunuz hala rakamları yazmakta zorluk çekiyorsa, buna biz okul performansındaki düşüş üzerinden acaba bilişsel bir sorun var mı yok mu diye şüphelenebiliriz. İşte bunu da üçüncü madde olarak buraya o yüzden ekliyorum. Çocuğunuzun sosyalleşme becerileri, sorun çözmek için arada bir saldırgan davranışları kullanması ve okul performansındaki düşüşler ufak soru işaretleri oluşturabilir. Gelin dördüncü maddeye geçelim hemen. Dördüncü maddemiz adaptasyon. Adaptasyon insanoğlunun en önemli becerisi. Hemen buraya yazayım müsaadenizle. Çocuğu okula gönderdiniz. İlk gün her şey yolunda. Yeni bir ortam, işte rengarenk bir sınıf, tatlı
iletişime açık bir hoca, belki yeni arkadaşlar.

Çocuk sorunsuz gitti, iyi zaman geçirdi, geldi. İkinci gün hadi çocuğum okula dediniz. Ah, her gün mü gideceğiz? Ben bugün pek gitmek istemiyorum dedi. Akla bir soru işareti geliyor. Tabii benden ayrılmakta zorluk çekiyordur. Yine de okula götüreceğiz. Üçüncü gün yine gitmek istemedi. Dördüncü gün gitmek istemedi. Beşinci gün yaygarayı kopardı. Ben okula asla gitmek istemiyorum dedi. Götürdünüz, okuldan aradılar. Dediler ki gelin alın çocuğu, fazlasıyla sorun çıkarıyor. Okulda olmak istemiyor. İşte kafada şu soru oluşuyor. Yavaş yavaş bu devam ederse. Çocuk okula adapte olmakta zorluk çekiyor. Ve sürekli sizi özlüyor olabilir. İşte bu da okul adaptasyonunda zorluğun uzaması ve çocuğun asla okula gitmek istememesi de bize psikolojik bir sorunun göstergesi olarak düşünülebilir bu davranış özelliği. Ve adaptasyonda zorluk yaşayan çocukların problem çözme becerilerinin düşük olduğunu, sosyalleşme becerilerinin düşük olduğunu ya da siz yanında değilken kendisini güvensiz hissettiğini düşünebiliriz. İşte bunların hepsi ufak tefek psikolojik problemlerin göstergesi olabilir. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde bu dördünün toplamı kadar önemli. Aslında bir final noktası gibi. Buna duygu sorunları diyoruz. Bunu anlamanız aslında çok da zor değil. Sadece yapmanız gereken şey şu. Çocuğunuz üzgün olması gereken durumlarda üzgün olduğunu size gösterebiliyor mu? Çocuğunuz mutlu olması gereken zamanlarda mutlu olduğunu size gösterebiliyor mu? Ya da herkesin korktuğu bir ortamda sizin çocuğunuz hiçbir şey olmamış gibi davranıyor mu? Bir akranına zarar verdi, bir suçluluk ya da pişmanlık ifadesi onda görebiliyor musunuz? Ya da çocuğunuz çıkması gereken normal duygular yerine başka duygular mı yaşıyor? Mutsuz olması gereken bir yerde çok mutlu, belki korkacağı bir yerde aşırı cesur davranıyorsa işte bunun adına biz duygu sorunları deriz. Ve duygular bizim diğerleriyle ilişki kurmamızı sağlar. Duyguları tam olarak yaşayamayan insanlar, duygu regülasyonunu tam beceremeyen insanlar gündelik hayatta yeterince başarılı olamazlar. Çünkü duygu iletişimin altın anahtarıdır. İşte duyguyla ilgili sorun yaşıyorsa sadece çocuğunuz şayet, duygusunu ifade etmek ve ikinci aşamada da sizin duygunuzu anlamakla ilgili zorluk yaşayabilir. O zaman demek ki duygu sorunları yaşıyor diyebiliriz. Ve şöyle dönüp tahtamızdaki bu beş maddeye baktığımızda aslında bizim bu psikoloji dünyasında çocuklarda bir sorun olup olmayacağına dair en önemli göstergeleri de görmüş oluruz. Birincisi sosyallik. Çocuğunuzun bir sosyalleşme problemi var mı? İkincisi saldırgan davranışlar sergiliyor mu? Yani arkadaş edinmekte zorluk çekti. Bir arkadaş grubu var, onların içine girmekte zorluk çekti. Hep tek başına ve birisi ona yaklaştığında bir bakıyorsunuz ki saldırgan davranışlar ortaya çıkıyor ve kavga ediyorlar. Bir diğeri performans düşüklüğü, yani okuldaki bilişsel performansın geriden gelmesi. Okul adaptasyonunda zorluk, hep sizi yanında hissetmesi. Yine buradaki kavramı unutmayın, güven kavramı burada önemli. Yani sizin yanında olmadığınız durumlarda kendini iyi ve güvende hissetmemesi bir sorun çocuğun. Ve son olarak da duygularını ifade etmekte, duygularının farkına varmakta ve sizin duygunuzu anlamakta sorunlar yaşıyorsa çocuk, o zaman bir hastanenin çocuk psikiyatrisi servisine kısa bir ziyaret yapıp bir değerlendirme almanızda fayda var. Sonuçta çocuğunuzda herhangi bir problem büyük ihtimalle çıkmayacaktır. Ama bir problem varsa da erken teşhis ve bir an evvel çözüm üretmek için harekete geçmek çok erken yaşta bu sorunlardan kurtulmamızı sağlayabiliyor. Şimdi bu beş maddeye siz bir yandan bakarken ben hemen şuradan bana gönderdiğiniz sorulardan bugünkü konumuzla ilişkili olan iki tanesini alıyorum. Hangisini açayım? Sağ mı, sol mu? Hadi şu sağ eldeki soruyla devam edelim. Şimdi bu sorular tabii ki programa sizin de katılmanızı sağlıyor. Benim için çok değerli çünkü psikoloji insanın olduğu yerde işleyen bir bilim dalı ve sizle aramızdaki etkileşim bence bu manada çok önemli. Soru şu, birçoğunuz için şimdi işte benim soru diyeceğiniz bir şey belki. Çocuğum çok hareketli, bu psikolojik bir sorun olabilir mi? Çocuğum çok hareketli, olabilir mi? Evet, öyle bir durum var ki çocuk psikiyatrisi katlarına genelde insanlar bu sorunla geliyor. Hocam çocuğum çok hareketli, ne yapacağım? İşte çocuğum çok hareketli. Bir psikolojik problemin göster.

kaygısı değildir. Çünkü çocukların hareketli, özgür, rahat olmasını tercih ederiz. Şuraya baktığınızda bu 5 maddenin içerisinde çocuğunuzun çok hareketli olması yok. Bir diğer şey şu çok fazla söylenen ebeveynler tarafından. Hocam çocuğum çok konuşuyor, acaba psikolojik problemi olabilir mi? Hayır, olmaz. Siz dinlemeyi bilirseniz çocuğunuz zaten çok konuşmayacaktır. Mesajını daha kolay iletecektir. Ya da şu söyleniyor bazen, çocuğum çok ilgi istiyor. Bakınız ben neler dedim son bir dakika içinde. Çocuğum çok konuşuyor, çocuğum çok hareketli, çocuğum çok ilgi istiyor. Şu aradaki çokları atarsanız ortaya şu çıkıyor. Çocuğum konuşuyor, çocuğum ilgi istiyor, çocuğum hareketli. Bunlar zaten çocuğumuzdan beklediğimiz şeyler. O yüzden fazla hareketli, biraz fazla konuşuyor diye çocuğunuz hiç endişe etmenize gerek yok. Bunlar zaten çocuklardan beklediğimiz davranışlardır. Bu problemi hallettiysek hemen diğer soruya geçelim. Bu arada zarflarımız gerçekten bugün çok havalı, çok güzel. Çok önemli bir soru daha geldi. Şimdi bu kafaları çok karıştıran bir soru. Bu arada size böyle bir tırnak içinde bir şey söyleyeyim. Psikologlarla eğitimcilerin de zaman zaman anlaşmakta zorluk çektiği bir konu. Ama ben tabii ki psikolog gözüyle buna cevap vereceğim. Eğitimciler sakın bana kızmasın. Soru şu. Ceza vermek çocukta soruna neden olur mu? Benim cevabım hayır, olmaz. Ama neden böyle dediğimi de hemen ekleyeceğim tabii ki. Çocuğa ceza verin demek istemiyorum. Ceza bizim psikoloji dünyasında bir davranışı değiştirmek için en kullanışlı ve değişimi en hızlı ortaya çıkaran yöntemdir. Bu cepte. Yani ceza davranışı değiştirmeyi sağlar. Fakat biz cezayı tanımlarken bazen hata yapabiliyoruz. Ceza deyince, özellikle çocuğa ceza deyince herkesin aklında bir dövme, dayak, bu tür cezalar geliyor. Sert cezalar. Çocuğun örselenmesine neden olacak cezalar geliyor. Oysa ki cezanın tanımı tam olarak şu. Yapılmakta olan bir davranışın yapılma ihtimalini azaltacak her şeye ceza deriz. Cezanın tanımı o kadar geniştir ki çocuğunuza hiç zarar vermeden, çocuğunuzun psikolojisi üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmadan, onun yaptığı davranışı azaltmasını sağlamanız mümkün. Bunu yaptığınız anda zaten bunun adı ceza, davranışı azalttığı için ve çocuğa hiçbir zarar vermeyebilir. Ceza eşittir dayak, ceza eşittir oyuncağını alıp saklamak gibi şeyler değil. Sadece davranışın miktarını azaltmanızı sağlayan size ait yöntemler. O yüzden tamamıyla cezayı ya da ödülü hatalı ya da yanlış demek mümkün değil. Önemli olan şey ceza ve ödül yöntemlerinizi iyi geliştirmeniz ve çocuğunuzun kabul ettiği bir ceza ödül sistemi oluşturmanız lazım. Yani çocuk ne zaman ödül alacağını bilecek, hangi davranışının beğenilmediğini ve cezayla karşılaşabileceğini de bilecek. Bunlar büyük sürprizler ve ani şoklar halinde olmaması lazım. Bu manada ceza bazen işe yarayabilir ve çok konuşan çocuklarda psikolojik bir sorunu olduğunu düşünmeyiz. Şöyle bir tahtamıza tekrar bakalım, bir toparlama yapalım. Bugün ne yapmalı programındaki sorumuz, çocuğumun psikolojik bir problemi olup olmadığını nasıl anlarımdı? Bu sorunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü erken teşhis, erken çözüm bulmak anlamına geliyor. Şöyle tahtamızı bir daha gözden geçirelim. Siz bir sınıf ortamı düşünüyorsunuz. Çocuğunuzun sosyalleşme problemleri varsa, saldırganlıkla ilgili fazlasıyla böyle kavgalara girip çıkıyorsa, performansı, okul performansı düşük, okula gitmek isteği az ve duygu ifadelerinde de bir takım sorunları varsa, o zaman kafanızda küçük bir sorun belirebilir ve hemen bir psikolojik değerlendirme için doğru kuruma gidebilirsiniz. Çocuklarımız çok değerli, her şeyden önemliler. Benim için de öyle, toplumun geleceği onlar. Çocuklarımız bizim ebeveynliğimiz sayesinde sağlıklı bireyler haline geliyorlar. Sağlıklı ebeveyn olmak, sağlıklı bir toplumun oluşmasını da sağlayacak. O yüzden daha doğru ebeveynlik becerilerimizin var olduğu bir ömür dileğiyle hepinize iyi bir gün diliyorum.

0: Vay!
1: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
10: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
13: Günaydın Türkiye.
14: Hadi kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Mutfak Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Hoş geldiniz.
7: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı.
8: Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
9: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
6: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
7: Sefa bulduk efendim. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuşsun.
6: Mersi.
7: Çok yakışmış.
9: Hoş geldiniz.
10: Yeni geldiniz herhalde.
7: Evet. Ders yılı başında.
11: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
10: Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk.
6: Bak canım, fena olmayacak galiba.
11: Yo, Allah için çok kaliteli.
7: Nasıl sürdüreceğiz? Burada.
10: Başka birini seviyorum.
8: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar üç gün sürer.
11: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
8: Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
7: Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı.
12: Kırık bir aşk hikayesi. Bugün 18'de TV4'te.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
15: Zaman kaybetmek yok.
16: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
13: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Pepsi ile hepsi güzel.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
14: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysan.
14: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
25: Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.

0: iki diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bekliyorsun? Ben yok ya.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
9: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
12: Mersi canım.
13: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
12: Hocam ben?
13: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
13: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
12: Hocam 1000 megabit diyor.
13: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
12: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
13: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
12: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
13: Ya gelsin o zaman slogan.
14: Türk Telekom değerli hissettirir.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Dede ne yapıyorsun?
3: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
3: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
4: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

Annem beni mutfakta doğurdu ve hikayem böyle başladı. Dedemin berber dükkanına tıraş olmaya gelen aşçıların hikayesini dinledikten sonra aşçı olmaya karar verdim. Şeflerin hikayesini dinlediğimde çok iyi bir şef olacağımı zannettim. Ama kendimi ilk soğuk hava deposunda ağlarken buldum. Bir gün o bankta otururken babamın kaza haberini aldım ve bu mesleğe ilk adımı atmam gerektiğinin farkına vardım. Mutfak benim için çalışma ortamı değil, hayatımın merkezidir. Hadi arkadaşlar. Mutfağa girdiğim an aşçı giyimini giyip her şeyi geride bırakıyorum ve işime yoğunlaşıyorum. Benim için tek gerçek orası oluyor.

0: Merhaba, Gökhan Özcan ben. 1982 Bolu Mengen doğumluyum. İki kardeşiz, bir tane kız kardeşim var. Genç yaşımda çalışmaya başladım dedemin berber dükkanında. Orada çıraklık yaparak hafta sonları ve bayramlarda dedeme yardım ederdim. Dedem disiplinli ve tertipli olduğu için şu andaki mesleğimde bana çok büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum. Şu anda tabii ki dedem rahmetli oldu. İşin ilginç yanı annemin beni mutfakta doğurmuş olması. Belki kaderim orada yazıldı ve şu anda mesleğime devam ediyorum aşçı olarak, aşçıbaşı şef olarak.
1: Derviş! Derviş!
0: Arkadaşlarımızla sohbet muhabbet ederken ben bunları daha önce de söylemiştim kendilerine. Zaten senin kaderin belli olduğunu bana söylerlerdi arkadaşlarım da. Daha önce belli değildi aşçı olacağım ama dediğim gibi annemin beni mutfakta doğurmuş olması benim alnıma yazılan bir kaderdi.
2: Güzel olmuş değil mi?
0: Dedemin berber dükkanında çalışırken Türkiye'nin ünlü şefleri, ustaları gelirdi, aşçıları gelirdi. Orada dedem onları tıraş ederken sohbet ederlerdi.

0: Ve ben de onlardan çok etkilenirdim. Belki ben de aşçı olabilirdim derdim kendime. Ama aşçı olmak gibi bir niyetim olmadı.
1: Hadi güle güle.

Ta ki bu babamın kaza haberini alıncaya kadar. Babam trafik kazası geçirdi. Mahallemizde bulunan tahta bir bankta otururken babamın kaza haberini aldım. Ve orada ailemin maddi durumu çok iyi değildi. Ve maddi destek olmak için dedeme tıraş ettikleri ustalara, şeflere beni yanlarına alması için rica ettim. Ve dedem beni 96 yılında İstanbul'a bir ustanın yanına yerleştirdi. Ve orada mesleğime devam ettim. İlk mutfağa girdiğimde çırak olarak başladım işe. Tabii en alt pozisyonda çalışıyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. İlk defa ailenizden ayrılmışsınız. İlk defa bir farklı ortamda. Yattığınız yer farklı, yastığınız farklı, yatağınız farklı. Anneniz yok yanınızda, babanız yok. Tabii kendinizi ilk işe veremiyorsunuz. Yanlış şeyler yaptığınızda ustalarınız size kızabiliyor. Ve orada duygusal bir karmaşıklık yaşanıyor aslında. Ve orada direkt aile özlemi ve ustanın bağırmasından dolayı soğuk hava depolarına girip ağlardım. Sonra çıkıp tabii ki işime devam ederdim. Yani şu andaki şef olmamın bana artısı genç yaşta her şeyi görmemdi. Dedemin berber dükkanında ustaların anlattığı hikayeyle işe ilk başladığım zamanlardaki hikayenin arasında çok büyük bir fark vardı.

anlatılan hikayeyle çocukken dinlediğim hikayelerin mesleğe ilk başladığımda kolay olmadığını fark ettim. Artık soğuk hava depolarına girip ağlamamaya karar verdim ve çok hırslandım. İşimde hep ileri, saat farkı gözetmeksizin devamlı çalıştım, çalıştım, çalıştım. Normalde 8-9 saat çalışma süreleri vardı ama ben günde 14-15 saat bütün bölümlerde çalışarak bu mesleği yapmaya, bu meslekte zirveye çıkmaya karar verdim. Şey, 2000 yılında askere gittim. Askerliğimi İstanbul'da yaptım paşa aşçısı olarak. Askerden döndükten sonra İstanbul'un 5 yıldızlı bir otelinde tekrar mesleğime devam ettim. Daha sonra 2 yıl orada çalıştıktan sonra bir yurt dışı deneyimim oldu. Yurt dışından döndükten sonra tekrar İstanbul'a gelip mesleğime daha üst seviyede başladım. İstanbul'da dünyaca ünlü 7 farklı otelin açılışlarında bulundum. Orada farklı restoranların, otellerin farklı restoranlarında farklı menüler uygulayarak mesleğime devam ettim. 2005 yılında ilk defa aşçıbaşı, executive chef olarak çalışmaya başladım. 2024'e kadar da şu anda mesleğimi aşçıbaşı olarak devam ediyorum.

0: Servis.
1: Şu anda bulunduğum otelde 9 aydan beri çalışmaktayım. Otelimizin 2 tane ana restoranı var. Restoranların bir tanesi daha çok Anadolu ve yöresel lezzetler. Diğeri ise dünya mutfağından seçme menülerle misafirlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Dedemin iş disiplini ve tertibi kendi kariyerimde de uyguladığım bir çalışma biçimi oldu. Her sabah 5.50'de uyanırım. Sabah 6'yı çeyrek geçe, en geç 6.20 geçe otele gelirim. Otele geldiğim vakit direkt kahvaltı büfelerini, hazırlıkları kontrol ederim. Kahvaltı büfesini kontrol ettikten sonra daha sonra mutfağa girerim. Ve o günün, öğlenin, akşamın organizasyonu neyse arkadaşlarımızla istişare edip hummalı bir çalışmaya başlarız. Mesleğe ilk başladığım zamanlarda kaval kemiğimizden tekme izleri, başımızdan kepçe izleri devamlı olurdu. Ama şu anda tabii ki bunu yapamıyoruz. Daha insanlara farklı yöntemle öğretmeye çalışıyoruz mesleğimizi. Mutfak benim için çalışma ortamı değil, hayatımın merkezidir. Mutfağa girdiğim an aşçı giydiğini giyip her şeyi geride bırakıyorum ve işime yoğunlaşıyorum. Benim için tek gerçek orası oluyor.
0: Servis. Hadi şöyle 2 dakika ya.

Evet, şimdi mutfaktayız. Bugün size 3 mantarlı yöresel mantar ve yöresel mengen peynirimizden biftek sarma yapacağım. İlk başta mantarlarımızın isimleri cincile mantarı, kuzu göbeği ve sarı kız mantarı. Etimize iç harç yapıp bunu sarıp daha sonra şoklama yapıp daha sonra ızgarada iz verip servise sunacağız. İlk etapta mantarlarımızı doğramakla başlıyoruz. Cincile mantarı çam ormanlarında yetişen pürü dediğimiz bitkinin altında oluşan bir mantar çeşididir. Daha sonra kuzu göbeğini, bu da aynı şekilde çam ormanını ve yağmuru seven mantar bunlar. Bunu da doğruyoruz. Tabii bu mantarları bulamadığınız takdirde diğer istiridye mantarı, kültür mantarı, muhtelif diğer mantarlardan da yapabilirsiniz bu harcımızı. Son olarak sarı kız mantarımızı da doğruyoruz. Daha sonra tavamıza zeytinyağını, koyuyoruz ve kızdırmaya bırakıyoruz. Yarım soğanımızı ince doğrayarak tavamızda soteleyip daha sonra mantarları ilave edeceğiz. Bu yemek benim imza tabağım ve restorantımızda da yeni menüye koymayı planlıyoruz. Soğanlarımızı doğradıktan sonra tavamıza ilave ediyoruz.

Soğanlar pembeleşince mantarlarımızı ilave ediyoruz. Bahsetmiş olduğum gibi 3 mantar. Sarı kız, morel ve cincile mantarı.

Mantarlarımız hafif sotelendikten sonra önceden sebze suyumuz, yaptığımız sebze suyumuzu ilave ediyoruz. Koymuş olduğum mantarlar Bolu Mengen'de çam ormanlarında yetişen mantarlardır. Mantarlarımız sotelendi. Son olarak tereyağı, çok az tereyağı, tuz ve karabiber ilave ediyorum. Yapmış olduğumuz harç aslında kendi başına yenilebilecek kıvamda bir lezzettir. Mantarlarımız sotelendi. Bunu servis tabağına alıyorum. Ve son olarak frenk soğan doğrayacağım buna.

Doğramış olduğumuz frenk soğanları yaptığımız iç harca ilave ediyoruz. Harmanladıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Önceden dövmüş olduğumuz dana etini, direkt dananın biftek tarafı bu. Mantarı iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Bu arada etimizin yanında yapacağımız erişteyi ben şu anda uygulayacağım. Bunun içinde çeyrek kuru soğan, sarımsak ve zeytinyağında soteleyip yine sebze suyundan ilave edeceğim. Yemeğimiz hem et hem karbonhidrat ve vitamin değeri çok yüksek olan bir yemeğimiz. Tekrar soğanlarımızı ve sarımsağımızı soteleyeceğiz. Hafif pembeleştirip eriştemize ilave edeceğiz. Zeytinyağım

Çok az miktarda sarımsak ilave ediyoruz. Beş altı diş taze ceviz elimizle kırıp atıyoruz. Ve son olarak da eriştemizi. Eriştemiz yine yöresel olup haşlama tekniğiyle değil, kavurarak pilav gibi yapıyoruz bunu da. Eriştemizin de az önce bahsetmiş olduğum gibi besin değeri ve kalorisi yüksek bir yemek. Eriştemiz kavruldu. Sebze suyumuzu ilave ediyoruz. Sebze suyunun içinde havuç, kereviz, soğan, sarımsak ve diğer sebzelerimiz var. Onu saatlerce kaynatıp özünü çıkartıyoruz. Eriştemize son olarak karabiber, tuz ve tereyağı ilave ederek pişmeye bırakacağız bunu da. Eriştemiz pişerken iç harcımız soğudu. İç harcımızı etimize ilave edip sarıp 80 derecede önceden kaynatılmış suda haşlayıp daha sonradan ızgarada pişirip servis yapacağız. Şimdi iç harcımızı etimize koyuyoruz. Et seçimi olarak sadece kırmızı et değil, bunu tavuktan da yapabilirsiniz, hindiden de yapabilirsiniz. Ama biz et tercih ettik. İç harcımızı ilave ettik. Daha sonra en üstüne, üzerine mengen peyniri ilave edip, tabii mengen peyniri olması da şart değil. Siz taze kaşar da koyabilirsiniz. Beyaz peynir olmaz ama diğer eriyen peynirler olabilir. Mengen peynirimizi ilave ettikten sonra etimizi sarma işlemine geçiyoruz. Etimizi sardıktan sonra streç ve folyo çekmek zorundayız. Çünkü haşlanırken hem suyunu bırakmasın hem de dağılmasın diye. Etimizi alıp streçe koyup hafif bir şekilde deforme etmeden sarıyoruz. Streçe sardıktan sonra folyoya sarıp az önce bahsetmiş olduğum gibi 80 derecede önceden ısıtılmış suyumuzda şoklama işlemi gerçekleştireceğiz. Yapmış olduğum yöntem çok kullanılan bir yöntem değil. Daha çok uğraşılan bir yemek aslında. Ama hem deformasyon olmasın diye hem şekli bozulmasın diye ben haşlama işlemini gerçekleştiriyorum. Daha sonra bu şekilde

bir yapıp önceden ısıtılmış suyumuzu atıyoruz. Etimiz suyun içinde sadece 4-5 dakika kadar kaldıktan sonra streç ve folyodan çıkartıp hafif zeytinyağıyla yağlayacağım. Daha sonra ızgaramızda pişirip sunuma servis yapacağım.

etimiz istediğimiz kıvama geldi. Sudan çıkartıyoruz. Bir tabağa alıyoruz. Etimiz yaklaşık 5 dakika kadar önceden kaynatılmış suda, sebze suyunda istediğimiz kıvama geldi. Streçten ve folyodan çıkartıp etimizin suyunu peçete yardımıyla hafiften alıp az önce bahsetmiş olduğum gibi zeytinyağında hafif marine edip ızgaramızda 3-4 dakika kadar pişirip daha sonra servise sunacağız. Etimiz suyunu çekerken eriştemize bakalım. Eriştemiz de şu anda oldu. Eriştemiz de şu anda pişti. Tadına bakalım. Daha sonra tekrar dinlendirmeye bırakalım. Ocağın altını kapatıp. Etimizin marinasyonu için tabağa zeytinyağı, az miktarda sarımsak, şiniklav yani frenk soğan, çok az miktarda sosumuza tuz, az miktarda karabiber atıp karıştırıyoruz.

Daha sonra suyu alınmış etimizi zeytinyağıyla yaptığımız sosta karıştırıp ızgaramıza atacağız. Etimizi sosladık, şimdi ızgaraya atmaya gidiyoruz. Etimizi ızgaraya atıyoruz. Etimiz ızgarada pişerken üzerine yapacağımız kızılcık tarhanası ve kremayla güzel bir sos yapacağız. Ona başlayalım. 4 çorba kaşığı kadar krema. 4 çorba kaşığı kremadan sonra yarım çeyrek çorba kaşığı kadar tarhana koyuyoruz ve ocağa pişirmek için geliyoruz. Sosumuz da pişti. Etimiz de hazır. Şimdi tabaklamaya geçiyoruz. Bütün malzemelerimiz hazır. Eriştemiz, etimiz pişti. Sosumuz hazır. Diğer bal kabağı püremiz de hazır. Şimdi etimizi, eriştemizi çember yardımıyla tabağımıza bırakıyoruz. Eriştemiz çemberdeyken etimizi, pişirmiş olduğumuz etimizi kesiyoruz.

Erişteğimizi çemberden çıkarttıktan sonra etimizi tabağımıza koyuyoruz. Kızılcık tarhanalı sosumuzu etimizin üzerinde gezdirip

Son olarak güneşte kurtulmuş kıl biberimiz ve pancar suyundan yaptığımız tülipan hamuru ile ilavetten sonra servise hazırdır. Yemeğimiz hazır. Şimdi bunu masadaki diğer lezzetlerle buluşturmaya gidelim.

Benim hikayem 1982 yılında annemin beni bir mutfakta doğurmasıyla başladı. O gün şef olacağım belki de anlama yazılmıştı. Dedemin dükkanında şeflerin hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Ve bir bankta tek başıma otururken artık bu işi yapmaya karar verdim. 25 yılın ardından bugün iyi bir şef olarak yoluma devam etmekteyim.

0: herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Ufak'ta programından sevgiler.
1: Evet, sizlere Ela ile birlikte kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela'cığımla ikimiz bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladık. Çok serinleten ve çok lezzetli tarifler. Neydi onlar Ela'cığım? Ne yapıyorduk bugün? İçeceğimiz neydi?
0: Limonata, bir de...
1: Dut kurusuyla.
0: Dut kurusuyla.
1: Bir kek yapacağız.
0: Kek.
1: Evet, dut kurusuyla bir kek yapacağız. O yüzden çok lezzetli iki tane tarif diyorum. Birbirine çok yakışan iki tane tarif aynı zamanda. O zaman biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için burada buluşalım.
0: Haydi anneciğim, limonata tarifimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Özellikle yaz aylarında bizi serinleten bir alternatif arayanlar için çok güzel bir tarif. Şeker de kullanmayacağız. Çok güzel olacak bence Ela. Önce malzemeleri bir sayalım mı, ne dersin?
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
0: Taltaka, limon.
1: Evet.
0: Nane yaprakları.
1: Evet.
0: Bir de bal.
1: Bir de bal. Tatlandırmak için de bal kullanacağız. Bir tane portakal yeterli oluyor. İki tane de burada limonumuz var. Tabii ki limonatanın olmazsa olmazı. Eğer burada farklı bir meyve istersek ne olabilirdi biliyor musun Ela'cığım? Çilek de olabilir. Çilekli limonata da yapabilirsiniz aynı tarifle birlikte. Şimdi o zaman malzemeleri yavaş yavaş blenderımıza ekleyelim ve başlayalım. Burada önemli olan nokta şu. Blender oraya taşıman biraz zor olabilir ama bana oradan malzemeleri verebilirsin bence. Buradaki püf nokta şu. Evet, özellikle burada meyveleri kabuklarıyla kullanacağız ki aroması geçsin. Fakat önemli nokta bir de şu. Blender'dan çok uzun çekmeyeceğiz. Çok kısa, 3 ya da 4 saniye gibi düşünebilirsiniz. Çok çekersek de acılaşma yapar çünkü. O yüzden de bunun oranını şimdi ben size göstereceğim zaten. Ne yapıyoruz o zaman? 4 dilim

0: miktarı bir tane portakalımızı içerisine ekleyeceğiz. Bir de tabii burada kullanacağımız diğer bir malzeme aslında suydu tabii ki, olmazsa olmazımız. 1 litre kadar da içme suyu ekleyeceğiz içerisine. Limonları da alayım mı bir tanem senden? Evet, çok güzel. Ela, bunlar kimin bahçesinin meyveleri tam? Meyvesi ve limonu? Dedenin değil mi? Dedenin bahçesinde tam olarak böyle limonlar ve portakallar dolu.
1: Ama buradaki dede de Antalya'daki.
0: Evet, ismi ne Antalya'daki dedenin ismi? Ona bir selam söyle bence.
1: Sıdımınmış.
0: Sadık dedeniz değil mi?
1: Evet.
0: Alalım mı balımızı oradan?
1: Bu.
0: Bal, bal. Şimdi buradaki güzellik aslında şu, tabii ki şekerli limonata içirmek istemiyoruz elbette ama bal da burada güzel bir alternatif. Biz burada bir çay bardağı kadar kullandık fakat daha böyle ekşi bir tat arıyorsanız eğer, o zaman buradaki tarifte siz yarım çay bardağı kadar da kullanabilirdiniz. Biz şimdi balımızı da ekleyeceğiz.
1: Şekerli bal mı?
0: Evet.
1: Olmaz. Şekerli bal sağlıksız.
0: Bu şekerli bal değil işte, şeker yerine kullanacağımız bir alternatif, hep öyle yapıyoruz ya. Pişmeyen tariflerde özellikle balı mutlaka kullanıyoruz.
1: Bu pişmiyor mu?
0: Bu pişmiyor. Blender'dan geçecek şimdi.
1: Blender'dan geçtikten sonra ama kek yapmış oluyoruz.
0: Şimdi ne yapacağız içerisine? Aynen. 1 litre kadar aşağı yukarı suyumuzu da ekleyelim. Geliyor şimdi. Oy, çok güzel görünüyor Ela'cığım ya.
1: Evet, çok güzel görünüyor.
0: İçi böyle tam bir renk cümbüşü olacak.
1: Naneleri ne yapacağız?
0: Efendim, naneleri en son yaptıktan sonra böyle servis ederken kullanırsak çok güzel olacak.
1: Tamam o zaman.
0: Evet, şimdi kapattık. O zaman Ela, hazırsan blender'dan geçiriyorum.
1: Evet, hazırım.
0: Hazır mısın? O zaman blender zamanı.

0: Evet, limonatamız hazır. Çok da güzel oldu bence. Şimdi bunu güzelce süzeceğiz. Ela'cığım nasıl, hazır mısın? Süzeceğiz şimdi bunu birlikte.
1: Nasıl süzeceksin?
0: Şimdi içerisinde tabii ki birazcık tortular kalmış oldu böylece. Onları tabii ki ağzımıza gelmesini istemiyoruz içerken.
1: Evet.
0: O yüzden bunu bir süzgü yardımıyla süzmenizi isteyeceğiz.
1: Süz nasıl yapacağız?
0: Bak şöyle süzgüye dökeceğim. Hazır mısın? Bak. Gördün mü?
1: Ama eğitilmiyor.
0: Nasıl oldu bak şimdi burada ne olmuş oldu biliyor musun?
1: Sen söylemiyorum.
0: Bak üzerindeki posaları böylece almış olduk ve limonatanın kendisi aşağıda süzülmüş oldu, gördün mü? Bak çok güzel. Hatta bunu tam böyle aroması geçsin diye biraz daha şöyle kaşıkla da karıştıralım bence. Bak tamamen bir posa burada kaldı çünkü bu acılaştırır tadını. Bunu burada süzmüş oldu.
1: Bu posa ne demek?
0: Posa bu işte içindeki şu diğer şeyler var ya, kabukları, içerisindeki çekirdekleri, kendi meyvesinin dış kabukları hep bunun içerisinde kalmış oldu. Bunu böylece azdık. Şimdi onu sürahiye aktaracağız. Bak gel. Gördün mü? Evet, mis gibi limonata yapmış
1: hani
0: oldu.
1: Melisa diye bir hani Melisa diye bir kitabım var.
0: Evet.
1: Gibi.
0: Bakar mısın şunun güzel rengine? Harika oldu. İçerisinde buz eklesek.
1: Çıkarttığımızda bak böyle oldu
0: işte. Evet, Melisa da limonata yapmıştı değil mi? Şimdi Ela'cığım içerisinde birazcık nane yaprakları da eklersin. Böylece limonatamız içmeye hazır hale geldi. Buzla servis edersek daha güzel bir tat da bırakmış olur. Çilek dilimleri de ekleyebilirsiniz. O halde ne yapalım Ela'cığım? Sen onları eklerken biz de o zaman diğer tarifimiz için hazırlıklara başlayalım.
1: Haydi anneciğim, tut kuyusuyla kekimize başlayalım.
0: Evet başlayalım Ela'cığım. Önce istersen bize malzemelerimizi say bakalım, neler kullanacağız bu kek tarifinde.
1: Ceviz.
0: Evet.
1: Yumurta, kabartma tozu, tahin ve...
0: Dut kurusu.
1: Dut kuyusu.
0: Evet sen de çok haklısın. Niye tanıyamadık onu acaba? Çünkü biz o minik minik dutları blenderdan geçirdik ve böyle bir dut kurusu haline getirdik. Bu bizim şeker alternatifimiz. Un alternatifimiz olacak aynı zamanda. O yüzden çok güzel bir tarif. Unsuz, rafine şekersiz bir alternatif olacak böylece. Glutensiz de bir tarif olacak. Çok da lezzetli oluyor. O yüzden bunu mutlaka deneyin. O limonata ile beraber birbirlerine çok yakışacaklar. Ne diyorsun sen de?
1: Evet.
0: O zaman başlayalım mı bir tanem? Ne diyorsun? Hadi gel başlayalım. Yumurtaları bana oradan böyle getirebilir misin? Yavaş yavaş bana oradan sürükleyebilirsin. Evet. Ben de şöyle yetiştim zaten. İstersen çırpma telini de oradan al. Sen

0: benim biliyorsun bu konulardaki yardımcımsın. 3 tane yumurta koyuyoruz içerisine.
1: Kek tariflerinde çırpıcı çok kullanılıyor.
0: Evet, çok kullanılan bir şey. Doğru. Önce yumurtaları bir çırp bakalım sen bana. Çırpar mısın güzelce? Buradaki hem aynı zamanda bir protein kaynağı tabii ki yumurta ama keklerin de olmazsa olmazı. Dut'la daha önce bir tarif yapmamıştık ama ben çok seviyorum. Çok da yakıştırıyorum aslında bu tip tariflerde. Güzel bir tat da bırakıyor. Dut'un aynı zamanda demir içeriği çok yüksek. Kalsiyumu da yüksek. Enerji veriyor. Çocuklarda kullanılabilen bir alternatif. Tahin de öyle. Enerji verme özelliği çok yüksek.
1: Evet, tahin de öyle.
0: Evet, sen tahini seviyorsun zaten. Tahini pekmezle yemeği seviyorsun arada değil mi?
1: Evet, zaten tahin pekmezden yapılıyor.
0: Hayır, beraber kullanabiliriz. Tahin pekmezden, tahin susamdan yapılıyor. Şimdi onun içerisine ben birazcık tahin ekleyeceğim. Onu ben sen çırparken tahini alabilir miyim oradan? Malzemeler sana daha yakın.
1: Tamam.
0: İstersen şöyle bana
1: ama
0: ver.
1: Ama şu kayacak.
0: Tuttum ben, tamam. Sen şöyle hem senin için küçücük öyle bir çırpayım.
1: Ben dökebilir miyim?
0: Şöyle biraz kontrolü dökeceğim tahini sadece. Çok fazla birden döktüğünüz zaman bazen çok katılaşabilir. Tahinden tahine değişiklik gösterebiliyor
1: katısın,
0: çünkü.
1: Katılsın, olsun.
0: Ama çok katı bir kıvam olursa sütle bunu açabilirsiniz bu arada. İstersen ben yavaşça
1: dökeyim. Niye süt kullanmadı?
0: Belki tahinimiz yeterli gelir. Önce bir şöyle bir miktarla başlangıç yapalım.
1: Aa, ben çırpabilir miyim?
0: Al çırp, sana bıraktım zaten. Bir deneyelim bakalım, kıvamını bir görelim. Sen güzelce onu bize çırp bakalım. Tahini hem böyle şekerli tariflerde. Evet evet, kahverengi olacak rengi. Evet evet, çok güzel oldu. O şey yumurtayla beraber güzelce özdeşleşecek orada. Çırp bakalım, çırp şöyle. Harika oluyor. Tahini dediğim gibi hem böyle tatlı tariflerinde hem tuzlu tariflerinde kullanabildiğimiz bir alternatif. Tabii ki evet, birazcık kalorisi yüksek. Yani o yüzden daha kontrollü kullanmakta fayda var. Güzel oluyor bence Ela'cığım. Şimdi bana, ben onu alayım istersen. Sen de bana o sırada dut kurusunu getir bakalım, onu
1: dut
0: ekleyelim.
1: Dut kurusunu da mı kontrollü?
0: Onu direkt ekleyebiliriz. Çünkü onun miktarı bizim için önemli. Tadımızı veren asıl kaynak o olacak. Ekle bakalım dut kurumuzu da. Evet, ekleyelim. Tamam, çıkmadım. Dur, ben istersen kaşık sen aldım. Bunu tut, ben kaşık alayım şuradan.
1: Tamam, yanmak istiyorum ama.
0: Ama biraz şöyle dökeceğim. Karıştırmaya devam et istersen sen. Karıştır bakalım bir. Aa, karıştır, karıştır, karıştır, karıştır. Daha rahat karıştırırsın hem böylece. Dut kurusu yakışıyor. Ben cevizi de yakıştırıyorum bu tip tariflerden. Yani cevizin keke yakışma şeyi çok fazla bence. Farklı alternatifler de olabilir. Hani seviyorsak eğer burada file badem, normal badem, fındık gibi farklı şeyler de olur. Ya da böyle biraz kuru üzüm ekleyerek tadını birazcık daha da arttırabilirsiniz. Bakalım mı kıvamına?
1: Hayır.
0: Tamam, sen yap bakalım o zaman.
1: Kadar değil.
0: Evet, güzel olmuş görünüyor ama. Kıvamı güzel bence. Bunlar yeterli gibi. Şimdi ceviz alalım mı oradan ve kabartma tozumuzu? İstersen o sırada ben biraz daha bir çırpayım. Şöyle dut kurusundan birazcık daha ekleyeceğiz.
1: Aa, kabartma tozu bayağı sezilmiş ölçekte.
0: Evet, onu da eklesen bana. Evet. Hepsini ekledik. Şimdi ben
1: karıştırabilir miyim?
0: Aa, karıştır tabii ki. Onu da karıştır. Ondan sonra da şöyle güzelce kabımızın içerisine de ekleyeceğiz sonra. Pişirme kabımıza ekleyeceğiz. Çok güzel kabuğu. Ceviz de ekleyeceğiz içerisine, olur mu?
1: Ne?
0: Kıvamı aynen şu an Ela'nın kıvamı gibi gerçekten. Hafif böyle karıştırırken birazcık zorluk çıkartacak ama çok da katı bir kıvam olmayacak. Böylece güzel bir tatlı tarifi olacak. Şimdi cevizlerle beraber güzelce karıştırmamı ister misin? Biraz
1: yok,
0: yardım edeyim mi sana? Tamam, cevizleri de ekle o zaman. Onu artık kaşık vermem yeter. Hepsini koyma ama, olur mu?
1: Tamam.
0: Çünkü
1: sen
0: bazılarını...
1: Sen bana dur deyince o zaman
0: tamam,
1: yapayım.
0: Bazılarını çünkü şey yapacağım. Üzerine ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Biraz, bir iki yemek kaşığı da olur.
1: Tamam,
0: ceviz tamamen göz
1: kararı.
0: Kendiniz nasıl seviyorsanız. Daha böyle cevizli bir alternatif olarak severseniz yerine daha bol ceviz eklersiniz. Bir iki yemek kaşığı gibi ortalama koydum. O yeterli olacaktır zaten. Şimdi bunu pişirirken şöyle bir fark yaptım. Ben bu sefer fansız bir ayarda pişirdik. Yani 160 derece gibi bir yerde pişiriyoruz genelde bu tip tariflerde. Daha böyle sakin sakin pişti. 25 dakika kadar sürede pişmiş oldu zaten. O şekilde yapmıştık. Bence güzel görünüyor. Ne dersin, koyalım mı artık kalıplarımıza? Ha, alabilir miyim? Çok güzel olmuş. Daha süsleme yapacaksın üzerine. Alalım onu güzelce. Son şöyle ben de karıştırmasını yapayım.
1: Evet,
0: Ela
1: ceviz
0: hiç
1: çok...
0: karıştırmadı zaten. Hepsini kendi yaptı bu tip bu şey tarifini.
1: Ya ben mi hiç karıştırmadım?
0: Hayır, hep ben hiç karışmadım. Sen hep her şeyi kendin yaptın.
1: Ama hayır, Ela dedi sen. Sen yanlışlıkla Ela demiş olabilir misin?
0: Demiş olabilir miyim ya? Öyle mi söyledim?
1: Evet,
0: harika. Şimdi üzerine şöyle Ela, kalıbı döktük.
1: Ela hiçbir şey yapmadı dedi.
0: Şimdi üzerine de Ela'cığım güzelce... Olur mu, sen çok şey yaptın. Cevizlerimizi eklersen harika olur süslemek için de şöyle güzel. Her yerine ekleyelim bence. Cevizin omega 3 kaynağı da olduğunu biliyoruz zaten. Çocuklarda çok güzel bir alternatif. Yemelerini istiyoruz kahvaltılarda vesaire. Ama tüketmeyi çok sevmiyorlarsa böyle kekin içerisinde üzerinde de bu şekilde hem de yemiş olurlar. Çok güzel yaptın Ela'cığım. Ellerine sağlık. Şimdi sen onları güzelce bitir. Ben onları fırına götüreyim bu kekimizi. Sonra ne yapacağımızı biliyorsun zaten.
1: Ne yapacağız?
0: Sunumlarımızda evet. İzleyenlerimiz merak ediyor bence lezzetli mi oldu, kabardı mı, güzel mi oldu diye.
1: Sunumlardan sonra başka bir tarifimiz var mı?
0: Hayır bir tanem. Şimdi ben bunu fırına götürüyorum o halde ve sunumlarda tekrardan burada buluşalım.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
3: Mavi bir zürafa mı?
4: Vay, konuşabiliyor musun?
3: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
7: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
8: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
7: Gazeteye ilan vereceksiniz.
9: Gene dadı için mi efendim?
7: Evet.
9: Çocukları çok severim.
7: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
9: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
10: Hala düşmedi.
9: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
11: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
8: Kim? Kim gönderdi onu?
11: Öyle gerekiyordu.
8: Zeynep abla.
9: Efendim?
8: Bizi affedecek misin?
7: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
12: Gülşah birazdan TV4'te.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
6: 112 112.
5: Artık Türkiye'nin

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Obsessor. Yeah. Silver moon.
2: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
0: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
3: Ulan ne yapıyorsun?
0: Hava atacağız mı buraya daha?
1: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi One'da.

0: faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.

0: gençler.
1: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copy Boss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
5: Ucuz, hep ucuz.
6: Versin canım.

0: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Kekliklerimiz hazır.
1: Evet, Ela yemeye başladı bile. Sizin için tabii ki keki seçti öncelikle. Bir kek tarifine bakmak istiyor. Nasıl olmuş sence? Ye bakalım Ela'cığım bir, deneyelim.
0: Tamam, deneyeceğim.
1: Dut kurusu kullanmıştık biliyorsunuz. Cevizliydi. Tamamen rafine şekersiz, glutensiz bir kek tarifi yaptık. Ela heyecanla yemeye başladı bile. Tahin de var içerisinde.
0: Güzel.
1: Güzel olmuş değil mi? Evet, Ela'cığım çok beğendi. Gerçekten çok lezzetli oldu. Limonata tarifi de çok güzeldi. Limonatanın içerisinde biliyorsunuz yine rafine şeker kullanmadan balla yaptığımız bir alternatifti. Çok da lezzetliydi. Onun tadına da ben bakayım, ister misin? Bakalım güzel olmuş mu? Bu da benim favori tat çünkü içeceğim zaten. Gerçekten nefis olmuş, çok lezzetli olmuş. Bal çok yeterli gelmiş bu arada. Gayet böyle hem tatlı hem hafif ekşimsel tadı da çok yakışmış bence. Bence geçerli tadı. Ne diyorsun? Denesinler mi tariflerimizi?
0: Denesinler.
1: Denesinler bence de. O halde ne diyorduk Ela'cığım?
0: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Mehmet Selim Murteza. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, futbolcu kartları biriktirmeyi ve yapı oyuncakları oynamayı çok seviyorum. Ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Ecem Durharca. 9 yaşındayım. İstanbul Pendik'te yaşıyorum. Seyit Burhan Toprak İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. Satranç oynamayı, resim yapmayı, voleybol oynamayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Ve takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, adım Cana Yazbalcı. 9 yaşındayım ve 4. sınıfı bitirdim. İlgi alanlarım, 4 senedir basketbol oynuyorum ve halk oyunlarına devam ediyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Yaren Karatıl. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Bu yarışmayı severekten izlediğim için katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de

0: Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Selim'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yaren var. Üçüncü masamızda Ayaz ve dördüncü masamızda da Ecem. Hoş geldiniz tekrar. Nasıl, heyecan var mı biraz?
1: Evet.
0: Birazcık. O zaman Selim'cim seninle başlayalım.
2: Ben Mehmet Selim Murteza. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Halk oyunları oynamayı, yapı oyuncakları da oynamayı, futbol kartları biriktirmeyi ve futbol oynamayı çok seviyorum. Bu yarışmayı çok fazla izliyorum ve bu yarışmayı çok da seviyorum. Ekip arkadaşıma da başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin Selim'cim. Selim'cim şimdi sen daha meslek seçimini yapmamışsın galiba tam
2: evet,
0: olarak, değil mi?
2: Mühendis tam olma yapmadım.
0: Kararı var ama bir hikayem var. Onu başvuru formunda da gördüm. Piyano çalıyormuşsun. Sonra piyano çalmaktan vazgeçip bu şey miydi? Davul çalmaya başladın değil mi? Davul muydu?
2: Evet.
0: Peki neden? Hayır, bu şey gülüşü müydü? Darbukaydı. Bu şey gülüşü müydü? Ben istediğimi yaptırdım. O gülüşü müydü? Peki nasıl oldu bu?
2: İşte ben piyanoyu çok şey sevmiyordum. Ailem birazcık istiyordu benim yerimi. İşte sonradan...
0: Denedin ama ailen için.
2: Evet, denedim, bir yıl gittim. Sonradan annem beni bir tane ritim kursuna yazdırdı. Orada darbuka vardı, çok sevdim. Anneme darbuka aldım. Bir yıl boyunca perküsyon dersi bulmasını bekledim.
0: Annene de teşekkür edelim ama buradan, değil mi?
2: Evet,
0: sevgili ailelerimiz de buradalar, hoş geldiniz tekrar. Sabırla bak ne kadar güzel, başka kurslara yazdırmış ve aslında seni seveceğin şeyi sana buldurmaya çalışmış, değil mi?
2: Evet.
0: Peki orada kalabildik mi darbukada?
2: Yani.
0: Biraz deniyoruz, olsun arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz sizden çok büyüğüm ama hala yeni deneyimler kazanmak için yeni hobiler deneyimliyorum. O yüzden bunun yaşı yok ve hayal gücünüz sonsuz olsun. Peki Rizeliymişsin bir de, şarkı da söylüyorsun galiba.
2: Biraz.
0: Bize böyle bir açılış için haydi böyle bir güzel bir enerji olsa stüdyoya söyler misin?
2: Söylerim.
0: Biz de destekler miyiz arkadaşlar?
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Ne söyleyeceksin?
2: Ya ben anlatamadım, söyleyeceğim.
0: Sizin oralardan.
2: Evet.
0: Kuzeyden. Oralardan. Hadi bakalım.
2: Ay vurayan beyan, geldim kapına yayan, sen değilmişsin beni ha bu hallara koyan. Ay dedunaya geldim, sana sevdaya geldim, Rize'den İstanbul'a yürüdüm, yaya geldim. Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın, ellere yağmur oldum bana damlamayısın.
0: Bravo! Stüdyomuzu neşelendirdin. Teşekkür ederiz Selim'cim ve Yaren'le devam ediyoruz. Yaren'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben Yaren Karaatıl. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Bu yarışmayı severekten izlediğim için katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Yaren'cim sen anaokulu öğretmeni
1: evet,
0: olmak
1: evet,
0: istiyorsun değil mi? Peki nasıl başladı anaokulu öğretmeni olma fikri sende?
1: Ya şimdi ben etkinlik yapmayı çok sevdiğim için.
0: Nasıl etkinlikler?
1: Böyle kağıttan bir şeyler, ondan sonra tabaktan, kağıt tabaktan ve kağıt bardaktan tavşan yapıyorum.
0: Aa çok güzel.
1: O yüzden...
0: Onları kesiyorsun.
1: Evet,
0: aslında bir tasarım
1: kesiyorum
0: da yapmış oluyorsun.
1: Evet. O yüzden etkinlik yapmayı sevdiğim için çocuklara da etkinlik yaptırmayı seviyorum. Kuzenim var. Kuzenime etkinlik yaptırdığım için... hoşuma gidiyor. O da beğendiği için.
0: Sana bir motivasyon oluyor,
1: evet,
0: ilham oluyor.
1: Evet.
0: Bir de çok güzel dans ediyorsun galiba.
1: Evet.
0: Seviyor musun? Sürekli dans eder misin? Var mı senin de böyle katıldığın bir grup, topluluk?
1: Yok ama evde yani dans ediyorum.
0: En çok sevdiğin dans?
1: Fark etmiyor. Hepsini seviyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de çok güzel burada stüdyoda dans ettin. Gördüm seni Yaren'cim. Seni de kutluyorum. Ayaz'cığım hoş geldin.
3: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
3: Ben Can Ayaz Balcı, 9 yaşındayım. 4. sınıfa bitirdim. İlgi alanlarım basketbol oynamak ve halk oyunlarına devam etmek. İleride pilot olmak istiyorum. Buradan tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Peki neden pilot olmak istiyorsun Ayaz'cığım?
3: Arkadaşlarımla bir tane uygulama keşfettik. Beni çok sardı. Uçaklarla ilgili çok şey öğrendim bir haftada. O yüzden ilgimi çekiyor.
0: Aynı zamanda sen de dans ediyorsun.
3: Halk oyunları.
0: Değil mi? Halk oyunları.
3: Evet,
0: Selim de. Siz arkadaşlar bence çok iyi iki arkadaş olabilirsiniz.
3: Davul da çalıyorum.
0: Davul da çalıyorsun. Çok ortak yönleriniz var. Bence zaten bu ekip bugün arkadaş oldu. Dışarıda da görüşürsünüz diye düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederim Ayalcığım. Ecem'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
1: Ben Ecem Duru Harca. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim işte satranç oynamak, resim yapmak, voleybol oynamak spor olarak. Yüzme de spor olarak çok seviyorum.
0: Ve İngilizce öğretmeni olmak istiyorsun galiba. Neden?
1: Ya çünkü İngilizceyi çok seviyorum. Benim farklı dillere karşı çok ilgim var.
0: Peki yani, İngilizcenin dışında başka var mı?
1: Var.
0: Neler mesela, hangi diller?
1: İşte
0: İspanyolca.
1: Arnavutça.
0: Arnavutça.
1: Evet.
0: Çok güzel. Biraz konuşabilir misin bizim için? Çok kısa mesela. Hadi program başlasın diyebilir miyiz?
1: Yok ya, ben çok bilmiyorum.
0: O zaman ben Türkçe programı başlatayım mı artık arkadaşlar?
1: Evet.
0: Başlattık ama artık bence harf tablomuz gelsin, sorularımız gelsin. Merak evet. ediyoruz. Selim için geliyor harf tablosu. Hazır mısın Selim?
2: Evet, hazırım.
0: Görelim.
2: Ablam İpek'in iyisi.
0: İpek'in iyisi 40 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Sen coğrafyayı seviyordun Selim galiba.
2: Evet, biraz seviyorum.
0: Türkiye'nin kuzey ucunda bulunan bir Karadeniz şehridir. Süremiz başladı. Çok da şanslısın sen kuzeyden. Değil mi? Baba tarafı geliyordu galiba.
2: Evet.
1: Karadeniz.
0: Kuzey ucunda. Haydi ekip çalışması. Of. Ekip yapar bunu.
1: Yaparız.
0: Yaparsınız ekip. Açayım mı bir kutu sizin için?
1: Tamam.
2: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Neresi olabilir kuzeyde?
2: Çok kötü bir yer.
0: Bir düşün bakalım Karadeniz'deki yerleri. Hadi bir düşünelim. Hadi bir kutu daha açalım. Bir fikrimiz yok şu anda. Bence bulduk Selim.
2: Hayır. Sinop.
0: Sinop mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Süpersin Selim. İlk 20 puanı kumbaramıza atmış olduk böylelikle. Ve görselde de Sinop'u görüyorsunuz. Gidenler var mı aranızda?
2: Ben gitmedim ama gitmedim. Arkadaşımın memleketi.
0: Arkadaşına da o zaman gidiyor. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Hadi bakalım Yaren için gelsin harf tablomuz.
1: Candan'ın C'si.
0: Candan'ın C'si 80 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Tiflis olan Türkiye'nin sınır komşusu ülkedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Selim.
2: Gürcistan.
0: Doğru cevabımız. Gürcistan mı görelim? 80 puan daha kumbaraya attık. Bravo. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
3: Kardeşim, babam ve annemin baş harfi B.
0: B. İsimler neler?
3: Bülent, Beri, Büşra.
0: Sevgilerimizi iletelim ve 30 puan değerinde aileden geliyor sorumuz Ayaz için. Bir kişinin kendisinden büyük olan kız kardeşidir. Süremiz başladı. Senin kardeşin var değil mi?
3: Abla.
1: Çok kolay.
0: Doğru mu cevabımız, görelim. Bravo Ayaz, süpersin. Harikasınız, birbirinizi kutluyorsunuz. Tebrik ederim. Ecem için geliyor harf tablomuz.
1: Eniştem Murat'ın M'si.
0: Murat Bey'in M'si 80 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz.
1: Deyim.
0: Giyim. Yağışlı havalarda ıslanmamak için giyilen kıyafettir. Süremiz başladı.
1: Yok. Yağışlı havalarda ıslanmamak için.
0: Ne giyeriz üzerimize yağışlı havalarda? Yok. Olsun. Yaparız bunu ekip Yaren.
1: Yağmurluk.
0: Doğru cevabımız. Yağmurluk mu görelim? Şahanesiniz. Bravo. Arkadaşlar 4 sorumuz geride kaldı. Ben şimdi merak ediyorum kumbarada acaba kaç puan topladık? Bir bakalım, önce tahminleri alalım. Selim'ciğim.
2: 200.
0: 200 Yaren.
1: 300.
0: 300 Ayaz.
3: 250.
0: 250 Ece.
1: 150.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 210 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2290. Kutluyorum sizi, bravo. Harika gidiyorsunuz. Selim için geliyor harf tablomuz.

0: En yakın arkadaşım Kemal'in K'si.
1: Kemal'in K'si 40 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Yiyecek koymak için kullanılan yayvan kaptır. Süremiz başladı.
0: Tabak.
1: Selim'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza bir 40 puan daha ekler miyiz görelim? Hadi alkışlıyoruz arkadaşımızı. Bravo. Yaren için geliyor harf tablomuz.
2: A.
1: O harfi 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Alet çantalarında bulunan vidaları söküp takmakta kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Böyle vidaları neyle biz söküp takarız Yaren? Hani böyle sıkıştırırız.
2: Şey...
1: Yaklaştın sanki Selim.
0: Tornavida.
1: Doğru cevabımız tornavida mı görelim? Bravo. Yaren ve Selim sizi kutluyorum. Harikasınız. Ve Ayaz için geliyor harf tablomuz.
2: Arkadaşım Çınar'ın Ç'si.
1: Çınar'ın Ç'si 80 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz.
3: Oo, çok sevdim.
1: Newton'un elmanın düşüşünü gözlemleyerek tanımladığı aktarılan bilimsel değerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
0: Yer çekimi.
1: Doğru cevabımız yer çekimi ise eğer kumbaramıza 80 puan atıyor muyuz görelim. Bravo. Ve Ecem için geliyor tablomuz. Ecem çok heyecanlı. Heyecanı gitmedi Ecem'in. Hı? Hangisi olsun?
4: Şırnak'ın Ş'si.
1: Şırnak'ın Ş'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Bir işi istenilen biçimde tamamlamaktır. Süremiz başladı. Aslında biliyorsun. Ne olunur? Bir işi bitirince ne olunur? Haydi ekip çalışması. Bir işi istenilen biçimde tamamlamak.
0: Başarmak.
1: Ben şimdi herkese sormak istiyorum. Cevaba katılıyor musunuz?
4: Evet.
1: Ayaz, katılıyor musun cevaba?
2: Evet.
1: Yaren?
4: Evet.
1: O zaman Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak cevabıyla kumbaramıza 70 puan atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar kaldı sadece 4 sorumuz bu tur için. Selim'cim hazır mısın?
0: Evet hazırım.
1: Harf tablomuz Selim için geliyor.
0: Babam Hakan'ın H'si.
1: Hakan Bey'in H'si 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Donmuş alanda bir diskin sopalarla vurularak kaydırıldığı oyundur. Süremiz başladı.
3: Biliyorum, biliyorum.
0: Buz okeyi.
1: Ecem'de de var cevap biliyorum.
0: Buz okeyi.
1: Buz okeyi. Herkes katılıyor galiba. Ecem de biliyor.
2: Evet,
1: Yaren
2: doğru.
1: Sen de Ayaz. Doğru mu görelim? Harikasınız. Bravo. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışması. Kutluyorum sizi.
4: Amerikanlara özel gibi. Biraz bayağı Amerikanlar
1: sen
4: oynuyor.
1: Galiba takip de ediyorsun değil mi? İzliyor musun?
4: Evet.
1: Nasıl bir oyun? Bize biraz anlat buz okeyi.
4: Böyle mesela yerde bir tane taş oluyor.
1: Evet.
4: Onu elinde şeyler oluyor.
1: Sopalarla.
4: Sopalarla vuruyorsun kale var. Futbol gibi ama sanki şeyli. Sopalı futbol gibi.
1: Sopalı futbol gibi.
4: Biraz da golf gibi.
1: Biraz da bir de buzda olması da aslında birazcık da zor değil mi?
4: Evet.
1: Gerçekten zor bir spor dalı.
4: Bir anda kayıp düşebilirsin.
1: Sen de spor yapıyor musun Ecem'cim?
4: Ben voleybol ve yüzme.
1: Şahanesin. Tebrik ediyorum seni de. Ecem'i alkışlıyoruz bu bilgi için. Ve Yaren'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Yaren için geliyor.
5: Ütünün üsü.
1: Ütünün üsü 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz.
5: Ama değil.
1: Genellikle tırnaklarda pürüzleri gidermek için kullanılan araçtır. Süremiz başladı.
5: Törpü. Törpü.
1: Ecem'den de bir hızlı cevap geldi orada ama Yaren'cim. Bakalım cevabımız doğru mu? Ecem ve Yaren'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza

0: zaman atar mıyız görelim? Harikasınız. Bravo Yaren'cim. Ayaz için geliyor harf tablomuz. Son iki sorumuz kaldı ve son iki harf. Görelim bakalım. Hangi harf olsun Ayaz'cığım?
1: Rakun'un R'si.
0: Rakun'un R'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Ansızın anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Böyle derler ya Ayaz'cığım. Ansızın geldin. Böyle nasıl geldin? Nasıl geldin? Hadi ekip yaparsınız bunu. Ansızın anlamına gelen kelimedir. Ecem?
2: Sorun.
0: Ansızın ya, anlamına gelen.
2: Yani sorun geldi.
0: Biz seninle bunu yaparız bence. Bir düşünelim mi? Şimdi ansızın, ansızın geldi. Ansızın biri geliyor. Nasıl gelir o kişi?
2: Bilmiyorum.
0: Ansızın, aniden.
2: Sorunsuz gibi bir şey mi?
0: Bir bakalım sorunsuz mu doğru cevabımız?
2: Aa, harf yetmiyor.
0: Yetmedi ama olmadı. Hadi senin için bir harf açalım Ecem'cim. Ansızın. Aniden geldi. Böyle nasıl gelir?
2: Bir. Heh. Bir an daha.
0: Biraz gibi. Daha bir, bir.
2: Bir.
0: Hadi bir harf daha açalım. Ayaz'ın cevabını alalım.
1: Dilimin ucunda.
0: Hadi bir cevap ver. Birli bir şey.
1: Bir an. Yet.
0: Bir an.
1: Şey fazla.
0: Ben arkadaşlar yani. Tamam bir an mı görelim? Olmadı.
2: Bir harf.
0: Hadi bir harf. Hadi bir harf açalım arkadaşlar.
2: Bulamıyoruz.
0: Şimdi bulacaksınız.
3: Birden.
0: Arkadaşlar katılıyor muyuz Selim'e?
2: Evet.
0: Çok uğraştık. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bugün şahane bir ekip oldunuz. Ben sizi bunun için ayrıca kutluyorum. Gurur duyuyorum sizinle ve Ecem için geliyor son tamam. Harfimiz.
2: Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 80 puan değerinde ve meyvelerden geliyor.
2: Oo.
0: Rengi portakala benzeyen turuncu, kokulu ve sulu bir meyvedir. Süremiz başladı. Portakalın kardeşi.
2: Ne deniyordu?
0: Portakalın kardeşi
2: ha,
0: nedir?
2: Mandalina. ben sanki başka bir şeydi ya.
0: Emin ol cevabından.
2: Evet.
0: Emin miyiz? Görelim bakalım emin doğru mu cevap?
2: Mandalina.
0: Bravo. Bitirdik bu turu.
2: Ay ben greyfurt zannettim.
0: Greyfurt zannettin ama mandalina dedim ya portakalın değildi. Kardeşi ne oluyor? Mandalina oluyor değil evet. Mi? Ben hep öyle aklımda tutuyordum küçükken. Arkadaşlar bir bakalım önce puan kaç puan biriktirmişiz ama evet. Selim'den bir tahmin almak istiyorum.
3: 1000 puan olmuş.
0: 1000 olmuş mudur Yaren?
2: 2000.
0: 2000 o Ayaz.
1: 650.
0: 650 Ecem.
2: 1000.
0: 1000 görelim bakalım ben kumbaramıza bin. Kaç puan bayağı birikmiş. Kumbaramızda biriken anlık puanımız 710. Azmış. Hedefimize kalan puan 1790 arkadaşlar. Sizi kutluyorum. Şimdi nasıl bir turdu sizin için bu ısınma turu? Selim'cim seninle başlayalım.
3: Ya çok kolay geldi bana sorular aslında.
0: Eğlendin mi?
3: Eğlendim. Ben zaten en başta yaptığımız deneme sorularından heyecanımı atmıştım.
0: Biz evet öncesinde bir çalıştık arkadaşlarla ufaktan butonları basmak için ve kontrol etmek için değil mi? Evet. O zaman heyecanın bir gitti, rahatladın.
3: Evet, çok çok daha rahattım yani şu anda.
0: Teşekkür ediyoruz sana Selim'cim, Yaren'cim.
2: Yani iyi geçti, heyecanlıydım. Yani yani sorular kolay olunca rahatladım.
0: Güzel de bir ekip çalışması evet. Kurdunuz burada değil mi? Sizi evet. Ayrıca yine kutluyorum arkadaşlar. Ayaz'cığım, nasıldı?
1: Keyifliydi. Orta gibi. Hem zor hem kolay gibi geldi bana.
0: Sen çok rahattın, çok sakindin. Hiç heyecanlanmadın.
1: Evet. Herhalde.
0: Kutluyorum seni. Ecem'cim, en heyecanlımız bugün. Geçti ama değil mi heyecan?
2: Evet.
0: Şahane. Senin için nasıldı?
2: Benim için biraz ilk sorular biraz kolaydı. Hı-hı. Sonradan biraz zorlanmaya başladı. Mesela Sinop şeyinde çok zorlandı herkes bayağı.
0: Evet. Bazen öyle olabiliyor arkadaşlar.

0: Bende de biraz zorlandım.
1: Bende de biraz zorlandım.
2: Ondan da bayağı zorlandım.
3: Bakalım ikinci turda neler olacak, merak ediyor musunuz?
2: Evet.
3: Hazır
2: evet.
3: mıyız ikinci tura gitmeye? Evet.
2: Hazırız.
3: Ay, duyamadım.
2: Hazırız.
3: O zaman ne yapıyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Efendim Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik. İkinci turumuza hazır mıyız arkadaşlar?
2: Evet. Evet.
3: Sesler çok az, duyamadım.
2: Evet.
3: Şahanesiniz. Alkışlıyorum sizi. O zaman hızlıca Selim'le başlayalım mı? Selim'cim nasılsın?
0: Evet.
3: Hadi bakalım. Çok iyiyiz. Gelsin harf tablomuz Selim için.
0: Annem Gülderen'in G'si.
3: Gülderen Hanım'ın G'si 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçümsemeyen anlamındaki sözdür. Süremiz başladı.
0: Alçak gönüllü.
3: Doğru mu görelim? Bravo Selim. Ve Yaren'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: Çınar'ın Ç'si.
3: Çınar'ın Ç'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bazı iş yerlerini geç saatlerde koruyan ve nöbet tutan kişilerdir. Süremiz başladı. Böyle geç saatlerde bazı yerlerde görevliler olur hani. Yardımcı olurlar, korurlar oraları. Ecem?
2: Gece bekçisi.
3: Doğru cevabımız gece bekçisi mi görelim? Harikasınız. Güzel başladık arkadaşlar. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
4: Kuşun K'si.
3: Kuşun K'si 90 puan değerinde ve tabirlerden geliyor. Eksiksiz, kusursuz anlamında kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Var mı bir fikir? Eksiksiz, kusursuz. Yani bu kişi nasıl derler? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Bir iş içinde söyleriz bunu. Hadi bir kutu daha. Arkadaşlar bir rakam var, oradan düşünelim. Bir rakam.
0: Dört dörtlük.
3: Ecem bir heyecanlandın. Evet. Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
3: Ayaz, Yaren.
2: Dört.
3: O zaman Ecem, Ayaz, dört, Yaren dört. Ve Selim'in ortak cevabı acaba doğru mu görelim?
2: Doğru.
3: Harikasınız. Ve Ecem için geliyor harf tablomuz.
2: Oh
3: be. Ö. Ö 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor. İskeleti kıkırdaktan oluşan, iri gövdeli ve genellikle sivri burunlu olan yırtıcı deniz canlısıdır. Süremiz başladı.
2: Köpek balığı.
3: Ecem'den hızlı bir cevap. Ecem heyecanımız gitti galiba.
2: Gitti.
3: Gitti belli. Doğru mu görelim cevabımız? Harikasın. Doğru oldu. Doğru oldu.
2: Ama orada hemen... Resim çıktı orada.
3: Tamam, resim çıktı çünkü ben şu anda hemen. Size bir bilgi vermek istiyorum köpek balıkları ile ilgili arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. He. Köpek balıklarında ne bulunmazmış biliyor musunuz?
2: Ne?
3: Kemik.
2: Nasıl?
3: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirlermiş.
2: Dişleri de kemik olmuyor ama.
3: Değil mi? Olmuyor. Hiç kemik bulunmuyormuş köpek balıklarında. Ben de bu bilgiyi okuduğumda çok şaşırmıştım ve hemen sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Selim için gelsin mi harf tablomuz?
0: Gelsin.
3: Hadi bakalım görelim.
0: Yumuşak G.
3: Yumuşak G 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor.

sürekli harcamanın en büyük birikimleri bile bitireceğini anlatan atasözüdür. Hazıra, nokta nokta, nokta nokta. Süremiz başladı.

0: kutu daha içeyim, bir fikir yok galiba. Sürekli harcarsak arkadaşlar elimizdeki bütün birikimler de gider. Bir düşünelim. Ne derler? Hazıra? Hazıra? Ecem?
1: Hazıra değer veremez.
0: Hazıra değer veremez mi görelim? Olmadı. Hadi ekip yaparız bunu.
1: Herhalde bir...
0: Ben bir kutu daha açacağım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım, olur mu? Şimdi... Arkadaşlar, denizler var, gökyüzü var. Böyle buradan düşünelim. Yıldızlar var. Başka neler var doğada? Denizler var.
1: Ağaçlar, ormanlar.
0: Sonra başka? Ormanlar.
1: Mağara.
0: Sonra yüksek.
1: Dağ. Neresi?
0: Ayaz, hadi Ayaz, buradan gidersin sen.
1: Dağ.
0: Hadi bakalım, o zaman bir kutu daha açalım. 48 saniyemiz var.
2: Dağlar dönmez.
0: Dağlar dönmez mi cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Düşünelim.
1: Hazıra dağlar değemez.
0: Hazıra dağlar değemez mi görelim? Olmadı. Böyle çok aslında sabretmekle ilgili. Ayaz'cığım.
3: Yanlışlıkla bastım.
0: Bir fikrim vardır. Hadi gel Ayaz, yapalım bunu senin. Ne olur
3: dağlar
0: mu?
1: Değil.
0: Açalım mı bir kutu?
3: Evet.
1: Evet, açalım.
0: Açalım. Sen şimdi bir cevap acaba versen, olmadı. Bir kutu açalım.
1: Başkasındasın, ben bilemedim.
0: Selim.
2: Dağlar dayanmaz.
1: Oo, evet.
0: Bu gerçekten arkadaşlar, eğer doğruysa tam bir ekip çalışması olacak. Evet. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar bu kısım da ama çok güzel ve keyifli değil mi?
1: Evet.
0: Hani böyle bilemiyoruz, heyecan iyice artıyor, birbirimize yardım ediyoruz. İşte Ayaz oradan bir şey bildi, oradan Ecem tamamladı, Yaren, Selim derken bence bu çok daha güzel oldu arkadaşlar. Evet. Sizi ben bir kez daha bu güzel ekip çalışmanız için kutluyorum. Kendimize alkışlayalım. Evet Ecem'cim. Yaren için geliyor Arif tablomuz.
1: Yaren. Fırat'ın F'si.
0: Fırat'ın F'si 100 puan değerinde ve belgelerden gelecek sorumuz. Devlet tarafından kişiye özel verilen, günümüzde kimlik kartı ismiyle anılan belgedir. Süremiz başladı. Senin kimlik kartının adı ne? Ne veriyoruz böyle bir yere gittiğimizde? Hani bilet alıyoruz diyelim uçağa giderken. Neyi veriyorsun? Ece?
1: Nüfus cüzdanı.
0: Doğru cevabımız. Nüfus cüzdanı mı görelim? Yaren aklına geldi değil mi?
1: Evet, dilimin ucundaydı ama unuttum.
0: Evet, Yaren'cim sen aslında heyecanlı değilim diyorsun ama böyle birazcık o heyecan tam dilinin ucuna geliyor, unutturuyor. Olsun, evet. Bunu da ekip yaptı.
1: De
0: bir de birbirlerinizi kutluyorsunuz şu anda. Sizi ben de kutluyorum arkadaşlar. Bravo Ecem, arkadaşlarını kutladım. Teşekkür ediyorum sana. Ayaz'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Kuzenim Ulaş'ın U'su.
0: Ulaş'ın U'su 100 puan değerinde ve hobilerden geliyor. Sevindi Ayaz. Yaşananları, olayları ve anıları düzenli şekilde bir deftere yazmaktır. Süremiz başladı.
3: Günlük tutmak.
0: Acaba Ayaz bu cevapla kumbaramıza 100 puan atar mı görelim? Bravo Ayaz, süpersin. Harikasınız, birbirinizi kutluyorsunuz. Teşekkürler Ecem'cim. Ecem için geliyor tablomuz.
1: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz.
1: Oo.
0: Oh, sevindi. Zararlı ışınlardan korunmak için takılan renkli camlı bir eşyadır. Süremiz başladı.
1: Yok ki.
0: Var aslında biliyorsun.
1: Zararlı ışınlardan.
0: Korum ne takarız biz böyle zararlı ışınlardan korunmak için? Yaren.
1: Güneş gözlüğü.
0: Doğru cevabımız güneş gözlüğü mü görelim? Şahanesiniz. Bravo Yaren. Bulamadın değil mi ama bir anda aklına geldi.
1: Zararlı ışın deyince mesela güneş ışığı derse buluruz da zararlı ışın deyince kafamız karışıyor.
0: İşte öyle oluyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ben bir kumbaramıza bakmak istiyorum.
1: Evet.
0: Kaç puan birikmiş bakalım mı? Bir tahmin alalım. Hadi hızlıca.

0: Selim.
1: 1500.
0: 1500 Yaren.
2: 900.
0: 900 Ayaz.
3: 1000.
0: 1000 Ece.
4: 1600.
0: 1600 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda anlık puanımız 1410 ve hedefimize kalan puan 1090. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Ve kaldı sadece 4 sorumuz arkadaşlar bu turda. Selim için gelsin harf tablomuz.
1: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 130 puan değerinde ve zıt anlamlı kelimelerden geliyor. Her şeyi negatif yanıyla ele alan anlamındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, ekip yaparsınız bunu. Her şeyi negatif yanıyla ele alan. Nasıl kişiler derler? Açalım mı bir kutu?
3: Açalım.
0: Hadi bir kutu açalım. Buradan düşünelim. Sen de ne kadar şöylesin derler. Ne kadar şöyle bir insansın derler. Ya da ne kadar pozitif. Hadi bir kutu daha açalım.
2: Kötü.
0: Ecem bir şey söyledin sen.
2: Yok.
0: Yok. Hadi benim bir kutu daha açalım. Olmamıştı. Olmadı mı? Bir kutu daha açalım. Nasıl insanlar bunlar? İki çeşit. Biri negatif, biri pozitif. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açacağım. Selim?
1: Kötümser, iyimser.
0: Emin misin cevabından?
1: Çok emin değilim.
0: Çok emin değilsin. O zaman bir arkadaşlarından yardım alalım mı?
2: Olur.
0: Olur mu? Ne diyorsunuz arkadaşlar?
2: Evet.
0: Bu cevabı katılıyor musunuz? Hadi bir ortak cevap olarak bir kabul ediyorum ben ama görelim doğru mu?
2: Olmaz.
0: Oldu.
1: Oldu.
0: Harikasınız. Bravo. Ve Yaren için geliyor harf tablomuz.
4: Yiğit'in Y'si.
0: Yiğit'in Y'si 110 puan değerinde ve ilk yardımdan geliyor. Acil durumlarda kişiyi hastaneye ulaştırana kadar uygulanan yöntemlerdir. Nokta nokta nokta nokta zinciri. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip yaparız. Bir kutu açacağım ama. Var mı bir fikir? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Selim?
1: Hayat kurtarma.
0: Doğru cevabımız hayat kurtarma mı görelim? Selim değildi. Ecem kutluyor Selim'i.
2: Hayat kurtarma olabilir mi yani?
0: Şimdi evet, burada bir bilgimiz de var arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşuyor. Birinci halka, sağlık kuruluşuna haber verilmesi. İkinci halka, olay yerinde temel yaşam desteği yapılması. Üçüncü halka, ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. Dördüncü halka, hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk yardımcının görevi değildir. Bu bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar ve hepimiz sağlıkla uzun güzel yaşayalım inşallah diyerek Ayaz'a geçiyoruz. Ayaz için geliyor tablomuz.
3: Dalaman'ın D'si.
0: Dalaman'ın D'si 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Zor bir işi başarmak, sonuçlandırmaktır. Süremiz başladı.
3: Altından gelmek.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Biraz sanki yaklaştı Ayaz. Ayaz yaklaştı arkadaşlar.
2: Altından gelmek.
0: Tam tersini düşünelim.
3: Üstünden gelmek.
0: Üstünden gelmek mi? Görelim. Olmadı.
2: Üstünden git.
0: Yaklaştık Ecem.
2: Üstünden gitmek.
0: Üstünden gitmek mi görelim? Olmadı. Aa. Ayaz çok yaklaştın. Olmadı. Sana onu söyleyebilirim. Üstünden çok yaklaştın Ayaz. Hadi bir kutu açacağım. Bir kutu daha. Düşünelim bakalım. Şimdi bir daha düşünelim. Sen ne dedin? Üstlü bir şey dedin değil mi? Acaba ne olabilir? Hadi bir kutu daha.
1: Üstesinden gelmek.
2: Evet.
0: Evet mi? Ayaz katılıyor evet. musun? Çok yardımcı evet. oldu Ayaz da burada değil mi Selim bize? Evet. O zaman Ayaz ve Selim'in ortak çalışması Kimiyorlar. Olarak kabul edip doğru cevaba gider miyiz görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Harikasınız. Ve son harfimiz Ecem için geliyor.
2: S.
0: S kaldı bir tek, 140 puan değerinde ve tarihi alanlardan geliyor sorumuz.
4: Çok severim.
0: Sen çok seviyorsun. Evet. İstanbul'da bulunan su depolama amacıyla inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. Süremiz başladı.
2: Yere batan sarnıcı.
0: Bu cevapla kumbaramıza bir 140 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Finale gidiyoruz arkadaşlar. Yere batan sarnıcını gezdik değil mi arkadaşlar? Sen gezmeyi çok seviyordun Ecem'ciğim.
2: Evet. Ben çok seviyorum peki. gezmeyi.
0: Gezdin mi yere batan sarnıcını?
2: Hayır hiç gezmedim. Sadece tarihi bir yer olarak Topkapı Sarayı'na gittim.
0: Ve söylemiştim gezdim bana kuliste çok etkilenmişti. Ayaz'cığım sen gezdin.
3: Evet.
0: Nasıldı yere batan sarnıcı?
3: Çok gayet iyi böyle para atıp dilek de ediliyordun sulara. Sonra Medusa'yı gördük.
0: Çok görkemli değil miydi yapı?
2: Evet. Medusa mı?
1: Ben
0: Medusa, evet Medusa'nın heykeli var. Selim de gitmiş. Yarencim sen?
2: Yok ben gitmedim.
0: Hadi bakalım sen de gidersin inşallah. O zaman ben size sarnıç hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Sarnıçın uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre, dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Ve yaklaşık sizce kaç ton su depolama kapasitesine sahiptir arkadaşlar? Hızlıca tahminleri alalım. Kaç ton su depolanabilir burada?
1: 3 ton.
0: 3 ton Yaren?
2: 2.
0: 2 Ayaz? Çok
3: Beş.
0: Büyük bir yer.
3: Beş.
0: Böyle düşünelim. 5 Ecem?
2: 5.
0: 100 bin ton.
4: Oo.
2: Ne?
0: Şaşırdınız değil mi?
2: Ben 1 milyon diyecektim sanki.
0: 1 milyon diyecektin. 100 bin ton su depolama kapasitesine sahipmiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Harika bir turdu. Nasılız? Evet. Finale hazır mıyız?
5: Evet.
0: O zaman nasıldı bu tur? Selim, seninle başlayalım.
1: Çok hızlı güzeldi. Geçti. Hızlı geçti, evet. Ne olduğunu anlamadım yani. Hızlıca bitti tak diye.
0: Hızlıca bitti yani.
2: Aynı Selim gibi hızlıca bitti. Yani çok eğlenceli.
0: Ben çok eğlendim sizinle Yaren'cim. Ayaz'cığım?
3: Heyecan hiç yoktu. Hepsini atmıştım. Evet. Çok güzel geçti yine. Biraz hızlı bitti.
0: Çok da güzel ekip çalışması yaptınız bugün. Özellikle Selim'le değil mi?
3: Evet.
0: Ecem'cim?
2: Gerçekten hızlı bitti yani. Önce birinci turdan biraz daha hızlı gitti. Bu sefer daha kolay bildik her şeyi.
0: Şimdi ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikmiş. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
2: Ay, ben de merak ettim.
0: Ecem de merak etti. Arkadaşlar kumbaramızda 1830 puan biriktirmişiz ve hedefimize sadece 670 puan kaldı. Alkışlıyorum sizi. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek finalde ödülü alıyoruz?
1: 4 olur.
0: Herkes katılıyor mu 4 soruya? Finalde 4 soru bilirsek ödülü alıyoruz arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Evet.
2: Evet.
0: Hadi bakalım. Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şimdi de geldik. Final turumuza arkadaşlar. Finale hazır mıyız?
5: Evet.
0: Belli oluyor, çok coşkulusunuz, harikasınız. O zaman Selim için gelsin kategorilerimiz. Evet. Selim'cim, eğitim var, kuşlar, mektup ve doğa. Hangisini seçeceksin?
1: Doğa, L harfi.
0: Doğa, L harfi. Sorumuzu görelim.

0: akarsuyun yüksekten döküldüğü oluşumlara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Şelale.
0: Ödül için ilk 200 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim? Bravo Selim, tebrik ediyorum.
2: Evet, şelaleydi.
0: Bir bakalım puanlarımıza bakalım mı arkadaşlar?
2: Evet.
0: Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 2030 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 470. Kutluyorum. Ve yarın için geliyor kategorilerimiz.
2: Eğitim E.
0: Eğitim E. Sorumuzu görelim. Öğrencilere dönem sonunda verilen derslerin ve notların yer aldığı belgedir. Süremiz başladı. Ne alıyoruz biz yıl sonunda?
2: Biliyorum. Buldum.
0: Yaklaştık. Ayağım.
1: Karne.
2: Ben bastım.
1: Karne.
0: Acaba?
2: Olur ya.
0: Karne mi cevabımız? Görelim. Evet dedi Ecem. Arkadaşlar harikasınız. Bir de birbirinizi kutluyorsunuz. Muhteşemsiniz. Ayaz için geliyor kategorilerimiz.
2: Şenlendim.
0: Şenlendin Ecem.
1: Doğa ne?
0: Doğa ne? Sorumuzu görelim. Genellikle kendiliğinden yetişmiş kısa yeşil bitkilere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Genellikle kendiliğinden
1: yetişmiş. Biraz zor. Fidan.
0: Haydi.
1: Fidan.
0: Ekip yaparız.
2: Çimen.
0: Bunu. Doğru cevabımız eğer çimense Yarencim. Sen de kumbaramıza. Finaldeki 200 puanımızı atacaksın. Görelim bakalım Yaren'in cevabı doğru mu? Harikasın, süpersiniz. Biraz daha heyecan olsun mu? Son soru öncesi yine bir kumbaraya gidelim mi?
1: Olur.
0: Hadi herkes kumbaraya gitmek istiyor görelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 2430 puan birikmiş.
1: Ben
0: evet 70 bilirsem puana ihtiyacımız var. Ecem
1: son soru.
0: Sen yine de strese girme. Hep birlikte de bilebiliriz evet. Ama o zaman Ecem için gelsin. Başkaları da bilebilir. O zaman Ecem için geliyor kategorilerimiz.
2: Çok heyecanlı.
0: Hangisi olsun Ecem?
2: Eğitim Z.
0: Eğitim Z. Görelim sorumuzu. Öğrencilerin okula aralıklı ya da hiç gitmeme durumudur. Süremiz başladı.
2: Aralıklı ya da hiç gitmeme.
0: Öğrenciler ne yapar okula gitmezlerse?
2: Ne yapar?
0: Ne yapıyorsunuz siz okula gitmeyince?
2: Evde kalır.
0: Evet işte o ne oluyor okulda?
2: Bilmiyorum.
1: Devamsızlık.
2: Evet.
1: Devamsızlık.
0: Ecem çok tatlısın. Ecem son anda şaşırıyor. Aklına geliyor galiba cevaplar. Evet. Katılıyor musun Ayaz'a? Herkes katılıyor mu Ayaz'a?
1: Evet.
0: Acaba bu cevapla ödüle gider miyiz?
1: Gideriz.
0: Görelim bakalım. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışmasıyla biz ödüle gidiyor muyuz?
2: Gidiyoruz.
0: Harikasınız. Bugünkü birincisi, birinci masadaki Selim. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Yaren. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi, üçüncü masamızdaki Ayaz. Kutluyoruz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi, dördüncü masamızdaki Ecem. Kutluyoruz.
2: Hepinizi kutluyorum.
0: Hepimizi kutluyoruz. Sen herkesi de kutladın bugün. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzeldi benim için. Sizin için nasıldı Selim?
3: Çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımla başarılıydık.
0: Selim'cim sen şey demiştin, formunda okumuştum. Eğer bu programa katılırsam benim hayatımdaki en güzel anılardan biri olacak diye.
1: Evet. Benim
0: olduk
1: öyle
0: mu? Ayaz senin oldu. Öyle mi?

0: Çok
1: Selim
0: eğlendim.
1: Öyle mi oldu senin için de?
2: Evet, benim için de öyleydi.
1: İyi ki geldiniz. Ben de bugün sizinle çok güzel anılar biriktirdim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yarencim.
3: Güzel geçti. Hı-hı. Eğlenceliydi. İlk başta heyecanlıydım. Evet. Ama sonradan yani yavaş evet. yavaş yani heyecanım bitti.
1: Heyecan gidince zaten sorulara cevaplar da evet. gelmeye başladı. Çünkü heyecandan bildiğin cevabı söyleyemiyordun. Olsun, çok güzeldi. Seni de tebrik ediyorum Ayaz'cığım. Güzel anılarını da yer etmek çok güzel bu arada.
4: Çok heyecanlıydım en başta. Başlamadan önce ısınırken o geçti zaten. Çok keyifli oldu benim için. Çok keyifli bir anıydı.
1: Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için Ayaz'cığım. Ecem'cim, bütün program boyunca konuştun oradan. Acaba dedim bunu bildik mi? Bildim dedin. Hep soruları değil mi son dakikada?
5: Evet.
1: Ne oldu? Nasıl geçti senin için?
5: Çok iyi geçti. İlk başlarda yani bazen heyecanda unutabiliyoruz. Evet. Bilemiyor.
1: Yaren
5: bazen.
1: De söyledi ya onu. Heyecan öyle bir şey arkadaşlar. Ama sonra geçti o heyecan.
5: Bu da benim de anıma girecek. Gerçekten çok güzel bir anı da oldu bu.
1: Benim için de çok güzel oldu. İyi ki geldiniz. Şimdi ben bir ödülü aramaya çıkayım. Ne tarafta ödül? Gören var mı?
6: Şu tarafta.
1: Şu tarafta mı? Gidiyorum. Bizim bir ödül ablamız var biliyor musunuz? Ben Duygu ablamıza ödül abla diyorum artık. Teşekkür ederiz Duygucuğum.
5: O tarafta.
1: Ay bugün bayağı ağır ödüllerimiz Duygucuğum. Heyecanlı mıyız?
5: Evet.
1: Ödül çok çalıştınız. Çok güzel bir ortak çalışma oldu arkadaşlar. Sizi bu çalışmanızdan dolayı kutluyorum. Hep böyle olun olur mu? Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.
5: Tablet.
1: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi beraber.

İstemem! İstemem! Eksik olsun böyle iş! Böyle çocuk düşman başına!

0: Bu kaç gün dayanmıştı?
1: 5 gün.
2: 5 gün 6 saat.
0: Tamam, bu işte bitti.
2: 6. kahvaltısını edemeden gitti.
3: Görülmüş şey değil, 1 ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım. Herhalde daha iyi bir iş buldular.
3: 7'si de mi daha iyi iş buldular? Anneni kaybettikten sonra eve dadı dayandıramıyorum. Baba, söylesene neden kaçıyor bu dadılar?
0: Ne bileyim oğlum. Ben gelen dadıların yüzünü bile görmüyorum ki. Her tarafım ağrıyor. Hastalığımla uğraşıyorum ben yavrucuğum ya.
1: Vallahi babacığım, biz elimizden geleni yapıyoruz ama onlar durmuyorlar, böyle kaçı kaçı veriyorlar.
3: Anlaşıldı. Yeni bir dadı daha arayacağız. Ama eğer bu sefer de...
1: Sen hiç merak etme babacığım. Onu memnun etmek için biz ne lazımsa yaparız.

0: Yaşasın.
1: Babam gitti. Dadı da yok.
2: Emme baban yerinizi ne bulacak?
1: Olsun. Buluncaya kadar rahatsız ya, ona bak sen. Hadi yarışlara gidiyor muyuz?
3: Tabii, tabii gidiyoruz.

0: koşuda Hakan'a Yasemin'i oynayayım.
1: Hadi ulan sen de. Yasemin'le para yatırılır mı hiç?
0: Aa, şuna bak. Bu yanışın birincisi Yasemin'dir. Bak görürsün.
1: Tuzlu hem de kokma.
2: Geçen sefer de öyle dedi. Sana uyduk, bütün param gitti.
3: Durun durun. Karayel varken bunların ikisine de para yatırılmaz.
2: Kusura bakma ama dede, sen bu işten hiç anlamıyorsun. Karayel suçluya girdi.
4: Kim demiş onu?
0: Siz beni dinleyin. En iyisi Yasemin'dir. Hadi verin paraları da biletleri alalım.
5: Adı geçen ham maddenin Almanya'dan ithali konusunda açılacak olan akreditif... bir de gazeteye ilan vereceksiniz.
6: Gene dadı için mi efendim?
5: Evet, yedincisi de gitti.
0: Yasemin! Haydi Yasemin!
2: Bravo Yasemin, bravo!
0: Haydi Yasemin, haydi!
5: Efendim.
6: Merhaba hayatım, nasılsın? Akşama buluşuyoruz değil mi? O kadar meşgulsün ki unutacağını bildiğim için hatırlatayım dedim.
5: Yo, unutur muyum hiç? Yalnız bu akşam bir iş toplantım var. Eğer kurtulabilirsem gelirim tabii.
6: Yo, mazeret kabul etmem. Mutlaka bekleyeceğim.
0: Yani Yasemin'i kaybetmesine
2: hayırlısın. Zaten kabahat bizde ki... ...senin gibi salan lafına uyup... ...bütün paramızı o uyuz beygire yatırdık.
0: Ne bağırıyorsun be, ne bileyim ben?
2: Ulan madem bilmiyorsun... ...niçin Yasemin'i oynayın diye tutturdun?
3: Hadi olan oldu artık. Yürüyün şuradan bir taksi bulalım da eve gidelim.
2: Ne taksisi dede? Ya işte bütün paramız bu. Trenle gidebilirsek ne âlâ.
0: Bu para dördümüze yetecekmiş hiç.
2: Dördümüze yetmez ama üçümüze yeter.
3: Aa, yok, yürü.
0: Beni burada bırakmayın.
6: Beğendin mi?
5: Çok güzel. Ama bu kadar pahalı bir hediyeye lüzum yoktu.
6: Ara sıra olsa bile sana beni hatırlatır diye düşündüm.
5: Şimdi de sitem.
6: Biliyorum, işlerinden bana ayıracak vakit bulamıyorsun. Halbuki ben hep senin yanında olmak isterdim. Evini, çevreni, en önemlisi küçük kızını, o sevimli yaramazı tanımak... ...onunla dost olmak isterdim. Niye güldün?
5: Bugün gene gazeteye dadı aranıyor diye ilan verdik.
6: Dadı gene mi kaçtı? Bu kaçıncı oluyor?
5: Yedinci.
3: Kaç gün dayanır bu dersin?
2: En çok üç gün!
5: Melahat Hanım, sadece Gülşah'a dadılık değil... ...evin düzenini de temin edecek. Ayrıca baba, sizin ilaçlarınızla da ilgilenecek. O ne derse yapılacak.
2: Ha? Tabii babacığım, hiç merak etme. Onu memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
7: Ne kadar dağıtmışsın burayı böyle? Önce tertipli olmasını öğrenmen lazım. Sen çok cici bir kıza benziyorsun. Eğer sözümü dinler, söylediklerimi yaparsan... ...seninle çok iyi anlaşırız.
2: İnşallah!
7: Ben metotlu bir insanım. Muntazam yaşamayı severim. Bunu sana da öğreteceğim. Sabah tam 8'de kalkıp beraber kahvaltı edeceğiz. Onda da ders.
0: Şu surata bak, meymenet yok.
3: Kaç gün dayanır bu bize dersiniz?
1: 4 gün, bilemedin 5 gün.
2: Yok canım, 3 günde tamamdır hesabı.
3: Hemen başlıyor muyuz? Önce hangi numara?
2: Tabii! Önce Redkit numarası.

0: Ne oldu Melahat Hanım? Geçmiş olsun. Birinci taarruz harekatı başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci harekat başlıyor. Ne harekatı?
1: Ne harekatı?
2: Kızılderili Tonto harekatı.

0: Ökşemiş hazır.
1: Geliyor. Kaçalım.
2: Kaçalım Hiçber.
3: Sizler daha beni tanımıyorsunuz. Eğer öyle ok atmak, ip çekmek gibi saçma oyunlarla kaçıracağınızı zannediyorsanız çok aldanırsınız. Hadi otur bakalım masaya. Bu tepsideki kahvaltının hepsi bitecek. Öyle yumurta sevmem, reçel yemem falan yok.
4: Oturamam.
3: Ne demek oturmam?
4: Yani önce büyükler oturur, sonra küçükler. Önce siz buyurun.
3: Teşekkür ederim.
4: Bak şöyle. Rahatsınız ya.
3: O ne? Ay ne oluyor? Yapıştım galiba. Aman yarabbi! Ay şeytanlar bastı bastı! Ay ne oluyor? Çıkarın şunu! Ay zemine yapıştım! Yarabbi! Ay yarabbi! Vay domuz vay! Bu kibarlığın altında bir rezalet olduğunu anlamalıydım.
4: Ne o dadıcım, geçmiş olsun. Yoksa üşüttün mü?
3: Evet, yıkanırken birdenbire sular kesildi ama bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyorum.
4: Haklısın, sular idaresi boyuna suları kesiyor. Şikayet etmek lazım bunları. Dadıcım, senden bir ricam var.
3: Neymiş o?
4: Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misin?
3: Ne yapacaksın bebeği? Bebeksiz uyuyamaz mısın?
4: Uyuyamam ya.

0: Dada Hanım ortada görünmüyor.
1: Neden kahvaltıya inmedi acaba?
2: Akşam öyle bir nakavt oldu ki hala uyanamamıştır.
3: Bu kadın çok inatçı çıktı be! Bölün üçüncü gün hala gitmeye niyeti yok.
2: Bugün gidecek.
1: Nereden bildin?
0: Yoksa koca dayı harekatını mı uyguluyoruz?
2: Evet. Hemen git koca dayıyı getir.
1: Baş üstüne komutanım!
0: Üç gün dayandı, gene fena değil.
2: Koca dayının sayesinde.
4: Efendim?
2: Babacığım, ben Gülşah. Dadı gene kaçtı.
4: Ne? Bu da mı kaçtı?
2: Evet babacığım.
4: Bu dadı da kaçmış.
5: Gene mi?
4: Evet. Bir gazete ilan daha verin.
2: Babam herhalde yeni dadı için gazeteye ilan verecek.
0: Versin, o da geldiği gibi gider. Kimse bizim özgürlüğümüze mani olamaz.
5: Yeni dadı geldi efendim.
4: Alın içeri.
5: Buyurun.

0: Buyurun, oturun. Şaşkınlığımı bağışlayın. Bu kadar genç bir dadı ile karşılaşacağımı zannetmiyordum. Daha önce çocuk baktınız mı hiç?
1: Hayır efendim, bu ilk işim olacak. Ama başaracağımı sanıyorum. Çocukları çok severim.
0: İnşallah başarırsınız. Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Bu seferki pek toy.
3: Üç gün bile dayanmaz.
4: Üç gün fazla, iki kahvaltı yeter buna.
5: Bir gece bile dayanmaz.
1: Sen küçük Gülşah olacaksın.
5: Siz de babamın gönderdiği yeni dadımsınız, değil mi?
1: Evet. Adım Zeynep.
5: Dedem!
1: Bana kalırsa nargile öksürtüyor sizi.
6: Yani bu nargileyi bırakmamı mı söyleyeceksiniz?
1: Hayır, yok. Birden bırakmak zor olur. Ama biraz azaltabilirsiniz belki. Sen de aşçıbaşı Musa olacaksın. Sen emektar uşak Rüstem. Anladığıma göre siz çok iyi anlaşan dört kişilik bir grupsunuz.
6: İyi anlamışsın. Eğer işlerimizi bozmak niyetindeysen...
1: Hayır, hayır. Böyle bir niyetim yok. Bundan sonra çok iyi anlaşan beş kişilik bir grup olacağız. Gülşah, odanı görebilir miyim?
5: Tabii, buyurun.
1: Nedir bu resimler?
5: Bunlar mı? Tom Brax, Red Kid, Zagor, Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske.
1: Ya!
5: Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır.
1: Benim de romanlarda yaşayan bir sürü dostum vardır. Onları bir gün sana tanıtırım. Böyle tabancaları, tüfekleri yoktur. Kimseyi öldürmezler. Çok sevimli insanlardır. Hadi gel senden biraz konuşalım.
5: Ne diyeceğini biliyorum. Akşam 9'da yatakta olmalıyım. Sabah 8'de kalkacağım. 8.30'da kahvaltı ve ders.
1: Yok canım. İnsan uykusu geldiği zaman yatar. 9'da yatman şart değil ki. Yatılı okul değil burası. Ben buraya senin canını sıkmak için gelmedim ki.
7: Harekat başlıyor.

0: Ne oldu be? Hala düşmedi.
1: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Küçük şakaları ben de severim ama... ...karşındakinin canını yakmamak şartıyla sütüne kaç şeker koyarsın?

0: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
1: Çabuk çabuk, geliyor.
2: Görür o şimdi gününü.
3: Oo, buyurun, hava da güzel. Şöyle oturmaz mısınız?
1: Ben de size güzel bir kahve yapayım.
0: Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Ama oturmaya değil, Gülşah'ı almaya geldim. Banyo yapacak. Hadi yavrum, gidelim.
2: Biraz otursaydınız.
0: Önce banyoyu yapalım, akşamüstü çıkar otururuz. Hadi.
3: Bir dakika. Ne olur, biraz otursaydınız. O kadar uğraştık.
0: Benim yerime siz buyurun.
3: Ne ettin be? Ulan oğlum, oturur mu oraya be? Kızı oturtacaktın, kendin oturdun. Oğlum oğlum, ya sen ne şapşal adam mısın be? Yapılır mı lan? Bak bak! Ölme, şu halim az, şu halim az lan! Ne kafası da bak, ne olacak? Ulan ya kendi yaptın, sen kendin oturdun be!
2: Geçmiş olsun, yoksa üşüttünüz mü?
0: Evet, yıkanırken birden sular kesildi.
2: Ya öyle mi? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misiniz?
0: Tabii.

0: oldu be? Niye bağırmadı bu?
1: Yosam ayıyla tanışma çıktı.
2: Vay canına, alma iş be.
0: Ne olur kız, söylesene.
2: Gelsenize içeri, bakın ne kadar sevimli bir misafirimiz var. Gelin, gelin de sizi onunla tanıştırayım.
3: Ay Allah kahretsin, amma çetin ceviz çıktı. Hiçbir şeyden korkmuyor. Redkit, Zagor, Tombrax'lar da fayda etmiyor.
4: Bunu kolay kolay kaçıramayacağız galiba.
5: Görmediniz mi? Koskocaman ayıyı karşısına almış, şeker yedirip duruyordu.
4: Ne yapacağız?
5: Yapacak bir şey kalmadı gari.
3: Allah kahretsin, çattık bu sefer.
2: Durun, hemen gevşemeyin. Onu buradan kaçırmak için başka çareler de var.
6: Merhaba.
2: Merhaba.
6: Sizi tebrik etmek isterim.
2: Neden?
6: 15 gündür bizim evdesiniz de ondan. Şimdiye kadar Gülşah 15 gün dayanam dadı çıkmadı.
2: Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah. Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil. Yalnız biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyoruz.
6: İnşallah hep böyle devam eder. İyi günler.

0: Nasıl? Beğendin mi?
1: Beğenmek zorunda mıyım?
0: Bunlar da roman kahramanları. Eğer öykülerini dinlersen onları da seversin.
1: Seveceğimi sanmıyorum. Bana ne onlardan?
0: Sen Pinokyo'nun maceralarını biliyor musun?
1: Hayır.
0: Kitabı okuduğumuz zaman onu çok seveceksin. O aslında iyi bir çocuk olmak ister ama daha önce edindiği yaramazlık, umursamazlık, muzip gibi alışkanlıklarını bir türlü bırakamaz. Ve bu yüzden başına gelmedik macera kalmaz.
1: Hepsi palavra. Bebekler için uydurulmuş boş şeyler bunlar.
0: Biraz okuyalım istersen. Bakarsın hoşuna gider.
1: Sen bilirsin.

0: Neden? Beğenmedin mi?
1: Beğenmedim tabii. Saçma sapan bir şey.
2: Ne? Öyle mi? Sen düşmanla işbirliği yapmışsın.
1: Ben mi? Yok.
2: Rüstem bana her şeyi anlattı. Karşısına oturup okuduğu kitabı dinliyormuşsun. Burada Red Kit, Tom Brax, Zagorlar falan varken, ha?
1: Evet ama o kitabı beğenmedim ki.
3: Olsun, niye oturup dinliyorsun?
2: Bana bakın, onun niyeti hepimizi tatlılıkla yola getirmek. Yahu ne inatçı şey be! Ne yaptıksa kaçıramadık.
1: Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki.
2: Ne yapacaksın?
1: Dünyada burada kalamayacak.
4: Onu kaçırmak kolay değil. Koca dayıya bile dayandı.
2: Ya!
1: Bu sefer dayanamayacak. Bakın ne yapacağım anlatayım.
0: Uyku vakti geldi Gülşah'cığım.
1: Ama film seyrediyordum.
2: Bu saatte yatmaya mecbur muyuz?
0: Siz isterseniz seyredebilirsiniz. Ama Gülşah'ın yatması lazım. Hadi, lambanı söndüreyim mi?
1: Uykum yok.
0: İstersen sana Pinokyo'nun maceralarını okuyayım.
1: İstemem. Yalnız kalmak istiyorum.
0: Nasıl istersen. İyi geceler.
1: Bir dakika.
0: Evet?
1: Resimlerin hepsini değiştirdim.
0: Gördüm.

0: konuşmak gibi olmasın ama nargile öksürtüyor sizi.
1: Seni alakadar etmez, benim işime karışma.
0: Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ama ilacınızı içseniz iyi olur.
2: Ay, saat kaç anne?
3: 11. Metin'e telefon etmedin daha, değil mi?
2: Oh, hayır.
3: Senin yerinde olsam ederdim. Bulabileceğin en iyi koca namzet o.
2: Aman anne, işime karışmasan olmaz. Ben ne yapacağımı bilirim.
3: Çok bilirsin.
2: Bu akşam beraberiz Metin'le. Bana sırılsıklam aşık. Göreceksin, birkaç gün içinde bana evlenme teklif edecek.
4: Efendim. Merhaba Füsun.
2: Nasılsın hayatım? Senin ne kadar meşgul bir adam olduğunu bildiğim için bu akşam buluşacağımızı bir daha hatırlatayım dedim.
4: Amma yaptın ha! Unutur muyum hiç? Tamam, tamam. Akşam 9'da eve uğrar, seni alırım.
5: Dadının bu sefer işi tamam. Gülşah ona öyle bir tuzak kurdu ki dadı yarın yolcu. Hem bu sefer Metin Bey onu gönderecek. Belki de polise verir.
6: Allah Allah, niye polise veriyormuş ki?
5: Hani Metin Bey'in böyle pırlantalı kol düğmeleri var ya...
6: Var.
5: Gülşah onları babasının çekmecesinden aldı ve dadının odasına sakladı.
6: Çok güzel! Hadi şimdi gidelim dedeyle tavla oynayalım.

0: Evet. Evet benim. Giyiniyordum. Evet tabii. 10-15 dakikada çıkarım evden. Yarım saate kadar orada olurum herhalde. Tabii tabii.
1: Şeş beş. Bu şeş, bu da beş.
2: Şeş beş böyle mi oynanır? Ne kafasızsın be? Ha. Oyunu zorla vereceksin. Ha. Şeşle bunu kıracağım, beşle de bunu oynayacaksın.
3: Sen karışma canım.
2: Tabii, buldum bu salağı, yenersin. Sen var mısın benimle oynamaya?
4: Beni bakın, siz onu bunu bırakın da yukarıda beyefendi ne yapıyor acaba?
2: Ne yapacak? Çekmeceyi açacak, kol düğmelerini bulamayacak.
5: Hayır Gülşah, bulacak. Yerine koydum babanın kol düğmelerini. Geldiğimden beri sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Hepiniz yaşça benden daha büyük insanlarsınız. Benim sizlere öğretecek bir şeyim olamazdı. Beni düşündüren sadece Gülşah'tı. Bir çocuk doğuştan değil, çevresiyle kötülüğe itilir. Önünde tavla oynamak, yarışlarda kumar oynatmak, bu zararlı yayınları okumasına mani olmamakla ona çok kötü örnek oluyorsunuz. Bugüne kadar yaptığı küçük yaramazlıkları aldırmamıştım. Fakat bu seferki hoş görülür gibi değil. Eğer şansım yardım etmeseydi, hırsız damgası yiyecektim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu evde bir yabancının istenmediğini biliyordum. Ama gene de benden bu kadar nefret ettiğinizi bilmiyordum. Size sevineceğiniz bir haberim var. Gidiyorum. Mücadeleden yıldığım için değil, güçlüklerle savaşmasını bilirim. Fakat nefretinizin yenemeyeceğim kadar büyük olduğunu anladım. İnsanları olduğu gibi kabul edip onları sevmeye çalışmak bende bir alışkanlık haline geldiği için sizlere kızgın değilim. Belki biraz kırgınım. Benden sonra da mutlu olmanızı dilerim.

0: Hadi gel bir beş yapalım bari. Canım oyun oynamak istemiyor.
1: Ne yapıyorsunuz burada?
2: Hiç, oturuyoruz babacığım.
1: Zeynep Hanım nerede?
3: O yok.
2: Yani şey babacığım hani...
1: Anlaşıldı. Sonunda o da gitti değil mi? Kalacağını sanmıştım. Çok iyi bir kızdı. Şimdi gene dadı mı arayacağız?
2: Babacığım sakın dadı arama. Zeynep ablam gene gelecek. Birkaç gün için gitti. Bir işi varmış da.
1: Öyle mi? Bak buna memnun oldum.
3: Neler uydurdun sen öyle? Ne zaman gelecek?
2: Gelmeyecek tabii. Biz gidip getireceğiz.
3: Çok iyi olur. Ama nasıl getireceğiz? Adresini bile bilmiyoruz.
2: Adresini babamın sekreteri bilir.

0: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
1: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
0: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: 1'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz, hep
1: ucuz. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
16: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
19: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
18: Anlıyor.
19: Yapamıyor.
20: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis, lezzet.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.
15: Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
21: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Hoş geldiniz.
13: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı.
14: Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
15: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
12: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
13: Sefa bulduk efendim. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuşsun.
12: Mersi.
13: Çok yakışmış.
15: Hoş geldiniz.
16: Yeni geldiniz herhalde.
13: Evet. Ders yılı başında.
17: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
16: Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk.
12: Bak canım, fena olmayacak galiba.
17: Yo, Allah için çok kaliteli.
13: Nasıl sürdü?

0: Anan.
1: Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı.
2: Kırık bir aşk hikayesi. Bugün 18'de TV4'te.

0: yıl gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
2: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Gülşah, dede, ne işiniz var sizin burada?
1: Seni görmeye geldik, kızdın mı yoksa?
0: Yok, hiç kızarmayayım, çok sevindim. Annem, kardeşlerim.
2: Biz tanıştık, Aysel bize kahve bile yaptı.
0: Anneciğim, ilacını aldım.
3: Sağ ol kızım.
1: Ablacığım, biraz evvel elektrikçi geldi. Bunu yarına kadar ödemezsek keseceklermiş.
0: Bakarım bir çaresine.
1: Abla, benim karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlayacağım şekerim.
1: Şey, benim de karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlarım.
4: Müsaade edersen yemek işini biz yapalım.
0: Olur mu hiç, siz misafirsiniz.
5: Olur tabii.
0: Size layık bir şey yok ama.
5: Olsun, ne varsa onu yeriz biz.

0: abla.
1: Efendim?
0: Bizi affedecek misin?
1: Senin gibi tatlı çocuklar kolay affedilir.
2: Ya bizim gibi koca kazıklar? Onlar da kolay affedilir mi?
1: Tabii.
0: Buraya seni almaya geldik.
3: Bizimle geleceğin değil mi? Ne olur.
2: İşinin başına dönmeni istiyoruz.

0: görmek istiyoruz. Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
1: Hadi gel, mutfağa gidiyoruz.
2: Ne yapacağız mutfakta?
1: Görürsün.

0: oluyor? Nedir bu masa? Bir şey mi kutluyorsunuz?
1: Evet. Senin tekrar aramıza gelişini kutluyoruz.
2: Sana tekrar kavuşmak bizi çok sevindirdi.

0: Sizlere çok teşekkür ederim. Beni o kadar duygulandırdınız ki... kendimi tutmasam ağlayacağım.
1: Hadi, artık... açalım.
2: Tamam.
3: Malan!
1: Bana bakın! Bundan sonra bu evde Zeynep ablam ne derse o olacak. Onun sözünden çıkanın elimden çekeceği var. Bir daha at yarışlarına gitmek falan da yok. Anlaşıldı mı?
0: Sen atları çok mu seviyorsun?
1: Seviyorum tabii. Ama bunun yüzünden bütün paramızı kaybediyoruz.
0: O halde yarın hep beraber atları görmeye gideceğiz. Hem para kaybetmeyeceğiz.

0: Ne var yavrum? Niye kalktın?
1: Uyuyamadım.
0: Neden?
1: Korktum. Karanlıktan korktum.
0: Şimdiye kadar karanlıktan hiç korkmazdın sen.
1: Aslında korkmadım da... ...canım seninle beraber yatmak istedi.
0: Eğer bu kadar çok istiyorsan yatabilirsin tabii.

0: sizi buraya çok önemli bir şey konuşmak için topladım.
1: Gündüzler çuvala mı girdi yani? Sabah konuşsak olmaz mıydı?
0: Sabaha kadar bekleyemem. Hemen bir karar vermemiz lazım.
2: Neymiş bu karar? Bari hemen verelim de gidip yatalım.
3: Çabuk ol Gülşah, uykusuzluktan öleceğim kızım.
0: Biraz

0: şey keşfettim. Dadıların için sevmediğimi. Çünkü benim dadıya değil, bir anneye ihtiyacım var. Sadece bir anne, anlıyor musunuz? Hiç tanımadığım anneciğimi bazı geceler rüyalarımda görürüm. Çok uzaklardan bana seslenir. Peşinden koşarım ama bir türlü ona yetişemem. Bu gece gördüm, yetiştim ona. Ellerinden tuttum önce, sonra sarıldım. Öptüm, öptüm, öptüm. Kimdi o biliyor musunuz? Zeynep abla. Evet, Zeynep abla. Ben artık onun dadım değil, annem olmasını istiyorum.
1: Emme, nasıl olacak bu iş?
2: Zeynep ablanın annen olması için
1: babamla evlenmesi lazım.
0: Aferin be, nasıl da anladın? İşte bunun için sizi uyandırdım. Bana yardım edeceksiniz.
3: Vedalaşmam çok zor sevgilim. İmkan olsa yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
4: Yakında o da olacak sevgilim. Hiç ayrılmayacağız. Hiç.
2: Güç iş bu. Bu gösterişsiz haliyle Metin Zeynep'i hiç fark etmez.
0: Biz de Zeynep ablayı babamın dikkatini çekecek hale getiririz.
1: Nasıl yapacağız bu işi?
0: Kadınlar erkeklerin dikkatini nasıl çekiyorlarsa öyle. Giydirerek, güzelleştirerek.
1: Kolay mı? Para lazım bir kere.
0: Evet, para lazım. Bana bakın, hepimiz bütün paramızı bu işe harcayacağız. Bütün paramı getirdim.
2: Peki nasıl açacaksın kumbarayı?
0: Ayıp ettim be dede, o da iş mi?
1: Ana.
0: İşte hepsi bu.
2: İyi, dur ben de vereyim bütün paramı.
1: Belki de 50 lira varmış.
2: 50 mi?
1: Şey, 10 lira daha varmış.
2: 10 lira mı çıkar? Ana. Kesendekileri sökün.
1: Ya ben seni biliyorum, kirli çıkma seni. Bu ne bu?
2: Aferin.
1: Benim, benim param o, benim şey param. Taksini param.
0: Sus numaracı seni.

0: bildin mi? Sana aldık onları.
1: Neden yaptınız bunu? Çok pahalı şeyler bunlar. Ne lüzum vardı?
2: Ne demek ne lüzum vardı? Bizim sana hediye almaya hakkımız yok mu yani?
1: Hepsi çok güzel, çok şık kıyafetler. Ama hepsi de yazlık. Burada nasıl giyerim bunları?
0: Burada giymeyeceksin ki. Biz her sene Antalya'ya yazlık evimize gideriz. Orada giyeceksin. Baba!
3: Efendim?
0: Bu yıl Antalya'ya gitmiyor muyuz?
3: Gideceğiz tabii.
0: Dadım da gelecek değil mi?
3: Elbette. Dadını çok mu seviyorsun?
0: Ya sen? Sen sevmiyor musun onu?
3: Severim tabii. Sana o kadar iyi bakıyor ki, hakiki annen olsa o kadar bakar.
0: Heh, ben de onu diyecektim zaten. Yani zaman zaman keşke benim de bir annem olsaydı diye düşünürüm de. Yani demek istiyorum ki...
3: Ne demek istediğini anlıyorum yavrum. Senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bunu düşünerek de...
0: Evet, bunu düşünerek...
4: Gülşah! Kahvaltı hazır!
3: Hadi, kahvaltı hazırmış.
0: Ama bir şey söylüyordun.
3: Bunları sonra konuşuruz.
0: Dede, birkaç güne kadar Antalya'ya gidiyoruz.
2: Sahi mi? Hı. Memnun oldum. Belki güneş belimin ağrılarına iyi gelir.
3: Sizi az daha tanıyamayacaktım.
1: Neden?
3: Bilmem. Saçlarınızı değiştirmişsiniz galiba. Üzerinizdeki elbise de size çok yakışmış.
1: Çok naziksiniz.

0: Babacığım, Zeynep ablam daha önce Antalya'ya hiç gelmemiş. Ben de ona her yeri gezdirdim.
1: İyi etmişsin.
0: Ne o babacığım? Misafir mi gelecek?
1: Hani İstanbul'da seninle bir şeyler konuşmuştuk. Ben senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu söylemiştim.
0: Evet.
1: Onunla yarın tanışacaksın. Buraya davet ettim.

0: babacıcı kız.
1: Merhaba desene kızım.
0: Merhaba. Ay anne şuna bak ne tatlı şey. Gel seni bir öpeyim.

0: Çok güzel yüz hatları var. Anne, anne şu ellere bak!
1: Allah nazardan saklasın. Çocuk değil, taş bebek. 41,5 kere maşallah.
2: Gel babacığım, gel. Sizi tanıştırayım. Babam. Füsun'u tanıyorsunuz. Annesi Suzan Hanım.
1: Metin Bey'in babasıyla tanışmak bizim için büyük bir şeref.
3: O şeref bendenize ait hanımefendi. Geleceğinizi bilseydim sizi karşılamak için daha ciddi bir şeyler giyerdim.
1: Ne beis var efendim? Biz buraya sizin rahatınızı kaçırmak için gelmedik ki.

0: Zeynep Hanım, Gülşah'ın dadısı.
1: Hayır, dadım değil, ablam.
0: Evet, ablası. Aileden sayılır. Hepimiz onu çok severiz.
2: Eğer yavruma iyi bakıyorsa benim de sevgimi kazanır.
3: Hadi Gülşah, misafirlerimizden müsaade isteyelim de giyinmeye çıkalım, birazdan denize gideceğiz.
4: Güle güle cicim.
1: Anasını ısmarladık cicim.

0: beş tabak koydunuz?
1: Beş kişiyiz de ondan yavrum. Sen, baban, ben, annem, bir de deden.
0: Ya Zeynep ablam?
1: Zeynep ablam mı? O da mı bizimle yiyecek?
0: Tabii bizimle yiyecek.
1: Öyle ya tabii, nasıl oldu da düşünemedim. Hadi hatırım için bunu da yiyeceksin.
0: Yemem, doydum.
1: Hadi numara yapma, çocuklar pastaya bayılır.
0: Artık canım pasta istemiyor ki.
1: O zaman sana bir şeftali vereyim.
0: İstemiyorum.
2: Gülşah'cığım, artık yemeyeceksen müsaade iste, odamıza çıkalım.
0: Çıkalım.
1: Onu bu akşam ben yatıracağım.
0: Efendim?
2: Duymadın mı yavrum? Hadi Füsun Hanım'a yatak odanı göster.
1: Hadi yavrucuğum. Önce geceliğini bulalım. Sakın sen gösterme. Ben bulmak istiyorum. Yakında sana ben bakacağım. Sana ait her şeyi öğrenmem lazım. Evet. Nerede olabilir? Herhalde şu dolapta.
3: Füsuncuğumun en büyük emeli bir evlat sahibi olmaktı. Sayenizde buna kavuştu. Gülşah'ı nasıl seviyor bilemezsiniz.
4: Gülşah da onu sevdi.
3: Tabii efendim. Çocuklar kendilerini sevenleri hemen anlarlar. Sanırım
2: cevabı... Müsaadenizle. Ne yapıyorsun Gülşah? Nedir bu dağınıklık?
0: Hiç! Geceliğim ağrıyor.
2: Geceliğinin yastığının altında olduğunu sen biliyordun.
0: Biliyordum ama söylememi istemedi.
2: Siz rahatsız olmayın, ben yatırırım Gülşah'ı. Zaten önce yıkanması lazım.
1: Geceliği de yastığın altına koymak pek garip bir buluş.
0: Yok, nereye koyacaktık? Ben eskiden çok fena bir kızdım. Sen beni iyi bir kız yaptın. Ama bu kadını gördükçe gene aklıma kötü şeyler geliyor.

0: gördüm.
1: Dede, geçen sene bizim aşçının vurduğu o koca yılanı hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Ne büyük yılandı o böyle.
2: Ay, burada yılanlar da mı var?
0: Oho, yılanın lafı mı olur? Ormanda böyle kaynar.
1: Yılanlar bir şey değil. Asıl tehlikeli olan dağ aslanları. Nereden çıktığını anlamazsın bile. Birden bir saldırır, adamı parçalayıverir.
0: Sen böyle açık ayakkabıyla dolaşma.
2: Niye?
0: Zehirli böcekler bacağını bir sokarsa buralarım davul gibi şişer böyle.
1: Ya şişer.
0: Şişer. Ay. Şişer.
2: Ben gidip bunları bir değiştireyim. Allah kahretsin, nereden geldik bu dağ başına? Burada korkunç yılanlar, adam yiyen dağ aslanları varmış. Ne yapalım? O sevgisini kazanmak için katlanacağız. Ay.
1: Ben de sizi arıyordum.
3: Ne yapacaktın beni?
1: Biraz dolaşalım diyecektim. Dadıma söyledim, işi var gelmiyor. Ben de yalnız gezmeyi hiç sevmem.
3: Ormanda mı dolaşacağız?
1: Evet. Hadi gelin ne olur.
2: Hadi git kızım. Hazır dadı da yok, onunla yalnız kalacaksın. Fırsatı kaçırma, yakınlaşmaya çalış.

0: Ne var, bir şey mi gördün?
1: Baksanıza, dağ aslanının ayak izleri.
0: Sahi mi, nerede?
1: İşte, bakın burada. Ama geçeli epey olmuş, belki uzaklaşmıştır.
0: Bir ses duydun mu?
1: Evet, duydum. Dağ aslanı, hem de çok yakından geldi.
2: Eyvah, ne yapacağız şimdi? İşte gene bağırdı.
1: Ses bu taraftan geldi.
2: Ya bizi parçalarsa?
1: Eline geçirirse parçalar. Ama onu kaçırmanın bir yolu vardır.
0: Nedir?
1: Bunun bir de duası vardır. Aslan kaç para para pom diyeceksin durmadan. Anlaşıldı mı? Hı. Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç!
2: Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom!
1: Aslan kaç, para para pom!
0: Gülşah!

0: Aslan kaç, para para pop. Aslan kaç, para para pop. Aslan kaç, para para pop. Ay, aslan kaç, para para pop. Aslan kaç, para para pop. Aslan kaç, para para pop. Oh Metin, ay.
1: Ne yapıyorsun o çomaklarla?
0: Daha aslanlarını kaçırıyorum. Gülşah öyle söyledi. Daha aslanları varmış burada. Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ne aslanı? Burada aslan ne gezer? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel benden.
0: Peki.

0: sen burada mıydın?
1: Ormanda sizi çok aradım ama bulamadım. Sonra kampa döndünüz sandım.
2: Füsun ha, bu aslan masalını sen mi anlattın?
1: Aa, ne arslanı babacığım? Burada arslan ne gezer? Değil mi ablacığım?

0: Ne oluyor? Neden kaçıyor bunlar?
1: Vallahi bilmiyorum ki. Anlamadım.
0: Hüsun, durun bir dakika.
2: Artık bu kampta kalamam Metin.

0: şu hınzır yumurcağı hiç sevmiyorum. Hoş, o da beni sevmiyor ya. Aklını kullan, kendini sevdirmeye bak. Buna mecbursun. Senin için asıl tehlike budadı. O varken çocuğa sokulamazsın. Önce ondan kurtulman lazım.
1: Oldu, tamam.
2: Bu gece çok güzel olmalısın.
1: Nedir bu telaşın? Bir türlü anlamıyorum.
2: Telaş ettiğim falan yok. Güzel olmanı istiyorum. Bu gece seninle iftar edeceğim.
0: Saat 8 oldu, çok geciktik. Metin bizi almaya eve gelmiştir bile.
3: Telefon edip gecikeceğimizi söylerim.
4: Alo! Ooo! Siz misiniz Füsun hanımefendi? Buyurunuz efendim, bir emriniz mi var efendim?
3: Siz misiniz Peder bey? Berberde işimiz biraz uzadı, yarım saate kadar evde oluruz. Metin geldi mi?
4: Evet, geldi, söylerim. Evet efendim. Tamam, tamam. Peki efendim, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Füsun hanım oğlum.
5: Neredeymiş bu saate kadar? Zaten iyice geciktik. Geliyor mu?
4: Hayır. Biz dedi, oraya kadar dedi, gelip dedi, zahmet etmeyelim dedi. Siz dedi, geçerken berbere uğrayın, bizi berberden alın dedi. Oh!
5: Öyleyse hemen çıkalım.
2: İnsanlarız babacığım. Babacığım, Zeynep ablamı nasıl buldun?

0: güzel değil mi?
1: Evet, çok yakışmış.
2: Gülşah!
0: Ben söylemesem de babam senin güzelliğini fark ederdi.
1: Hadi, çıkalım artık.
0: Öbürleri gelmiyor mu?
3: Onlar bizi berberde bekliyorlar ya, berberde.
2: Üf, çok geç kaldık. Metin küplere binmiştir.
4: Ziyan yok. Erkekleri ara sıra bekletmek iyi olur.
1: Biraz evvel buradan çıkıp giyinmek için eve gitmişler. Deli bunlar. Zaten iyice geç kaldık.
3: Şu aksiliğe bak, şimdi eve dönmek, oho, en aşağı yarım saat sürer.
0: Baba, en iyisi sen git. Biz dedemle eve döner, alırız onları.
1: Ha? Peki, olur.
2: Ben de ineyim bari.
3: Sen inme kuzum, lüzum yok.
2: Ama neden?
3: Aklın ermez.
2: Metin bizi evde bekleyecekti.
4: Bizi almadan nereye gider?
0: Sizi almadan gitmeyecekti ama mecbur oldu. Çok geciktiniz.
2: Bu da ne demek?
3: Yani sizi biz götüreceğiz demek. Oh. Hazırsanız hemen çıkalım da ziyafet bitmeden hiç olmazsa sonuna yetişelim.
4: Çok iyi olur.
1: Reis nerede acaba?
2: Bilmem. Tanımıyorum ki.
1: Sahi öyle ya.
5: Müsaadenizle. Gözlerim yolda kaldı birader, neredesin?
1: Haklısın, geciktik. Zeynep Hanım.
5: Nişanlın da sandığımdan güzelmiş. Zevk sahibi adamsındır vesselam. Kusura bakmayın. Biz Metin'le çok eski arkadaşız. Onun için böyle samimi konuşuyorum.
2: Rica ederim.
5: Senelerdir işlerinden başka bir şey düşünmeyen bu adamın güzelliğinizle dikkatini çektiğiniz için ayrıca sizi de tebrik etmek isterim.
1: İyi ama Faruk'cum.
5: Hadi gelin gelin. Sizinle tanışmak isteyenler var.
2: Of, ne uzakmış bu belediye reisinin evi.
0: Az kaldı. Değil mi dede?
3: Evet. Geldik sayılır. 10-15 kilometre var yok.
6: Yarın Mersin'deki fabrikanın açılışına bekliyorum Metin. Muhakkak geleceksin.
1: Tabii.
5: Beyler, iş konuşmalarını bırakın artık. Biraz da bu güzel hanımı düşünün. Sıkıntıdan patladı bu lafları dinlemekten. Öyle değil mi?
2: Yo, estağfurullah.
5: Bakın, ne güzel müzik çalıyor. Metin, senin yerinde ben olsam konuşmaya ara verir, güzel nişanlınla dans ederdim.
1: Dans etmek ister misin?
5: İster misin ne demek? İster tabii. Hadi.

0: neredeyse şehirden çıkıyoruz. Ne uzak yermiş bu.
1: Geldik, geldik. İlerideki villanın önünde dur. İşte burası olacak. Öyle değil mi dede?
2: Evet, burası galiba.
3: Ayol, bu evde hiç hayat yok. Baksanıza, bir ışık bile yanmıyor.
0: Bir yanlışlık olmasın?
2: Yok yok, hayır, yanlışlık falan yok.
4: Özür dilerim, nişanlınız zannettiler beni, istemeyerek sizi müşkül durumda bıraktım.
5: Aldırmayın canım.
1: Belediye reisi buradan taşınmış.
0: Ne, taşınmış mı, nereye?
1: Yeni evinin adresini aldım.
2: Ver gel bakayım. Şey, bu şehrin öbür tarafında 30-40 kilometrecik bir yol.
1: Ne?
2: Evet.
1: Hadi gidelim.
2: Gidelim.
5: Uzun zamandan beri dans etmemiştim.
4: İsterseniz bırakalım.
5: Yok, hoşuma gidiyor.
4: Ne kadar geciktiler değil mi?
5: Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu?
1: Burası da reisin evi değilmiş.
2: Ben sana söyledim ama dinlemedin ki. O adres şehrin batısına düşer.
1: Öyle ya.
0: Buradan ne kadar sürer?
2: Sürse sürse yarım saat.
0: Ay. Yeter artık yaptığınız bu maskaralık. Bütün gece şehirde dolaşacak değilim. Şimdi doğru karakola gidiyoruz.
2: Karakolda ne işimiz var?
0: Polisler herhalde reisin evini bilirler. Ne yaptın Allah kahretsin, elbisem mahvoldu.
1: Hay Allah! Nasıl özür dilesem sizden? Bu durumda reisin davetine nasıl gidersiniz?
0: Reisin daveti de evi de yerin dibine batsın. Eve dönüyorum ben.
6: Yeni evinizi çok beğendim. Harikaydı.
5: İki saat oldu. Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Bir şey mi oldu acaba?
4: Eve bir telefon etsek.
5: Evet, iyi olur.
0: Ya dur, ben bakarım anne. Evet, benim. Aa, nihayet beni hatırlayabildin demek. Hayır, gelmiyoruz. Daha doğrusu gelemiyoruz. Hiçbir şey sorma, çünkü konuşamayacak kadar sinirliyim şu anda. Eğer zahmet eder, eve dönersen neden sinirli olduğumu öğrenirsin. Güle güle!
5: Kapattı. Evde garip şeyler oluyor galiba. Gidelim.
4: Peki.

0: Neler oluyor burada kuzum? Neden gelmediniz davete?
1: Bunu sana babanla kızın daha iyi anlatırlar. Onlara sor.
2: Öyle uykum geldi ki Zeynep ablacığım. Ne olur beni yatır hadi.
1: Peki yavrum.

0: Demek gidiyorsun Zeynep. Biliyorum, bütün bunlar o domuz karının başının altından çıktı. Kalıbımı basarım ki bu işlerden Metin'in haberi yok. Ama bu iş böyle bitmez. O kadına hesabını sorarız elbet.
1: Yo, sakın bir şey yapmaya kalkmayın. Kendine göre o da haklı. Gülşah'ı size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu?
2: Sizi çok özleyeceğiz.
1: Ben de.
3: İstanbul'a döner dönmez seni görmeye geliriz.

0: İstanbul'a gitmiş, doğru mu?
1: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
0: Kim? Kim gönderdi onu?
1: Öyle gerekiyordu.
0: Söyle, ne yaptın? Ne yaptın ona?
1: Gülşah'cığım, bak dinle de anlatayım.
2: Ne bağırıp duruyorsunuz? Ne oluyor? Ne var?
0: Baba, Zeynep ablam gitmiş.
2: Nereye gitmiş?
0: İstanbul'a, o göndermiş.
1: Hayır, zaten gitmek istiyordu.
0: Yalan, yalan söylüyorsun, sen gönderdin onu. Sevmiyorum seni, sevmiyorum işte. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Defol git evimizden. Defol diyorum sana!
2: Gülşah yeter, ondan böyle konuşamazsın. Hemen odana çık, senden sonra konuşacağım. Hadi doğru odana. Anlat bakalım ne oldu?

0: beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Gülşah odasında yok.
1: Yok mu?
0: Evet, yok. Her tarafı aradım, hiçbir yerde bulamadım.

0: Ne işin var senin burada? Tanıdım seni. Vay bacaksız. Demek Antalya'da kamyonun etrafında bunun için dolaşıyordun. Gel bakalım içeri. Nedir bu başımıza gelenler?
1: Hoş geldin.
0: Hoş
1: bulduk. Kim bu abi?
0: Kaçak bir yolcu. Sen otur bakalım şöyle. Antalya polisine haber verelim de ailen meraktan kurtulsun. Telefon nerede?
1: Burada abi.
0: Evet, 5-6 yaşında var. Kamyona kaçak binmiş. Adı mı? Sorayım.
2: Evet, 6 yaşında. Adı Gülşah. Evet, bilmiyorum ki. Üzerinde bluzum ve tişört vardı.
3: Aramaya devam etsinler. En ufak bir iz bulursanız hemen bana haber verin. Daha önce de evden kaçmış mıydı?
2: Hayır, ilk defa kaçıyor. Çıldıracağım komiser bey. İnsanın aklına hep kötü şeyler geliyor.
3: Neredeyse gün doğacak. Burada beklemenize lüzum yok. Eve gidip dinlerim biraz. Bir haber alırsam hemen size bildiririm.

0: Sana çay getirdim. Bir yudum iç, ne olur.
1: İstemem.
0: Kendini bu kadar harap etme. Bütün polisler arıyorlar. Nasılsa bulurlar Gülşah. Şöyle biraz uzan.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap
3: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Flo.
6: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
8: Hoş geldiniz.
9: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı.
10: Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
11: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
8: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
9: Sefa bulduk efendim. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuşsun.
8: Mersi.
9: Çok yakışmış.
10: Hoş geldiniz.
11: Yeni geldiniz herhalde.
9: Evet. Ders yılı başında.
12: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
11: Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk.
8: Bak canım, fena olmayacak galiba.
12: Yo, Allah için çok kaliteli.
9: Nasıl sürdüreceğiz? Burada.
11: Başka birini seviyorum.
10: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar üç gün sürer.
12: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
10: Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
9: Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı.
13: Kırık bir aşk hikayesi birazdan TV4'te.
14: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Bu var ya,
18: blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
22: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
21: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
22: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
21: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
23: Gençler.
24: Buyur abi.
23: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
24: Çok iyi.
23: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
24: Hepsi One'da. One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Bu var ya bu.
7: Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
10: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
10: Nasıl, yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız bu sırada.
10: Eyvah, yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
17: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Gençler.
18: Buyur abi.
1: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
18: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
18: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve...

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
15: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.

0: oturabilir miyim?
1: Oturabilirsin tabii. Sen yalnız mı bindin trene?
2: Ailen yok mu?
0: Aa, olmaz olur mu? Hiç var tabii. Onlar başka vagonda. Ben sıkıldım da trende dolaşıyorum.

0: Anna, un attimo.
1: Io?
0: Açtır, açtır. Al bakayım şunu. Hadi yavrum.

0: Al bakalım sana bir de elma ha.
1: Teşekkür ederim.
2: Biletler, biletler kontrol, biletler.
3: Benim aklıma bir şey geliyor. Pek emin değilim ama bana kalırsa...
4: Alo, dün gece Antalya'ya 150 kilometre mesafede bir benzin istasyonunda görmüşler çocuğu.
5: Ne diyorsunuz? 150 kilometre uzakta bir benzin istasyonunda? Ne işi var orada? Nereye gidiyor bu çocuk anlamıyorum.
6: Ben anlıyorum. Her şey düşündüğüm gibi çıkıyor. İstanbul'a gidiyor Gülşah.
5: İstanbul'a mı?
6: Evet, İstanbul'a.

0: Çok dalgın uyuyor. Hasta mı yoksa?
1: Geldiği zaman bitkin bir haldeydi. Ateş gibi yanıyordu. Doktor çağırdım. Merak edilecek bir şey yok. Fena halde üşütmüş dedi.
2: Abla ilaçları almaya gidiyorum.
0: Ben verseydim.
1: Ah, ne fark eder. Bırakalım da uyusun. Yarına bir şey kalmaz sanırım. Buyurun. Yoldan geldiniz, açsınızdır. Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Hiç zahmet etmeyin.
1: Zahmet ne demek?
3: Müsaade et de biz hazırlayıverelim
4: bari. Nasılsa bu mutfağın yabancısı değiliz.

0: Siz mi okuyorsunuz bu kitapları?
1: Evet. Çocuk doktoru olmak istemiştim. Ama kısmet değilmiş. İkinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat. Çalışmam gerekti. İnsan istediğini her zaman elde edemiyor.
0: Anlıyorum.

Siz de yorgunsunuz. İsterseniz şuradaki divana biraz uzanın. Eskidir biraz ama temizdir.

0: Korkuttum mu sizi?
1: Yok, hayır.
0: Sizi bahçede görünce biraz gevezelik ederiz dedim. Gülşah'ın Antalya'dan buraya kadar yalnız başına gelmesi beni çok şaşırttı. Sizi bu kadar sevdiğini bilmiyordum.
1: Ne olur kızmayın ona. Ne de olsa çocuk.
0: Kızmak mı? Asıl benim size kendimi affettirmem lazım. Belki inanmayacaksınız ama Antalya'dan ayrılmanızı ben istemedim. Gidişinizden haberim bile yoktu.
1: Biliyorum.
0: O halde neden benim dönüşümü beklemediniz? Size kötü bir oyun oynandı.
1: Yok, Füsun Hanım'a kırgın değilim. Gülşah'a kendini sevdirip sizin sevginizi kazanmak istedi.
0: Sevgi hak etmeden kazanılmaz. İnsan bazılarına hak etmediği değeri verirken... asıl layık olandan esirgiyor bunu. Zeynep.
1: Şey, hava çok serinledi Metin Bey. İçeri girsek iyi olacak.
2: Abla, seni yanımda görmeyince öyle korktum ki.
1: Yanındayım yavrum, korkma.
2: Zeynep abla, senden bir şey istiyorum ama yapacaksın değil mi?
1: Tabii yavrum.
2: Ne olur ben hep burada kalayım, eve gitmek istemiyorum. Ben senin kızın olmak istiyorum.
1: Ama Gülşah'cığım olmaz ki. Çocukların yeri babalarının yanıdır. Eğer eve gitmezsen baban çok üzülür sonra.
2: Hiç de üzülmez. O beni sevmiyor ki.
1: Aa, kim demiş sevmiyor diye?
2: Tabii. Eğer sevseydi o kadınla evlenir miydi? Bana bu kadın senin annen olacak der miydi?
1: Gülşah'cığım her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır.
2: O zaman seninle evlensin. Sen benim annem ol. Ha? Olur mu?
1: Bunlar ne biçim sözler? Hadi şimdi uyu. Yarın sabah eve gideceksin.
2: Sen de benimle geleceksin.
1: Peki, olur.

0: ben yatmak istemiyorum ki.
1: Aa, daha iyileşmedin ki Gülşah'cığım. Uyumasan bile yatakta istirahat etmen lazım.
0: Ama sen beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi?
2: Metin, biliyor musun aklıma ne geldi? Anneni kaybettiğim zaman sen aşağı yukarı Gülşah kadardın. O zaman ben de böyle değildim tabii. Genç bir adamdım. Bir ara tıpkı şimdi senin yaptığın gibi evlenmeyi düşündüm. Ama sonra kendi kendime dedim ki, ya evlendiğim kadın oğluma iyi muamele etmezse, ya çocuğum bedbaht olursa? Boş ver, vazgeç bu sevdadan dedim. Bana sorarsan oğlum, senin gibi kızı olan insan, evleneceği kadını seçerken önce çocuğuna anne olabilecek birini aramalı. Böyle bir insan da çok uzaklarda değil, aramızda.
3: Uyudu mu?
1: Evet. Uyanırsa ayrılmak çok zor olur. Onun için hemen gitmek istiyorum.
3: Bir dakika Zeynep. Ben de senden kalmanı isteyecektim. Ama Gülşah'ın annesi olarak, karım olarak...

0: Tamam, ateş hattına girdiler. Verin suları.
1: Baş üstüne komutanım.

0: Alo buyurun.
1: Ben Aysel.
0: Burada mısın?
1: Evet. Burhaniye yolu üzerinde Erol'un yerindeyim. Yarım saat kadar kalacağız.
0: Hemen geliyorum. Oradan ayrılma.
1: Bekliyorum.
2: Ben de işte.

0: Şimdilik burayı açmaya gerek yok. Mahsul çok az. Tamam mı?
1: Beyim, bizi sulu ziraat kurtarır bir tek. Toprak kısır.
0: Bana göre değil bu iş.
1: Kara sular akmayacak bu yıl. Ah, bir de borçlu olmasa.
0: Borç.
1: Recep Bey'e. Hüsnü de olsa ister.
0: Konuşacağımız başka bir şey var mı?
1: Yavuz Bey aradı sizi. Akşama kahvede bekleyecekmiş. Mutlaka gelsin
0: Yavuz
1: dedi.
0: Yavuz mu?
1: Evet.
0: Olur, giderim. Hoşça kal.
1: Hadi, sağlıcakla.

0: İçime doğmuş sanki. O kadar söylemiştim Fatma Hanım'a. Bu adam sana göre değil, aklını başına devşir diye.
1: Sahi söyledin mi?
0: Tabii şekerim, ben hiç sözümü esirger miyim? Adam ne diye belirsizim biri, bir serseri. Fatma Hanım dünyadan habersiz bir pansiyoncu kadın. Elif'i görse mertek sanır. Bir de tüccarım diye yutturmuş Fatma Hanım'a. Bunlar böyle Leyla ile Mecnun gibi iki ay içinde evleniverdiler.
1: Ömürsünüz vallahi hocam, o yaşta Leyla Mecnunluk mu kalır?
0: Üstelik adam 40'ında var yok. Bizimki 50 yaşalı hani. Balayı falan derken kendini teri taze genç kız sanmaya başlayan Fatma Hanım sizlere ömür. O koskoca mercan pansiyon pır saçlı kaldı.
2: 40'ından sonra azanı teneşir paklar diye boşuna dememişler.
3: Hoş geldiniz.
1: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı. Değil mi anne?
3: İstanbul'dan arkadaşlarım geldi. Onlarla ilgilenmek zorundaydım Fitnat abla. Anne, ben çıkıyorum.
4: Azıcık otursaydın.
3: Bekliyorlar. İyi günler.
0: Şu kıza tarihi ben öğretemediğim için hep üzülürüm. Ne vardı İstanbul'da okutacak?
4: Pardon. Belgin. Belgin bir dakika. Yakında nişanlanacak bir kızın bu kadar serbest davranması yanlış. Fitnat'ın sana nasıl baktığını fark etmedin mi?
3: Aynı şeyleri tekrarlamaktan bıkmıyor musun anne?
4: Akşam yemeğine mutlaka evde ol.
3: Söz veremem.

0: Ben edebiyat öğretmeni Aysel Taran.
1: Hoş geldiniz Aysel Hanım. Sizi bekliyorduk. Buyurun oturun. Yolculuk rahat geçti mi?
0: Evet.
1: Buyurmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim, değiştirmeyeyim. Ben içiyorum.
1: Bizim buraları güzeldir. Açıklık, deniz. Zamanla seveceksiniz.
0: Eminim.
1: Daha önce İstanbul'da mı çalıştınız?
0: Evet. 9 yıllık öğretmenim. Kendim istedim atanmayı.
1: Anladım. Kalacak yeriniz var mı?
0: Yok. Herhalde ev tutacağım.
1: Şimdilik pansiyonda yer ayırttım size. Aslında bir ev var. Yerine tayin edildiğiniz arkadaşımız oturduğu evi boşalttı. Zaten emekli oldu, memleketine dönüyor. Beğenir misiniz bilmem tabii. Eski mahallede oldukça konforsuz bir ev.
0: Öylesini tercih ederim.
2: Akşam oldu, yakamadım gazımı. Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı. Doya doya
1: kasabamızın meczubu türküler söyleyip durur. İşte burası. İyi akşamlar İfet Hanım.
3: İyi akşamlar oğlum, iyi akşamlar.
1: Şadiye Hanım gitti mi?
3: Yok, yukarıda.
1: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
3: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
0: Sefa bulduk efendim.
1: Çıkıp bir bakın isterseniz. Sana arkadaş getirdim Aysel Hanım'ı. Beğenirse tutacak.
3: Sağ ol evladım. Bağrıma basarım ben de.
4: Birini mi aradınız?
0: Hayır efendim. Sizinle tanışmak istedim. Ben yeni edebiyat öğretmeniyim.
4: Çok sevindim. Sağ ol. Ne kadar gençsiniz. Buraya geldiğimde sizin kadardım. 23 yıl oldu. Yine de dün gibi geliyor bana. Sayısız öğrenci okuttum. Onların arkadaşlığını hiç unutmayacağım. Çoğu evlendi. Ana baba oldular. Çocuklarını da ben okuttum. Çok güzeldi bunlar. Hepsi bitti. Gidiyorum artık.
0: Niye kalmıyorsunuz?
4: Her gün o lisenin önünden nasıl geçerim? Sizin için her şey yeni başlıyor. Değerini bilin. Öğretmenlik de tıpkı hayat gibi sevgi ve anlayış üzerine kurulmalıdır. Bunu unutmayın.
0: Unutmam efendim.
4: Sarmaşı size bırakıyorum. Bakarsınız değil mi?
0: Tabii bakarım.
4: Zahmet etmeyin. Sizi bu odada hatırlamak istiyorum.

0: Nasıl? Uygun mu ev?
1: Bundan iyisi can sağlığı.
0: Aysel öğretmenle anlaşırsınız.
2: Elbette, anlaşamayacak ne var ki?
0: Oldu bu iş. Hoca hanım, isterseniz bize gidelim. Karım da sizinle tanışmak ister, bir şeyler yeriz.
1: Sağ olun, yol yorgunluğu. Başka bir zaman rahatsız ederim.
0: Tek başınıza nerede yemek yiyeceksiniz?
1: Önemi yok, alışığım ben.
0: Bize müsaade.
2: Müsaade sizin.
3: Hoş geldin Fuat Bey, senin kayınbirader tavlaya kaptırdı yine. Üç çay yap.
4: Top patlasa duymayacaksınız.
0: Vay, neredesin ya, geç otur.
4: Hoş geldin.
0: Şimdi bitiriyorum bunun işini. Kemik böyle atılır oğlum.
4: Zar adamı nasıl konuşturuyor bak.
0: Akşam sendeniz anlamam.
4: Nereye?
0: Karışma orasına enişte bey. Şu yahniliğin icabına bakalım. Doğru üniversiteye, tamam mı?
4: Aklın fikrin eğlencede. Hiç değişmeyeceksin.
0: Değişip de sana mı dönelim? Öğren de gel.
4: Amma ballısın be. İyi ki kazandın.
0: Hadi.
4: Nereye gittiğimizi söylemedin.
0: Mehtaba yeni bir dansöz gelmiş. Resimlerini gördüm. Hadi kalk.
4: Hadi kalk.
0: Amma surat ettim be. Piliçmiş, piliç.
5: Günaydın çocuklar.
6: Sağ ol.
5: Buyurun oturun.
2: Aysel Hanım'la tanıştınız mı?
7: Aysel Hanım kim?
2: Şadiye'nin yerine gelen edebiyatçı. İstanbul'dan tayin edilmiş. Evli değilmiş galiba. Şimdi sizden söz ediyorduk. Matematik öğretmenimiz
7: Nevin. Memnun oldum.
2: Resim hocası Bedri Bey.
8: Aramıza hoş geldiniz.
1: Tanıştığımıza çok sevindim. Okula geldiğimde ilk dikkatimi çeken resimleriniz oldu. Hepsi de ne kadar güzel.
8: Öğrencilerin çalışmaları.
2: Bedri Bey bir tanedir.
8: Hayata atıldıktan sonra resimle hiçbir ilgileri kalmıyor. Oysa çoğu yetenekli.
2: Öyledirler, öyledirler. Sanki koskoca Roma İmparatorluğu'nun hangi yılda battığını hatırlıyorlar mı? Boşuna didiniyoruz.
7: Bu onların suçu değil ki Zehra Hanım.
8: Her şey yeknesak burada. Hayat mazbutluk üzerine kurulu. Evlenip çoluk çocuğa karışıyorlar. İşti, güçtü. Sanata yer yok.
1: Belki. Ama iz bırakmış güzel şeyler kolay silinemez.
7: İşte bunu diyorum.
2: Belgen için.
7: Bakabilir miyim anne? Babamın sana taktığı broş değil mi bu?
2: Evet.
9: Bize böyle hediye medya verilmemişti Valide Hanım.
7: Nişan için biraz fazla değil mi bu? Düğünde ne takacağız sonra? Sen ne dersin Fuat?
10: Belgenin bir şey alınacağını sanmıyorum bu iğneden.
2: Çok güzel bir broştur. Şu sıralarda başka bir şey almamıza imkan yok.
8: Neden eski mahalleyi seçtiniz oturmak için?
1: Belli bir amacım yoktu. Şartlar. Sonra da hoşuma gitti. Daha özlü bir şey var buralarda.
8: Doğru, insanları hastır.
1: Yeniliği açılamıyoruz bir türlü.
8: Eskiyi toptan inkar ettiğimizden herhalde. Yeniyi de sindiremiyoruz. Hayat elbette değişecek. Ama böyle değil. Yeni evler, apartmanlar yapılıyor. Büyük fabrikalar kuruluyor. Ama bütün kültür içki ve kumardan ibaret. Düşünce bir türlü serpilmiyor. Briç, konken, piliç gecesi. Hayat her gün sadece tekrar ediliyor. Korkunç değil mi?
1: Biraz buna benzer bir hayattan geliyorum Bedri Bey. Briç konken yoktu tabii. Başka bir yarın için çalıştığımı sanıyordum. Oysa aynı şeyler tekrarlanıyordu. Kısır çekişmeler. Aynı hatalara düşmemek için gerçekleri daha iyi değerlendirmek gerekiyor galiba.
8: Cumartesi nişana gelecek misiniz?
1: Hangi nişana?
8: Eski öğrencilerimizden Fuat'ın nişanı. Siz de davetlisiniz.
1: Tanımıyorum ki.
8: Önemi yok, burada adettir. Fuat eski bir eşraf ailesinin oğludur. Yeni zengin bir fabrikatörün kızıyla evleniyor. Nişana gelmelisiniz. En azından insanları tanırsınız.
1: İyi günler.
8: İyi günler.
7: Tebrik ederim.
0: Hoş geldiniz beyefendi, şeref verdiniz.
3: Hoş bulduk, o şeref bize ait Recep Bey. Saadetler dilerim.
0: Belediye başkanı beyefendi de geldiler.
7: Çok ihya oldu. Teşekkür ederim.
6: Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
0: Beyefendiyle, belediye başkanıyla meşgul
6: ol. Oluyorum, merak etmeyin.
0: Ulan oluyorsan yanımda işinle.
6: Peki.
0: Ayakta uyuyor salak gibi.
3: Hoş geldiniz efendim.
6: Hoş geldiniz.
3: Buyurun efendim. Tebrik ederim efendim. Tebrik ederim.
11: Hoş geldiniz.
3: Tebrikler.
0: Teşekkürler, sağ olun.
2: Yavuz elimi öpmedi Ayşe.
7: Çağırayım hocam.
2: Şu Tahsin Bey'in karısı da pek rüküş şey. O ne kıyafet öyle? Hiç giyinmesini bilmiyor.
7: Ne dedin? Ne dedin Zehra?
3: İyi akşamlar.
7: Bu Leman da hep ağlar. Kocasını ağlar, oğlun nişanlanır ağlar.
2: Seni serkeş seni. Hocanın elini bile öpmezsin değil mi?
0: Ha? Anneanne, ne kaynatıyorsun gene?
7: Sus edepsiz.
2: Mutluluklar, ne kadar güzel olmuşsun.
1: Mersi.
2: Çok yakışmış.
0: Geldiniz. Saadetler dilerim Fuat Bey.
1: Bizi tebrik ediyorlar Fuat.
0: Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar.
8: İşte nişanlılar. Sonra kutlarız onları.
0: Ne o Bedri abi? Balık yok mu bu akşama?
8: Fuat'ın hatırına bu gecelik erteledik.
4: Yavuz, karın seni arıyor.
3: Bedri abi gelmiş.
1: Susadım ben, bir şey içmek istiyorum.
10: Hoş geldin İffet teyze.
2: Hoş bulduk. Çok oldu seni görmeyeli. Hiç uğramıyorsun artık. Aysel Hanım'ı tanıştırayım sana. Lisede öğretmen, edebiyat öğretmeni. Benim de kiracım.
10: Öyle mi? Ben de orada okumuştum. Yeni geldiniz herhalde.
12: Evet. Ders yılı başında.
8: Bizi unuttun burada.
10: Hiç unutulur musun sen Bedri abi?
8: Balığa var mısın?
10: Şimdi mi?
8: Fuat da deniz hastasıdır.
7: Fuat! Fuat bir dakika gelsene.
10: İzninizle.
7: Bittik. Artık bir hafta kendime gelemem.
2: Tabii, kolay değil.
7: Sağ olsun, Leman da hiç yardımcı olmadı.
2: Tuhaf kadın.
7: Aa. Sanki yalnız benim kızım nişanlanıyor.
2: Yavuz karısıyla kavga etti galiba. Kızcağız pek baksın.
7: İçki yüzündendir.
2: Olabilir.
8: Nasıl buldunuz nişanımızı?
12: Çocukluğumu hatırladım birden. Hüzün veriyor insana.
7: Dansı açmalıyız Fuat.

0: Aman üzülme şekerim. Yavuz'u bilmez misin deli dolu çocuk? Azıcık sür. Gözlerin kıpkırmızı. Hadi çabuk ol. Neredeyse yüzükleri takacaklar.
1: Buyurun efendim.
2: Çek şöyle.
1: Beni mahcup ediyorsunuz Recep Bey.
2: Başka kim takacaktı yani? Öbür elbisene ne oldu?
3: Çok terlemiştim.
2: Söyle şu tenekecilere sussunlar, şimdi yüzükler takılacak.
1: Ve işte Mesut Han geldi.
4: Teşekkür ederim. Mutlu bir evliliğin ilk adımını atıyoruz arkadaşlar. İnsanlar doğarlar, büyürler, yuva kurarlar, çocukları olur. Çocuklarının mürvetini görürler. Hayat böylece devam eder.

0: Bizimki gene tıraşa tutuyor.
1: Hariçten gazel okumak kolay.
0: Yok ya.
1: Biraz babana örnek alsanız yerinde olur. Hariçten gazel okumak kolay.
2: Dans etmiyor musunuz?
3: Aysel Hanım pek istemiyor. Belki seni kırmaz.
2: Dans eder misiniz?

0: Dans etmeyi sevmiyor musunuz?
1: Siz seviyor musunuz?
0: Hayır.
1: Neden ediyoruz o zaman?
0: Hep istediğinizi mi yaparsınız?
1: Hayır.
0: Sevdiniz mi burayı?
1: Evet. Hayat çok sade.
0: O sadeliğin altında yatanları bilseniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Yarın yağmur yağacak galiba.
3: Buradan diskoteye gidiliyor.
0: Annemi eve götüreceğim.
4: Biz götürürüz Fuat.
5: Enişte bey, hadi hadi eğlenceye devam.
0: Annemi götüreyim, belki sonra gelirim.
3: Nasıl istersen. Hadi yürüyün bakalım
5: çocuklar. Seni de gören cenazeden geliyor sanırım ha.

0: Keşke baban da bugünleri görseydi.
1: Görseydi ne olacaktı? Çok yorgunum anne. Yatmaya çıkıyorum. İyi geceler.
2: Recep Bey'e de belirttim. Sözleşmelerin günün koşullarına göre yeniden yapılması mutlaka gerekiyor. Burayı daha modern bir kafayla idare etmedin mi iş batar. Onu bilir, onu söylerim.
3: Peder Bey ne dedi?
2: Anlatabilirsen anlat. Buyurun beyefendi.
4: Geldiğini söylediler, iyi oldu. Seninle konuşmak istiyordum. Bizi yalnız bırakır mısınız?
2: Tabii efendim.
3: Biraz para versene bana.
4: İşim var, Mehmet halletsin.
2: Tabii efendim, tabii.

0: ihtimalin için ne düşünüyorsun?
1: Anlamadım.
0: Bundan sonraki hayatın, hayatınız hakkında ne düşünüyorsun? Yani geçim meselesi. Ne yiyip ne içeceksiniz? Nasıl yaşayacaksınız?
1: Bugüne kadar nasıl yaşadımsa öyle.
0: Bak, seninle samimi konuşacağım. Burada yakınım olan bir insana ihtiyacım var. Mehmet hiçbir işe yaramıyor. Yavuz'un durumu malum. Senin o imalathanenin hiçbir rantabilitesi kalmadı. Ne seni ne de aileni geçindirir. Sana cazip bir teklifim var. Orayı kendi bünyemize alalım, sen de gel beraber çalış.
1: Teşekkür ederim. Ama başkasının yanında çalışamam. Bu imkansız.
0: Ben başkası mıyım?
1: Rica ederim, onu demek istemedim.
0: İşi, meseleleri zorlaştırıyorsun.
1: Hangi meseleleri?
0: Yakında evleniyorsunuz. İki kişilik hayat zordur, mesuliyet ister. Belginin alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
1: Bunun önerdiklerinizle ne ilgisi var?
0: Para! Bütün meseleleri çözer.
1: Özür dilerim. Sizin gibi düşünmüyorum.
0: Acele etme. İyice düşün. Kararını sonra söylersin.
1: Sürdürebileceğim yere kadar böyle götürmeye çalışacağım.
0: Kıytırık bir imalathaneyle bu mümkün değil. Her şey sanayileşiyor. Neyi koruyabileceksin ki?
1: Bilmiyorum. Sanki başka türlü olmalıydı bütün bunlar.

0: Kimse geldi mi zeytin toplamaya?
1: Civar köylerden geldi tayfalar. 50-60 kişi kadar var.
0: Ellerini boş göndermeyelim. Gelecek yıla mahsuben biraz avans ver.
1: Beyim, zaten Recep Bey'e borcunuz var sizin.
0: Sen kendi geçimine bak. Başkasının işine karışma, tamam mı?
1: Pekala, sen bilirsin beyim.
0: Eyvallah.

0: İyi günler Aysel Hanım.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Sağ olun. Gideceğiniz yere bırakayım sizi.
1: Yürüyüşe çıkmıştım, teşekkür ederim.
0: O gece sıkılmadınız ya.
1: Hayır, hiç sıkılmadım.
0: Alıkoymayayım sizi. Görüşürüz.
1: Tabii.
2: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
3: Biraz da zeytinyağlı alsaydın.
2: Doydum anne. Mersi. Recep Bey sana bir teklifte bulunmuş galiba. Sen de geri çevirmişsin. Tabii senin bilebileceğin bir mesele.
0: Ne yapmam gerekirdi sence?
2: Ailemizin geleceği hakkında ne düşündüğünü bilmek isterdim doğrusu.
0: Yürümeyen bir şey mi var?
2: Yürüyen ne var ki? Malum, annem böyle şeylere karışmaz. Ama ben açık konuşmak istiyorum. Recep Bey'in teklifi hepimizin kaderiyle ilgili. Maddi sorunlarımız olduğunu inkar edemezsin herhalde. Tek başına karar vermemeliydin Fuat.
0: Geçim sıkıntısı çektiğinizi bilmiyordum.
3: Hamdolsun her şeyimiz tamam.
2: Bir dakika anne. Her gün daha kötüye gidiyor durumumuz. Yarınımızın ne olacağı belli değil. Para yok ortada. Bu belki seni ilgilendirmiyor ama ben gördüğüm gibi yaşamak istiyorum. Babamın zamanındaki gibi. Recep Bey o battal atölyeye talip olmuş. Allah bilir zeytinlikleri dağılacak. Biz burun kıvırıyoruz. Neyimize güvenerek? Adam hayatımızı üstleniyor, anlamıyor musunuz? Kaldı ki Recep Bey'e borcumuz var. Bunu nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz?
4: Recep Bey'in teklifi bence mantıklı. Seni yanına almak istiyor. Kızıyla evleniyorsun. Fabrikanın başına geçecek başka kimse yok onun yanında.
2: Biz karı koca enine boyuna düşündük.
3: Neler konuşuyorsunuz böyle? Bunlar hangi gün konuşuldu bu sofrada?
2: Anne yanlış anlama. Ben hepimizi düşünüyorum.
3: Çok rica ederim kapatın.

0: Afiyet olsun.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurdun. Yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli

0: Kadınlar Temizlik sponsoru.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
10: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: emanet diyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alan aç.

Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi.

0: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
3: İyi yolculuklar Ümran.
4: Teşekkür ederim dayıcığım.
5: Niye dönmüyor Asım amca?
6: Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı.
6: Onu bulacağım Asım amca.
3: Bir şeyiniz yok ya?
6: Hayır.
3: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
7: 5 saattir bekliyorum.
6: Bunun için maaş alıyorsun.
8: Alev alev yarın 13.45'te TV4'te.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacak.
12: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Üst üste 5 saat. Çarşamba günleri çok yoruluyorum.
10: Bana gelir misiniz? Birlikte bir çay içerdik. Yorgunluk alır. Çok rica etsem.
9: Peki.
10: Buyurun. Fakirhaneye hoş geldiniz.

0: Epeydir dinlememişsiniz. Toz içindeydi plak.
1: Güneş hala sıcak.
0: Sonbaharı yaşamak bir rüya gibi etkiliyor beni. Güneş, deniz. Birden romantikleştim.
1: Yakışıyor size. Sonunda alıştınız buraya.
0: Evet. Söylemiştim size, sakin bir hayat istiyorum.
1: Sakin mi yaşıyorsunuz?
0: Bir bakıma. Biraz sizin gibi.
1: Benimki başka. Her gün aynı şeyi yapanların cansız hayatı. Ve yalnızlık.
0: Neden hep kendinizi horluyorsunuz? Herkes sizi seviyor.
1: Bu şehre ilk geldiğimde bambaşka şeyler umuyordum.
0: Sonra?
1: Görüyorsunuz.
0: Resimlerinizi görmek isterdim.
1: Şimdi değil. Belki bir gün. Cesaret edebilirsem. Çay olmuştur.

0: Fuat! Ben de sana sesleniyordum. Beğendin mi?
1: Nerede giyeceksin bunu?
0: Her yerde.
1: Pek öyle her yerde giyilmez.
0: Ne zamandan beri kıyafetimle ilgilenmeye başladın? Bu çok güzel Ayşe, bak!
2: Karnım acıktı.
3: Aman anne!
4: Çifte düğün yapacağız galiba. İki gelinlik veya Necla. Bedri Bey abayı yaktı.
2: Bedri Bey de kim?
0: Resim hocası. Kime yaktı abayı?
4: Yakında öğrenirsiniz. Ama anneme lazım, adım dedikoducuya çıkar sonra.
0: Çok güzel şeyler bulduk kızım.
2: Annesi var bunun.
3: Bir şey mi oldu Belgin?
0: Beni niye Fuat'la evlendiriyorsunuz? Birbirimizi sevmiyoruz ki.
3: Münakaşa mı ettiniz?
0: Keşke etsek. Bana aldırdığı bile yok.
3: Anlayışlı olmayı öğrenmelisin. Fuat herkese karşı kayıtsızdır.
0: Ama niye anne?
3: Böylesi gerekiyordu onun için. Erkekler çocuk gibidir. Babanın da ne hırçınlıkları vardı. İlk yıllarda çok zorluk çektim. Fedakarlık hep bana düştü. Bak şimdi her şeyimiz var. Seni istediğimiz gibi yetiştirdik. Mal, mülk, her şey.
0: Fuat beni sevmiyor.
3: Sever, sevmez olur mu hiç? Baban da öyleydi. Sonra birbirimize alıştık. Mutluyuz, zenginiz, itibarımız var. Siz de öyle olacaksınız. Niye sevmesin seni? Hayattan başka bir şey beklenmez ki kızım.
5: Yemek yemeyecek miyiz?
3: Hoş geldin. Her şey hazır, hemen otururuz.
5: Hadi öyleyse.
3: Babanı bekletmeyelim. Hadi kızım.

0: Edebiyat öğretmeni Aysel Hanım'la görüşmek istiyorum.
1: Anlıyorum, anlıyorum. Mevzuat meselesi. Telefondan sizi istiyorlar.
2: Buyurun efendim, ben Aysel.
0: Ben Fuat. Tanıdınız mı?
2: Evet, tanıdım. Ne konusunda?
0: Hiçbir konuda. Sadece sizi görmek istiyordum. Özür dilerim. Rahatsız ettim. İyi günler.

0: Her şey bana yabancı. Hiçbir şey yapamaz oldum. Zayıf, korkak adamın tekiyim ben. Her şey bana yabancı. 10 yıl önce böyle değildim. Çalışmak, uğraşmak hoşuma gidiyordu. Kimse anlamıyor bunları. En yakınlarım bile. Oysa biri anlamalı.
1: Neden bu kadar umutsuzsun?
0: Kimseyi sevemiyorum. Eskiden arkadaşlarımı severdim. Ne bileyim, Ali'yi, Yavuz'u... Şimdi, Belgin'le neden nişanlandığımı, neden evleneceğimi bilmiyorum.
1: Sinirlerim bozuk senin.
0: Böyle yaşamaktan usandım.
1: Hayatını değiştirmeye çalış.
0: Kolay mı? Bir çembere sıkıştırılmış gibiyim.
1: Bir tek sen değilsin ki o çemberde.
0: Bunları beni avutmak için söylüyorsun. Sen de inanmıyorsun. Aslında sen de yalnızsın.
1: Belki haklısın. Güzel şeyler yaşamıyoruz hiçbirimiz. Ama insan kendi hayatını değiştiremese bile başka bir hayatın olabileceğini düşünür.
0: Nasıl? Recep Bey'in yanında çalışarak, evlenip çoluk çocuğa karışarak mı? Sen neden böyle yaşamıyorsun? Burada sen olmasan çıldırırdım.
1: Değil tabii. Ayakta kalmak zorundayız. Bir zamanlar bambaşka umutlarım vardı. Her şeyi tek başıma yapabileceğimi sanıyordum. Sonunda yalnız kaldım. Bu kasabada hep aynı hayatı tekrarlayarak direncimi kaybettim. Ama sen gençsin. Mücadele etmek zorundasın.
0: Mücadele? Neye karşı?
1: Hayatı inkar ederek hiçbir şeyi düzeltemeyiz.
2: Çıkıyor muydunuz? Bir dakika, şunu bitireyim çıkalım. 3 fen B'den bir öğrenci için sizinle konuşmak istiyordum.
3: Hay hay.
2: 1764 Ali Selim. Son yazılıda kırık almış. İyi bir öğrencidir. Sözlüğe kaldırmanızı istiyor.
3: Bir çaresine bakarız.
1: İyi tatiller.
4: İyi tatiller Bedri Bey.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. El Fatiha.

0: Neden yaptı bunu? Bir türlü anlayamıyorum.
1: Birbirimize neden bu kadar uzağız? Bunu anladın mı?
0: Galiba. Sevgi bağlılık istiyor. Bizse bundan kaçıyoruz. Hep kendi sorunlarımız ağır basıyor.
1: Hayatım aylak, bomboş geçti. Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk. Her şeyi oluruna bıraktım. Zaten hiçbir gayem olmamıştı hayatta. Belgin'le evlenmemi istiyorlar. Çocukluğumdan beri tanırım. Uzaktan akraba sayılırız. İşte hepsi önceden kararlaştırılmış gibi.
0: Nişan gecesi anlamıştım. Etrafındaki insanlara yabancıydın.
1: Benimle görüşmek istemedin ama.
0: Nişanlanmıştın.
1: Evliliğe karşı mısın?
0: Hayır. Birbirini sevmeyen karı kocalara karşıyım. Mutsuz çocuklara. Sevgisiz evlere karşıyım.
2: Yarım saat içinde hazır efendim.
3: %9'u gösterir misin?
4: Buyurun efendim.

0: bak canım, fena olmayacak galiba.
1: Yo, Allah için çok kaliteli.
2: Ya anne, sen kendi üstünde ne bakıyorsun? Bir top kumaştan ancak çıkar sana.
3: Bu çocuğa hiçbirimiz terbiye veremedik gitti.
0: Haklısın Zehra Hanım, bak anne.
2: Azıcık takıldım ama pipiriklisiniz. Gelin olacak sensin kızım, umurunda değil. Bugün herkes sol tarafından kalkmış galiba.
1: Dokunma kıza. Benimki dikilirken ben de öyleydim.
2: Sen Mehmet Bey eniştemizle evlendiğin için öyle olmuşsundur Fitnat abla.
0: Yavuz, çok rica ederim.
2: Tamam tamam. Elimizin hamuruyla kadın işine karışıyoruz.
4: Yağmur yağacak galiba. Çocukken akşamları gökyüzünde pembe bulutlar görürsem, ertesi gün bütün istediklerimin olacağını sanırdım.
5: Olur muydu?
4: Bazen. Çok severdim pembe bulutları.
5: Yağmur başladı bile.

0: Ne güzel bir yer burası.
1: Okuldayken dersten kaçıp buraya gelirdim.
0: Neden kaçardın?
1: Sıkılırdım. Her şeyden sıkılırdım. Zaten liseyi zar zor bitirebildim.
0: Öğretmenin olsaydım sınıfta bırakırdım seni. Hiç durmayacakmış gibi yağıyor.
1: Üşüyeceksin.

0: Kimse yaşamıyor mu bu evde?
1: Babamın sağlığında yaşanırdı. Şimdi yandaki damda Osman Ağa oturuyor. Yıllardır gelip kaldığımız yok.

0: Bir kuş var burada.
1: Ben getirdim.
0: Niye?
1: Çok sessizdi evin. Oyalar seni. Ne bileyim, aklım esti işte.
0: Sarı kanat olsun senin adın.
1: Seni seviyorum. Hayatımda ilk defa seni seviyorum dedim.

0: Tek başına sıkılmıyorsun ya.
1: Hayır, kitaplarına bakıyorum. Ne çok kitabın var.
0: Yalnız sevdiklerimi getirebildim. Maydanoz sever misin?
1: Severim.
0: İyi, kimisi yemez de.
1: Hepsini okudun mu bu kitapların?
0: Ne dedin?
1: Bu kitapların hepsini okudun mu dedim.
0: Okudum. Zehirlenmezsin inşallah.
1: En sevdiğin kitabı alabilir miyim? Okumak istiyorum.
0: Tabii. Sarı kanat aç mı bırakacağız?
1: Azıcık salata yaprağı ver. Yarın yem getiririm.
0: Tamam.
2: Merhaba Osman amca.
3: Merhaba.
2: Nasılsın?
3: Demir gibi.
2: Hadi gidiyoruz. Bırak hesabı kitabı. Korkma bizdeyiz. Cebindeki akrep sokmaz bu sefer. Ayşe bekliyor.
4: Gelemem, işim var.
2: Adamı çıldırtırsın. Herkes bizde. Belgin, ablanlar. Ziyafet veriyoruz. Kutlama ziyafeti.
5: Şerefine şekerim. Allah analı babalı büyütsün.
2: Baba oluyorum baba.
0: Yavuz lütfen yavaş iç.
6: Alkolik babanın şerefine.
2: Alkolik mi alkolik? Baba olacağım ya, sen ona bak.
0: Doktor ne dedi? 3,5 aylık hamile dedi. Darısı başınıza.
2: Vay be! Bir de dayı mı olacağız?
0: Artık seni de evlendirelim Ali.
7: Yok yenge, başımı mı yakacaksınız benim?
5: Hiç öyle şey olur mu? Bak Fuat'la Belgin ne kadar mutlu.
6: Elhak, biz de öyle karıcığım.
0: Bir randevun mu vardı?
2: İşim var dedi. Hiç dinler miyim? Kaptım getirdim.
5: Böyle mutlu bir günde işin lafı mı olur?
2: Güzel karıcığımın şerefine.

0: Aysel Hanım. Rahatsız ettim kızım. Mavi ibrişimin var mı?
1: Olacak, bir dakika.
0: Yorganın kenarı sökülmüş. Yeni attırmıştım daha. Şimdi işçilik mi kaldı?
1: Buyurun.
0: Çok teşekkür ederim. Ereni mi bekliyordun?
1: Evet.
0: Peki.
2: Gökyüzünde yalnız yaşayan yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım. Çok severim seni.
3: Süt isteyen var mı?
4: Ben isterim.

0: Konuşmayacak mısın?
1: Ne söylemem gerekiyor?
0: Dün gece için özür dilerim. Yavuz geldi, zorla yemeğe götürdü beni. Karısı gebeymiş.
1: Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor Fuat. Önemli olan bana verdiğin sözdü.
0: Anlaman lazım. Benim bazı mecburiyetlerim var.
1: Şimdi mi aklına geldi?
0: Onu demek istemedim.
1: İnsan sevgisi umrunuzda değil sizin.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiçbir şey anlamıyorsun. Anlamana da imkan yok zaten.
0: Neden bağırıyorsun?
1: Susmam gerekiyor değil mi? Hep susmam. Öyle alışmışsınız çünkü. Beni de kendine benzetmek istiyorsun.
0: Kimseyi kendime benzetmek istediğim falan yok benim.
1: Tabii, suçlu benim.
0: Seni suçladığım yok ki.
1: Beni aşağıladığının farkında bile değilsin.
0: Aşağılamak mı? Sana karşı hep dürüst davrandım.
1: Belli oluyor. Gizli kapaklı bir ilişki. Dürüstlük buysa...
0: Haksızlık ediyorsun. Dün gece kapına kadar geldim. Işıklar sönüktü.
1: Sabaha kadar seni bekleyecek değildim herhalde.
0: Yeter be! Kes artık! Ben buyum.
1: Farkındayım. Geç de olsa anladım. Busunuz siz. Yanınızda adam ölse kılınız bile kıpırdamaz.
0: Terbiyesizlik etme. Sana söylüyorum.
1: Etsem ne olacak? Hepiniz korkaksınız.

0: Vay Fuat! Hangi rüzgar attı seni? Bir durum mu var? Ne istiyorsun be dut yemiş bülbül gibi?
1: İlişme.
0: Yardım etmek istemiştim.
1: Kusura bakma.

0: Bir derdin mi var Fuat?
1: Yok bir şey anne.
0: Neyi doğru buluyorsan onu yap.

0: Beni hiç affetmeyeceksin sandım. Hiç gelmeyeceksin. Hiç karşılaşmayacağız.
1: Seni çok özledim.
0: Günler hiç geçmedi. Seni yitirmek istemiyorum artık.
1: Korkuyorum Fuat. Nasıl sürdüreceğiz? Burada. Bu kasabada.
0: Evlenelim Aysel.

0: Belki yalnızdım. Geçmişi epeydir düşünmüyorum. Bir kaynaşmanın içindeydim. Duman gibi dağılıp gitti o kaynaşma. Bazen kendimi sorumlu tutuyorum. Tek istediğim aynı hatalara düşmemek.
1: Beni seviyor musun?
0: Bir acı var içimde. Aşk belki de acı çekmek.

0: Sizinle konuşmak istiyorum.
1: Gel bakalım. Siz devam edin. Nedir söylemek istediğin? Anlat bakalım, ne istiyorsun?
0: Belgin'le evlenmeyeceğim.
1: Nereden çıktı bu?
0: Anlaşmamıza imkan yok.
1: Saçma!
0: Belgin'i karım gibi düşünemiyorum. Başka dünyalarda yaşıyoruz. Her şeyimiz farklı.
1: Evlenmediniz ki daha.
0: Hissediyorum.
1: Saçmalıyorsun.
0: Ayrılmak zorundayız. Başka birini seviyorum.
1: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar 3 gün sürer. Aklını başına topla. Severim seni. Hayatta önemli olan şey çalışmaktır. Kazanmak için çalışmak.
0: Yürütemeyeceğim. Hepsi bu. Saygısızlık etmemek için gelip söyledim.
1: Bitti mi söyleyeceklerim? Benim yığınla yapılacak işim var.
2: Pek yaraştı. İyi ki geldin. Bak ne güzel oldu.
1: Gel buraya, seninle konuşacağım.

0: Fuat geldi demin fabrikaya. Ayrılmak istiyormuş.
1: Fabrikaya mı girecekmiş?
0: Ne fabrikası be? Çıldırtırsınız insanı. Belgin'den ayrılmak istiyormuş.
1: Sebep ne?
0: Başkasını seviyormuş.
1: Rezil olduk.
0: Olduk ya. Olduk ya. Beceremezsiniz.
1: Yavaş konuş. Fitnat duyacak
0: Recep. Başlatma senin fitnatına. Bu ne demek biliyor musun? Adamın kıçına teneke bağlarlar. Bu işi bir an evvel halledeceksiniz ve hiç kimse duymadan.
2: Yakında evlenecek bir adamla meyhane köşelerinde dolaşan bir kadın öğretmenlik haysiyetiyle oynuyor demektir. Bu yaşa geldim böyle şey görmedim ben.
3: Siz hep başkalarının hayatıyla mı yaşayacaksınız Zehra Hanım? Onun bunun evinde. Aa,
2: ne demek istiyorsunuz siz?
4: Ya Fuat nerelerde? Uzun zamandan beri gözükmüyor ortalıkta. Ne oldu?

0: Aysel Hanım'sınız, değil mi?
1: Evet.
0: Ben Fuat'ın ablasıyım.
1: Biliyorum.
0: İki dakika konuşmak istiyorum sizinle.
1: Buyurun, evim şurada.
0: Yok, rahatsız etmeyeyim.
1: Siz bilirsiniz.
0: Fuat'ın evleneceğini biliyordunuz herhalde. Nişanına gelmiştiniz. Sizi ilgilendirmiyor mu bu mesele?
1: Hayır.
0: Fuat'ı nasıl kandırdınız bilmiyorum ama... yine de sizinle yüzbe yüz konuşmak istedim.
1: Fuat'ı kandırmadım ben.
0: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
1: Sizin için ne önemi var?
0: Fuat daha 30'unda. Ahlaksızlık sizin bu yaptığınız.
2: Aysel! Bir şey mi oldu Aysel?

0: Benden başka kime anlatacaksın?
1: Gidelim Fuat. Burada yaşamamıza imkan yok.
0: Neden?
1: Yürümeyen bir şey var.
0: Ne gibi?
1: 36 yaşındayım. Daha bir yığın şey var yürümeye.
0: Delirdin mi sen?
1: Burada yaşayamam artık.
0: Ne oldu ki?
1: Sorma bana bir şey Fuat.
0: Söyle ne oldu? Söylesene.
1: Ulan geldi. Dayanamıyorum artık.
0: Yetti bunlar be. Seni seviyorum Aysel.
1: Mümkün değil. Mümkün değil böyle yaşayamam.
0: Şimdi görürler. Seni seviyorum. Seni sevdiğimi herkes bilecek.
1: Fuat dur! Fuat yalvarırım ne olur.
0: Herkes bilecek. Herkes! Ali Efendi! Çabuk sür! Daha hızlı! Daha hızlı!

0: Beni çağırtmışsınız.
1: Geç otur. Muhasebeden hesap dökümü geldi. Şu borç meselesini görüşelim. 3 yıllık kredi açmışız sana. Bak istersen.
0: Yağın hepsini size veriyoruz.
1: Senin zeytinliklerden toplanan mal bu fabrikanın 3 günlük işi. Bu yıl o da yok. Ben borcun nasıl ödeneceğini soruyorum.
0: Öderim. Kimseye borç mu takmışım?
1: Ödersin. Ödersin de neyle ödeyeceksin? Ne zaman ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceksin? Bunları öğrenmek istedim. Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
0: Onları karıştırma.
1: Mehmet'le konuştum. Ben karıştırmasam da hukuk, kanun karıştırıyor. Enişten böyle söyledi.
0: İmalathaneyi almak istemişsiniz. Size bırakıyorum.
1: O zamandı. Babamın hayrına kredi açmadım ben. Öküz öldü, ortaklık ayrıldı. Ömür boyu seni besleyecek değilim ya.
0: Satın alınacak adam arıyorsun sen. Kes! Size hayatımı yaşatmayacağım.
2: Hoş geldiniz Fuat Bey. Ne emredersiniz?
0: Balık ne var?
2: Barbunya balığını tavsiye edebilirim efendim.
0: Sever misin?
3: Severim.
0: 2 barbunya, roka salatası, 1 şele...
2: Peki, afiyet olsun efendim.
0: Rahat ol. Kimseden çekinecek bir şeyimiz yok.
3: Neden geldik buraya?
0: Meydan okumak için.
3: Değer mi?
4: Seninle konuşacağım var.
0: Otursana.
4: Dışarı gel.
5: Dede ne yapıyorsun?
6: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tüketimi.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
7: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
8: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
9: Türkiye'nin 1 numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüzbinlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Vay!
3: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Senin için zor diye bir şey var mıdır?
1: Kıymeti tam 500.000 liradır. Oh!
0: Seni serbest bırakacağım tabii. Gideceksin. Avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan.
2: Yol ortasında kaçırmaya kalkıştılar.
3: Burası sadece ev, yuva değil.
1: Bu gece hem sen geleceksin... ...hem de paraları getireceksin.
4: Çılgınlar, yarın 16.15'te TV4'te.
5: Abi, motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... ...100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atışı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
3: Vallahi biz de anlamıyoruz babacığım.
2: Gazeteye ilan vereceksiniz.
4: Gene dadı için mi efendim?
2: Evet.
4: Çocukları çok severim.
2: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
4: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
5: Hala düşmedi.
4: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
6: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
3: Kim? Kim gönderdi onu?
6: Öyle gerekiyordu.
3: Zeynep abla.
4: Efendim?
3: Bizi affedecek misin?
2: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
7: Gülşah birazdan TV4'te.
8: Şu probisi bir yapamadınız ya.
9: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
8: Anlıyor,
10: yapamıyor.
11: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
13: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay avans.

0: Yaptıkların hesabını vereceksin bana. Konuşsana lan! Konuşsana!
1: Aşağılık herifin tekisin sen!
0: Konuşsana! Konuş köpek! Beş paralık ettin bizi! Beş paralık! Konuş ulan!

0: Aman neyse bu da bitti. Konu da böylece kapandı.
1: Ne dedin?
0: Kapandı dedim.
1: Bir şey ister misin teyzeciğim?
0: Yok kızım, teşekkür ederim.
2: Ayşe seni

0: Sakalını kesmişsin.
1: 10 yıl oldu. 5-6 senedir bıyık bırakıyorum. Hiç değişmemişsin.
0: Saçlarımı boyuyorum.
1: Nereye gidiyordun?
0: Muğla'ya. Tayin çıktı. Oradan da emekli olurum herhalde.
1: Beni hiç hatırladın mı? Ben seni hiç unutmadım. Mutluluk yanımızdan gelip geçti.
2: İstanbul'dan Muğla'ya gitmekte olan 34 PN622 plakalı Gür Turizm otobüsü hareket etmeye hazırdır. Yolcuların otobüse binmeleri rica alınır.
0: Sarı kanat öldü.
1: Ne?
0: Kanarya.
3: Kardeşine.
4: Perihan'ın başına gelenleri duydunuz mu?
3: Ne olmuş?
4: İbrahim Bey boşuyormuş Perihan'ı. Kızı yaşında bir kadına tutulmuş. Ya. Malın gözü diyorlar.
3: Fuat! Bir çay içer misin? Hadi sen git yavrum.
4: Fuat mıydı?
3: Evet.
4: Zavallı Perihan, berbat halde. 20 yıllık evlilikten sonra kolay değil. İbrahim Bey de pek sütü bozukmuş canım.
3: Erkeğe güven olmaz yavrum.

İstemem! İstemem! Eksik olsun böyle iş! Böyle çocuk düşman başına!

0: Bu kaç gün dayanmıştı?
1: 5 gün.
2: 5 gün 6 saat.
0: Tamam, bu işte bitti.
2: 6. kahvaltısını edemeden gitti.
3: Görülmüş şey değil, 1 ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi biz de anlamıyoruz babacığım. Herhalde daha iyi bir iş buldular.
3: 7'si de mi daha iyi iş buldular? Anneni kaybettikten sonra eve dadı dayandıramıyorum. Baba, söylesene neden kaçıyor bu dadılar?
0: Ne bileyim oğlum, ben gelen dadıların yüzünü bile görmüyorum ki. Her tarafım ağrıyor, hastalığımla uğraşıyorum ben yavrucuğum ya.
1: Vallahi babacığım, biz elimizden geleni yapıyoruz ama onlar durmuyorlar, böyle kaçı kaçı veriyorlar.
3: Anlaşıldı, yeni bir dadı daha arayacağız. Ama eğer bu sefer de...
1: Sen hiç merak etme babacığım, onu memnun etmek için biz ne lazımsa yaparız.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın.
2: Babam gitti, dadı da yok.
1: Emme baban yenisini bulacak.
2: Olsun. Buluncaya kadar rahatsız ya, ona bak sen. Hadi yarışlara gidiyor
3: muyuz? Tabii, tabii gidiyoruz.

0: koşuda Hakan'a Yasemin'i oynuyor.
1: Hadi lan sen de! Yasemin'le para yatırılır mı hiç?
0: Aa, şuna bak! Bu yanışın birincisi Yasemin'dir, bak görürsün.
1: Tuzlu hem de kokma.
2: Geçen sefer de öyle dedi, sana oyduk bütün param gitti.
3: Durun durun! Karayel varken bunların ikisine de para yatırılmaz.
2: Kusura bakma ama dede, sen bu işten hiç anlamıyorsun. Karayel suçlu ilgili be!
4: Kim demiş onu?
0: Siz beni dinleyin, en iyisi Yasemin'dir. Hadi verin paraları da biletleri alalım.
5: Adı geçen ham maddenin Almanya'dan ithali konusunda açılacak olan akredir... bir de gazeteye ilan vereceksiniz.
6: Gene dadı için mi efendim?
5: Evet, yedincisi de gitti.
0: Yasemin! Haydi Yasemin!
2: Bravo Yasemin, bravo!
0: Haydi Yasemin, haydi!
5: Efendim?
6: Merhaba hayatım, nasılsın? Akşama buluşuyoruz değil mi? O kadar meşgulsün ki unutacağını bildiğim için hatırlatayım dedim.
5: Yo, unutur muyum hiç? Yalnız bu akşam bir iş toplantım var. Eğer kurtulabilirsem gelirim tabii.
6: Yo, mazeret kabul etmem. Mutlaka bekleyeceğim.
0: Yani Yasemin'in kaybetmesine
2: hayret ettim. Zaten kabahat bizde ki... ...senin gibi salan lafına uyup... ...bütün paramızı o uyuz beygire yatırdık.
0: Ne bağırıyorsun be, ne bileyim ben?
2: Ulan madem bilmiyorsun... ...niçin Yasemin'i oynayın diye tutturdun?
3: Hadi olan oldu artık. Yürüyün şuradan bir taksi bulalım da eve gidelim.
2: Ne taksisi dede? Ha işte bütün paramız bu. Trenle gidebilirsek ne ala?
0: Bu para dördümüze yetecekmiş incik.
2: Dördümüze yetmez ama üçümüze yeter.
3: Yürü.
0: Beni burada bırakmayın.
6: Beğendin mi?
5: Çok güzel. Ama bu kadar pahalı bir hediyeye lüzum yoktu.
6: Ara sıra olsa bile sana beni hatırlatır diye düşündüm.
5: Şimdi de sitem.
6: Biliyorum. İşlerinden bana ayıracak vakit...

0: Vakit bulamıyorsun. Halbuki ben hep senin yanında olmak isterdim. Evini, çevreni, en önemlisi küçük kızını, o sevimli yaramazı tanımak, onunla dost olmak isterdim. Niye güldün?
1: Bugün gene gazeteye dadı aranıyor diye ilan verdik.
0: Dadı gene mi kaçtı? Bu kaçıncı oluyor?
1: 7.
2: Kaç gün dayanır bu dersin?
0: En çok 3 gün!
1: Melahat Hanım, sadece Gülşah'a dadılık değil, evin düzenini de temin edecek. Ayrıca baba, sizin ilaçlarınızla da ilgilenecek. O ne derse yapılacak.
3: Ha? Tabii babacığım, hiç merak etme. Onu memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
4: Ne kadar dağıtmışsın burayı böyle? Önce tertipli olmasını öğrenmen lazım. Sen çok cici bir kıza benziyorsun. Eğer sözümü dinler, söylediklerimi yaparsan seninle çok iyi anlaşırız.
3: İnşallah.
4: Ben metotlu bir insanım. Muntazam yaşamayı severim. Bunu sana da öğreteceğim. Sabah tam 8'de kalkıp beraber kahvaltı edeceğiz. 10'da da ders.
5: Şu surata bak, meymenet yok.
2: Kaç gün dayanır bu bize dersiniz?
5: 4 gün, bilemedin 5 gün.
3: Yok canım, 3 günde tamamdır hesabı.
2: Hemen başlıyor muyuz? Önce hangi numara?
3: Tabii! Önce Redkit numara.

0: oldu Melahat Hanım, geçmiş olsun. Birinci taarruz harekatı başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci harekat başlıyor. Ne harekatı?
1: Ne harekatı?
2: Kızılderili Tonto harekatı.

0: Ökşemiş hazır.
1: Geliyor. Kaçalım.
2: Sizler daha beni tanımıyorsunuz. Eğer öyle ok atmak, ip çekmek gibi saçma oyunlarla kaçıracağınızı zannediyorsanız çok aldanırsınız. Hadi otur bakalım masaya. Bu tepsideki kahvaltının hepsi bitecek. Öyle yumurta sevmem, reçel yemem falan yok.
3: Oturamam.
2: Ne demek oturmam?
3: Yani önce büyükler oturur, sonra küçükler. Önce siz buyurun.
2: Teşekkür ederim.
3: Bak şöyle. Rahatsınız ya.
2: O ne? Kurtardı. Ay ne oluyor? Yapıştım galiba. Aman yarabbim. Şeytanlar bastı. Ay ne oluyor? Çıkarın şunu. Ay sen niye yapıştın? Yarabbim. Vay domuz vay. Bu kibarlığın altında bir rezalet olduğunu anlamalıydım.
3: Ne o dedeciğim, geçmiş olsun. Yoksa üşüttün mü?
2: Evet, yıkanırken birdenbire sular kesildi. Ama bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyorum.
3: Haklısın. Sular idaresi boyuna suları kesiyor. Şikayet etmek lazım bunları. Dedeciğim, senden bir ricam var.
2: Neymiş o?
3: Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misin?
2: Ne yapacaksın bebeği? Bebeksiz uyuyamaz mısın?
3: Uyuyamam ya.

0: Dada Hanım ortada görünmüyor.
1: Neden kahvaltıya inmedi acaba?
2: Akşam öyle bir nakavt oldu ki hala uyanamamıştır.
3: Bu kadın çok inatçı çıktı be. Böğün üçüncü gün hala gitmeye...

0: saniye diyorum.
1: Bugün gidecek.
0: Nereden bildin?
2: Yoksa koca dayı harekatını mı uyguluyoruz?
1: Evet. Hemen git koca dayıyı getir.
0: Baş üstüne komutanım.
2: Üç gün dayandı. Gene fena değil.
1: Koca dayının sayesinde.
3: Efendim?
1: Babacığım, ben Gülşah. Dadı gene kaçtı.
3: Ne? Bu da mı kaçtı?
1: Evet babacığım.
3: Bu dadı da kaçmış.
4: Gene mi?
3: Evet. Bir gazete ilan daha verin.
1: Babam herhalde yeni dadı için gazeteye ilan verecek.
2: Versin, o da geldiği gibi gider. Kimse bizim özgürlüğümüze mani olamaz.
4: Yeni dadı geldi efendim.
3: Alın içeri.
4: Buyurun.

0: Buyurun, oturun. Şaşkınlığımı bağışlayın. Bu kadar genç bir dadıyla karşılaşacağımı zannetmiyordum. Daha önce çocuk baktınız mı hiç?
1: Hayır efendim, bu ilk işim olacak. Ama başaracağımı sanıyorum. Çocukları çok severim.
0: İnşallah başarırsınız. Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Bu seferki pek toy.
3: 3 gün bile dayanmaz.
4: 3 gün fazla, 2 kahvaltı yeter buna.
5: Bir gece bile dayanmaz.
1: Sen küçük Gülşah olacaksın.
5: Siz de babamın gönderdiği yeni dadımsınız, değil mi?
1: Evet. Adım Zeynep.
5: Dedem!
1: Bana kalırsa nargile öksürtüyor sizi.
2: Yani bu nargileyi bırakmamı mı söyleyeceksiniz?
1: Hayır, yok. Birden bırakmak zor olur. Ama biraz azaltabilirsiniz belki. Sen de aşçıbaşı Musa olacaksın. Sen emektar uşak Rüstem. Anladığıma göre siz çok iyi anlaşan 4 kişilik bir grupsunuz.
2: İyi anlamışsın. Eğer işlerimizi bozmak niyetindeysen...
1: Hayır! Böyle bir niyetim yok. Bundan sonra çok iyi anlaşan 5 kişilik bir grup olacağız. Gülşah, odanı görebilir miyim?
5: Tabii, buyurun.
1: Nedir bu resimler?
5: Bunlar mı? Tom Brax, Red Kid, Zagor, Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske.
1: Ya!
5: Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır.
1: Benim de romanlarda yaşayan bir sürü dostum vardır. Onları bir gün sana tanıtırım. Böyle tabancaları, tüfekleri yoktur. Kimseyi öldürmezler. Çok sevimli insanlardır. Hadi gel senden biraz konuşalım.
5: Ne diyeceğini biliyorum. Akşam 9'da yatakta olmalıyım. Sabah 8'de kalkacağım. 8.30'da kahvaltı ve ders.
1: Yok canım. İnsan uykusu geldiği zaman yatar. 9'da yatman şart değil ki. Yatılı okul değil burası. Ben buraya senin canını sıkmak için gelmedim ki.
6: Harekat başlıyor!
5: Tamam!

0: Ne oldu be? Hala düşmedi.
1: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Küçük şakaları ben de severim ama... ...karşındakinin canını yakmamak şartıyla sütüne kaç şeker koyarsın?

0: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
1: Çabuk çabuk, geliyor!
2: Görür o şimdi gününü.
3: Oo, buyurun, hava da güzel, şöyle oturmaz mısınız?
1: Ben de size güzel bir kahve yapayım.
0: Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Ama oturmaya değil, Gülşah'ı almaya geldim. Banyo yapacak, hadi yavrum gidelim.
2: Biraz otursaydınız.
0: Önce banyoyu yapalım, akşamüstü çıkar otururuz, hadi.
3: Bir dakika, ne olur biraz otursaydınız, o kadar uğraştık.
0: Benim yerime siz buyurun.
1: Ne ettim be!
3: Ulan oğlum, oturulur mu oraya be? Kızı oturtacaktın, kendin oturdun. Oğlum oğlum, ya sen ne şapşal adam mısın be? Yapılır mı lan? Şu hali bak, şu hali bak lan. Ne kafası da bak, bu da bak. Ne olacak? Ulan ya kendin yaptın, sen kendin oturtun.
2: Geçmiş olsun, yoksa üşüttünüz mü?
0: Evet, yıkanırken birden sular kesildi.
2: Ya öyle mi? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misiniz?
0: Tabii.

0: oldu be? Niye bağırmadı bu?
1: Yoğuzam ayıyla tanış mı çıktı?
2: Vay canına, amma iş be!
0: Olur kız, söylesene!
3: Gelsenize içeri, bakın ne kadar sevimli bir misafirimiz var! Gelin, gelin de sizi onunla tanıştırayım!
4: Ay Allah kahretsin, amma çetin ceviz çıktı! Hiçbir şeyden korkmuyor! Redkit, Zagor, Tom Brax'lar da fayda etmiyor!
1: Bunu kolay kolay kaçıramayacağız galiba!
5: Görmediniz mi? Ghost kocaman ayıyı karşısına almış, şeker yedirip duruyordu!
1: Ne yapacağız?
5: Yapacak bir şey kalmadı gari!
4: Allah kahretsin! Çıktık bu sefer!
2: Durun! Hemen gevşemeyin! Onu buradan kaçırmak için başka çareler de var!
6: Merhaba!
3: Merhaba!
6: Sizi tebrik etmek isterim.
3: Neden?
6: 15 gündür bizim evdesiniz de ondan. Şimdiye kadar Gülşah 15 gün dayanan dadı çıkmadı.
3: Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah. Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil. Yalnız biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyoruz.
6: İnşallah hep böyle devam eder. İyi günler.

0: Nasıl? Beğendin mi?
1: Beğenmek zorunda mıyım?
0: Bunlar da roman kahramanları. Eğer öykülerini dinlersen onları da seversin.
1: Seveceğimi sanmıyorum. Bana ne onlardan?
0: Sen Pinokyo'nun maceralarını biliyor musun?
1: Hayır.
0: Kitabı okuduğumuz zaman onu çok seveceksin. O aslında iyi bir çocuk olmak ister ama daha önce edindiği yaramazlık, umursamazlık, muzip gibi alışkanlıklarını bir türlü bırakamaz. Ve bu yüzden başına gelmedik macera kalmaz.
1: Hepsi palavra. Bebekler için uydurulmuş boş şeyler bunlar.
0: Biraz okuyalım istersen. Bakarsın hoşuna gider.
1: Sen bilirsin.

0: Öyle mi? Sen düşmanla işbirliği yapmışsın.
1: Ben mi ya?
0: Rüstem bana her şeyi anlattı. Karşısına oturup okuduğu kitabı dinliyormuşsun. Burada Red Kit, Tom Brax, Zagorlar falan varken, ha?
1: Evet ama o kitabı beğenmedim ki.
2: Olsun, niye oturup dinliyorsun?
0: Bana bakın, onun niyeti hepimizi tatlılıkla yola getirmek. Yahu ne inatçı şey be! Ne yaptıksa kaçıramadık.
1: Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki.
0: Ne yapacaksın?
1: Dünyada burada kalamayacak.
3: Onu kaçırmak kolay değil. Koca dayıya bile dayandı.
0: Ya!
1: Bu sefer dayanamayacak. Bakın ne yapacağım anlatayım.
4: Uyku vakti geldi Gülşah'cığım.
1: Ama film seyrediyordum.
0: Bu saatte yatmaya mecbur muyuz?
4: Siz isterseniz seyredebilirsiniz. Ama Gülşah'ın yatması lazım. Hadi, lambanı söndüreyim mi?
1: Uykum yok.
4: İstersen sana Pinokyo'nun maceralarını okuyayım.
1: İstemem. Yalnız kalmak istiyorum.
4: Nasıl istersen. İyi geceler.
1: Bir dakika.
4: Evet?
1: Resimlerin hepsini değiştirdim.
4: Gördüm.

0: gibi olmasın ama nargile öksürtüyor sizi.
1: Seni alakadar etmez, benim işime karışma.
0: Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ama ilacınızı içseniz iyi olur.
2: Saat kaç anne?
3: 11. Metin'e telefon etmedin daha, değil mi?
2: Oh, hayır.
3: Senin yerinde olsam ederdim. Bulabileceğin en iyi koca namzet o.
2: Aman anne, işime karışmasan olmaz. Ben ne yapacağımı bilirim.
3: Çok bilirsin.
2: Bu akşam beraberiz Metin'le. Bana sırılsıklam aşık. Göreceksin, birkaç gün içinde bana evlenme teklif edecek.
4: Efendim? Merhaba Füsun.
2: Nasılsın hayatım? Senin ne kadar meşgul bir adam olduğunu bildiğim için bu akşam buluşacağımızı bir daha hatırlatayım dedim.
4: Amma yaptın ha! Unutur muyum hiç? Tamam, tamam. Akşam 9'da eve uğrar, seni alırım.
5: Dadının bu sefer işi tamam. Gülşah ona öyle bir tuzak kurdu ki dadı yarın yolcu. Hem bu sefer Metin Bey onu gönderecek. Belki de polise verir.
6: Allah Allah, niye polise veriyormuş ki?
5: Hani Metin Bey'in böyle pırlantalı kol düğmeleri var ya...
6: Var.
5: Gülşah onları babasının çekmecesinden aldı ve dadının odasına sakladı.
6: Çok güzel! Hadi şimdi gidelim dedeyle tavla oynayalım.

0: Evet. Evet benim. Giyiniyordum. Evet tabii. 10-15 dakikada çıkarım evden. Yarım saate kadar orada olurum herhalde. Tabii tabii.
1: Şeş beş. Bu şeş, bu da beş.
2: Şeş beş böyle mi oynanır? Ne kafasızsın be? Oyunu zorla vereceksin. Şeşle bunu kıracağım, beşle de bunu oynayacaksın.
3: Sen karışma canım.
2: Tabii, buldum bu salağı, yenersin. Sen var mısın benimle oynamaya?
4: Beni bakın, siz onu bunu bırakın da yukarıda beyefendi ne yapıyor acaba?
2: Ne yapacak? Çekmeceyi açacak, kol düğmelerini bulamayacak.
5: Hayır Gülşah, bulacak. Yerine koydum babanın kol düğmelerini. Geldiğimden beri sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Hepiniz yaşça benden daha büyük insanlarsınız. Benim sizlere öğretecek bir şeyim olamazdı. Beni düşündüren sadece Gülşah'tı. Bir çocuk doğuştan değil, çevresiyle kötülüğe itilir. Önünde tavla oynamak, yarışlarda kumar oynatmak... ...bu zararlı yayınları okumasına mani olmamakla ona çok kötü örnek oluyorsunuz. Bugüne kadar yaptığı küçük yaramazlıkları aldırmamıştım. Fakat bu seferki hoş görülür gibi değil. Eğer şansım yardım etmeseydi, hırsız damgası yiyecektim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu evde bir yabancının istenmediğini biliyordum. Ama gene de benden bu kadar nefret ettiğinizi bilmiyordum. Size sevineceğiniz bir haberim var. Gidiyorum. Mücadeleden yıldığım için değil, güçlüklerle savaşmasını bilirim. Fakat nefretinizin yenemeyeceğim kadar büyük olduğunu anladım. İnsanları olduğu gibi kabul edip onları sevmeye çalışmak... ...bende bir alışkanlık haline geldiği için sizlere kızgın değilim. Belki biraz kırgınım. Benden sonra da mutlu olmanızı dilerim.

0: 6 gel, bir 5 yapalım bari. Canım oyun oynamak istemiyor.
1: Ne yapıyorsunuz burada?
2: Hiç, oturuyoruz babacığım.
1: Zeynep Hanım nerede?
3: O yok.
2: Yani babacığım, hani...
1: Anlaşıldı. Sonunda o da gitti, değil mi? Kalacağını sanmıştım, çok iyi bir kızdı. Şimdi gene dadı mı arayacağız?
2: Babacığım, sakın dadı arama. Zeynep ablam gene gelecek. Birkaç gün için gitti. Bir işi varmış da.
1: Öyle mi? Bak buna memnun oldum.
3: Neler uydurdun sen öyle? Ne zaman gelecek?
2: Gelmeyecek tabii. Biz gidip getireceğiz.
3: Çok iyi olur. Ama nasıl getireceğiz? Adresini bile bilmiyoruz.
2: Adresini babamın sekreteri bilir.

0: Gülşah, dede, ne işiniz var sizin burada?
1: Seni görmeye geldik, kızdın mı yoksa?
0: Yok, hiç kızarmayayım, çok sevindim. Annem, kardeşlerim.
2: Biz tanıştık. Aysel bize kahve bile yaptı.
0: Anneciğim, ilacını aldım.
3: Sağ ol kızım.
1: Ablacığım, biraz evvel elektrikçi geldi. Bunu yarına kadar ödemezsek keseceklermiş.
0: Bakarım bir çaresine.
1: Abla, benim karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlayacağım şekerim.
1: Şey, benim de. Benim de karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlarım.
4: Müsaade edersen yemek işini biz yapalım.
0: Olur mu hiç? Siz misafirsiniz.
5: Olur tabii.
0: Size layık bir şey yok ama.
5: Olsun, ne varsa onu yeriz biz.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
4: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
4: Tam bir boş.
3: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
4: Tabii
5: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Cumartesi fırsatları başladı. 15'li Besler Lebo yumurta 95 lira yerine 79.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Sonuçlarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ve bit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bir kilit yiyeceksin lan, nasıl hani daha ne yedik ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: Kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
10: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
13: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
15: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: abla.
1: Efendim?
0: Bizi affedecek misin?
1: Senin gibi tatlı çocuklar kolay affedilir.
2: Ya bizim gibi koca kazıklar? Onlar da kolay affedilir mi?
1: Tabii.
0: Buraya seni almaya geldik.
3: Bizimle geleceğin değil mi?
4: Ne olur.
2: İşinin başına dönmeni istiyoruz.

0: bak, odayı senin istediğin gibi değiştirdim.
1: Çok çok teşekkür ederim.
2: Merhaba. Döndünüz demek. Buna sevindim. Size öyle alışmıştık ki, hep aramızda görmek istiyoruz. Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
0: Hadi gel, mutfağa gidiyoruz.
1: Ne yapacağız mutfakta?
0: Görürsün.

0: Ne oluyor? Nedir bu masa? Bir şey mi kutluyorsunuz?
1: Evet. Senin tekrar aramıza gelişini kutluyoruz.
2: Sana tekrar kavuşmak bizi çok sevindirdi.

0: Sizlere çok teşekkür ederim. Beni o kadar duygulandırdınız ki kendimi tutmasam ağlayacağım.
1: Hadi artık açalım.
2: Tamam.
3: Baba!
1: Bana bakın! Bundan sonra bu evde Zeynep ablam ne derse o olacak! Onun sözünden çıkanın elimden çekeceği var! Bir daha at yarışlarına gitmek falan da yok! Anlaşıldı mı?
0: Sen atları çok mu seviyorsun?
1: Seviyorum tabii! Ama bunun yüzünden bütün paramızı kaybediyoruz!
0: O halde yarın hep beraber atları görmeye gideceğiz! Hem para kaybetmeyeceğiz!

0: Ne var yavrum? Niye kalktın?
1: Uyuyamadım.
0: Neden?
1: Korktum. Karanlıktan korktum.
0: Şimdiye kadar karanlıktan hiç korkmazdın sen.
1: Aslında korkmadım da... ...canım seninle beraber yatmak istedi.
0: Eğer bu kadar çok istiyorsan yatabilirsin tabii.

0: Sizi buraya çok önemli bir şey konuşmak için topladım.
1: Gündüzler çuvala mı girdi yani? Sabah konuşsak olmaz mıydı?
0: Sabaha kadar bekleyemem. Hemen bir karar vermemiz lazım.
2: Neymiş bu karar? Bari hemen verelim de gidip yatalım.
1: Çabuk ol Gülşah, uykusuzluktan öleceğim kızım.
0: Biraz evvel bir şey keşfettim. Dadıların için sevmediğimi. Çünkü benim dadıya değil, bir anneye ihtiyacım var. Sadece bir anne, anlıyor musunuz? Hiç tanımadığım anneciğimi bazı geceler rüyalarımda görürüm. Çok uzaklardan bana seslenir. Peşinden koşarım ama bir türlü ona yetişemem. Bu gece gördüm, yetiştim ona. Ellerinden tuttum önce, sonra sarıldım. Öptüm, öptüm, öptüm. Kimdi o biliyor musunuz? Zeynep abla. Evet, Zeynep abla. Ben artık onun dadım değil, annem olmasını istiyorum.
1: Emme, nasıl olacak bu iş?
2: Zeynep ablanın annen olması için
1: babamla evlenmesi lazım.
0: Aferin be, nasıl da anladın? İşte bunun için sizi uyandırdım. Bana yardım edeceksiniz.
3: Vedalaşmam çok zor sevgilim. İmkan olsa yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
4: Yakında o da olacak sevgilim. Hiç ayrılmayacağız. Hiç.
2: Güç iş bu. Bu gösterişsiz haliyle Metin Zeynep'i hiç fark etmez.
0: Biz de Zeynep ablayı babamın dikkatini çekecek hale getiririz.
1: Nasıl yapacağız bu işi?
0: Kadınlar erkeklerin dikkatini nasıl çekiyorlarsa öyle. Giydirerek, güzelleştirerek.
1: Kolay mı? Para lazım bir kere.
0: Evet, para lazım. Bana bakın, hepimiz bütün paramızı bu işe harcayacağız. Bütün paramı getirdim.
2: Peki nasıl açacaksın kumbarayı?
0: Ayıp ettim be dede, o da iş mi?
1: Ana.
0: İşte hepsi bu.
2: İyi, dur ben de vereyim bütün paramı.
1: Peki de 50 lira varmış.
2: 50 mi?
1: Şey, 10 lira daha varmış.
2: 10 lira mı çıkar? Ana. Kesendekileri sökün.
1: Gel buraya, ben seni biliyorum, seninle çıkıyorsun. Bu ne bu?
2: Aferin.
1: Evet, benim param o, benim şey param. Taksidi param.
0: Sus numaracı seni.

0: ellere.
1: Neden yaptınız bunu? Çok pahalı şeyler bunlar. Ne lüzum vardı?
2: Ne demek ne lüzum vardı? Bizim sana hediye almaya hakkımız yok mu yani?
1: Hepsi çok güzel, çok şık kıyafetler. Ama hepsi de yazlık. Burada nasıl giyerim bunları?
0: Burada giymeyeceksin ki. Biz her sene Antalya'ya yazlık evimize gideriz. Orada giyeceksin. Baba!
3: Efendim?
0: Bu yıl Antalya'ya gitmiyor muyuz?
3: Gideceğiz tabii.
0: Dadım da gelecek değil mi?
3: Elbette. Dadını çok mu seviyorsun?
0: Ya sen? Sen sevmiyor musun onu?
3: Severim tabii. Sana o kadar iyi bakıyor ki, hakiki annen olsa o kadar bakar.
0: Heh, ben de onu diyecektim zaten. Yani zaman zaman keşke benim de bir annem olsaydı diye düşünürüm.

0: de. Yani demek istiyorum ki...
1: Ne demek istediğini anlıyorum yavrum. Senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bunu düşünerek de...
0: Evet, bunu düşünerek...
2: Gülşah! Kahvaltı hazır!
1: Hadi, kahvaltı hazırmış.
0: Ama bir şey söylüyordun.
1: Bunları sonra konuşuruz.
0: Dede, birkaç güne kadar Antalya'ya gidiyoruz.
3: Sahi mi? Hı? Memnun oldum. Belki güneş belimin ağrılarına iyi gelir.
1: Sizi az daha tanıyamayacaktım.
4: Neden?
1: Bilmem. Saçlarınızı değiştirmişsiniz galiba. Üzerinizdeki elbise de size çok yakışmış.
4: Çok naziksiniz.

0: Babacığım, Zeynep ablam daha önce Antalya'ya hiç gelmemiş. Ben de ona her yeri gezdirdim.
1: İyi etmişsin.
0: Ne o babacığım? Misafir mi gelecek?
1: Hani İstanbul'da seninle bir şeyler konuşmuştuk. Ben senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu söylemiştim.
0: Evet.
1: Onunla yarın tanışacaksın. Buraya davet ettim.

0: babacığı kız.
1: Merhaba desene kızım.
0: Merhaba. Ay anne şuna bak ne tatlı şey. Gel gel seni bir öpeyim.

0: Ah, çok güzel yüz hatları var. Anne, anne şu ellere bak.
1: Allah nazardan saklasın. Çocuk değil, taş bebek. 41,5 kere maşallah.
2: Aa, gel babacığım, gel. Sizi tanıştırayım. Babam. Füsun'u tanıyorsunuz. Annesi Suzan Hanım.
1: Metin Bey'in babasıyla tanışmak bizim için büyük bir şeref.
3: O şeref bendenize ait hanımefendi. Geleceğinizi bilseydim sizi karşılamak için daha ciddi bir şeyler giyerdim.
1: Ne beis var efendim? Biz buraya sizin rahatınızı kaçırmak için gelmedik ki.

0: Zeynep Hanım, Gülşah'ın dadısı.
1: Hayır, dadım değil, ablam.
0: Evet, ablası. Aileden sayılır. Hepimiz onu çok severiz.
2: Eğer yavruma iyi bakıyorsa benim de sevgimi kazanır.
3: Hadi Gülşah, misafirlerimizden müsaade isteyelim de giyinmeye çıkalım, birazdan denize gideceğiz.
4: Güle güle cicim.
1: Anasmarladık cicim.

0: tabak koydunuz?
1: 5 kişiyiz de ondan yavrum. Sen, baban, ben, annem, bir de deden.
0: Ya Zeynep ablam?
1: Zeynep ablam mı? O da mı bizimle yiyecek?
0: Tabii bizimle yiyecek.
1: Öyle ya tabii. Nasıl oldu da düşünemedim. Hadi hatırım için bunu da yiyeceksin.
0: Yiyemem, doydum.
1: Hadi numara yapma, çocuklar pastaya bayılır.
0: Artık canım pasta istemiyor ki.
1: O zaman sana bir şeftali vereyim.
0: İstemiyorum.
2: Gülşah'cığım, artık yemeyeceksen müsaade iste, odamıza çıkalım.
0: Çıkalım.
1: Onu bu akşam ben yatıracağım.
0: Efendim?
2: Duymadın mı yavrum? Hadi Füsun Hanım'a yatak odanı göster.
1: Hadi yavrucuğum. Önce geceliğini bulalım. Sakın sen gösterme. Ben bulmak istiyorum. Yakında sana ben bakacağım. Sana ait her şeyi öğrenmem lazım. Evet. Nerede olabilir? Herhalde şu dolapta.
3: Füsuncuğumun en büyük emeli bir evlat sahibi olmaktı. Sayenizde buna kavuştu. Gülşah'ı nasıl seviyor bilemezsiniz.
4: Gülşah da onu sevdi.
3: Tabii efendim. Çocuklar kendilerini sevenleri hemen anlarlar. Sanırım
2: cevabı... Müsaadenizle. Kaptan. Ne yapıyorsun Gülşah? Nedir bu dağınıklık?
0: Hiç! Geceliğimi arıyor.
2: Geceliğinin yastığının altında olduğunu sen biliyordun.
0: Biliyordum ama söylememi istemedi.
2: Siz rahatsız olmayın. Ben yatırırım Gülşah'ı. Zaten önce yıkanması lazım.
1: Geceliği de yastığın altına koymak pek garip bir buluş.
0: Yok, nereye koyacaktık? Ben eskiden çok fena bir kızdım. Sen beni iyi bir kız yaptın. Ama bu kadını gördükçe gene aklıma kötü şeyler geliyor.

0: Gördüm.
1: Dede, geçen sene bizim aşçının vurduğu o koça yılanı hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Ne büyük yılandı o, böyle!
2: Ay, burada yılanlar da mı var?
0: Oho, yılanın lafı mı olur? Ormanda böyle kaynar.
1: Yılanlar bir şey değil. Asıl tehlikeli olan dağ aslanları. Nereden çıktığını anlamazsın bile. Birden bir saldırır, adamı parçalayıverir.
0: Sen böyle açık ayakkabıyla dolaşma.
2: Niye?
0: Zehirli böcekler bacağını bir sokarsa buraların davul gibi şişer böyle.
1: Ya şişer.
0: Şişer. Ay. Şişer.
2: Ben gidip bunları bir değiştireyim. Allah kahretsin, nereden geldik bu dağ başına? Burada korkunç yılanlar, adam yiyen dağ aslanları varmış. Ne yapalım? O sevgisini kazanmak için katlanacağız. Ay.
1: Ben de sizi arıyordum.
3: Ne yapacaktın beni?
1: Biraz dolaşalım diyecektim. Dadıma söyledim, işi var gelmiyor. Ben de yalnız gezmeyi hiç sevmem.
3: Ormanda mı dolaşacağız?
1: Evet. Hadi gelin ne olur.
2: Hadi git kızım. Hazır dadı da yok, onunla yalnız kalacaksın. Fırsatı kaçırma, yakınlaşmaya çalış.

0: Ne var, bir şey mi gördün?
1: Baksanıza, doğa aslanının ayak izleri.
0: Sahi mi, nerede?
1: İşte, bakın burada. Ama geçeli epey olmuş, belki uzaklaşmıştır.
0: Bir ses duydun mu?
1: Evet, duydum. Dağ aslanı, hem de çok yakından geldi.
2: Eyvah, ne yapacağız şimdi? İşte gene bağırdı.
1: Ses bu taraftan geldi.
2: Ya bizi parçalarsa?
1: Eline geçirirse parçalar. Ama onu kaçırmanın bir yolu vardır.
0: Nedir?
1: Bunun bir de duası vardır. Aslan kaç, para para pom diyeceksin durmadan. Anlaşıldı mı? Ha. Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan
2: kaç! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom!
1: Aslan kaç, para para pom!
0: Gülşah!

0: Aslan kaç, para para bok. Aslan kaç, para para bok. Aslan kaç, para para bok. Ay, aslan kaç, para para bok. Aslan kaç, para para bok. Aslan kaç, para para bok. Oh Metin, ay.
1: Ne yapıyorsun o çomakları?
0: Dağ aslanlarını kaçırıyorum. Gülşah öyle söyledi. Dağ aslanları varmış burada. Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ne aslanı? Burada aslan ne gezer? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel benden.
0: Peki.

0: Aa, sen burada mıydın?
1: Ormanda sizi çok aradım ama bulamadım. Sonra kampa döndünüz sandım.
2: Füsun'a bu aslan masalını sen mi anlattın?
1: Aa, ne arslanı babacığım? Burada arslan ne gezer? Değil mi ablacığım?

0: oluyor? Neden kaçıyor bunlar?
1: Vallahi bilmiyorum ki. Anlamadım.
0: Hüsun, durun bir dakika.
2: Artık bu kampta kalamam Metin. Şu hınzır yumurcağı hiç sevmiyorum. Hoş, o da beni sevmiyor ya. Aklını kullan, kendini sevdirmeye bak. Buna mecbursun. Senin için asıl tehlike budadı. O varken çocuğa sokulamazsın. Önce ondan kurtulman lazım.
3: Oldu tamam.
4: Bu gece çok güzel olmalısın.
3: Nedir bu telaşın? Bir türlü anlamıyorum.
4: Telaş ettiğim falan yok. Güzel olmanı istiyorum. Bu gece seninle iftar edeceğim.
5: Saat 8 oldu. Çok geciktik. Metin bizi almaya eve gelmiştir bile.
6: Telefon edip gecikeceğimizi söylerim.
7: Alo! Ooo! Siz misiniz Füsun hanımefendi? Buyurunuz efendim, bir emriniz mi var efendim?
6: Siz misiniz Peder bey? Berberde işimiz biraz uzadı, yarım saate kadar evde oluruz. Metin geldi mi?
7: Evet, geldi, söylerim. Evet efendim. Tamam, tamam. Peki efendim, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Füsun hanım oğlum.
0: Neredeymiş bu saate kadar? Zaten iyice geciktik. Geliyor mu?
7: Hayır. Biz dedi, oraya kadar dedi, gelip dedi, zahmet etmeyelim dedi. Siz dedi, geçerken berbere uğrayın, bizi berberden alın dedi. Oh!
0: Öyleyse hemen çıkalım.
4: Sandırız babacığım. Babacığım, Zeynep ablamı nasıl buldun? Elbisesi çok güzel değil mi?
0: Evet, çok yakışmış.
3: Gülşah!
4: Ben söylemesem de babam senin güzelliğini fark ederdi.
0: Hadi, çıkalım artık.
4: Öbürleri gelmiyor mu?
7: Şey, onlar bizi berberde bekliyorlar ya, berberde.
6: Üf, çok geç kaldık. Metin küplere binmiştir.
5: Ziyan yok. Erkekleri ara sıra bekletmek iyi olur.
0: Biraz evvel buradan çıkıp giyinmek için eve gitmişler. Deli bunlar. Zaten iyice geç kaldık.
7: Şu aksiliğe bak, şimdi eve dönmek, oho! En aşağı yarım saat sürer.
4: Baba, en iyisi sen git. Biz dedemle eve döner, alırız onları.
0: Ha? Peki, olur.
3: Ben de ineyim bari.
8: Sen inme kuzum, lüzum yok.
3: Ama neden?
8: Aklın ermez.
6: Metin bizi evde bekleyecekti.
5: Bizi almadan nereye gider?
4: Sizi almadan gitmeyecekti ama mecbur oldu. Çok geciktiniz.
6: Bu da ne demek?
7: Yani sizi biz götüreceğiz demek. Oh. Hazırsanız hemen çıkalım da ziyafet bitmeden hiç olmazsa sonuna yetişelim.
5: Çok iyi olur.
0: Reis nerede acaba?
3: Bilmem. Tanımıyorum ki.
0: Sahi öyle.
9: Müsaadenizle. Gözlerim yolda kaldı birader, neredesin?
0: Haklısın, geciktik. Zeynep hanım.
9: Nişanlın da sandığımdan güzelmiş. Zevk sahibi adamsındır ve selam. Kusura bakmayın. Biz Metin'le çok eski arkadaşız. Onun için böyle samimi konuşuyorum.
3: Şey, rica ederim.
9: Senelerdir işlerinden başka bir şey düşünmeyen bu adamın... ...güzelliğinizle dikkatini çektiğiniz için... ...ayrıca sizi de tebrik etmek isterim.
0: İyi ama Faruk'cum...
9: Hadi, hadi, hadi, gelin, gelin. Sizinle tanışmak isteyenler var.
6: Of, ne uzakmış bu belediye reisinin evi.
4: Az kaldı, değil mi dede?
7: Evet, geldik sayılır. 10-15 kilometre var yok.
10: Yarın Mersin'deki fabrikanın açılışına bekliyorum Metin. Muhakkak geleceksin.
0: Tabii.
9: Aa beyler, iş konuşmalarını bırakın artık. Biraz da bu güzel hanımı düşünün. Sıkıntıdan patladı bu lafları dinlemekten. Öyle değil mi?
3: Yo, estağfurullah.
9: Bakın, ne güzel müzik çalıyor. Metin, senin yerinde ben olsam... ...konuşmaya ara verir... ...güzel nişanlınla dans ederdim.
0: Dans etmek ister misin?
9: Aa, ister misin ne demek? İster tabii. Hadi, hadi, hadi.

0: neredeyse şehirden çıkıyoruz. Ne uzak yermiş bu.
1: Geldik, geldik. İlerideki villanın önünde dur. İşte burası olacak. Öyle değil mi dede?
2: Evet, burası galiba.
3: Ayol, bu evde hiç hayat yok. Baksanıza, bir ışık bile yanmıyor.
0: Bir yanlışlık olmasın?
2: Yo yo, hayır, yanlışlık falan yok.
4: Özür dilerim. Nişanlınız zannettiler beni. İstemeyerek sizi müşkül durumda bıraktım.
5: Aldırmayın canım.
1: Belediye reisi buradan taşınmış.
0: Ne? Taşınmış mı nereye?
1: Yeni evinin adresini aldım.
2: Ver bakayım. Bak. Şey, bu şehrin öbür tarafında 30-40 kilometrecik bir yol.
1: Ne?
2: Evet.
1: Hadi gidelim.
2: Gidelim.
5: Uzun zamandan beri dans etmemiştim.
4: İsterseniz bırakalım.
5: Yo, hoşuma gidiyor.
4: Ne kadar geciktiler değil mi?
5: Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu?
1: Burası da reisin evi değilmiş.
2: Ben sana söyledim ama dinlemedin ki. O adres şehrin batısına düşer.
1: Aa, sahi öyle ya.
3: Buradan ne kadar sürer?
2: Sürse sürse yarım saat.
0: Ay. Yeter artık yaptığınız bu maskaralık. Bütün gece şehirde dolaşacak değilim. Şimdi doğru karakola gidiyoruz.
2: Karakolda ne işimiz var?
0: Polisler herhalde reisin evini bilirler. Ne yaptın Allah kahretsin, elbisen mahvoldu.
1: Hay Allah! Nasıl özür dilesem sizden? Bu durumda reisin davetine nasıl gidersiniz?
0: Reisin daveti de evi de yerin dibine batsın. Eve dönüyorum ben.
6: Yeni evinizi çok beğendim. Harika.
5: İki saat oldu. Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Bir şey mi oldu acaba?
4: Eve bir telefon etsek.
5: Evet, iyi olur.
0: Ya dur, ben bakarım anne. Evet, benim. Aa, nihayet beni hatırlayabildin demek. Hayır, gelmiyoruz. Daha doğrusu gelemiyoruz. Hiçbir şey sorma çünkü konuşamayacak kadar sinirliyim şu anda. Eğer zahmet eder eve dönersen neden sinirli olduğumu öğrenirsin. Güle güle.
5: Kapattı. Evde garip şeyler oluyor galiba. Gidelim.
4: Peki.

0: Neler oluyor burada kuzum? Neden gelmediniz davete?
1: Bunu sana babanla kızın daha iyi anlatırlar. Onlara sor.
2: Öyle uykum geldi ki Zeynep ablacığım. Ne olur beni yattır hadi.
3: Peki yavrum.

0: Demek gidiyorsun Zeynep. Biliyorum, bütün bunlar o domuz karının başının altından çıktı. Kalıbımı basarım ki bu işlerden Metin'in haberi yok. Ama bu iş böyle bitmez. O kadına hesabını sorarız elbet.
1: Yo, sakın bir şey yapmaya kalkmayın. Kendine göre o da haklı. Gülşah'ı size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu?
2: Sizi çok özleyeceğiz.
1: Ben de.
0: İstanbul'a döner dönmesini görmeye geliriz.

0: Hanım İstanbul'a gitmiş, doğru mu?
1: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
0: Kim? Kim gönderdi onu?

0: Ne gerekiyordu?
1: Söyle, ne yaptın, ne yaptın ona?
0: Gülşah'cığım, bak dinle de anlatayım.
2: Ne bağırıp duruyorsunuz? Ne oluyor? Ne var?
1: Baba, Zeynep ablam gitmiş.
2: Nereye gitmiş?
1: İstanbul'a, o göndermiş.
0: Hayır, zaten gitmek istiyordu.
1: Yalan, yalan söylüyorsun, sen gönderdin onu. Sevmiyorum, seni sevmiyorum işte. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Defol git evimizden! Defol diyorum sana!
2: Gülşah yeter! Ondan böyle konuşamazsın! Hemen odana çık! Senden sonra konuşacağım! Hadi doğru odana!
3: Anlat bakalım ne oldu?

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz,
2: hep ucuz. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
5: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
12: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
18: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
3: İyi yolculuklar Ümran.
4: Teşekkür ederim dayıcığım.
5: Niye dönmüyor Asım amca?
6: Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı.
5: Onu bulacağım Asım amca.
3: Bir şeyiniz yok ya?
5: Hayır.
3: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım. 5 saattir bekliyorum.
5: Bunun için maaş alıyorsun.
7: Alev alev yarın 13.45'te TV4'te.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
3: McDonald's gibisi yok.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para para dünyası, güzellikler dünyası. Obsessor. Yeah. Silver moon.
2: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim?

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Idol Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor,
3: yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ne, ne,
2: nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.

0: beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Gülşah odasında yok.
1: Yok mu?
0: Evet, yok. Her tarafı aradım, hiçbir yerde bulamadım.

0: Ne işin var senin burada? Tanıdım seni. Vay bacaksız. Demek Antalya'da kamyonun etrafında bunun için dolaşıyordun. Gel bakalım içeri. Nedir bu başımıza gelenler?
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Kim bu abi?
0: Kaçak bir yolcu. Sen otur bakalım şöyle. Antalya polisine haber verelim de ailen meraktan kurtulsun. Telefon nerede?
1: Burada abi.
0: Evet, 5-6 yaşında var. Kamyona kaçak binmiş. Adı mı? Sorayım.
2: Evet, 6 yaşında. Adı Gülşah. Evet, bilmiyorum ki. Üzerinde bluzum ve tişört vardı.
3: Aramaya devam etsinler. En ufak bir iz bulursanız hemen bana haber verin. Daha önce de evden kaçmış mıydı?
2: Hayır, ilk defa kaçıyor. Çıldıracağım komiser bey. İnsanın aklına hep kötü şeyler geliyor.
3: Neredeyse gün doğacak. Burada beklemenize lüzum yok. Eve gidip dinlenin biraz. Bir haber alırsam hemen size bildiririm.

0: Oturabilirsin tabii. Sen yalnız mı bindin trene?
1: Ailen yok mu? Aa, olmaz olur mu? Hiç var tabii. Onlar başka vagonda. Ben sıkıldım da trende dolaşıyorum.

0: Anne, ne açma?
1: Yok. Hayır.
0: Açtır, açtır. Al bakayım şunu. Hadi yavrum.

0: Al bakalım sana bir de elma ha.
1: Teşekkür ederim.
2: Biletler, biletler kontrol, biletler.
3: Benim aklıma bir şey geliyor. Pek emin değilim ama bana kalırsa...
4: Alo, dün gece Antalya'ya 150 kilometre mesafede... ...bir benzin istasyonunda görmüşler çocuğu.
5: Ne diyorsunuz? 150 kilometre uzakta bir benzin istasyonunda? Ne işi var orada? Nereye gidiyor bu çocuk anlamıyorum.
0: Ben anlıyorum. Her şey düşündüğüm gibi çıkıyor. İstanbul'a gidiyor Gülşah.
5: İstanbul'a mı?
0: Evet, İstanbul'a.

0: Çok dalgın uyuyor. Hasta mı yoksa?
1: Geldiği zaman bitkin bir haldeydi. Ateş gibi yanıyordu. Doktor çağırdım. Merak edilecek bir şey yok. Fena halde üşütmüş dedi.
2: Abla ilaçları almaya gidiyor.
0: Ben verseydim.
1: Ah, ne fark eder. Bırakalım da uyusun. Yarına bir şey kalmaz sanırım. Buyurun. Yoldan geldiniz, açsınızdır. Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Hiç zahmet etmeyin.
1: Zahmet ne demek?
3: Müsaade et de biz hazırlayıverelim
4: bari. Nasılsa bu mutfağın yabancısı değiliz.

0: Siz mi okuyorsunuz bu kitapları?
1: Evet. Çocuk doktoru olmak istemiştim. Ama kısmet değilmiş. İkinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat. Çalışmam gerekti. İnsan istediğini her zaman elde edemiyor.
0: Anlıyorum.

0: Korkuttum mu sizi?
1: Yok, hayır.
0: Sizi bahçede görünce biraz gevezelik ederiz dedim. Gülşah'ın Antalya'dan buraya kadar yalnız başına gelmesi beni çok şaşırttı. Sizi bu kadar sevdiğini bilmiyordum.
1: Ne olur kızmayın ona. Ne de olsa çocuk.
0: Kızmak mı? Asıl benim size kendimi affettirmem lazım. Belki inanmayacaksınız ama Antalya'dan ayrılmanızı ben istemedim. Gidişinizden haberim bile yoktu.
1: Biliyorum.
0: O halde neden benim dönüşümü beklemediniz? Size kötü bir oyun oynandı.
1: Yok, Füsun Hanım'a kırgın değilim.

0: Gülşah'a kendini sevdirip sizin sevginizi kazanmak istedi.
1: Sevgi hak etmeden kazanılmaz. İnsan bazılarına hak etmediği değeri verirken... asıl layık olandan esirgiyor bunu. Zeynep.
0: Hava çok serinledi Metin Bey. İçeri girsek iyi olacak.
2: Zeynep abla! Neredesin Zeynep abla? Seni yanımda görmeyince öyle korktum ki.
0: Yanındayım yavrum, korkma.
2: Zeynep abla, senden bir şey istiyorum ama yapacaksın değil mi?
0: Tabii yavrum.
2: Ne olur ben hep burada kalayım, eve gitmek istemiyorum. Ben senin kızın olmak istiyorum.
0: Ama Gülşah'cığım olmaz ki. Çocukların yeri babalarının yanıdır. Eğer eve gitmezsen baban çok üzülür sonra.
2: Hiç de üzülmez. O beni sevmiyor ki.
0: Aa, kim demiş sevmiyor diye?
2: Tabii. Eğer sevseydi o kadınla evlenir miydi? Bana bu kadın senin annen olacak der miydi?
0: Gülşah'cığım her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır.
2: O zaman seninle evlensin. Sen benim annem ol. Olur mu?
0: Bunlar ne biçim sözler? Hadi şimdi uyu. Yarın sabah eve gideceksin.
2: Sen de benimle geleceksin.
0: Peki, olur.

0: yatmak istemiyorum ki.
1: Aa, daha iyileşmedin ki Gülşah'cığım. Uyumasan bile yatakta istirahat etmen lazım.
0: Ama sen beni bırakıp gitmeyeceksin, değil mi?
2: Metin, biliyor musun aklıma ne geldi? Anneni kaybettiğim zaman sen aşağı yukarı Gülşah kadardın. O zaman ben de böyle değildim tabii. Genç bir adamdım. Bir ara tıpkı şimdi senin yaptığın gibi evlenmeyi düşündüm. Ama sonra kendi kendime dedim ki, ya evlendiğim kadın oğluma iyi muamele etmezse, ya çocuğum bedbaht olursa? Boş ver, vazgeç bu sevdadan dedim. Bana sorarsan oğlum, senin gibi kızı olan insan, evleneceği kadını seçerken önce çocuğuna anne olabilecek birini aramalı. Böyle bir insan da çok uzaklarda değil, aramızda.
3: Uyudu mu?
1: Evet. Uyanırsa ayrılmak çok zor olur. Onun için hemen gitmek istiyorum.
3: Bir dakika Zeynep. Ben de senden kalmanı isteyecektim. Ama Gülşah'ın annesi olarak, karım olarak.

0: Tamam, ateş hattına girdiler. Verin suları.
1: Baş üstüne komutanım.

0: Alo, buyurun.
1: Ben Aysel.
0: Burada mısın?
1: Evet. Burhaniye yolu üzerinde Erol'un yerindeyim. Yarım saat kadar kalacağız.
0: Hemen geliyorum. Oradan ayrılma.
1: Bekliyorum.
2: Ben de işte

0: Şimdilik burayı açmaya gerek yok. Mahsul çok az. Tamam mı?
1: Beyim, bizi sulu ziraat kurtarır bir tek. Toprak kısır.
0: Bana göre değil bu iş.
1: Kara sular akmayacak bu yıl. Ah, bir de borçlu olmasa.
0: Borç.
1: Recep Bey'e. Hüsnü'nde olsa ister.
0: Konuşacağımız başka bir şey var mı?
1: Yavuz Bey aradı sizi. Akşama kahvede bekleyecekmiş. Mutlaka gelsin
0: Yavuz
1: dedi.
0: Yavuz mu?
1: Evet.
0: Olur, giderim. Hoşça kal.
1: Hadi, sağlıcakla.

0: İçime doğmuş sanki. O kadar söylemiştim Fatma Hanım'a. Bu adam sana göre değil, aklını başına devşir diye.
1: Sahi söyledin mi?
0: Aa, tabii şekerim. Ben hiç sözümü esirger miyim? Adam ne yediği belirsizin biri, bir serseri. Fatma Hanım dünyadan habersiz bir pansiyoncu kadın. Elif'i görse mertek sanır.

0: Bir de tüccarım diye yutturmuş Fatma Hanım'a. Bunlar böyle Leyla ile Mecnun gibi iki ay içinde evleniverdiler.
1: Öbürsünüz vallahi hocam. O yaşta Leyla Mecnunluk mu kalır?
0: Üstelik adam 40'ında var yok. Bizimki 50'yi aşalı hani. Balayı falan derken kendini teri taze genç kız sanmaya başlayan Fatma Hanım sizlere ömür. O koskoca mercan pansiyon kır saçlı ya kaldı.
2: 40'ından sonra azanı teneşir paklar diye boşuna dememişler.
3: Hoş geldiniz.
1: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı. Değil mi anne?
3: İstanbul'dan arkadaşlarım geldi. Onlarla ilgilenmek zorundaydım Fitnat abla. Anne, ben çıkıyorum.
2: Azıcık otursaydın.
3: Bekliyorlar. İyi günler.
0: Şu kıza tarihi ben öğretemediğim için hep üzülürüm. Ne vardı İstanbul'da okutacak?
4: Pardon. Belgin. Belgin bir dakika. Yakında nişanlanacak bir kızın bu kadar serbest davranması yanlış. Fitnat'ın sana nasıl baktığını fark etmedin mi?
3: Aynı şeyleri tekrarlamaktan bıkmıyor musun anne?
4: Akşam yemeğine mutlaka evde ol.
3: Söz veremem.

0: Ben edebiyat öğretmeni Aysel Taran.
1: Hoş geldiniz Aysel Hanım. Sizi bekliyorduk. Buyurun oturun. Yolculuk rahat geçti mi?
0: Evet.
1: Buyurmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim, değiştirmeyeyim. Ben içiyorum.
1: Bizim buraları güzeldir. Açıklık, deniz. Zamanla seveceksiniz.
0: Eminim.
1: Daha önce İstanbul'da mı çalıştınız?
0: Evet. 9 yıllık öğretmenim. Kendim istedim atanmayı.
1: Anladım. Kalacak yeriniz var mı?
0: Yok. Herhalde ev tutacağım.
1: Şimdilik pansiyonda yer ayırttım size. Aslında bir ev var. Yerine tayin edildiğiniz arkadaşımız oturduğu evi boşalttı. Zaten emekli oldu, memleketine dönüyor. Beğenir misiniz bilmem tabii. Eski mahallede oldukça konforsuz bir ev.
0: Öylesini tercih ederim.
2: Akşam oldu, yakamadım gazımı. Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı. Doya doya
1: kasabamızın meczubu. Türküler söyleyip durur. İşte burası. İyi akşamlar İfet Hanım.
3: İyi akşamlar oğlum, iyi akşamlar.
1: Şadiye Hanım gitti mi?
3: Yok, yukarıda.
1: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
3: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
0: Sefa bulduk efendim.
1: Çıkıp bir bakın isterseniz. Sana arkadaş getirdim Aysel Hanım. Beğenirse tutacak.
3: Sağ ol evladım. Bağrıma basarım ben de.
4: Birini mi aradınız?
0: Hayır efendim. Sizinle tanışmak istedim. Ben yeni edebiyat öğretmeniyim.
4: Çok sevindim. Sağ ol. Ne kadar gençsiniz. Buraya geldiğimde sizin kadardım. 23 yıl oldu. Yine de dün gibi geliyor bana. Sayısız öğrenci okuttum. Onların arkadaşlığını hiç unutmayacağım. Çoğu evlendi. Ana baba oldular. Çocuklarını da ben okuttum. Çok güzeldi bunlar. Hepsi bitti. Gidiyorum artık.
0: Niye kalmıyorsunuz?
4: Her gün o lisenin önünden nasıl geçerim? Sizin için her şey yeni başlıyor. Değerini bilin. Öğretmenlik de tıpkı hayat gibi sevgi ve anlayış üzerine kurulmalıdır. Bunu unutmayın.
0: Unutmam efendim.
4: Sarmaşı size bırakıyorum. Bakarsınız değil mi?
0: Tabii bakarım.
4: Zahmet etmeyin. Sizi bu odada hatırlamak istiyorum.

0: Nasıl? Uygun mu ev?
1: Bundan iyisi can sağlığı.
0: Aysel öğretmenle anlaşırsınız.
2: Elbette, anlaşamayacak ne var ki?
0: Oldu bu iş. Hoca hanım, isterseniz bize gidelim. Karım da sizinle tanışmak ister, bir şeyler yeriz.
1: Sağ olun, yol yorgunluğu. Başka bir zaman rahatsız ederim.
0: Tek başınıza nerede yemek yiyeceksiniz?
1: Önemi yok, alışığım ben.
0: Bize müsaade.
2: Müsaade sizin.
3: Hoş geldin Fuat Bey. Senin kayınbirader tavlaya kaptırdı yine. Üç çay yap.
4: Top patlasa duymayacaksınız.
5: Vay, neredesin ya? Geç otur.
6: Hoş geldin.
5: Şimdi bitiriyorum bunun işini. Kemik böyle atılır oğlum.
6: Zar adamı nasıl konuşturuyor bak.
5: Akşam sendeniz, anlamam.
4: Nereye?
5: Karışma orasına enişte bey. Şu yahniliğin icabına bakalım. Doğru üniversiteye, tamam mı?
4: Aklın fikrin eğlencede. Hiç değişmeyeceksin.
5: Değişip de sana mı dönelim? Öğren de gel.
6: Amma ballısın be. İyi ki kazandın.
5: Hadi.
4: Nereye gittiğimizi söylemedin.
5: Mehtaba yeni bir dansöz gelmiş. Resimlerini gördüm. Hadi kalk.
6: Hadi kalk.
5: Amma surat ettim be. Piliçmiş, piliç.
7: Günaydın çocuklar.
8: Sağ ol.
7: Buyurun oturun.
1: Aysel Hanım'la tanıştınız mı?
9: Aysel Hanım kim?
1: Şadiye'nin yerine gelen edebiyatçı. İstanbul'dan tayin edilmiş. Evli değilmiş galiba. Şimdi sizden söz ediyorduk. Matematik öğretmenimiz Nevin.
9: Memnun oldum.
1: Resim hocası Bedri Bey.
10: Aramıza hoş geldiniz.
1: Tanıştığımıza çok sevindim. Okula geldiğinde ilk dikkatimi çeken resimleriniz oldu. Hepsi de ne kadar güzel.
10: Öğrencilerin çalışmaları.
1: Bedri Bey bir tanedir.
10: Hayata atıldıktan sonra resimle hiçbir ilgileri kalmıyor. Oysa çoğu yetenekli.
1: Öyledirler, öyledirler. Sanki koskoca Roma İmparatorluğu'nun hangi yılda battığını hatırlıyorlar mı? Boşuna didiniyoruz.
9: Bu onların suçu değil ki Zehra Hanım.
10: Her şey yeknesak burada. Hayat mazbutluk üzerine kurulu. Evlenip çoluk çocuğa karışıyorlar. İşti, güçtü. Sanata yer yok.
1: Belki. Ama iz bırakmış güzel şeyler kolay silinemez.
9: İşte bunu diyorum. Belgen için.
11: Bakabilir miyim anne? Babamın sana taktığı broş değil mi bu?
9: Evet.
12: Bize böyle hediye medya verilmemişti Valide Hanım.
11: Nişan için biraz fazla değil mi bu? Düğünde ne takacağız sonra? Sen ne dersin Fuat?
13: Belgenin bir şey alınacağını sanmıyorum bu iğneden.
9: Çok güzel bir broştur. Şu sıralarda başka bir şey almamıza imkan yok.
10: Neden eski mahalleyi seçtiniz oturmak için?
1: Belli bir amacım yoktu. Şartlar. Sonra da hoşuma gitti. Daha özlü bir şey var buralarda.
10: Doğru, insanları hastır.
1: Yeniliğe açılamıyoruz bir türlü.
10: Eskiyi toptan inkar ettiğimizden herhalde. Yeniyi de sindiremiyoruz. Hayat elbette değişecek ama böyle değil. Yeni evler, apartmanlar yapılıyor. Büyük fabrikalar kuruluyor. Ama bütün kültür içki ve kumardan ibaret. Düşünce bir türlü serpilmiyor. Bridge,

0: Piliç gecesi. Hayat her gün sadece tekrar ediliyor. Korkunç değil mi?
1: Biraz buna benzer bir hayattan geliyorum Bedri Bey. Piliç konken yoktu tabii. Başka bir yarın için çalıştığımı sanıyordum. Oysa aynı şeyler tekrarlanıyordu. Kısır çekişmeler. Aynı hatalara düşmemek için gerçekleri daha iyi değerlendirmek gerekiyor galiba.
0: Cumartesi nişana gelecek misiniz?
1: Hangi nişana?
0: Eski öğrencilerimizden Fuat'ın nişanı. Siz de davetlisiniz.
1: Tanımıyorum ki.
0: Önemi yok, burada adettir. Fuat eski bir eşraf ailesinin oğludur. Yeni zengin bir fabrikatörün kızıyla evleniyor. Nişana gelmelisiniz. En azından insanları tanırsınız.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Tebrik ederim.
3: Hoş geldiniz beyefendi, şeref verdiniz.
4: Hoş bulduk, o şeref bize ait Recep Bey. Saadetler dilerim.
3: Belediye başkanı beyefendi de geldiler.
2: Çok ihya oldu. Teşekkür ederim.
5: Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
3: Beyefendiyle, belediye başkanıyla meşgul
5: oluyorum, merak etmeyin.
3: Ulan oluyorsan yanımda işinle.
5: Peki.
3: Ayakta uyuyor salak gibi.
4: Hoş geldiniz efendim.
5: Hoş bulduk.
4: Geldiniz.
5: Hoş
4: bulduk. Tebrik ederim efendim. Tebrik ederim.
6: Hoş geldiniz.
4: Tebrikler.
7: Teşekkürler, sağ olun.
8: Yavuz elimi öpmedi Ayşe.
2: Çağırayım hoca.
8: Şu Tahsin Bey'in karısı da pek rüküş şey. O ne kıyafet öyle? Hiç giyinmesini bilmiyor.
2: Ne dedin? Ne dedin Zehra?
4: İyi akşamlar.
2: Bu Leman da hep ağlar. Kocasını ağlar, oğlun nişanlanır ağlar.
8: Seni serkeş seni. Hocanın elini bile öpmezsin değil mi?
7: Ha? Anneanne, ne kaynatıyorsun gene?
2: Ay, sus edepsiz.
8: Mutluluklar, ne kadar güzel olmuşsun.
1: Mersi.
8: Çok yakışmış.
7: Hoş geldiniz.
9: Saadetler dilerim Fuat Bey.
1: Bizi tebrik ediyorlar Fuat.
9: Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar.
0: İşte nişanlılar. Sonra kutlarız onları.
7: Ne o Bedri abi? Balık yok mu bu akşam ha?
0: Fuat'ın hatırına bu gecelik erteledik.
10: Yavuz, karın seni arıyor.
4: Bedri abi gelmiş.
1: Susadım ben, bir şey içmek istiyorum.
9: Hoş geldin İffet'te.
8: Hoş bulduk, çok oldu seni görmeyeli, hiç uğramıyorsun artık. Aysel Hanım'ı tanıştırayım sana, lisede öğretmen, edebiyat öğretmeni. Benim de kiracım.
9: Öyle mi? Ben de orada okumuştum. Yeni geldiniz herhalde.
11: Evet, ders yılı başında.
0: Bizi unuttun burada.
9: Hiç unutulur musun sen Bedri abi?
0: Balığa var mısın?
9: Şimdi mi?
0: Fuat da deniz hastasıdır.
2: Fuat! Fuat, bir dakika gelsene.
9: İzninizle.
2: Bittik, artık bir hafta kendime gelemem.
12: Tabii, kolay değil.
2: Sağ olsun, Leman da hiç yardımcı
12: olmadı. Tuhaf kadın.
2: Aa, sanki yalnız benim kızım nişanlanıyor.
8: Yavuz karısıyla kavga etti galiba. Kızcağız pek vakson.
2: İçki yüzündendir.
8: Olabilir.
0: Nasıl buldunuz nişanımızı?
11: Çocukluğumu hatırladım birden. Hüzün veriyor insana.
2: Dansı açmalıyız Fuat.

0: Aman üzülme şekerim. Yavuz'u bilmez misin deli dolu çocuk. Azıcık sür. Gözlerin kıpkırmızı. Hadi çabuk ol. Neredeyse yüzükleri takacaklar.
1: Buyurun efendim.
2: Çek şöyle.
1: Beni mahcup ediyorsunuz Recep Bey.
2: Başka kim takacaktı yani? Öbür elbisene ne oldu?
3: Çok terlemiştim.
2: Söyle şu tenekecilere sussunlar. Şimdi yüzükler takılacak.
1: Ve işte Mesut Han geldi.
4: Teşekkür ederim. Mutlu bir evliliğin ilk adımını atıyoruz arkadaşlar. İnsanlar doğarlar, büyürler, yuva kurarlar, çocukları olur, çocuklarının mürvetini görürler, hayat böylece devam eder.

0: ki gene tıraşa tutuyor.
1: Hariçten gazel okumak kolay.
0: Yok ya.
1: Biraz babana örnek alsanız yerinde olur. Hariçten gazel okumak kolay.
2: Dans etmiyor musunuz?
3: Aysel Hanım pek istemiyor. Belki seni kırmaz.
2: Dans eder misiniz?

0: Dans etmeyi sevmiyor musunuz?
1: Siz seviyor musunuz?
0: Hayır.
1: Neden ediyoruz o zaman?
0: Hep istediğinizi mi yaparsınız?
1: Hayır.
0: Sevdiniz mi burayı?
1: Evet. Hayat çok sade.
0: O sadeliğin altında yatanları bilseniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Yarın yağmur yağacak galiba.
3: Buradan diskoteye gidiliyor.
0: Annemi eve götüreceğim.
4: Biz götürürüz Fuat.
5: Enişte bey, hadi hadi eğlenceye devam.
0: Annemi götüreyim, belki sonra gelirim.
3: Nasıl istersen.
5: Seni de gören cenazeden geliyor sanırım ha.

0: Keşke babam da bugünleri görseydi.
1: Görseydi ne olacaktı? Çok yorgunum anne. Yatmaya çıkıyorum. İyi geceler.
2: Recep Bey'e de belirttim. Sözleşmelerin günün koşullarına göre yeniden yapılması mutlaka gerekiyor. Burayı daha modern bir kafayla idare etmedin mi iş batar. Onu bilir, onu söylerim.
3: Peder Bey ne dedi?
2: Anlatabilirsen anlat.

0: Buyurun beyefendi.
1: Geldiğini söylediler, iyi oldu. Seninle konuşmak istiyordum. Bizi yalnız bırakır mısınız?
0: Tabii efendim.
2: Biraz para versene bana.
1: İşim var, Mehmet halletsin.
0: Tabii efendim, tabii.

0: İkbal'in için ne düşünüyorsun?
1: Anlamadım.
0: Bundan sonraki hayatın, hayatınız hakkında ne düşünüyorsun? Yani geçim meselesi. Ne yiyip ne içeceksiniz? Nasıl yaşayacaksınız?
1: Bugüne kadar nasıl yaşadımsa öyle.
0: Bak, seninle samimi konuşacağım. Burada yakınım olan bir insana ihtiyacım var. Mehmet hiçbir işe yaramıyor. Yavuz'un durumu malum. Senin o imalathanenin hiçbir rantabilitesi kalmadı. Ne seni ne de aileni geçindirir. Sana cazip bir teklifim var. Orayı kendi bünyemize alalım, sen de gel beraber çalış.
1: Teşekkür ederim. Ama başkasının yanında çalışamam. Bu imkansız.
0: Ben başkası mıyım?
1: Rica ederim, onu demek istemedim.
0: İşi, meseleleri zorlaştırıyorsun.
1: Hangi meseleleri?
0: Yakında evleniyorsunuz. İki kişilik hayat zordur, mesuliyet ister. Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
1: Bunun önerdiklerinizle ne ilgisi var?
0: Para! Bütün meseleleri çözer.
1: Özür dilerim. Sizin gibi düşünmüyorum.
0: Acele etme. İyice düşün. Kararını sonra söylersin.
1: Sürdürebileceğim yere kadar böyle götürmeye çalışacağım.
0: Kıytırık bir imalathaneyle bu mümkün değil. Her şey sanayileşiyor. Neyi koruyabileceksin ki?
1: Bilmiyorum. Sanki başka türlü olmalıydı bütün bunlar.

0: Kimse geldi mi zeytin toplamaya?
1: Civar köylerden geldi tayfalar. 50-60 kişi kadar var.
0: Ellerini boş göndermeyelim. Gelecek yıla mahsuben biraz avans ver.
1: Beyim, zaten Recep Bey'e borcunuz var sizin.
0: Sen kendi geçimine bak. Başkasının işine karışma, tamam mı?
1: Pekala, sen bilirsin beyim.
0: Eyvallah.

0: İyi günler Aysel Hanım.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Sağ olun. Gideceğiniz yere bırakayım sizi.
1: Yürüyüşe çıkmıştım, teşekkür ederim.
0: O gece sıkılmadınız ya.
1: Hayır, hiç sıkılmadım.
0: Alıkoymayayım sizi. Görüşürüz.
1: Tabii.
2: Eline sağlık anne, köfte çok güzel olmuş.
3: Biraz da zeytinyağlı alsaydı.
2: Doydum anne. Mersi. Recep Bey sana bir teklifte bulunmuş galiba. Sen de geri çevirmişsin. Tabii senin bilebileceğin bir mesele.
0: Ne yapmam gerekirdi sence?
2: Ailemizin geleceği hakkında ne düşündüğünü bilmek isterdim doğrusu.
0: Yürümeyen bir şey mi var?
2: Yürüyen ne var ki? Malum, annem böyle şeylere karışmaz. Ama ben açık konuşmak istiyorum. Recep Bey'in teklifi hepimizin kaderiyle ilgili. Maddi sorunlarımız olduğunu inkar edemezsin herhalde. Tek başına karar vermemeliydin Fuat.
0: Geçim sıkıntısı çektiğinizi bilmiyordum.
3: Hamdolsun her şeyimiz tamam.
2: Bir dakika anne. Her gün daha kötüye gidiyor durumumuz. Yarınımızın ne olacağı belli değil. Para yok ortada. Bu belki seni ilgilendirmiyor ama ben gördüğüm gibi yaşamak istiyorum. Babamın zamanındaki gibi. Recep Bey o battal atölyeye talip olmuş. Allah bilir zeytinlikleri de alacak. Biz burun kıvırıyoruz. Neyimize güvenerek? Adam hayatımızı üstleniyor, anlamıyor musunuz? Kaldı ki Recep Bey'e borcumuz var. Bunu nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz?
4: Recep Bey'in teklifi bence mantıklı. Seni yanına almak istiyor. Kızıyla evleniyorsun. Fabrikanın başına geçecek başka kimse yok onun yanında.
2: Biz karı koca enine boyuna düşündük.
3: Neler konuşuyorsunuz böyle? Bunlar hangi gün konuşuldu bu sofrada?
2: Anne yanlış anlama. Ben hepimizi düşünüyorum.
3: Çok rica ederim kapatın.

0: Afiyet olsun.
1: Üst üste 5 saat, çarşamba günleri çok yoruluyorum.
2: Bana gelir misiniz? Birlikte bir çay içerdik, yorgunluk alır. Çok rica etsem.
1: Peki.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
5: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. 2 çıtır tavuklu menü 200 liradan, 1 köfte burger artı 1 çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
6: McDonald's gibisi yok.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Denize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kart Tor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Senin için zor diye bir şey var mıdır?
5: Kıymeti tam 500.000 liradır. Oh!
4: Seni serbest bırakacağım tabii. Gideceksin. Avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan.
6: Yol ortasında kaçırmaya kalkıştılar.
7: Burası sadece ev, yuva değil.
5: Bu gece hem sen geleceksin... ...hem de paraları getireceksin.
8: Çılgınlar. Yarın 16.15'te TV4'te.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
10: Gel.

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
3: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Mersi canım.
8: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya.

0: bakalım ne diyor?
1: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Aa, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfi.

0: Ne öğrendim?
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
7: Buyurun. Fakirhaneye hoş geldiniz.

0: Neden örttünüz? Göstermeyecek misiniz?
1: Henüz bitirmemiştim. Buyurun. Çayı şimdi hazırlarım. Hı.

0: Epeydir dinlememişsiniz. Toz içindeydi plak.
1: Güneş hala sıcak.
0: Sonbaharı yaşamak bir rüya gibi etkiliyor beni. Güneş, deniz. Birden romantikleştim.
1: Yakışıyor size. Sonunda alıştınız buraya.
0: Evet. Söylemiştim size, sakin bir hayat istiyorum.
1: Sakin mi yaşıyorsunuz?
0: Bir bakıma. Biraz sizin gibi.
1: Benimki başka. Her gün aynı şeyi yapanların cansız hayatı. Ve yalnızlık.
0: Neden hep kendinizi horluyorsunuz? Herkes sizi seviyor.
1: Bu şehre ilk geldiğimde bambaşka şeyler umuyordum.
0: Sonra?
1: Görüyorsunuz.
0: Resimlerinizi görmek isterdim.
1: Şimdi değil. Belki bir gün. Cesaret edebilirsem. Çay olmuştur.

0: Fuat! Ben de sana sesleniyordum. Beğendin mi?
1: Nerede giyeceksin bunu?
0: Her yerde.
1: Pek öyle her yerde giyilmez.
0: Ne zamandan beri kıyafetimle ilgilenmeye başladın? Bu çok güzel Ayşe, bak!
2: Karnım acıktı.
3: Aman anne! Çifte düğün yapacağız galiba. İki gelinlik beğen Necla. Bedri Bey abayı yaktı.
2: Bedri Bey de kim?
0: Resim hocası. Kime yaktı abayı?
3: Yakında öğrenirsiniz. Ama anneme lazım, adım dedikoducuya çıkar sonra.
0: Çok güzel şeyler bulduk kızım.
2: Annesi var bunun.
0: Bir şey mi oldu Belgin? Beni niye Fuat'la evlendiriyorsunuz?

0: Birbirimizi sevmiyoruz ki. Münakaşa mı ettiniz?
1: Keşke etsek. Bana aldırdığı bile yok.
0: Anlayışlı olmayı öğrenmelisin. Fuat herkese karşı kayıtsızdır.
1: Ama niye anne?
0: Böylesi gerekiyordu onun için. Erkekler çocuk gibidir. Babanın da ne hırçınlıkları vardı. İlk yıllarda çok zorluk çektim. Fedakarlık hep bana düştü. Bak şimdi her şeyimiz var. Seni istediğimiz gibi yetiştirdik. Mal, mülk, her şey.
1: Fuat beni sevmiyor.
0: Sever, sevmez olur mu hiç? Baban da öyleydi. Sonra birbirimize alıştık. Mutluyuz, zenginiz, itibarımız var. Siz de öyle olacaksınız. Niye sevmesin seni? Hayattan başka bir şey beklenmez ki kızım.
2: Yemek yemeyecek miyiz?
0: Hoş geldin. Her şey hazır, hemen otururuz.
2: Hadi öyleyse.
0: Babanı bekletmeyelim. Hadi kızım.

0: Edebiyat öğretmeni Aysel Hanım'la görüşmek istiyorum.
1: Anlıyorum, anlıyorum. Mevzuat meselesi. Telefondan sizi istiyorlar.
2: Buyurun efendim, ben Aysel.
0: Ben Fuat. Tanıdınız mı?
2: Evet, tanıdım. Ne konusunda?
0: Hiçbir konuda. Sadece sizi görmek istiyordum. Özür dilerim. Rahatsız ettim. İyi günler.

0: şey bana yabancı. Hiçbir şey yapamaz oldum. Zayıf, korkak adamın tekiyim ben. Her şey bana yabancı. 10 yıl önce böyle değildim. Çalışmak, uğraşmak hoşuma gidiyordu. Kimse anlamıyor bunları. En yakınlarım bile. Oysa biri anlamalı.
1: Neden bu kadar umutsuzsun?
0: Kimseyi sevemiyorum. Eskiden arkadaşlarımı severdim. Ne bileyim, Ali'yi, Yavuz'u... Şimdi, Belgin'le neden nişanlandığımı, neden evleneceğimi bilmiyorum.
1: Sinirlerin bozuk senin.
0: Böyle yaşamaktan usandım.
1: Hayatını değiştirmeye çalış.
0: Kolay mı? Bir çembere sıkıştırılmış gibiyim.
1: Bir tek sen değilsin ki o çemberde.
0: Bunları beni avutmak için söylüyorsun. Sen de inanmıyorsun. Aslında sen de yalnızsın.
1: Belki haklısın. Güzel şeyler yaşamıyoruz hiçbirimiz. Ama insan kendi hayatını değiştiremese bile başka bir hayatın olabileceğini düşünür.
0: Nasıl? Recep Bey'in yanında çalışarak, evlenip çoluk çocuğa karışarak mı? Sen neden böyle yaşamıyorsun? Burada

0: Ben olmasan çıldırırdım.
1: Değil tabii. Ayakta kalmak zorundayız. Bir zamanlar bambaşka umutlarım vardı. Her şeyi tek başıma yapabileceğimi sanıyordum. Sonunda yalnız kaldım. Bu kasabada hep aynı hayatı tekrarlayarak direncimi kaybettim. Ama sen gençsin. Mücadele etmek zorundasın.
0: Mücadele? Neye karşı?
1: Hayatı inkar ederek hiçbir şeyi düzeltemeyiz.
2: Çıkıyor muydunuz?
3: Bir dakika, şunu bitireyim çıkalım.
2: Üç fen B'den bir öğrenci için sizinle konuşmak istiyordum.
3: Hay hay.
2: 1764 Ali Selim. Son yazılıda kırık almış. İyi bir öğrencidir. Sözlüğe kaldırmanızı istiyor.
3: Bir çaresine bakarız.
1: İyi tatiller.
4: İyi tatiller Bedri Bey.

0: Hava kararmış. Sizi de alıkoydum.
1: Çok bitkindiniz. Bırakıp gitmeye korktum.
0: Bir çay yapayım, içeriz.
1: Zahmet etmeyin. Ben gideyim.
0: Siz bilirsiniz.
1: Sizi tekrar arayabilir miyim?

0: Neden yaptı bunu? Bir türlü anlayamıyorum.
1: Birbirimize neden bu kadar uzağız? Bunu anladın mı?
0: Galiba. Sevgi bağlılık istiyor. Bizse bundan kaçıyoruz. Hep kendi sorunlarımız ağır basıyor.
1: Hayatım aylak, bomboş geçti. Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk. Her şeyi oluruna bıraktım. Zaten hiçbir gayem olmamıştı hayatta. Belgin'le evlenmemi istiyorlar. Çocukluğumdan beri tanırım. Uzaktan akraba sayılırız. İşte hepsi önceden kararlaştırılmış gibi.
0: Nişan gecesi anlamıştım. Etrafındaki insanlara yabancıydın.
1: Benimle görüşmek istemedin ama.
0: Nişanlanmıştın.
1: Evliliğe karşı mısın?
0: Hayır. Birbirini sevmeyen karı kocalara karşıyım. Mutsuz çocuklara. Sevgisiz evlere karşıyım.
2: Yarım saat içinde hazır efendim.
3: ...109'u gösterir misin?
4: Buyurun efendim.

0: Ne oldu?
1: Çok çirkindi.
0: Affedersin. Seni üzmek istememiştim. İsteyerek yapmadım.

0: Bak canım, fena olmayacak galiba.
1: Yo, Allah için çok kaliteli.
2: Ya anne, sen kendi üstünde ne bakıyorsun? Bir top kumaştan ancak çıkar sana.
3: Bu çocuğa hiçbirimiz terbiye veremedik gitti.
0: Haklısın Zehra Hanım, bak anne.
2: Azıcık takıldım ama pipiriklisiniz. Gelin olacak sensin kızım, umurunda değil. Bugün herkes sol tarafından kalkmış galiba.
1: Dokunma kıza. Benimki dikilirken ben de öyleydim.
2: Sen Mehmet Bey eniştemizle evlendiğin için öyle olmuşsundur Fitnat abla.
0: Yavuz, çok rica ederim.
2: Tamam tamam. Elimizin hamuruyla kadın işine karışıyoruz.
4: Yağmur yağacak galiba. Çocukken akşamları gökyüzünde pembe bulutlar görürsem, ertesi gün bütün istediklerimin olacağını sanırdım.
5: Olur muydu?
4: Bazen. Çok severdim pembe bulutları.
5: Yağmur başladı bile.

0: Ne güzel bir yer burası.
1: Okuldayken dersten kaçıp buraya gelirdim.
0: Neden kaçardın?
1: Sıkılırdım. Her şeyden sıkılırdım. Zaten liseyi zar zor bitirebildim.
0: Öğretmenin olsaydım sınıfta bırakırdım seni. Hiç durmayacakmış gibi yağıyor.
1: Üşüyeceksin.

0: Kimse yaşamıyor mu bu evde?
1: Babamın sağlığında yaşanırdı. Şimdi yandaki damda Osman Ağa oturuyor. Yıllardır gelip kaldığımız yok.

0: Bir kuş var burada.
1: Ben getirdim.
0: Niye?
1: Çok sessizdi evin. Oyalar seni. Ne bileyim, aklım esti işte.
0: Sarı kanat olsun senin adın.
1: Seni seviyorum. Hayatımda ilk defa seni seviyorum dedim.

0: Tek başına sıkılmıyorsun ya.
1: Hayır, kitaplarına bakıyorum. Ne çok kitabın var.
0: Yalnız sevdiklerimi getirebildim. Maydanoz sever misin?
1: Severim.
0: İyi, kimisi yemez de.
1: Hepsini okudun mu bu kitapların?
0: Ne dedin?
1: Bu kitapların hepsini okudun mu dedim.
0: Okudum. Zehirlenmezsin inşallah.
1: En sevdiğin kitabı alabilir miyim? Okumak istiyorum.
0: Tabii. Sarı kanat ağaç mı bırakacağız?
1: Azıcık salata yaprağı ver. Yarın yem getiririm.
0: Tamam.
2: Merhaba Osman amca.
3: Merhaba.
2: Nasılsın?
3: Demir gibi.
2: Hadi gidiyoruz. Bırak hesabı kitabı. Korkma bizdeyiz. Cebindeki akrep sokmaz bu sefer. Ayşe bekliyor.
4: Gelemem, işim var.
2: Adamı çıldırtırsın. Herkes bizde. Belgin, ablanlar. Ziyafet veriyoruz. Kutlama ziyafeti.
5: Şerefine şekerim. Allah analı babalı büyütsün.
2: Baba oluyorum baba.
0: Yavuz lütfen yavaş iç.
6: Alkolik babanın şerefine.
2: Alkolik malkolik. Baba olacağım ya, sen ona bak.
0: Doktor ne dedi? 3,5 aylık hamile dedi. Darısı başınıza.
2: Vay be! Bir de dayı mı olacağız?
0: Artık seni de evlendirelim Ali.
7: Yok yenge, başımı mı yakacaksınız benim?
5: Hiç öyle şey olur mu? Bak Fuat'la Belgin ne kadar mutlu.
6: Elhak, biz de öyle karıcığım.
0: Bir randevun mu vardı?
2: İşim var dedi. Hiç dinler miyim? Kaptım getirdim.
5: Böyle mutlu bir günde işin lafı mı olur?
2: Güzel karıcığımın şerefine.

0: Aysel Hanım. Rahatsız ettim kızım. Mavi ibrişimin var mı?
1: Olacak, bir dakika.
0: Yorganın kenarı sökülmüş. Yeni attırmıştım daha. Şimdi işçilik mi kaldı?
1: Buyurun.
0: Çok teşekkür ederim. Ereni mi bekliyordun?
1: Evet.
0: Peki.
2: Gökyüzünde yalnız yaşayan yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur.

0: kızım. Çok severim seni.
1: Süt isteyen var mı?
2: Ben isterim.

0: Konuşmayacak mısın?
1: Ne söylemem gerekiyor?
0: Dün gece için özür dilerim. Yavuz geldi, zorla yemeğe götürdü beni. Karısı gebeymiş.
1: Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor Fuat. Önemli olan bana verdiğin sözdü.
0: Anlaman lazım. Benim bazı mecburiyetlerim var.
1: Şimdi mi aklına geldi?
0: Onu demek istemedim.
1: İnsan sevgisi umurunuzda değil sizin.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiçbir şey anlamıyorsun. Anlamana da imkan yok zaten.
0: Neden bağırıyorsun?
1: Susmam gerekiyor değil mi? Hep susmam. Öyle alışmışsınız çünkü. Beni de kendine benzetmek istiyorsun.
0: Kimseyi kendime benzetmek istediğim falan yok benim.
1: Tabii, suçlu benim.
0: Seni suçladığım yok ki.
1: Beni aşağıladığının farkında bile değilsin.
0: Aşağılamak mı? Sana karşı hep dürüst davrandım.
1: Belli oluyor. Gizli kapaklı bir ilişki. Dürüstlük buysa...
0: Haksızlık ediyorsun. Dün gece kapına kadar geldim. Işıklar sönüktü.
1: Sabaha kadar seni bekleyecek değildim herhalde.
0: Yeter be! Kes artık! Ben buyum!
1: Farkındayım. Geç de olsa anladım. Busunuz siz. Yanınızda adam ölse kılınız bile kıpırdamaz.
0: Terbiyesizlik etme! Sana söylüyorum!
1: Etsem ne olacak? Hepiniz korkaksınız.

0: 的。
1: Vay Fuat! Hangi rüzgar attı seni? Bir durum mu var? Ne susuyorsun be, dut yemiş bülbül gibi?
2: İlişme.
1: Yardım etmek istemiştim.
2: Kusura bakma.

0: Beni hiç affetmeyeceksin sandım. Hiç gelmeyeceksin. Hiç karşılaşmayacağız.
1: Seni çok özledim.
0: Günler hiç geçmedi. Seni yitirmek istemiyorum artık.
1: Korkuyorum Fuat. Nasıl sürdüreceğiz? Burada. Bu kasabada.
0: Evlenelim Aysel.

0: Belki yalnızdım. Geçmişi epeydir düşünmüyorum. Bir kaynaşmanın içindeydim. Duman gibi dağılıp gitti o kaynaşma. Bazen kendimi sorumlu tutuyorum. Tek istediğim aynı hatalara düşmemek.
1: Beni seviyor musun?
0: Bir acı var içimde. Aşk belki de...

0: Sizinle konuşmak istiyorum.
1: Gel bakalım. Siz devam edin. Nedir söylemek istediğin? Anlat bakalım, ne istiyorsun?
0: Belgin'le evlenmeyeceğim.
1: Nereden çıktı bu?
0: Anlaşmamıza imkan yok.
1: Saçma!
0: Belgin'i karım gibi düşünemiyorum. Başka dünyalarda yaşıyoruz. Her şeyimiz farklı.
1: Evlenmediniz ki daha.
0: Hissediyorum.
1: Saçmalıyorsun.
0: Ayrılmak zorundayız. Başka birini seviyorum.
1: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar 3 gün sürer. Aklını başına topla. Severim seni. Hayatta önemli olan şey çalışmaktır. Kazanmak için çalışmak.
0: Yürütemeyeceğim. Hepsi bu. Saygısızlık etmemek için gelip söyledim.
1: Bitti mi söyleyeceklerim? Benim yığınla yapılacak işim var.
2: Pek yaraştı. İyi ki geldin. Bak ne güzel oldu.
1: Gel buraya, seninle konuşacağım.

0: Fuat geldi demin fabrikaya. Ayrılmak istiyormuş.
1: Fabrikaya mı girecekmiş?
0: Ne fabrikası be? Çıldırtırsınız insanı. Belgiden ayrılmak istiyormuş.
1: Sebep ne?
0: Başkasını seviyormuş.
1: Rezil olduk.
0: Olduk ya. Olduk ya. Beceremezsiniz.
1: Yavaş konuş. Fitnat duyacak.
0: Başlatma senin fitnatına. Bu ne demek biliyor musun? Adamın kıçına teneke bağlarlar. Bu işi bir an evvel halledeceksiniz ve hiç kimse duymadı.
2: Ne diyorsun Marane? Böyle çocukta böyle dadılıkta yerin dibine girsin. Kaçıyorum ya. Duramam. Ay geleyim.
3: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
4: Vallahi şey biz de anlamıyoruz babacığım.
3: Gazeteye ilan vereceksiniz.
1: Gene dadı için mi efendim?
3: Evet.
1: Çocukları çok severim.
3: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
1: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
5: Hala düşmedi.
1: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
6: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
4: Kim? Kim gönderdi onu?
6: Öyle gerekiyordu.
4: Zeynep abla.
1: Efendim?
4: Bizi affedecek misin?
3: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
7: Gülşah birazdan TV4'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Osmanlı Amiral gemisi ziyaretimize geliyor. Dilime düştün Yunus Paşa.
7: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
6: Pekala, işe alındın.
8: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
6: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
9: Bu gece sizi kurtaracağım.
10: Kara korsan, kafana kısıldın.
6: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
11: Antonio değil, Kara Murat.
12: Kara Murat Denizler Hakimi yarın 18'de TV4'te.
13: Günaydın Türkiye.
14: Hadi kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın.

0: Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell.com. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin, nasıl hani daha neyi bitti ya?
7: Nasıl, yakışıyor mu bana?
8: Sünger, çok iyi kullanıyorsunuz.
10: Bana

0: Havans edeceğiz bu sırada daha.
1: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo patates 35 lira yerine 29.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
4: Şu telefonu.
5: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
6: Okullar açılıyor.
5: Evet. Okul masrafları da gelecek.
7: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
5: Tabii ya.
8: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay avans.

0: Yakında evlenecek bir adamla meyhane köşelerinde dolaşan bir kadın öğretmenlik haysiyetiyle oynuyor demektir. Bu yaşa geldim böyle şey görmedim ben.
1: Siz hep başkalarının hayatıyla mı yaşayacaksınız Zehra Hanım? Onun bunun evinde. Aa,
0: ne demek istiyorsunuz siz?
2: Ya Fuat nerelerde? Uzun zamandan beri gözükmüyor ortalıkta. Ne oldu?
3: Aysel Hanım'sınız değil mi?
4: Evet.
3: Ben Fuat'ın ablasıyım.
4: Biliyorum.
3: İki dakika konuşmak istiyorum sizinle.
4: Buyurun, evim şurada.
3: Yok, rahatsız etmeyeyim.
4: Siz bilirsiniz.
3: Fuat'ın evleneceğini biliyordunuz herhalde. Nişanına gelmiştiniz. Sizi ilgilendirmiyor mu bu mesele?
4: Hayır.
3: Fuat'ı nasıl kandırdınız bilmiyorum ama yine de sizinle yüz be yüz konuşmak istedim.
4: Fuat'ı kandırmadım ben.
3: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
4: Sizin için ne önemi var?
3: Fuat daha 30'unda. Ahlaksızlık sizin

0: Aysel! Bir şey mi oldu Aysel?
1: Anlatamam.
0: Benden başka kime anlatacaksın?
1: Gidelim Fuat. Burada yaşamamıza imkan yok.
0: Neden?
1: Yürümeyen bir şey var.
0: Ne gibi?
1: 36 yaşındayım. Daha bir yığın şey var yürümeye.
0: Delirdin mi sen?
1: Burada yaşayamam artık.
0: Ne oldu ki?
1: Sorma bana bir şey Fuat.
0: Söyle ne oldu? Söylesene.

0: ablan geldi. Dayanamıyorum artık.
1: Yetti bunlar be! Seni seviyorum Aysel.
0: Mümkün değil. Mümkün değil böyle yaşayamam.

geleceğiz. Ali Efendi! Çabuk sür! Daha hızlı! Daha hızlı!

0: Beni çağırtmışsınız.
1: Geç otur. Muhasebeden hesap dökümü geldi. Şu borç meselesini görüşelim. 3 yıllık kredi açmışız sana. Bak istersen.
0: Yağın hepsini size veriyoruz.
1: Senin zeytinliklerden toplanan mal bu fabrikanın 3 günlük işi. Bu yıl o da yok. Ben borcun nasıl ödeneceğini soruyorum.
0: Öderim. Kimseye borç mu takmışım?
1: Ödersin. Ödersin de neyle ödeyeceksin? Ne zaman ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceksin? Bunları öğrenmek istedim. Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
0: Onları karıştırma.
1: Mehmet'le konuştum. Ben karıştırmasam da hukuk, kanun karıştırıyor. Enişten böyle söyledi.
0: İmalathaneyi almak istemişsiniz. Size bırakıyorum.
1: O zamandı. Babamın hayrına kredi açmadım ben. Öküz öldü, ortaklık ayrıldı. Ömür boyu seni besleyecek değilim ya.
0: Satın alınacak adam arıyorsun sen. Kes! Size hayatımı yaşatmayacağım!
2: Hoş geldiniz Fatih Bey. Ne emredersiniz?
0: Balık ne var?
2: Barbunya balığını tavsiye edebilirim efendim.
0: Sever misin?
3: Severim.
0: 2 barbunya, roka salatası, 1 şele...
2: Peki, afiyet olsun efendim.
0: Rahat ol. Kimseden çekinecek bir şeyimiz yok.
3: Neden geldik buraya?
0: Meydan okumak için.
3: Değer mi?
4: Seninle konuşacağım var.
0: Otursana.
4: Dışarı gel. Yaptıkların hesabını vereceksin bana. Konuşsana lan. Konuşsana!
5: Aşağılık herifin tekisin sen.
4: Konuşsana. Konuş köpek! 5 paralık ettin bizi. 5 paralık! Konuş ulan!
6: Yalvarırım!
4: Karışma lan!

Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı. Hepsi. Alasma aldık.

0: efendim.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş geldiniz
1: efendim.
2: Hoş
1: geldiniz efendim.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Ama neyse bu da bitti.
2: Şöyle
3: bu
2: buyurun.
3: Bu konu da böylece kapandı.
4: Ne dedin?
3: Kapandı dedim.
4: Bir şey ister misin teyzeciğim?
3: Yok kızım, teşekkür ederim.
0: Ayşe seni arıyor.

0: Sakalını kesmişsin.
1: 10 yıl oldu. 5-6 senedir büyük bırakıyorum. Hiç değişmemişsin.
0: Saçlarımı boyuyorum.
1: Nereye gidiyordun?
0: Muğla'ya. Tayin çıktı. Oradan da emekli olurum herhalde.
1: Beni hiç hatırladın mı? Ben seni hiç unutmadım. Mutluluk yanımızdan gelip geçti.
2: İstanbul'dan Muğla'ya gitmekte olan 34PN622 plakalı Gür Turizm otobüsü hareket etmeye hazırdır. Yolcuların otobüse binmeleri rica alınır.
0: Sarı kanat öldü.
1: Ne?
0: Kanarya.
3: Neler söylüyorsun?

0: Topumu aldı anne, topumu vermiyor. Ver şu topu kardeşine.
1: Perihan'ın başına gelenleri duydunuz mu?
2: Ne olmuş?
1: İbrahim Bey boşuyormuş Perihan'ı. Kızı yaşında bir kadına tutulmuş. Ya. Malın gözü diyorlar.
0: Fuat! Bir çay içer misin?
2: Hadi sen git yavrum.
1: Fuat mıydı?
3: Evet.
1: Zavallı Perihan, berbat halde. 20 yıllık evlilikten sonra kolay değil. İbrahim Bey de pek sütü bozukmuş canım.
2: Erkeğe güven olmaz yavrum.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Oyunun tutkusu kıpır.

0: Pır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Masa yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ne yapıyorsun? Hava atacağız bu sırada.
5: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Gençler.
11: Buyur abi.
10: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Çok iyi.
10: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
11: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül

0: sayısı tüm bayilerde.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk kalk kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
5: Gel gel gel gel gel.

0: Çile'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. File'nin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

İstemem! İstemem! Eksik olsun böyle iş! Böyle çocuk düşman başına!

0: Bu kaç gün dayanmıştı?
1: 5 gün.
2: 5 gün 6 saat.
0: Tamam, bu işte bitti.
2: 6. kahvaltısını edemeden gitti.
3: Görülmüş şey değil. 1 ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım. Herhalde daha iyi bir iş buldular.
3: 7'si de mi daha iyi iş buldular? Anneni kaybettikten sonra eve dadı dayandıramıyorum. Baba, söylesene neden kaçıyor bu dadılar?
0: Ne bileyim oğlum. Ben gelen dadıların yüzünü bile görmüyorum ki. Her tarafım ağrıyor. Hastalığımla uğraşıyorum ben yavrucuğum ya.
1: Vallahi babacığım, biz elimizden geleni yapıyoruz ama onlar durmuyorlar, böyle kaçı kaçı veriyorlar.
3: Anlaşıldı. Yeni bir dadı daha arayacağız. Ama eğer bu sefer de...
1: Sen hiç merak etme babacığım. Onu memnun etmek için biz ne lazımsa yaparız.

0: Emme, baban yenisini bulacak.
1: Olsun. Buluncaya kadar rahatsız ya, ona bak sen. Hadi yarışlara gidiyor muyuz?
2: Tabii, tabii gidiyoruz.

0: koşuda Hakan'a Yasemin'i oynuyor.
1: Hadi ulan sen de. Yasemin'le para yatırılır mı hiç?
0: Aa, şuna bak. Bu yanışın birincisi Yasemin'dir. Bak görürsün.
1: Tuzlu hem de kokma.
2: Geçen sefer de öyle dedi. Sana oyduk, bütün param gitti.
3: Durun durun. Karayel varken bunların ikisine de para yatırılmaz.
2: Kusura bakma ama dede, sen bu işten hiç anlamıyorsun. Karayel suçla ilgili be.
4: Kim demiş onu?
0: Siz beni dinleyin. En iyisi Yasemin'dir. Hadi verin paraları da biletleri alalım.
5: Adı geçen ham maddenin Almanya'dan ithali konusunda açılacak olan akreditif... bir de gazeteye ilan vereceksiniz.
6: Gene dadı için mi efendim?
5: Evet, yedincisi de gitti.
0: Yasemin! Haydi Yasemin!
2: Bravo Yasemin, bravo!
0: Haydi Yasemin, haydi!
5: Efendim.
6: Merhaba hayatım, nasılsın? Akşama buluşuyoruz değil mi? O kadar meşgulsün ki unutacağını bildiğim için hatırlatayım dedim.
5: Yo, unutur muyum hiç? Yalnız bu akşam bir iş toplantım var. Eğer kurtulabilirsem gelirim tabii.
6: Yo, mazeret kabul etmem. Mutlaka bekleyeceğim.
0: Yani Yasemin'i kaybetmesine hayırdır
2: dedim. Zaten kabahat bizde ki... ...senin gibi salan lafına uyup... ...bütün paramızı o uyuz beygire yatırdık.
0: Ne bağırıyorsun be, ne bileyim ben?
2: Ulan madem bilmiyorsun... ...niçin Yasemin'i oynayın diye tutturdun?
3: Hadi olan oldu artık. Yürüyün şuradan bir taksi bulalım da eve gidelim.
2: Ne taksisi dede? Ya işte bütün paramız bu. Trenle gidebilirsek ne âlâ.
1: Bu para dördümüze yetecekmiş hiç.
2: Dördümüze yetmez ama üçümüze yeter.
0: Yürü. Beni burada bırakmayın.
6: Beğendin mi?
5: Çok güzel. Ama bu kadar pahalı bir hediyeye lüzum yoktu.
6: Ara sıra olsa bile sana beni hatırlatır diye düşündüm.
5: Şimdi de sitem.
6: Biliyorum. İşlerinden bana ayıracak vakit bulamıyorsun. Halbuki ben hep senin yanında olmak isterdim. Evini, çevreni, en önemlisi küçük kızını, o sevimli yaramazı tanımak, onunla dost olmak isterdim. Niye güldün?
5: Bugün gene gazeteye dadı aranıyor diye ilan verdik.
6: Dadı gene mi kaçtı? Bu kaçıncı oluyor?
5: Yedinci.
3: Kaç gün dayanır bu dersin?
2: En çok 3 gün!
5: Melahat Hanım sadece Gülşah'a dadılık değil... ...evin düzenini de temin edecek. Ayrıca baba sizin ilaçlarınızla da ilgilenecek. O ne derse yapılacak.
2: Ha? Tabii babacığım, hiç merak etme. Onu memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
7: Ne kadar dağıtmışsın burayı böyle? Önce tertipli olmasını öğrenmen lazım. Sen çok cici bir kıza benziyorsun. Eğer sözümü dinler, söylediklerimi yaparsan... ...seninle çok iyi anlaşırız.
2: İnşallah!
7: Ben metotlu bir insanım. Muntazam yaşamayı severim. Bunu sana da öğreteceğim. Sabah tam 8'de kalkıp beraber kahvaltı edeceğiz. Onda da ders.
0: Şu surata bak, meymenet yok.
3: Kaç gün dayanır bu bize dersiniz?
1: 4 gün, bilemedin 5 gün.
2: Yok canım, 3 günde tamamdır hesabı.
3: Hemen başlıyor muyuz? Hı hı. Önce hangi numara?
2: Tabii. Önce...

0: oldu Melahat Hanım, geçmiş olsun. Birinci taarruz harekatı başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci harekat başlıyor. Ne harekatı?
1: Ne harekatı?
2: Kızılderili Tonto harekatı.

0: Öksemiş hazır.
1: Geliyor. Kaçalım.
2: Kaçalım Hiçber.
3: Sizler daha beni tanımıyorsunuz. Eğer öyle ok atmak, ip çekmek gibi saçma oyunlarla kaçıracağınızı zannediyorsanız çok aldanırsınız. Hadi otur bakalım masaya. Bu tepsideki kahvaltının hepsi bitecek. Öyle yumurta sevmem, reçel yemem falan yok.
4: Oturamam.
3: Ne demek oturmam?
4: Yani önce büyükler oturur, sonra küçükler. Önce siz buyurun.
3: Teşekkür ederim.
4: Bak şöyle. Rahatsınız ya.
3: O ne? Ay ne oluyor? Yapıştım galiba. Aman yarabbi! Ay şeytanlar bastı bana! Ay ne oluyor? Çıkarın şunu! Ay zemine yapıştım! Yarabbi! Yarabbi! Vay domuz vay! Bu kibarlığın altında bir rezalet olduğunu anlamalıydım.
4: Ne o dadıcım, geçmiş olsun. Yoksa üşüttün mü?
3: Evet, yıkanırken birdenbire sular kesildi ama bunun kimin yaptığını da çok iyi biliyorum.
4: Haklısın, sular idaresi boyuna suları kesiyor. Şikayet etmek lazım bunları. Dadıcım, senden bir ricam var.
3: Neymiş o?
4: Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misin?
3: Ne yapacaksın bebeği? Bebeksiz uyuyamaz mısın?
4: Uyuyamam ya.

0: Dada Hanım ortada görünmüyor.
1: Neden kahvaltıya inmedi acaba?
2: Akşam öyle bir nakavt oldu ki hala uyanamamıştır.
3: Bu kadın çok inatçı çıktı be. Böyle üçüncü gün hala gitmeye niyeti yok.
2: Bugün gidecek.
1: Nereden bildin?
0: Yoksa koca dayı harekatını mı uyguluyoruz?
2: Evet. Hemen git koca dayıyı getir.
1: Baş üstüne komutanım.
0: Üç gün dayandı, gene fena değil.
2: Koca dayının sayesinde.
4: Efendim?
2: Babacığım, ben Gülşah. Dadı gene kaçtı.
4: Ne? Bu da mı kaçtı?
2: Evet babacığım.
4: Bu dadı da kaçmış.
5: Gene mi?
4: Evet. Bir gazete ilan daha verin.
2: Babam herhalde yeni dadı için gazeteye ilan verecek.
0: Versin, o da geldiği gibi gider. Kimse bizim özgürlüğümüze mani olamaz.
5: Yeni dadı geldi efendim.
4: Alın içeri.
5: Buyurun.

0: Buyurun, oturun. Şaşkınlığımı bağışlayın. Bu kadar genç bir dadı ile karşılaşacağımı zannetmiyordum. Daha önce çocuk baktınız mı hiç?
1: Hayır efendim, bu ilk işim olacak. Ama başaracağımı sanıyorum. Çocukları çok severim.
0: İnşallah başarırsınız. Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Bu seferki pek toy.
3: Üç gün bile dayanmaz.
4: Üç gün fazla, iki kahvaltı yeter buna.
5: Bir gece bile dayanmaz.
1: Sen küçük Gülşah olacaksın.
5: Siz de babamın gönderdiği yeni dadımsınız, değil mi?
1: Evet. Adım Zeynep.
5: Dedem!
1: Bana kalırsa nargile öksürtüyor sizi.
6: Yani bu nargileyi bırakmamı mı söyleyeceksiniz?
1: Hayır, yok. Birden bırakmak zor olur. Ama biraz azaltabilirsiniz belki. Sen de aşçıbaşı Musa olacaksın. Sen emektar uşak Rüstem. Anladığıma göre siz çok iyi anlaşan dört kişilik bir grupsunuz.
6: İyi anlamışsın. Eğer işlerimizi bozmak niyetindeysen...
1: Hayır, hayır. Böyle bir niyetim yok. Bundan sonra çok iyi anlaşan beş kişilik bir grup olacağız. Gülşah, odanı görebilir miyim?
5: Tabii, buyurun.
1: Nedir bu resimler?
5: Bunlar mı? Tom Brax, Red Kid, Zagor, Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske.
1: Ya!
5: Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır.
1: Benim de romanlarda yaşayan bir sürü dostum vardır. Onları bir gün sana tanıtırım. Böyle tabancaları, tüfekleri yoktur. Kimseyi öldürmezler. Çok sevimli insanlardır. Hadi gel senden biraz konuşalım.
5: Ne diyeceğini biliyorum. Akşam 9'da yatakta olmalıyım. Sabah 8'de kalkacağım. 8.30'da kahvaltı ve ders.
1: Yok canım. İnsan uykusu geldiği zaman yatar. 9'da yatman şart değil ki. Yatılı okul değil burası. Ben buraya senin canını sıkmak için gelmedim ki.
7: Harekat başlıyor!

0: Ne oldu be? Hala düşmedi.
1: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Küçük şakaları ben de severim ama... ...karşındakinin canını yakmamak şartıyla sütüne kaç şeker koyarsın?

0: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
1: Çabuk çabuk, geliyor.
2: Görür o şimdi gününü.
3: Oo, buyurun, hava da güzel. Şöyle oturmaz mısınız?
1: Ben de size güzel bir kahve yapayım.
0: Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Ama oturmaya değil, Gülşah'ı almaya geldim. Banyo yapacak. Hadi yavrum, gidelim.
2: Biraz otursaydınız.
0: Önce banyoyu yapalım, akşamüstü çıkar otururuz. Hadi.
3: Bir dakika. Ne olur, biraz otursaydınız. O kadar uğraştık.
0: Benim yerime siz buyurun.
3: Ne ettin be? Ulan oğlum, oturur mu oraya be? Kızı oturtacaktın, kendin oturdun. Oğlum oğlum, ya sen ne şapşal adam mısın be? Yapılır mı lan? Bak bak! Ne? Şu hali bak, şu hali bak lan! Ne kafası da bak, ne olacak? Ulan ya kendin yaptın, sen kendin oturdun be!
2: Geçmiş olsun, yoksa üşüttünüz mü?
0: Evet, yıkanırken birden sular kesildi.
2: Ya öyle mi? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misiniz?
0: Tabii.

0: Ne oldu be, niye bağırmadı bu?
1: Yosam ayıyla tanışma çıktı.
2: Vay canına, amma iş be!
0: Ne olur kız, söylesene!
3: Gelsenize içeri, bakın ne kadar sevimli bir misafirimiz var. Gelin, gelin de sizi onunla tanıştırayım.
4: Ay Allah kahretsin, amma çetin ceviz çıktı. Hiçbir şeyden korkmuyor. Redkit, Zagor, Tombrax'lar da fayda etmiyor.
1: Bunu kolay kolay kaçıramayacağız galiba.
5: Görmediniz mi? Ghost kocaman ayıyı karşısına almış, şeker yedirip duruyordu.
1: Ne yapacağız?
5: Yapacak bir şey kalmadı gari.
4: Allah kahretsin, çattık bu sefer.
2: Durun, hemen gevşemeyin. Onu buradan kaçırmak için başka çareler de var.
6: Merhaba.
3: Merhaba.
6: Sizi tebrik etmek isterim.
3: Neden?
6: 15 gündür bizim evdesiniz de ondan. Şimdiye kadar Gülşah 15 gün dayanan dadı çıkmadı.
3: Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah. Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil. Yalnız biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyoruz.
6: İnşallah hep böyle devam eder. İyi günler.

0: Nasıl? Beğendin mi?
1: Beğenmek zorunda mıyım?
0: Bunlar da roman kahramanları. Eğer öykülerini dinlersen onları da seversin.
1: Seveceğimi sanmıyorum. Bana ne onlardan?
0: Sen Pinokyo'nun maceralarını biliyor musun?
1: Hayır.
0: Kitabı okuduğumuz zaman onu çok seveceksin. O aslında iyi bir çocuk olmak ister ama daha önce edindiği yaramazlık, umursamazlık, muzip gibi alışkanlıklarını bir türlü bırakamaz. Ve bu yüzden başına gelmedik macera kalmaz.
1: Hepsi palavra. Bebekler için uydurulmuş boş şeyler bunlar.
0: Biraz okuyalım istersen.

0: Olma.
1: Neden? Beğenmedin mi?
0: Beğenmedim tabii. Saçma sapan bir şey.
2: Ne? Öyle mi? Sen düşmanla işbirliği yapmışsın.
0: Ben yok.
2: Rüstem bana her şeyi anlattı. Karşısına oturup okuduğu kitabı dinliyormuşsun. Burada Red Kit, Tom Brax, Zagorlar falan varken, ha?
0: Evet ama o kitabı beğenmedim ki.
3: Olsun, niye oturup dinliyorsun?
2: Bana bakın, onun niyeti hepimizi tatlılıkla yola getirmek. Yahu ne inatçı şey be! Ne yaptıksa kaçıramadık.
0: Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki.
2: Ne yapacaksın?
0: Dünyada burada kalamayacak.
4: Onu kaçırmak kolay değil. Koca dayıya bile dayandı.
2: Ya!
0: Bu sefer dayanamayacak. Bakın ne yapacağım anlatayım.
1: Uyku vakti geldi Gülşah'cığım.
0: Ama film seyrediyordum.
2: Bu saatte yatmaya mecbur muyuz?
1: Siz isterseniz seyredebilirsiniz. Ama Gülşah'ın yatması lazım. Hadi, lambanı söndüreyim mi?
0: Uykum yok.
1: İstersen sana Pinokyo'nun maceralarını okuyayım.
0: İstemem. Yalnız kalmak istiyorum.
1: Nasıl istersen. İyi geceler.
0: Bir dakika.
1: Evet?
0: Resimlerin hepsini değiştirdim.
1: Gördüm.

0: gibi olmasın ama nargile öksürtüyor sizi.
1: Seni alakadar etmez, benim işime karışma.
0: Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ama ilacınızı içseniz iyi olur.
2: Saat kaç anne?
3: 11. Metin'e telefon etmedin daha değil mi?
2: Hayır.
3: Senin yerinde olsam ederdim. Bulabileceğin en iyi koca namzet o.
2: Aman anne, işime karışmasan olmaz. Ben ne yapacağımı bilirim.
3: Çok bilirsin.
2: Bu akşam beraberiz Metin'le. Bana sırılsıklam aşık. Göreceksin, birkaç gün içinde bana evlenme teklif edecek.
4: Efendim? Merhaba Füsun.
2: Nasılsın hayatım? Senin ne kadar meşgul bir adam olduğunu bildiğim için bu akşam buluşacağımızı bir daha hatırlatayım dedim.
4: Amma yaptın ha! Unutur muyum hiç? Tamam, tamam. Akşam 9'da eve uğrar, seni alırım.
5: Dadının bu sefer işi tamam. Gülşah ona öyle bir tuzak kurdu ki dadı yarın yolcu. Hem bu sefer Metin Bey onu gönderecek. Belki de polise verir.
6: Allah Allah, niye polise veriyormuş ki?
5: Hani Metin Bey'in böyle pırlantalı kol düğmeleri var ya...
6: Var.
5: Gülşah onları babasının çekmecesinden aldı ve dadının odasına sakladı.
6: Çok güzel! Hadi şimdi gidelim dedeyle tavla oynayalım.

0: Evet. Evet benim. Giyiniyordum. Evet tabii. 10-15 dakikada çıkarım evden. Yarım saate kadar orada olurum herhalde. Tabii tabii.
1: Şeş beş. Bu şeş, bu da beş.
2: Şeş beş böyle mi oynanır? Ne kafasızsın be? Ha. Oyunu zorla vereceksin. Ha. Şeşle bunu kıracak, beşle de bunu oynayacaksın.
3: Sen karışma canım.
2: Tabii, buldum bu salağı, yenersin. Sen var mısın benimle oynamaya?
4: Beni bakın, siz onu bunu bırakın da yukarıda beyefendi ne yapıyor acaba?
2: Ne yapacak? Çekmeceyi açacak, kol düğmelerini bulamayacak.

Hayır Gülşah, bulacak. Yerine koydum babanın kol düğmelerini. Geldiğimden beri sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Hepiniz yaşça benden daha büyük insanlarsınız. Benim sizlere öğretecek bir şeyim olamaz.

Kaldırmamıştım. Fakat bu seferki hoş görülür gibi değil. Eğer şansım yardım etmeseydi, hırsız damgası yiyecektim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu evde bir yabancının istenmediğini biliyordum. Ama gene de benden bu kadar nefret ettiğinizi bilmiyordum. Size sevineceğiniz bir haberim var. Gidiyorum. Mücadeleden yıldığım için değil, güçlüklerle savaşmasını bilirim. Fakat nefretinizin yenemeyeceğim kadar büyük olduğunu anladım. İnsanları olduğu gibi kabul edip onları sevmeye çalışmak bende bir alışkanlık haline geldiği için sizlere kızgın değilim. Belki biraz kırgınım. Benden sonra da mutlu olmanızı dilerim.

0: Hadi gel bir beş yapalım bari.
1: Canım oyun oynamak istemiyor.
2: Ne yapıyorsunuz burada?
3: Hiç, oturuyoruz babacığım.
2: Zeynep Hanım nerede?
4: O yok.
3: Yani şey babacığım, hani...
2: Anlaşıldı. Sonunda o da gitti, değil mi? Kalacağını sanmıştım, çok iyi bir kızdı. Şimdi gene dadı mı arayacağız?
3: Babacığım, sakın dadı arama. Zeynep ablam gene gelecek. Birkaç gün için gitti. Bir işi varmış da.
2: Öyle mi? Bak buna memnun oldum.
4: Neler uydurdun sen öyle? Ne zaman gelecek?
3: Gelmeyecek tabii. Biz gidip getireceğiz.
4: Çok iyi olur. Ama nasıl getireceğiz? Adresini bile bilmiyoruz.
3: Adresini babamın sekreteri bilir.

0: Gülşah, dede, ne işiniz var sizin burada?
1: Seni görmeye geldik, kızdın mı yoksa?
0: Yok, hiç kızarmayayım, çok sevindim. Annem, kardeşlerim.
2: Biz tanıştık. Aysel bize kahve bile yaptı.
0: Anneciğim, ilacını aldım.
3: Sağ ol kızım.
1: Ablacığım, biraz evvel elektrikçi geldi. Bunu yarına kadar ödemezsek keseceklermiş.
0: Bakarım bir çaresine.
1: Abla, benim karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlayacağım şekerim.
1: Şey, benim de karnım acıktı.
0: Şimdi hazırlarım.
4: Müsaade edersen yemek işini biz yapalım.
0: Olur mu hiç, siz misafirsiniz.
5: Olur tabii.
0: Size layık bir şey yok ama.
5: Olsun, ne varsa onu yeriz biz.

0: abla.
1: Efendim?
0: Bizi affedecek misin?
1: Senin gibi tatlı çocuklar kolay affedilir.
2: Ya bizim gibi koca kazıklar? Onlar da kolay affedilir mi?
1: Tabii.
0: Buraya seni almaya geldik.
3: Bizimle geleceğin değil mi? Ne olur.
2: İşinin başına dönmeni istiyoruz.

0: odayı senin istediğin gibi değiştirdim.
1: Çok çok teşekkür ederim.
2: Merhaba. Döndünüz demek. Buna sevindim. Size öyle alışmıştık ki hep aramızda görmek istiyoruz. Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
0: Hadi gel, mutfağa gidiyoruz.
1: Ne yapacağız mutfakta?
0: Görürsün.

0: oluyor? Nedir bu masa? Bir şey mi kutluyorsunuz?
1: Evet. Senin tekrar aramıza gelişini kutluyoruz.
2: Sana tekrar kavuşmak bizi çok sevindirdi.

0: Sizlere çok teşekkür ederim. Beni o kadar duygulandırdınız ki kendimi tutmasam ağlayacağım.
1: Hadi artık açalım.
2: Tamam.
3: Mama!
1: Bana bakın! Bundan sonra bu evde Zeynep ablam ne derse o olacak! Onun sözünden çıkanın elimden çekeceği var! Bir daha at yarışlarına gitmek falan da yok! Anlaşıldı mı?
0: Sen atları çok mu seviyorsun?
1: Seviyorum tabii! Ama bunun yüzünden bütün paramızı kaybediyoruz!
0: O halde yarın hep beraber atları görmeye gideceğiz! Hem para kaybetmeyeceğiz!

0: Ne var yavrum? Niye kalktın?
1: Uyuyamadım.
0: Neden?
1: Korktum. Karanlıktan korktum.
0: Şimdiye kadar karanlıktan hiç korkmazdın sen.
1: Aslında korkmadım da... ...canım seninle beraber yatmak istedi.
0: Eğer bu kadar çok istiyorsan yatabilirsin tabii.

0: sizi buraya çok önemli bir şey konuşmak için topladım.
1: Gündüzler çuvala mı girdi yani? Sabah konuşsak olmaz mıydı?
0: Sabaha kadar bekleyemem. Hemen bir karar vermemiz lazım.
2: Neymiş bu karar? Bari hemen verelim de gidip yatalım.
1: Çabuk ol Gülşah, uykusuzluktan öleceğim kızım.
0: Biraz evvel bir şey keşfettim. Dadıların için sevmediğimi. Çünkü benim dadıya değil, bir anneye ihtiyacım var. Sadece bir anne, anlıyor musunuz? Hiç tanımadığım anneciğimi bazı geceler rüyalarımda görürüm. Çok uzaklardan bana seslenir. Peşinden koşarım ama bir türlü ona yetişemem. Bu gece gördüm, yetiştim ona. Ellerinden tuttum önce. Sonra sarıldım. Öptüm, öptüm, öptüm. Kimdi o biliyor musunuz? Zeynep abla. Evet, Zeynep abla. Ben artık onun dadım değil, annem olmasını istiyorum.
1: Emme, nasıl olacak bu iş?
2: Zeynep ablanın annen olması için
1: babamla evlenmesi lazım.
0: Aferin be, nasıl da anladın? İşte bunun için sizi uyandırdım, bana yardım edeceksiniz.
3: Vedalaşmam çok zor sevgilim. İmkan olsa yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
4: Yakında o da olacak sevgilim. Hiç ayrılmayacağız. Hiç.
2: Güç iş bu. Bu gösterişsiz haliyle Metin Zeynep'i hiç fark etmez.
0: Biz de Zeynep ablayı babamın dikkatini çekecek hale getiririz.
1: Nasıl yapacağız bu işi?
0: Kadınlar erkeklerin dikkatini nasıl çekiyorlarsa öyle. Giydirerek, güzelleştirerek.
1: Kolay mı? Para lazım bir kere.
0: Evet, para lazım. Bana bakın, hepimiz bütün paramızı bu işe harcayacağız. Bütün paramı getirdim.
2: Peki nasıl açacaksın kumbarayı?
0: Ayıp ettim be dede, o da iş mi?
1: Ana.
0: İşte hepsi bu.
2: İyi, dur ben de vereyim bütün paramı.
1: Belki de 50 lira varmış.
2: 50 mi?
1: Şey, 10 lira daha varmış.
2: 10 lira mı çıkar? Ana. Kesendekileri sökül.
1: Ya ben seni biliyorum, şimdi çıkma seni. Bu ne bu?
2: Aferin.
1: Benim, benim param, o benim şeyim param. Taksit param.
0: Sus numaracı seni.

0: ürünleri.
1: Neden yaptınız bunu? Çok pahalı şeyler bunlar. Ne lüzum vardı?
2: Ne demek ne lüzum vardı? Bizim sana hediye almaya hakkımız yok mu yani?
1: Hepsi çok güzel, çok şık kıyafetler. Ama hepsi de yazlık. Burada nasıl giyerim bunları?
0: Burada giymeyeceksin ki. Biz her sene Antalya'ya yazlık evimize gideriz. Orada giyeceksin. Baba!
3: Efendim?
0: Bu yıl Antalya'ya gitmiyor muyuz?
3: Gideceğiz tabii.
0: Dadım da gelecek değil mi?
3: Elbette. Dadını çok mu seviyorsun?
0: Ya sen? Sen sevmiyor musun onu?
3: Severim tabii. Sana o kadar iyi bakıyor ki, hakiki annen olsa o kadar bakar.
0: Heh, ben de onu diyecektim zaten. Yani zaman zaman keşke benim de bir annem olsaydı diye düşünürüm de. Yani demek istiyorum ki...
3: Ne demek istediğini anlıyorum yavrum. Senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bunu düşünerek de...
0: Evet, bunu düşünerek...
4: Gülşah!

0: Hadi, kahvaltı hazırmış.
1: Ama bir şey söylüyordun.
0: Bunları sonra konuşuruz.
1: Dede, birkaç güne kadar Antalya'ya gidiyoruz.
2: Sahi mi? Memnun oldum. Belki güneş belimin ağrılarına iyi gelir.
0: Sizi az daha tanıyamayacaktım.
3: Neden?
0: Bilmem. Saçlarınızı değiştirmişsiniz galiba. Üzerinizdeki elbise de size çok yakışmış.
3: Çok naziksiniz.

0: Babacığım. Babacığım, Zeynep ablam daha önce Antalya'ya hiç gelmemiş. Ben de ona her yeri gezdirdim.
1: İyi etmişsin.
0: Ne o babacığım? Misafir mi gelecek?
1: Hani İstanbul'da seninle bir şeyler konuşmuştuk. Ben senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu söylemiştim.
0: Evet.
1: Onunla yarın tanışacaksın. Buraya davet ettim.

0: babacıcı kız.
1: Merhaba desene kızım.
0: Merhaba. Ay anne şuna bak ne tatlı şey. Gel gel seni bir öpeyim.

0: Ah, çok güzel yüz hatları var. Anne, anne şu ellere bak!
1: Allah nazardan saklasın. Çocuk değil, taş bebek. 41,5 kere maşallah.
2: Aa, gel babacığım, gel. Sizi tanıştırayım. Babam, Füsun'u tanıyorsunuz. Annesi Suzan Hanım.
1: Metin Bey'in babasıyla tanışmak bizim için büyük bir şeref.
3: O şeref bendenize ait hanımefendi. Geleceğinizi bilseydim sizi karşılamak için daha ciddi bir şeyler giyerdim.
1: Ne beis var efendim? Biz buraya sizin rahatınızı kaçırmak için gelmedik ki.

0: Zeynep Hanım, Gülşah'ın dadısı.
1: Hayır, dadım değil, ablam.
0: Evet, ablası. Aileden sayılır. Hepimiz onu çok severiz.
2: Eğer yavruma iyi bakıyorsa benim de sevgimi kazanır.
3: Hadi Gülşah, misafirlerimizden müsaade isteyelim de giyinmeye çıkalım, birazdan denize gideceğiz.
4: Güle güle cicim.
1: Anasmarladık cicim.

0: neden 5 tabak koydunuz?
1: 5 kişiyiz de ondan yavrum. Sen, baban, ben, annem, bir de deden.
0: Ya Zeynep ablam?
1: Zeynep ablam mı? O da mı bizimle yiyecek?
0: Tabii bizimle yiyecek.
1: Öyle ya tabii. Nasıl oldu da düşünemedim. Hadi hatırım için bunu da yiyeceksin.
0: Yemem, doydum.
1: Hadi numara yapma, çocuklar pastaya bayılır.
0: Artık canım pasta istemiyor ki.
1: O zaman sana bir şeftali vereyim.
0: İstemiyorum.
2: Gülşah'cığım, artık yemeyeceksen müsaade iste, odamıza çıkalım.
0: Çıkalım.
1: Onu bu akşam ben yatıracağım.
0: Efendim?
2: Duymadın mı yavrum? Hadi Füsun Hanım'a yatak odanı göster.
1: Hadi yavrucuğum. Önce geceliğini bulalım. Sakın sen gösterme. Ben bulmak istiyorum. Yakında sana ben bakacağım. Sana ait her şeyi öğrenmem lazım. Evet. Nerede olabilir? Herhalde şu dolapta.
3: Füsuncuğumun en büyük emeli bir evlat sahibi olmaktı. Sayenizde buna kavuştu. Gülşah'ı nasıl seviyor bilemezsiniz.
4: Gülşah da onu sevdi.
3: Tabii efendim. Çocuklar kendilerini sevenleri hemen anlarlar.
5: Sanırım cevabı...
2: Müsaadenizle. Ne yapıyorsun Gülşah? Nedir bu dağınıklık?
0: Hiç! Geceliğimi arıyor.
2: Geceliğinin yastığının altında olduğunu sen biliyordun.
0: Biliyordum ama söylememi istemedi.
2: Siz rahatsız olmayın. Ben yatırırım Gülşah'ı. Zaten önce yıkanması lazım.
1: Geceliği de yastığın altına koymak pek garip bir buluş.
0: Yok, nereye koyacaktık? Ben eskiden çok fena bir kızdım. Sen beni iyi bir kız yaptın. Ama bu kadını gördükçe gene aklıma kötü şeyler geliyor.

0: Gördüm.
1: Dede, geçen sene bizim aşçının vurduğu o koca yılanı hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Ne büyük yılandı o, böyle!
2: Ay, burada yılanlar da mı var?
0: Oho, yılanın lafı mı olur? Ormanda böyle kaynar!
1: Yılanlar bir şey değil. Asıl tehlikeli olan dağ aslanları. Nereden çıktığını anlamazsın bile. Birden bir saldırır, adamı parçalayıverir.
0: Sen böyle açık ayakkabıyla dolaşma.
2: Niye?
0: Zehirli böcekler bacağını bir sokarsa, buraların davul gibi şişer böyle.
1: Ya şişer.
0: Şişer. Şişer.
2: Ben gidip bunları bir değiştireyim. Allah kahretsin, nereden geldik bu dağ başına? Burada korkunç yılanlar, adam yiyen dağ aslanları varmış. Ne yapalım? O sevgisini kazanmak için katlanacağız. Ay.
1: Ben de sizi arıyordum.
3: Ne yapacaktın beni?
1: Biraz dolaşalım diyecektim. Dadıma söyledim, işi var gelmiyor. Ben de yalnız gezmeyi hiç sevmem.
3: Ormanda mı dolaşacağız?
1: Evet. Hadi gelin ne olur.
2: Hadi git kızım. Hazır dadı da yok, onunla yalnız kalacaksın. Fırsatı kaçırma, yakınlaşmaya çalış.

0: Ne var, bir şey mi gördün?
1: Baksanıza, dağ aslanının ayak izleri.
0: Sahi mi, nerede?
1: İşte, bakın burada. Ama geçeli

0: kalmış.
1: Belki uzaklaşmıştır.
2: Bir ses duydun mu?
1: Evet, duydum. Daha aslında hem de çok yakından geldi.
3: Eyvah, ne yapacağız şimdi? İşte gene bağırdı.
1: Ses bu taraftan geldi.
3: Ya bizi parçalarsa?
1: Eline geçirirse parçalar. Ama onu kaçırmanın bir yolu vardır.
2: Nedir?
1: Bunun bir de duası vardır. Aslan kaç para para pom diyeceksin durmadan. Anlaşıldı mı? Hı. Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom!
3: Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom!
1: Aslan kaç, para para pom!
2: Gülşah!

0: Aslan kaç, para para bok, aslan kaç, para para bok, aslan kaç, para para bok, ay, aslan kaç, para para bok, aslan kaç, para para bok, aslan kaç, para para bok, ah Metin, ay.
1: Ne yapıyorsun o çomaklarla?
0: Daha aslanlarını kaçırıyorum, Gülşah öyle söyledi. Daha aslanları varmış burada. Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ne aslanı? Burada aslan ne gezer? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel benden.
0: Peki.

0: Sen burada mıydın?
1: Ormanda sizi çok aradım ama bulamadım. Sonra kampa döndünüz sandım.
2: Füsun'a bu aslan masalını sen mi anlattın?
1: Aa, ne arslanı babacığım? Burada arslan ne gezer? Değil mi ablacığım?

0: oluyor? Neden kaçıyor bunlar?
1: Vallahi bilmiyorum ki. Anlamadım.
0: Hüsun, durun bir dakika.
2: Artık bu kampta kalamam Metin. Şu hınzır yumurcağı hiç sevmiyorum. Hoş, o da beni sevmiyor ya. Aklını kullan, kendini sevdirmeye bak. Buna mecbursun. Senin için asıl tehlike budadı. O varken çocuğa sokulamazsın. Önce ondan kurtulman lazım.
3: Oldu, tamam. Bu gece çok güzel olmalısın.
4: Nedir bu telaşın? Bir türlü anlamıyorum.
3: Telaş ettiğim falan yok. Güzel olmanı istiyorum. Bu gece seninle iftar edeceğim.
5: Saat 8 oldu, çok geciktik. Metin bizi almaya eve gelmiştir bile.
6: Telefon edip gecikeceğimizi söylerim.
7: Alo! Ooo! Siz misiniz Füsun hanımefendi? Buyurunuz efendim, bir emriniz mi var efendim?
6: Siz misiniz Peder bey? Berberde işimiz biraz uzadı, yarım saate kadar evde oluruz. Metin geldi mi?
7: Evet, geldi, söylerim. Evet efendim. Tamam, tamam. Peki efendim, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Füsun hanım oğlum.
0: Neredeymiş bu saate kadar? Zaten iyice geciktik. Geliyor mu?
7: Hayır. Biz dedi, oraya kadar dedi, gelip dedi, zahmet etmeyelim dedi. Siz dedi, geçerken berbere uğrayın, bizi berberden alın dedi. Oh!
0: Öyleyse hemen çıkalım.
3: İnsanlarız babacığım. Babacığım, Zeynep ablamı nasıl buldun? Elbisesi çok güzel, değil mi?
0: Evet, çok yakışmış.
4: Gülşah!
3: Ben söylemesem de babam senin güzelliğini fark ederdi.
0: Hadi, çıkalım artık.
3: Öbürleri gelmiyor mu?
7: Şey, onlar bizi berberde bekliyorlar ya, berberde.
6: Üf, çok geç kaldık, Metin küplere binmiştir.
5: Ziyan yok. Erkekleri ara sıra bekletmek iyi olur.
0: Biraz evvel buradan çıkıp giyinmek için eve gitmişler. Deli bunlar. Zaten iyice geç kaldık.
7: Şu aksiliğe bak, şimdi eve dönmek, oho! En aşağı yarım saat sürer.
3: Baba, en iyisi sen git. Biz dedemle eve döner, alırız onları.
0: Ha? Peki, olur.
4: Ben de ineyim
7: sen
4: bari.
7: Sen inme kuzum, lüzum yok.
4: Ama neden?
7: Aklın ermez.
6: Metin bizi evde bekleyecekti.
5: Bizi almadan nereye gider?
3: Sizi almadan gitmeyecekti ama mecbur oldu. Çok geciktiniz.
6: Bu da ne demek?
7: Yani sizi biz götüreceğiz demek. Oh. Hazırsanız hemen çıkalım da ziyafet bitmeden hiç olmazsa sonuna yetişelim.
5: Çok iyi olur.
0: Reis nerede acaba?
4: Bilmem. Tanımıyorum ki.
0: Sahi öyle ya.
8: Müsaadenizle. Gözlerim yolda kaldı birader, neredesin?
0: Haklısın, geciktik. Zeynep hanım. Aa.
8: Nişanlın da sandığımdan güzelmiş. Zevk sahibi adamsındır vesselam. Kusura bakmayın. Biz Metin'le çok eski arkadaşız. Onun için böyle samimi konuşuyorum.
4: Şey, rica ederim.
8: Senelerdir işlerinden başka bir şey düşünmeyen bu adamın güzelliğinizle dikkatini çektiğiniz için ayrıca sizi de tebrik etmek isterim.
0: İyi ama Farukçum.
8: Hadi hadi Zeynep hadi hanım, gelin gelin. Sizinle tanışmak isteyenler var.
6: Of, ne uzakmış bu belediye reisinin evi.
3: Az kaldı. Değil mi dede?
7: Evet. Geldik sayılır. 10-15 kilometre var yok.
9: Yarın Mersin'deki fabrikanın açılışına bekliyorum Metin. Muhakkak geleceksin.
0: Tabii.
8: Aa beyler, iş konuşmalarını bırakın artık. Biraz da bu güzel hanımı düşünün. Sıkıntıdan patladı bu lafları dinlemekten. Öyle değil mi?
4: Yo, estağfurullah.
8: Bakın, ne güzel müzik çalıyor. Metin, senin yerinde ben olsam konuşmaya ara verir, güzel nişanlınla dans ederdim.
0: Dans etmek ister misin?
8: Aa, ister misin ne demek? İster tabii. Hadi, hadi, hadi.

0: neredeyse şehirden çıkıyoruz. Ne uzak yermiş bu.
1: Geldik, geldik. İlerideki villanın önünde dur. İşte burası olacak. Öyle değil mi dede?
2: Evet, burası galiba.
3: Ayol, bu evde hiç hayat yok. Baksanıza, bir ışık bile yanmıyor.
0: Bir yanlışlık olmasın?
2: Yo yo, hayır, yanlışlık falan yok.
4: Özür dilerim, nişanlınız zannettiler beni, istemeyerek sizi müşkül durumda bıraktım.
5: Aldırmayın canım.
1: Belediye reisi buradan taşınmış.
0: Ne, taşınmış mı nereye?
1: Yeni evinin adresini aldım.
2: Ver bakayım. Bana bak. Şey, bu şehrin öbür tarafında 30-40 kilometrecik bir yol.
1: Ne?
2: Evet.
1: Hadi gidelim.
2: Gidelim.
5: Uzun zamandan beri dans etmemiştim.
4: İsterseniz bırakalım.
5: Yo, hoşuma gidiyor.
4: Ne kadar geciktiler değil mi?
5: Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu?
1: Burası da reisin evi değilmiş.
2: Ben sana söyledim ama dinlemedin ki. O adres şehrin batısına düşer.
1: Aa, sahi öyle ya.
3: Buradan ne kadar sürer?
2: Sürse sürse yarım saat.
0: Ay. Yeter artık yaptığınız bu maskaralık. Bütün gece şehirde dolaşacak değilim. Şimdi doğru karakola gidiyoruz.
2: Karakolda ne işimiz var?
0: Polisler herhalde reisin evini bilirler. Ne yaptın Allah kahretsin, elbisem mahvoldu.
1: Hay Allah! Nasıl özür dilesem sizden? Bu durumda reisin davetine nasıl gidersiniz?
0: Reisin daveti de evi de yerin dibine batsın. Eve dönüyorum ben.
6: Yeni evinizi çok beğendim. Harikaydı.
5: İki saat oldu. Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Bir şey mi oldu acaba?
4: Eve bir telefon etsek.
5: Evet, iyi olur.
0: Ya dur, ben bakarım anne. Evet, benim. Aa, nihayet beni hatırlayabildin demek. Hayır, gelmiyoruz. Daha doğrusu gelemiyoruz. Hiçbir şey sorma, çünkü konuşamayacak kadar sinirliyim şu anda. Eğer zahmet eder, eve dönersen neden sinirli olduğumu öğrenirsin. Güle güle!
5: Kapattı. Evde garip şeyler oluyor galiba. Gidelim.
4: Peki.

0: Neler oluyor burada kuzum? Neden gelmediniz davete?
1: Bunu sana babanla kızın daha iyi anlatırlar. Onlara sor.
2: Öyle uykum geldi ki Zeynep ablacığım. Ne olur beni yatır hadi.
1: Peki yavrum.

0: Demek gidiyorsun Zeynep. Biliyorum, bütün bunlar o domuz karının başının altından çıktı. Kalıbımı basarım ki bu işlerden Metin'in haberi yok. Ama bu iş böyle bitmez. O kadına hesabını sorarız elbet.
1: Yo, sakın bir şey yapmaya kalkmayın. Kendine göre o da haklı. Gülşah'ı size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu?
2: Sizi çok özleyeceğiz.
1: Ben de.
3: İstanbul'a döner dönmesini görmeye geliriz.

0: okula gitmiş, doğru mu?
1: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
0: Kim? Kim gönderdi onu?
1: Öyle gerekiyordu.
0: Söyle, ne yaptın? Ne yaptın ona?
1: Gülşah'cığım, bak dinle de anlatayım.
2: Ne bağırıp duruyorsunuz? Ne oluyor? Ne var?
0: Baba, Zeynep ablam gitmiş.
2: Nereye gitmiş?
0: İstanbul'a, o göndermiş.
1: Hayır, zaten gitmek istiyordu.
0: Yalan, yalan söylüyorsun. Sen gönderdin onu. Sevmiyorum, seni sevmiyorum işte. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Defol git evimizden. Defol diyorum sana!
2: Gülşah yeter! Ondan böyle konuşamazsın. Hemen odana çık. Senden sonra konuşacağım. Hadi doğru odana. Anlat bakalım ne oldu?

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uludağ, mutlu kalmayın.

0: Kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ya.
11: Nasıl, yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
11: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
17: Merhaba, ben Elan Topçuk. Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
18: Hızlı.
17: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
17: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
17: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
17: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
19: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Beyefendi, beyefendi, beyefendi, Gülşah odasında yok.
10: Yok mu?
9: Evet, yok. Her tarafı aradım, hiçbir yerde bulamadım.

0: Ne işin var senin burada? Tanıdım seni. Vay bacaksız. Demek Antalya'da kamyonun etrafında bunun için dolaşıyordun. Gel bakalım içeri. Nedir bu başımıza gelenler?
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Kim bu abi?
0: Kaçak bir yolcu. Sen otur bakalım şöyle. Antalya polisine haber verelim de ailen meraktan kurtulsun. Telefon nerede?
1: Burada abi.
0: Evet, 5-6 yaşında var. Kamyona kaçak binmiş. Adı mı? Sorayım.
2: Evet, 6 yaşında. Adı Gülşah. Evet, bilmiyorum ki. Üzerinde bluzum ve tişört vardı.
3: Aramaya devam etsinler. En ufak bir iz bulursanız hemen bana haber verin. Daha önce de evden kaçmış mıydı?
2: Hayır, ilk defa kaçıyor. Çıldıracağım komiser bey. İnsanın aklına hep kötü şeyler geliyor.
3: Neredeyse gün doğacak. Burada beklemenize lüzum yok. Eve gidip dinlenin biraz. Bir haber alırsam hemen size bildiririm.

0: Sana çay getirdim. Bir yudum iç, ne olur.
1: İstemem.
0: Kendini bu kadar harap etme. Bütün polisler arıyorlar. Nasılsa bulurlar Gülşah. Şöyle biraz uzansın.

0: Oturabilirsin tabii. Sen yalnız mı bindin trene?
1: Ailen yok mu?
2: Aa, olmaz olur mu? Hiç var tabii. Onlar başka vagonda. Ben sıkıldım da trende dolaşıyorum.

0: Anne, un attimo.
1: Io?
0: Açtır, açtır. Al bakayım şunu. Hadi yavrum.

0: Al bakalım sana bir de elma ha.
1: Teşekkür ederim.
2: Biletler, biletler kontrol, biletler.
3: Benim aklıma bir şey geliyor. Pek emin değilim ama bana kalırsa...
4: Alo, dün gece Antalya'ya 150 kilometre mesafede... ...bir benzin istasyonunda görmüşler çocuğu.
5: Ne diyorsunuz? 150 kilometre uzakta bir benzin istasyonunda? Ne işi var orada? Nereye gidiyor bu çocuk anlamıyorum.
6: Ben anlıyorum. Her şey düşündüğüm gibi çıkıyor. İstanbul'a gidiyor Gülşah.
5: İstanbul'a mı?
6: Evet, İstanbul'a.

0: Çok dalgın uyuyor. Hasta mı yoksa?
1: Geldiği zaman bitkin bir haldeydi. Ateş gibi yanıyordu. Doktor çağırdım. Merak edilecek bir şey yok. Fena halde üşütmüş dedi.
2: Abla ilaçları almaya gidiyorum.
0: Ben verseydim.
1: Ah, ne fark eder. Bırakalım da uyusun. Yarına bir şey kalmaz sanırım. Buyurun. Yoldan geldiniz, açsınızdır. Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Hiç zahmet etmeyin.
1: Zahmet ne demek?
3: Müsaade et de biz hazırlayıverelim
4: bari. Nasılsa bu mutfağın yabancısı değiliz.

0: Siz mi okuyorsunuz bu kitapları?
1: Evet. Çocuk doktoru olmak istemiştim. Ama kısmet değilmiş. İkinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat. Çalışmam gerekti. İnsan istediğini her zaman elde edemiyor.
0: Anlıyorum.

0: Korkuttum mu sizi?
1: Yok, hayır.
0: Sizi bahçede görünce biraz gevezelik ederiz dedim. Gülşah'ın Antalya'dan buraya kadar yalnız başına gelmesi beni çok şaşırttı. Sizi bu kadar sevdiğini bilmiyordum.
1: Ne olur kızmayın ona. Ne de olsa çocuk.
0: Kızmak mı? Asıl benim size kendimi affettirmem lazım. Belki inanmayacaksınız ama Antalya'dan ayrılmanızı ben istemedim. Gidişinizden haberim bile yoktu.
1: Biliyorum.
0: O halde neden benim dönüşümü beklemediniz? Size kötü bir oyun oynandı.
1: Yok, Füsun Hanım'a kırgın değilim. Gülşah'a kendini sevdirip sizin sevginizi kazanmak istedi.
0: Sevgi hak etmeden kazanılmaz. İnsan bazılarına hak etmediği değer verirken... asıl layık olandan esirgiyor bunu. Zeynep.
1: Hava çok serinledi Metin Bey. İçeri girsek iyi olacak.
2: Zeynep abla! Neredesin Zeynep abla? Seni yanımda görmeyince öyle korktum ki.
1: Yanındayım yavrum, korkma.
2: Zeynep abla, senden bir şey istiyorum ama yapacaksın değil mi?
1: Tabii yavrum.
2: Ne olur ben hep burada kalayım, eve gitmek istemiyorum. Ben senin kızın olmak istiyorum.
1: Ama Gülşah'cığım olmaz ki. Çocukların yeri babalarının yanıdır. Eğer eve gitmezsen baban çok üzülür sonra.
2: Hiç de üzülmez. O beni sevmiyor ki.
1: Aa, kim demiş sevmiyor diye?
2: Tabii. Eğer sevseydi o kadınla evlenir miydi? Bana bu kadın senin annen olacak der miydi?
1: Gülşah'cığım her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır.
2: O zaman seninle evlensin. Sen benim annem ol. Ha? Olur mu?
1: Bunlar ne biçim sözler? Hadi şimdi uyu. Yarın sabah eve gideceksin.
2: Sen de benimle geleceksin.
1: Peki, olur.

0: ki?
1: Aa, daha iyileşmedin ki Gülşah'cığım. Uyumasan bile yatakta istirahat etmen lazım.
0: Ama sen beni bırakıp gitmeyeceksin, değil mi?
2: Metin, biliyor musun aklıma ne geldi? Anneni kaybettiğim zaman sen aşağı yukarı Gülşah kadardın. O zaman ben de böyle değildim tabii. Genç bir adamdım. Bir ara tıpkı şimdi senin yaptığın gibi evlenmeyi düşündüm. Ama sonra kendi kendime dedim ki... ya evlendiğim kadın oğluma iyi muamele etmezse, ya çocuğum bedbaht olursa? Boş ver! Vazgeç bu sevdadan dedim. Bana sorarsan oğlum, senin gibi kızı olan insan... evleneceği kadını seçerken, önce çocuğuna anne olabilecek birini aramalı. Böyle bir insan da çok uzaklarda değil, aramızda.
3: Uyudu mu?
1: Evet. Uyanırsa ayrılmak çok zor olur. Onun için hemen gitmek istiyorum.
3: Bir dakika Zeynep. Ben de senden kalmanı isteyecektim. Ama Gülşah'ın annesi olarak, karım olarak...

0: Tamam, ateş hattına girdiler. Verin suları.
1: Baş üstüne komutanım.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alan aç.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Şef Rafet İnce, yeni haftaya yeni yarışmacılarla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyi, harika. Siz?
3: Teşekkürler.
0: Süper. Teşekkür ederim. Gökhan, ilk seni tanımakla başlamak istiyorum.
2: Merhaba şefim.
0: Merhabalar.
2: Gökhan Serbest. Aslen Makedonyalıyım. Ama İstanbul'da doğdum, büyüdüm. 34 yaşındayım. Bekarım. Fenerbahçeliyim. Başak Burcu'yum. Evet. Arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun. Çünkü kazanan belli diyorum.
0: Wow. İddialı.
2: Kesinlikle.
1: Ben yorum yapmak istemiyorum şu an.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Merhaba, Funda Ergöz ben şefim. 33 yaşındayım, butik pasta işi yapıyorum. Amasyalıyım. Yani ben yarışmada arkadaşlara sadece başarılar diliyorum. Çok korktum şu an.
0: Hakan Bey, sizi tanıyalım.
4: Hakan Kaya, 48 yaş. Elhamdülillah Erzincanlıyım, Beşiktaşlıyım. Çok konuşan değil, iş yapan kazanır. Gökhan Bey'e de buradan selam olsun.
2: Ha, çok heyecanlıyız diyorsun yani.
4: Orasını artık bilemem.
0: Süper. İpek, seni tanıyalım.
5: Merhaba şefim, ben İpek. 10 yıllık evliyim. 9 yaşında kızım var. 10 yıldır ev aşçılığı yapıyorum. Yani wow. Sadece evimde yemek yapıyorum.
2: Burada ne işin var?
5: Beşiktaşlıyım. Hepinize ev yemekleri nasıl yapılır onu öğretmeye geldim.
0: Hadi wow.
2: Göreceğiz.
0: Haftaya iddialı başlıyoruz. Bomba gibi 4 yeni yarışmacımla bugün çok güzel yemekler yapacağız. Ancak yemeklere geçmeden önce bir formatı hatırlatmak istiyorum. Benim belirlemiş olduğum bir

0: yemek var ve belirlemiş olduğum süre zarfında bu yemeği yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra burada görmüş olduğumuz gözlüğü takıyoruz. Kendi yapmış olduğunuz yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduktan sonra pazartesiden perşembeye kadar 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Cuma günü ise finalde 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz ve haftanın şampiyonunu 10 bin liralık para ödülünü bakalım Gökhan mı alacak, Funda mı alacak, İpek mi alacak, Hakan mı alacak? Benim yemeğim. Alyansları falan bir çıkartalım. Burası moda programı değil efendim.
1: Ama bu benim uğur bilekliğim.
0: Kusura bakmayın.
2: Miss Turkey seçmeleri aslında üst katta.
1: Laf soktu, fark ettiniz mi?
3: Şefim, ben buraya yemek yapmaya geldim. Yani arkadaşlar gibi çene yapmaya gelmedim. Hakan Bey öyle diyor da.
2: Şefim, onlar çene yapıyor, biz yemek.
3: Burası evde yemek yapmaya benzemez İpek Hanım.
2: Ev hanımları gümbür gümbür geliyor Gökhan Bey.
0: İkinizin o kadar büyük bir hatası var ki. Gökhan, sen bir taktik mi yapıyorsun acaba orada?
3: Hayır şefim, sizin gösterdiğiniz
0: yok,
3: gibi yapıyorum.
0: Yok, ben havuçları öyle göstermemiştim.
2: Şefim, ben hata yaptım.
0: Nerede hata yaptın?
2: Makarnamın suyunu döktüm.
0: Birilerinden borç alabilirsin.
2: Günahımı vermem.
4: Önce siz bir kendinizi birbirinizi bir yiyin, yorulun, sonra ben devam ederim.
1: Hadi anneciğim, bırakır mısın?
2: Ama bak,
1: yetiştiremeyeceksin. Bırakır mısın? Bırak.
0: Sen yanmazsan, ben yanmazsam bu yemekler nasıl çıkacak ortaya? Ortaya sonradan ekledin lazanyalar çiğ. Hatta diş kıracak derecesinde.
1: Acaba ben mi yaptım bunu? Puan vermeyip kendime puan almam lazım.
3: Kimin yemeği olduğunu çok iyi biliyorum.
0: Kimin?
3: Funda Hanım'ın yemeği bu.
0: Kendi yemeğini havuçtan ve domateslerden buldun.
3: Şefim, asla...
0: Senin doğrun senin olsun, benim tabii doğrum ki benim olsun. Benim yemeğim. Muhteşem bir yemek hazırladım. Bakalım, kaldıralım torşanlarımızı. Rafet Şef ne hazırlamış sizlere? Evet, gelsin tahminler Gökhan.
3: Lazanya.
0: Lazanya?
3: Evet.
1: Sebzeli bir lazanya olabilir. Ben de lazanya diye düşünüyorum şu an.
2: Büyük ihtimal lazanya gibi duruyor.
3: Kopya çektiler şefim, konuşuyorlar.
0: Lazanya gibi görünüyor.
2: Yani şunu görüp ne dememi bekliyorsun?
3: Milföy diyebilirsin.
2: Bu milföy mü? Bunu milföy olarak görsen buraya gelmezdin.
1: Gerçekten çok yani... iyi rakibimiz varmış
2: evet,
1: şefim.
2: Evet, şu an ferahladım.
1: Milföy daha bilmiyor.
0: Milföy bilmiyor musun?
3: Milföy olsaydı şefim ilk önce yorum yapan zaten benim. Lazanya demezdim. Benden duydu hepsi lazanya lazanya. Devam ediyorlar yani.
1: Gökhan'cım,
3: yani
1: milföy
2: şuna
1: diyorsun.
2: Şuna milföy dememiz için.
3: Diyebilirsiniz dedim.
2: Ama demiyoruz yani.
0: Ben bugün sizler için bir İtalyan klasiği. Muhteşem. Böyle üzeri kızarmış, iyi bir beşamel soslu lazanya hazırladım. Not kağıtlarını çıkartalım, bakalım nasıl yapmışız izleyelim. Benim yemeğim. Bir İtalya'ya gidelim mi? İtalya dediğimiz zaman akla gelen ilk yemeklerden bir tanesi lazanya yapacağız bugün sizlere. Klasik bir lazanya. Bilmeyenler için şimdi gelsin tarif. 15 adet lazanya hamurumuz var. Yaklaşık 150 gram kaşar, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt. Lazanyanın iç harcı için 350 gram dana döş, 1 adet domates, 1 adet havuç, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı muskat, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 yemek kaşığı domates salçası. Hazırsak başlayalım. Lazanyaları haşlamak için 1 litre daha önceden kaynatmış olduğum suyu ilave ediyorum. Kıymayı tavaya boşaltıyorum. Kıymaya yağ koymuyorum çünkü kıymanın zaten kendinde yağı var. Hemen soğanımı küp küp doğrayacağım. Havucu rendenin ince yeriyle rendeleyeceğim. Kıymaya ince doğranmış soğanlarımı ilave ediyorum. Sonrasında havucu da ilave ediyorum. Şimdi kıymamız burada kavrulurken hemen ben de beşamel sosa geçiyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı ilave edeceğim. Şimdi tereyağım eridi, hemen ununu ilave edeceğim. Unum burada kavrulurken, suyum da burada kaynarmışken lazanya hamurlarını tek tek suyun içerisine atıyorum. Üstüne biraz tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Kıymam der ki salçamı, baharatımı ver der. Salçayı ilave ettim, kimyonumu ilave ediyorum, kırmızı toz biberimi ilave ediyorum ve domatesimi ilave edeceğim. Kıymanın içerisine bir diş sarımsak. Sarımsağı da ilave ettikten sonra makarnanın haşlamış olduğum suyundan 2 kepçe kıymalı sosa ilave ediyorum. Bunu güzelce karıştıracağım ve kaynamaya bırakacağım. Un artık güzelce karamelize oldu. Sütünü vereceğim ve yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağım. Beşamel sosuma tuz, muskat. Şimdi bağlamaya geçiyorum. Şimdi lazanyayı fırın tepsisine alma zamanı. Lazanyaları iki kat döşeyeceğim. Orta kısmına sosunu ilave edeceğim. Kat aralarına beşamel sos ilavesi yapacağım. Son kat kısmına ise tekrar beşamel sos ilavesi yapacağım. Son kalan kıymayı da üstüne gezdireceğim. 15 dakika boyunca üstünü nar gibi kızartacağım. Muhteşem bir lazanya, olamaz böyle bir şey. Efendim şu görüntüye bakar mısınız? Dans ediyor, dans. Daha ne olsun? Bol beşamalli muhteşem bir kıyma sosuyla lazanya hazırladım. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Benim size nacizane tavsiyem, iyi biz ön hazırlık yapın. Sonrasında yemeğe geçin. Süremiz 45 dakika ve yarışma başlamıştır.
3: Ben burada kesinlikle yemeğimi yarıştırıp birinci olmaya geldim. Yani iddialıyım. Benden korksunlar, zaten korkmaya başlayacaklardır da.
1: Gözüm korkuttular açıkçası ama her şey şefin puanlarında aslında.
0: Özellikle en hassas olduğum iki noktayı size hemen yemeğe başlamadan hatırlatayım. Bir, atık kesinlikle benim karşı olduğum bir şey. İkincisi, hijyen. Temiz çalışmanız lazım, dağınık çalışmamanız lazım. Kıymayla bir şey yapıyorsanız mutlaka elinize eldiven giymenizi tavsiye ederim. Bunların hepsi puana etki. Sadece tadımda puan vermiyoruz. Bu çalışmadaki teknik çalışmalarınızı göz önünde bulundurarak puan veriyorum. Ben de sizler gibi sıfırdan beşe kadar puan vereceğim. Evet, rakipler hakkında biraz senden yorumlar alabilir miyim? Gökhan mesela bayağı bileğlenmiş gelmiş buraya.
4: Çok konuşan değil, işini doğru yapan kazanır.
0: Evet.
4: Konuşmak eğer başarılı olsaydı,
0: evet,
4: konuşa konuşa birinci olurduk.
3: Ben hem konuşurum hem yemeğimi yaparım, merak etmeyin siz Hakan Bey.
4: Göreceğiz.
0: İpek Hanım, siz hiç konuşmuyorsunuz.
1: Şefim ben, evet ya, ben eldivenle hiç iş yapamam.
0: Ben eldiven takın demedim ki.
1: Ama kıymayla bir şey yaparsanız...
0: Kıyma yoğuracağınız zaman...
1: Ha, o zaman.
0: Hamur yoğuracağınız zaman...
1: Çıkarabilir miyim? Çünkü ben el lezzetinin de geçtiğini düşünüyorum.
0: Tabii el lezzeti önemli.
1: Tam tersi, ben eldivensiz çalışamıyorum.
0: Alyansları falan bir çıkartalım. Burası moda benim, programı değil efendim.
1: Ama bu benim uğur bilekliğim.
0: Kusura bakmayın.
1: Evet şefim, o şey...
0: Öyle bir şey yok.
1: Seçmeleri aslında üst katta. Laf soktu, fark ettiniz mi?
0: Evet.
1: Çok tatlı.
5: Teşekkür ederim.
0: Daha yeni başladık ya.
1: Ya sıkıntı yok. Yavaş geliyorum ama.
5: Funda bence çerez bir rakip. Ya ben onu çerez gibi yerim.
1: İpek'le biz bayağı bir uğraşacağız birbirimizle gibi geliyor.
0: Gökhan maşallahın var ya. Hemen soğanı doğradın falan. Oo.
3: Şefim ben buraya yemek yapmaya geldim. Yani arkadaşlar gibi çene yapmaya gelmedim. Hakan Bey öyle diyor da. Zaten hanımefendi buraya belli zaten. Havucu bile rendeleyemiyor.
1: Pardon, görmüyorsun canım galiba.
3: Dikkat et, elini kestim ben.
1: Ha canım ya, o kadar da değil.
3: Yapamıyorsan ben yardım edeyim sana.
1: Sen bir kavursana canım yemeğini, soğanlara bak. Çok biliyorsun, soğan öyle mi doğranıyor? Gökhan çok kurnaz bir aslında. Cinliğe çok güzel kafası çalışıyor. Ama şunu hesaplamıyor, kendi kazdığı kuyuya düşecek.
3: Kurnazlığa çalışıyorsa kurnazlığa çalışsın. Burası yarışma programı. Yani ben onlarla arkadaş kanka olmaya gelmedim ki.
5: Şefim onlar çene yapıyor, biz yemek.
3: Burası evde yemek yapmaya benzemez İpek Hanım.
5: Kokuları alamıyorum sizden.
3: Bak biraz
5: çene
3: şöyle
5: yapmaktan...
3: yerleyeyim sana koku gelir.
5: Öyle yerlenmez, bak böyle yerlenir.
0: Evet İpek, sen efendim ne yapıyorsun? Su kaynamaya başladı.
5: Aynen öyle.
0: Suya ne atıyorduk?
5: Sıvı yağ.
3: Şeker.
5: Aa gerçekten mi? Evet.

0: yaptın.
1: Bak orada beyaz bir tane var ya, o şeker, onu atabilirsin.
0: Gerçekten mi? Keşke evet. Üstüne yazsaydın. Bilmiyordum.
2: Burada bir hata var.
3: Evet, önce soğanı koyacaktım da arkadaş susmadığı için sağ olsun. Önce
2: arkadaşla ne alakası var
3: ya? Ama şefim kafamı karıştırıyor. Gider misin yerine? Oo. Gider misin yerine?
1: Kıymalar kavrulmamış.
3: Gider misin yerine? Kavuruyorum şu an yani. Ne bekliyorsun? Yani evde yemek yapan bir insanım.
1: Kıyma
3: bu kadar
1: şekilde mi kavrulur?
3: Ya canım, lezzetine baksana.
1: Yok,
3: sen
1: bak,
3: ya.
1: Yok bak, komşumsun diye yardım ediyorum. Onu bile almıyorsun ama
3: fırın hanım. Almıyorum. Yani.
2: İpekciğim, o havucun yarısını çöpe attın.
0: Evet.
2: İyiymiş. Efendim, size soyacak verdim, soyacak. Havuç öyle soyulmaz.
1: Soyacağı göremedim şefim.
0: Ben de göremedim.
2: Çekmeceye bakarsanız görürsünüz.
3: Günün ilk kesiği benden şefim.
2: Dakika bir gol bir. Daha dakika bir gol bir.
3: Çünkü susmuyor şefim. Geliyor, yemeğime bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor.
2: Kim?
3: Gökhan
1: Bey,
3: dikkatimi
1: dağıtıyor. Ben her konuşunda sen elini kesersen yandık. Funda Hanım, yani yemek yarışmasına mı gelmiş, moda yarışmasına mı gelmiş belli değil. Sürekli bir şeylerden şikayet ediyor. Yani bence çok iyi yemekler yapabileceğini ben düşünmüyorum yani. Kesinlikle yanlış yarışmada.
2: Efendim, saçlarımızı bir toparlayalım. Yemeğin içinden kıl çıkarsa direkt diskalifiye oluyorsunuz. Nasıl kestin sen elini öyle?
3: Bıçak kaydı.
2: Gökhan, sen bir taktik mi yapıyorsun acaba orada?
1: Hayır şefim, sizin gösterdiğiniz gibi yapıyorum ben.
2: Yok, ben havuçları öyle göstermemiştim.
3: İnce tarafıyla rendeledim.
2: İnce. Havucu rendenin ince yeriyle rendeleyeceğim. Hani ben ağzımıza kalın gibi. Havuç gelirse bilin ki Gökhan'ın.
1: Özür dilerim ama gerçekten orayı kaçırdım.
4: Aynen.
1: Ve havuç
2: kaçırmayalım
1: zaten
2: lütfen.
1: Eriyen bir üründür ama havuç anlaşılmaz.
2: O zaman
1: ki.
2: Erit.
3: Havuç en zor pişen.
1: Tamam şefim, eriteceğim, söz. Havuçları rendelerken bir an Funda'nın çenesinden dolayı karıştırdım. Büyük yeriyle rendeledim. Halbuki şefimiz bize ufak tarafıyla rendeleyin demişti.
0: Gökhan bence havuç konusunda taktik yaptı. Zaten puanlamada da hepimiz göreceğiz.
2: Abi bu da püre oldu ya. Burası ile rendeleyecektin onu. Evet.
0: Hiç havuç yoksa da Hakan Bey'in yırttık. Hakan abi bence çok sinsi duruyor. Öyle gözlemliyor kim ne yapacak, ne edecek. O puanlama sırasında bunları böyle göz önüne alıp öyle puan verecek.
2: Kıymalar dağılmamış burada mı?
3: Evet, birazcık şey bekliyorum, soğanla iyice özleştireyim.
2: Hayır,
3: diye.
2: Bunlar dağılmamış bak. Bütün bütün. Okay. Bunu böyle ezerek...
3: Yedireyim.
2: Yedir, heh.
3: Tamam.
2: Lazanyası hazır İpek'in. Sizden önce gidiyor ama.
0: Buraya boşuna gelmiş Funda Hanım. Pasta yapsın.

0: Bu makarnalar, sos olmadan makarnayı haşladın.
1: Evet.
0: Bunlar
1: hata
0: az
1: yaptım.
0: Sonra yırtılacak.
1: Kuruyacak değil mi? Evet.
0: Yırtılacak.
1: O yüzden işimi hemen...
0: Çok hızlı
1: yani... Şefim tek tek mi şey yapalım?
0: Oo! Arkadaşlar ben
1: ama
0: tarif ettikten sonra niye ben izleseydin?
1: İzledim, not alırken o kadar yakalayabildim.
0: Bak onlardan, yanındaki rakibinden kopya çekebilirsin.
1: Ay ben ondan hiçbir şey çekmem, aman.
0: Niye?
2: Aman
1: yok,
2: çekme.
1: Yok, aman yani.
0: Yanık bir soğan, yanık bir havuç ben yemem.
1: Yanık değil şefim o.
0: Bu yanık değil mi? Karamelize olmuş
1: fazla
0: diyelim.
1: Fazla kızarmış.
0: Bunun salçası nerede?
1: Koyacağım şefim şimdi.
0: Ne zaman?
1: Şimdi.
0: Şimdi de yanmış bunun altı, yanıyor.
1: Hayır.
0: Yanıyor, hızlı. Yağın yanıyor, yağ.
1: O bende şefim.
0: Burada sarımsak kabukları
3: alıyorum.
0: Çıktığı an direkt yanarsınız, haberiniz olsun. Hızlanalım biraz. Biraz ortalığı toparlayalım. Elimizin altını boşaltalım. Rakiplerin yemeği bitirdi. Hala makarna haşlanacak. Evet, hızlanalım.
1: Şefim ben hata yaptım.
0: Nerede hata yaptın?
1: Makarnamın suyunu döktüm.
2: Oh süper.
1: İki kaşık harikasın, iki kepçe koyacaktın.
0: Bir taraf birilerinden borç alabilirsin. Almakta zorunda da değilsin.
1: Günahımı vermem.
0: Niye vermiyorsun ya?
1: Hayatta vermem. Ay teşekkür ederim. Ya ama olmaz ki, yok yani. Hakan Bey veremezsiniz, öyle bir dünya yok. Sana ne ya? Ne demek sana ne? Şu an rakibiz, farkında mısın tatlım? Sen de unutsaydın, sen de alsaydın. Hayır öyle bir şey olur mu ya? Valla olacak bak şimdi. Hayır öyle bir şey yok, kabul etmiyorum. Ama ben ediyorum. Ya şefim... Yani bir
0: herkes
1: müdahale
0: istedi,
1: eder misiniz
0: lütfen? Yok, yardımcı olabilirler birbirlerine.
1: O zaman yani ne anladım
0: ama
1: ben?
0: Ama bak bunu sen söylüyorsun, yarın bir gün senin başına da gelebilir.
1: Ya yapmam ki ben, yapmayacağım bir şey söylemem zaten. Birinden yardım isteyip onun tekniğiyle, yardımıyla yapıp da o puan beklemem ben o yemekten. Batıyorsam kendim batarım. İnşallah o da yardıma ihtiyaç duyar da benden yardım ister. Bak o zaman ne yapıyorum?
0: Hata var, toparla. Hata var, toparla.
1: Hata nerede var şefim?
0: Hata var ki, büyük hata var. Toparla.
1: Suyunu koyacağım. Baharatların her şeyi koydum. Güzel kavurdum.
0: Bir şey
1: eziyorum.
0: Daha var, var orada. Var, daha var. Ben burada görüyorum, koymadığım bir şeyler var.
1: Domates var.
0: Ne zaman koymayı düşünüyorsun?
1: Domates çok sulu oluyor ya. Bir tık böyle iyice ezilsin diye de öyle dedim.
0: Çiğ domates yemek istemiyorum ben.
1: Ha, o zaman şimdi katarım.
0: Abi sen ne yapıyorsun?
3: Beşameli yapıyorum.
0: Ne zaman? Bu sos oldu mu?
3: Evet.
0: Bu.
3: Fırına girecek ya, fırında da pişme süreci olduğunu varsayarsak.
0: Bu salçaları bana yedirmeyi düşünmüyorsun
3: herhalde. Hayır, onu ben şey yapacağım daha.
0: Ne yapacaksın?
3: Halledeceğim.
0: Oğlum bana hikaye anlatmayın, bana yemek yapın, yemek.
3: Merak etmeyin şefim, ben onu
0: bunun suyu nerede, suyu? Domatesler çiğ, havuçlar çiğ, havuçlar büyük. Ağzınıza diri havuç gelirse bilin ki Gökhan Bey'in. Bunun suyu yok.
3: Şefim bilerek yapmadım havucu gerçekten yani.
0: Ya tamam olabilir de sen buna su vermezsen ne zaman kaynatmayı düşünüyorsun?
3: Şimdi şefim beşameli hazırlayıp kenara alacağım.
0: Tamam koy kenara, şunu kaldır buradan. Koy şuraya. Burayı bir toparla. Burası hemen. Çarşı pazar karışmış. Burayı toparla. Ben başta ne dedim? Temizlik. Bu yağ... Altını mı kapattınız? Makarna burada hamur oldu.
3: Bu işi bitti.
0: Ya bitti de makarna hamur oldu. Ben bir İtalyan klasiği lazanya istedim, lazanya.
1: Şefim bir Gökhan Bey'in yanına gidebilir miyim?
3: Niye?
1: Bir şeye bakmam lazım.
0: Bakabilirsin canım, bak İpekçim. Hızlı. Haydi Hakan abi görelim, hiç konuşmuyorsun.
3: Ama kopya çekiyorsun.
0: Evet.
3: Karıştırmayayım diye konuşmuyorum.
0: Abi.
3: Hatları karıştıracağım yoksa.
0: Burada hamur oldu. Kızlar yardımcı olur musunuz?
1: Hakan abi süzeyim mi? Yardım edebilirim. Hakan panik yapıyor. Çünkü rakibini gördü. Dedi ki bu dişli. Hem ben onu izleyeyim hem de yavaştan alayım. Ama yavaştan alması da iyi oldu. Yapamadı.
4: Hakan çok akıllı bir yarışmacı. Çünkü sessiz sakin bir şekilde bekliyor.
1: kimin ne yaptığını çok güzel gözlemliyor ve ona göre kendine bir yol çiziyor.
0: Makarnalar...
1: Hamur oldu.
0: Hamur
1: Şimdi
0: oldu.
1: Onlarla telafi edeceğim.
0: O da muhallebiye döndü.
3: Hayır şefim, beşamel sos.
0: Hayır mı?
2: Şefim,
0: bu beşamel sos mu? Bunlar şefim. Ne böyle?
3: Onları ben eriteceğim şefim, çıkma telli.
2: Ev hanımları gümbür gümbür geliyor Gökhan Bey.
0: İkinizin o kadar büyük bir hatası var ki... Şu an o hatayı kapattınız. Kapatamazsanız ortaya yemek çıkmaz.
1: Yani baharatları bak, koydum, her şeyini şefim. Koydum.
0: Burada o hata yok.
1: Sarımsak bulacak.
0: Ciddi ciddi çok büyük bir hata var. İkisinin de ciddi ciddi bir hatası var. Öyle böyle hata değil ama.
2: Şefim, siz bebek maması tarifi mi verdiniz?
0: Niye?
3: Beşamel sos.
2: Bu ne böyle şey pötük pötük olmuş.
0: Ne olmuş?
2: Pörtük pörtük olmuş.
0: Pörtük pörtük ne ya?
2: Böyle pıt pıt pıt unları var içinde hala.
3: Evet. Ben onları çok iyi kavurdum.
0: Ben senin yerinde olsam süzgeçten geçiririm.
3: Onu düşündüm şefim.
0: Dişe gelir. Hemen. Ama burada iki tane ciddi büyük hata var.
1: Ama her şey
0: söylemem.
1: Kullandım.
0: Söylemem.
2: Şefin dediği hata bence lazanyalar. Çünkü lazanyalarını eksik koydu onlar. O yüzden hataları lazanyaları haşlamamaktaydı.
1: Ama ne yani? Burada olan bütün malzemeleri kullandım.
0: Yok.
1: Teknik olarak da yazdığım gibi
2: yumurta
1: hepsini
2: nerede
1: düzenli
2: yumurta?
1: Yaptım. Yumurtayı daha beşamel sosumu yapmadım ben.
0: Daha fırına girecek beşameller nerede arkadaşlar?
1: Ay, muskatı ben yemeğe kattım.
3: Bravo.
0: Muskatı nereye kattın?
1: Yemeğe kattım. Baharatları karıştırdım.
0: O hata değil. O sonuçta
1: ya
0: çok...
1: O da ona lezzet veriyor da bu lezzetsiz olacak.
3: Şefim bilerek yaptı herhalde yemeğin tanıması
1: muskatın
3: için.
1: Muskatın tadını bilmiyorum ki.
3: Ha süper o zaman.
0: Nasıl sen pastacısın, muskatın tadını
1: muskat
0: bilmiyor
1: musun? Muskat kullanmıyorum ben.
0: Ne kullanıyorsun?
1: Vanilin çubuk kullanıyorum. O kadar. Tarçın kullanıyorum. Zencefil kullanıyorum. Hmm.
2: Muskatın tadını bile bilmiyor mesela. Niye geldi onu da anlamış değilim. O pasta yapmaya geldiğini zannediyordu ama işte yemek yapacağız Fundacığım, yemek.
1: Aşçılık ve pastacılık çok farklı. Ya bir şef gidip benim gibi bir pasta yapabilir mi? Yapamaz. E ben de şef gibi yemek yapamıyorum. Ya benim sektörümde muskatlık hiçbir durum yok. Bilmek zorunda da değilim.
0: Haydi hızlanalım. Süreyi hatırlatıyorum. Karıştıralım, bu da Gökhan'ınkinden farkı kalmadı. En güzel beşamel ipeğin şu durumda. Ama her an her şey olabilir. Hızlı karıştıralım abi, hızlı. Sen hiç konuşmuyorsun bu arada, hiç. Haydi. Son 20 dakika.

0: Buralar ne olacak? Kaşarları niye eşit bir şekilde dağıtmadın?
1: Şefim evet, erken dağıttım.
0: Gönderebilirsin. Hemen temizliğe geçelim. Süre akıyor. Büyük hata var. Büyük hata var.
2: Çok merak ediyorum şefim, hata.
0: Lazanya çıkacak mı buradan?
2: Çıkacak tabii şefim. Merak ettim.
0: Peki hatalarınızı söyleyeyim ben size.
2: Söyleyin.
0: Bu lazanyaları kullanmayı düşünüyor musunuz?
1: O benim.
0: Bu lazanyaları haşlamadığınız sürece siz burada lazanya yaptığınızı falan mı düşünüyorsunuz? Gökhan.
2: Ben haşlıyorum şefim.
0: Haşlıyorsun da iş işten geçtikten sonra haşlıyorsun. Bütün lazanyalar duruyor efendim. Bu lazanyayı buraya yapmadığın sürece kalın bir lazanya olmaz.
1: 2-2, 3-3.
0: Zahmet oldu, atmasaydın.
1: Hayır, ben 2-2 atıyorum.
0: Ya bırakın hikaye yapmayın, ben söylemesem yapmayacaktınız.
1: Ay vallahi pişiriyorum işte.
0: İşte benim hatam bu, söyleyeyim mi? Fırına attıktan sonra söylesem hayır, daha iyi olacaktı.
1: Yardım edeyim mi Mr. Turkey?
0: Senin niye dalga geçiyor ya?
1: Kendi çapında. Kendi Mr. Turkey olabilecek bir sıfatı yok da. Hocam, benim olmam söylenmez. Herhalde benim olmam
2: şey
1: herhalde rahatsız etti.
2: Kavgada söylenmez.
3: Hocam bir yok var onun gözünde şefim. Çünkü bu boy, bu post nasıl Mr. Turkey olmaz ya?
1: Ah tatlım, sadece boyla bitmiyor bu iş ya.
2: Siz güzellik yarışması falan
0: bitiyor?
2: Bırakın
3: bir şey
2: yemek
3: söyleyeceğim. Çocuk doğurdun mu canım?
1: Doğurmam mı gerekiyor?
3: Evet.
1: Pardon, kim söylüyor bunu? İlla çocuk mu doğması
3: gerekiyor? Hayır, böyle diyorsun.
1: Hayır yani ben ne fizikler biliyorum, sende ne 3 tane çocuğu var yani.
3: Evet, evet.
2: Kavgada söylenmez. Hayır,
1: kavgadan değil, şu an konuştuğu şey saçma çünkü.
3: Rakip olarak görmüyorum Mila Funda'yı. Sadece bu yarışmada ismi var.
1: Havalı olmama takıldı galiba. Hani sen burada ne işin var? Sen yemek yapma git, işte güzellik yarışmalarında gez. Orada da gezerim, sorun değil. İpek için katılırım yani.
0: Yandı o, yandı.
3: Nasıl yandı? Kabuğu, bir dakika bir şey göstereceğim. Şefim bir elimi sokabilirim.
0: Ha, hayır elini sokamazsın.
3: Bir dakika şununla göstereyim şefim. Şununla bak. Yani bunlar ne böyle kabuk? Böyle beşemel
0: mi? Un kabuğu, bir şey olmaz ondan.
1: Olur
0: ya.
1: Mu? Şefim, olur olmaz. Mu? Şeften daha iyi biliyor arkadaş.
3: Siz Gökhan Bey.
2: Biz.
3: Kıymayı bitirmiş 10 taneden lazanya haşlıyor şefim.
0: Oğlum ne yapıyorsun sen?
2: Yanlış yeri yaktım şefim.
3: Burası yanıyor, burası.
2: Tamam.
0: Süreyi ben bir hatırlatayım da siz aklın başınıza bir gelsin.
3: Kaşarlarınızı rendeleyim mi Gökhan Bey? İster misiniz?
2: Yok, teşekkür ederim.
3: Mr. Turkey, senin kaşarını rendeleyim mi?
1: Abi gider misin canım ya?
3: Hadi
1: anneciğim. Bırakır mısın?
3: Ama bak yetiştiremeyeceksin.
1: Bırakır mısın? Bırak.

0: Sana mı dert? Puanını kırarsın, bak işin hadi.
1: Benim yok, bunlardan hiç olmaz.
0: Evet, senden ola ola ölmüş.
1: Funda baktım ki yapamıyor. Yapamayınca ben biraz daha üstüne gittim. Hiç yapamadı.
0: Gayet birinciliğe oynamaya çalışıyor İpek ama onu burada harcarlar.
2: Niye moralim bozuldu?
0: Ay, sinir oluyorum yani. Neye gerekli sinir? Gereksiz konuşuyorum. Sinir oluyorum şu an, işten düşüyorum. He, derdi de o zaten. Hani evet, beni işten düşürmek. Ama hoş bir şey değil yani. Burada herkes yarışmaya geldi.
2: Sen de onun moralini boz.
0: Ben şu an yemeğimle uğraşıyorum.
2: Hem yemeğini yap, sen de ona...
0: Yalan yanlış bir şey yaptı, attı fırına.
1: Yiyince öyle demezsin.
0: Evet, ondan etme. Yani yanındaki arkadaşından alıyorsun canım. Evet. İçine koyacağın suyunu bile.
1: Allah'ın suyunu.
3: Bundan hep sinirlenmeyin bu kadar ya. Gerçekten.
0: Ya üstüme oynuyor, farkındasın.
3: Sen de benden bir şey rica edebilirsin. Ben veririm sana. Ama merak etme.
0: Ya tatlım bu.
3: O komşusundan alıyorsa ben de sana
0: ya
3: veririm.
0: Ama bu böyle değil. Kızma, ki. Lütfen bıraktıysan ya. Yani bıraktıysa unuttuysa bu şekilde
3: tamam,
0: yapacağız.
3: Tamam boşver. Temin bana da takıldı. Ben onu çıkaracağı yemeği göreceğiz yani sonuçta. İpek Funda'ya çok fazla taktı. Çünkü niye? Bayanlar zaten kendi aralarında bir çekemezlik olayı oluyor. Artık güzelliğinden midir? Yemek yapmasından mı korktu bilmiyorum. Onu demoralize etmeye çalıştı.
2: Funda, bir zeytin dalı mı geldi acaba Gökhan'dan sana? Bak sana
0: ya,
2: moral motor.
0: Ya gene ne varsa yanımdakinden var yani net.
2: Hakan Bey, siz hiç bugün konuşmuyorsunuz.
4: Vakti var.
2: Neyin abi, vakti mi var? Neyin var? Yemek bitti ya, vakit mi kaldı?
4: Önce siz bir kendinizi birbirinizi bir yiyin, yorulun, sonra ben devam ederim.
3: Heyecanlıyım heyecanlıyım diye diye.
4: Kim heyecanlı, ben mi?
3: Evet.
4: Alakası yok. Bu yarışmada benim için en güçlü rakip İpek. Eğer sektirmeler olmazsa puanlarda, bu yarışmada İpek'le kafa kafaya gideceğimi düşünüyorum. Diğerlerini herhangi bir şekilde rakip görmüyorum.
3: Herkes birbiri hakkında, yok onu rakip görmem, yok bunu rakip görmem. Yalnız şöyle bir şey var, erken öten horozun başını keserlermiş, bunu unutuyorlar.
2: Şu an burası bitirdi, Hakan'la İpek bitirdi. Arkadaşlar, rakipleriniz bitiremedi. Ne diyorsunuz İpek?
4: Çok konuşan değil, iş yapan demiştim şef.
1: Ben Funda'ya bir şey demek istemiyorum.
0: Gökhan bence de demeyin.
1: Funda artık benim kapsama alanı dışında hocam.
0: Ay ne olur ya.
1: Gökhan Bey ne yaptınız?
0: Hala geziyor.
3: Bitmek üzere, fırına vereceğim. Kaşarını rendeleyip. Biraz iç harcını fazla koydum ara katlarına.
1: Beğendim.
3: Ve İpek Hanım beğendi.
0: Onları kullanmayacağım.
2: Niye?
0: Yetiştiremeyeceğim.
2: Sen biraz moral motivasyonun düştü, evet, şu ortalığı toparlayalım.
0: Evet yani normalde böyle çalışmayan bir insanım ama halime
4: şef
0: bakın.
4: Şef yoktu ki zaten şeye düştün.
3: Ha, lütfen komşumun üstüne yüklenmeyin yani bu kadar da. Daha ilk gün ya, durun bakalım.
4: Daha bir şey yapmadık, bir şey demedik ya. Daha yeni başlıyoruz.
3: Nasıl başlıyoruz? Teminden beri kızı demoralize ettiniz, kız yapacağı şeyi de unuttunuz.
4: Yeni
3: yazık
4: başlıyoruz.
3: Günah ya, yapmayın ya. Bakalım göreceğiz, attınız fırına, ondan sonra konuşuyorsunuz. Kız daha yemeğini yapamadı, üstüne oynuyorsunuz. Böyle bu kadar olmaz abi yani.
0: Bir de şu an elim çok yanıyor yani benim. Sağlam derin aldım.
3: Ben sana yardım edeceğim şimdi bak. Geliyorum.
0: Yo bitti benim.
1: Biz yardım edelim dedik, kendi istemedi.
3: Ya ama sen ilk önce demoralize ettin, ondan sonra yardım edeyim dedin. Ondan
1: ama
3: dolayı istemedi yani.
1: Ama bu bir yarışma, önce demoralize edeceksin ki sonra yardım edesin.
3: Bugün onaysa yarın sana yani.
1: Olabilir. Bak benim de başıma geldi. Suyumu atmışım. Hakan abiden aldım.
3: Erken bitirdiklerine o kadar sevinmesinler. Bence şeften iyi puan alamayacaklar. Şefim, ben yarın göreceğim bakalım. Hakan Bey'in bir şey eksik olduğu zaman İpek Hanım verecek mi? Bunu da merak ediyorum.
1: Tabii ki de vereceğim. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hiç duymadınız mı?
3: Yarışmadayız arkadaşlar. Komşuculuk oynamaya
0: yani.
3: Gelmedik.
0: Ama
1: sen de
3: yemek yapmaya geldik.
1: Sen de komşuculuk oynuyorsun. Ben komşuma yardım ederim falan.
3: Siz Funda Hanım'ın üstüne o kadar geldiniz ki ben artık mecbur kaldım çünkü demoralize oldu
0: hanımefendi
3: yani.
0: Hayır yani şöyle bir şey var, sen bana bir konuda yardım etmedin, ben de sana bir konuda yardım etmedim.
3: Yardımlaşmadık biz ayrıca, sadece ben moral verdim yani.
4: Bu yardımlaşma yok ki.
1: Komşuculuk falan filan benim açımdan yok ama onlar açısından var. Ben Hakan abiden su aldım diye komşu olmuyorum ama onlar birbirine gayet güzel komşuculuk yapıyorlar.
3: Komşuculuk tamamen bir espriydi yani. Bir alsan olur, sıfır alsan olur. Beni ilgilendirmez. Ben kendi puanıma bakar yürür giderim.
0: Yani onu koymayıp yan taraftan

0: rica edip, ya yanlış anlamı da çok saçma yani. Ne anladı o zaman rakiplik? Nerede kaldı? Ya İpek ile Hakan'ın yaptığı bir kere çok saçma. Çünkü ikisi de birbirine rakip. Okey, aynı tarafta yaşıyorlar ama onlar bir takım değiller.
1: Yardım konularında birbirimize belki yarın veya sonraki günlerde ihtiyacımız olacak. Ama Funda bu şekilde bir çıkış yaptığı için yarın ihtiyacı olduğu zaman benden red de yiyebilir.
2: Bir şey söyleyeceğim. Es kaza Funda'ya bugün bir 5 puan versen ne olur?
0: Karnından ölür. Mahvolur, kendi buraya yerlere atar.
3: Düşünüyorum şu an şefim.
2: Bir düşün.
3: Hangi hastane daha yakın onu düşünüyorum.
2: Niye?
3: İçimi iyice kemireceğim kendimi.
2: Allah.
0: Serumluk falan olur, mayılır yani. Allah
3: serum
0: korusun.
3: Serum ağız.
0: Yok, verme Allah aşkına, tanıma sen beni, verme, yok istemiyorum.
2: Sen yanlışta İpek'e bir 10 puan falan versen cuma günü. Ne olur?
0: Ya ben verdiysem yemeğini beğenmişimdir, vermişimdir. Demek ki benden iyi yemek yapıyor, benden güzel tadı ki vermişim kendimi zannedip yani.
3: Şefim tebrik edebilir miyim?
2: Yani, tabii ki edebilir.
0: Uzak dur benden. Şefim alır mısınız?
1: Ben de buradan alkışlıyorum, güzel bir cevap.
4: Barış Eli'ydi herhalde.
3: Bence Funda hiç samimi değil, o öyle söylüyor ama kendini şey yapıyor böyle işte, hani yüksekten göstermeye çalışıyor. Bana 5 verince kendi kavrulacak, yanacak, tutuşacak.
1: İpek Hanım'la Funda Hanım'ın birbirini yemesi şunu gösteriyor ki bu hafta erkeklerin haftası, biz Gökhan Bey'le bu işi alıp götüreceğiz diye bir görünüyor.
2: Sizce en iyi şu an kim yaptı?
0: Bence Hakan Bey'de.
4: Ben sıralamayı düzgün gittim ve beşamel sosu da son anda kurtardım. İpek Hanım hiç takip edemem. Hakan abiye bir göz ucuyla baktım. Hiç
0: bence
4: emin değilim.
0: Bence en iyi yemek Hakan abinin gibi.
2: Rakibim.
0: Benden zaten bekleme. Ben bekleme diyorum sana. Neyi bekliyorsun?
2: Niye, kötü mü yaptı?
4: En iyi yemeği Funda Hanım yapmıştır.
2: Öyle mi?
4: Kesinlikle.
0: Elimi kestim. Şefcim sağ olsun bileklerimi çıkartıyor. Elimi kesiyorum.
2: Bak bana ayağına öyle demeyin. Vallahi ben bir şey demedim.
0: Ne?
2: Ben
0: sadece... Çıkarın dediniz, çıkarttınız. İkinci saniye elimi kestim ya, ben.
2: O senin beceriksizliğin. Ben ne
0: Hayır
2: yapayım parmağını kestin
0: sen. Hayır ya, benim uğurumu aldınız.
2: Tamam tak tak, bundan tamam. Sonra tak uğurunu.
3: Funda'nın elini kesmesi tam bir beceriksizlik örneği.
0: Yok, hiç de beceriksiz olduğumu düşünmüyorum. Sadece panik.
2: Şu benim rakibim olabilir dediğin kimse var mı? Yapılan yemekleri gördün. Hı hı. Herkes şu an fırına attı. İlk yorum alayım senin. Benim rakibim Gökhan veya işte Funda, İpek.
1: Yani yemeklere baktığımda, gördüğümde hız olarak, düzen olarak İpek Hanım.
2: Rakibim olamaz dediğin kişi kim?
1: Tam karşımda duruyor. Çünkü yemekten başka her şeyle ilgili, yemekle ilgili değil.
0: Ya nasıl değil? Her şeyimi yaptım. Sadece bir muskatı karıştırdım diye mi?
1: Bazen arttırdın yani bir usta
4: neden
1: gibi.
4: Neden bu kadar çabuk?
0: Her
4: usta,
0: bir dakika. Hayır tamir, hayır. Tamir de, onların
1: vida, derdisini vida oynamak arttırır,
0: da bak
1: sen
0: bana yürüme Hakan Bey. Sana
1: artırır.
0: Koşarım yani. Gerek
1: Allah
0: yok.
1: Allah'a mı?
0: Anladım. Yürüme bana,
1: bak,
0: sana
1: ben,
0: koşarım
1: ben
0: yani.
1: Ben gelişim ama çarpar düşersin. Dikkat et.
2: Gökhan, en güçlü gördüğün rakip burada şu an kim?
4: En güçlü gördüğüm rakip Hakan Bey bence.
2: Senin burada, bu benim rakibim, bu da benim rakibim olamaz dediğin kimse var mı?
0: Ya şimdi kiminle yemek yaptın ilk gün bilmiyorum ama baktığımızda evet. İpek de Hakan Bey de güzel çalışıyor. Yani güzel, disiplinli çalışıyorlar, seriler. Ben çok heyecan yapıyorum, ben hep böyleyim. Beğenmedim, normalde Gökhan Bey'den korkuyordum. Ama o da benim gibi eli ayağını karıştı,
4: senin
0: bir
4: yüzünden,
0: heyecan yaptı.
4: Senin yüzünden burada ikiniz kavga ettiniz, ben size gidiyorum.
0: Ben ne yapayım yani. İpek komple bana yürüdü, ben ne yapayım?
4: Biz buradan ne yapalım biliyor musun? Biz seninle böyle komple oraya bir yürüyüp... Bakalım ne yapmışlar. Bu mu?
0: Kaşarı pişmemiş.
4: Evet, çok güzel olmuş. Bravo size.
3: Teşekkürler.
2: İpek, senin burada rakibin kim olabilir?
3: Hakan abi olur.
2: Olamaz dediğin kim?
3: Funda.
2: Hayır. Olmaz. Abi kafanı soksaydın içine. Burnunun ucuna kadar soktun yeme, olmaz.
1: Değiştireyim mi?
2: Ya değişti, ben yemem onu. Evet, son bir dakika. Arka tarafları toparlayalım, ön tarafı toparlayın. Ocaklarınız kirli. Senin orada havuçların var. Ben bir toparlayacağım onları. Ön tarafına baksın arkadaşım.
4: Görmedim şey.
2: Gör, kusura bakma. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: İyi puanlar bekliyorum. İnşallah kendi yemeğimi de bulurum. Bugünü sevinerek kapatmak istiyorum.
1: Gökhan bu yemeği yaparken çok ciddi taktikler yaptı. Yani gözümden kaçmadı ama bunu şef kesinlikle bulacak ve ortaya çıkaracaktır.
2: Şimdi ne geliyor? Tabii ki tadım zamanı. Muhteşem lazanya tadıyoruz. Benim yemeğim. Sen yanmazsan, ben yanmazsam bu yemekler nasıl çıkacak ortaya? Ortaya sonradan ekledin lazanyalar çiğ. Hatta diş kıracak derecesinde.
3: Acaba ben mi yaptım bunu? Puan vermeyip kendime puan almam lazım.
0: Kimin yemeği olduğunu çok iyi biliyorum.
2: Kimin?
0: Funda Hanım'ın yemeği bu.
2: Kendi yemeğini havuçtan ve domateslerden buldu.
0: Şefim asla...
2: Senin doğrun senin olsun, benim tabii doğrum ki benim olsun. Benim yemeğim. Günün yemeği kıymalı İtalyan klasiği bir lazanya yaptık. Bakalım şimdiden ellerinize sağlık.
3: Teşekkürler.
2: Hazırsak başlayalım efendim.
0: Hazırız.
2: Kimle başlıyoruz?
1: Aynen.
2: Gökhan, ilk senle başlamak istiyorum. Buyur lütfen.
0: Hadi bakalım.
2: Gözlüğümüzü takalım. Oh. Hazırsan başlayalım.
0: Hazırım şefim.
2: Peki.

0: Ne yapayım lan?
1: Kokuyu aldım ama.
0: Açalım.
1: Lazanyalar hamur kalmış ve birbirine yapışmış gibi. Sanki arasında kıyma yok gibi geldi bana. Beşamel sosu da tam olarak pişmemiş ve çiğ gibi geldi yani bana. Tam anlayamadım.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kesinlikle benim yemeğim değil. Benim yemeğim olmadığını düşünüyorum.
0: Nereden anladın sen yemeğin olmadığını?
1: Ya benim el lezzetim değil yani kesinlikle. Çünkü benim el lezzetim var. Ona güveniyorum. Kıyma kavuruşumdan hepsine. Ben bu yemeği yapmam. Yani Gökhan bu yemeği yapmaz. Bu yemeği kesinlikle kim yapar? Ya Funda Hanım yapmıştır ya İpek Hanım yapmıştır diye düşünüyorum. Ben buna sıfır veriyorum.
0: Kendi yemeğini bulabilecek misin sence?
1: Kendi yemeğimi bulabileceğime inanıyorum. İnşallah bulurum.
0: Peki.
1: Çok da iddialı olmayayım, sonra gülecekler bana. Ama az çok hepsinin yemek yapışını gördüm. Ona göre bir tahminim olacaktır.
0: Açalım. Nasıl buldun?
1: Bu diğerine göre biraz daha iyi ama kesinlikle benim yemeğim değil. Çünkü çok tatsız tuzsuz, karabiber yok. Bir böyle damağı vuran, bir patlatan bir lezzet yok. Bu Hüseyin Bey'in yemeği olabilir ama lazanyaları güzel haşlanmış.
0: Hüseyin Bey kim ya, çok merak ettim.
1: Özür dilerim, Hakan Bey'in olduğunu düşünüyorum. Adaletli olmak adına 1 puan veriyorum. Ama bekliyorum ya, hala kendi yemeğimi bekliyorum.
0: Gurmelik var mı sende biraz?
1: Ya o çok üst sınıf olur yani şefim gurmelik dersek ama tadlara güveniyorum. Ve damağıma da güveniyorum. Yani kendi yemeğimi tahmin edebileceğimi düşünüyorum. Hislerim kuvvetli aslında da. Bakalım hislerim beni yanıltacak mı?
0: Açalım.
1: Ağzımda kocaman bir kıyma toprağı kaldı, kavrulmamış. Ben bu yemeği, bunun kimin yemeği olduğunu çok iyi biliyorum.
0: Kimin?
1: Funda Hanım'ın yemeği bu. Çünkü kıymaları kavurmadan soğanları koydu, ikisini bir kavurmaya çalıştı. Ben o tadı yakaladım.